0: muvaffakiyetler ihsan eylesin. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
1: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız tabii, aslında.
0: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar. Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocalarının onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
1: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan evet. ilan etmiş olayım.
0: Yani hocam. Malumat ile meleke evet. birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız evet. olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli bunların hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki tamam. yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
1: Evet.
0: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önünde diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
1: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk. Hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
0: 4 tane. Bir tane de ana vakıf binamız vakıf var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
1: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
0: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı-hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz, evet, ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak baktığımız zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi, ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni, ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık, evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
1: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi,
0: evet,
1: olarak
0: tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak, yani böyle binayı alma imkanı
0: yok tabii. Yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil. Ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı, yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki, çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
1: Bir staj görüyorlar aslında.
0: Aynen o şekilde, en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi, hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
1: Özellikle parantez içinde miras konusu.
0: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bir umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
1: Yani hem telefonlara bakıp
0: hem de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
1: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
0: Tabii zaten bu stüdyoda
1: Adem hocamızla başladılar.
0: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Evet. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizzatı kendisiydi. Evet. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz. Bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
1: yani
0: var.
1: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok. Ücretsiz yani yapılıyor.
0: Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
1: Normalde eğitime gittiniz para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
0: bizim
1: lazım.
0: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz tabii. gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyelere ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da neticede de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
1: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
0: Tabii.
1: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu destekleri, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlere devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
0: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, evet, talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır, ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
1: elhamdülillah.
0: Şükür.
1: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisi çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
0: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
1: Evet, kum
0: yani
1: tanesi.
0: Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır.
1: Evet.
0: O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
1: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var.
0: Evet,
1: bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi.
0: Evet.
1: Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık. O aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler.
0: Evet.
1: Of'a gidiyorum. Of sanki bambaşka. Yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tane, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
0: Eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, ben İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
1: Yani kavimlere örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor. Evet. Daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimizin ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, ikincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılığa aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
1: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam anlamda.
0: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
1: Evet.
0: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise, ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
0: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplaya mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsulün öşrü verilmesi gerekir. Yani
1: bir ton toplandı, onun
0: netice
1: onda birini
0: olarak onu, onun bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50 senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir. Vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: mi buna, su olayı da yoktur
1: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
0: fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz bu tarzdaki araziler, efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması, yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için orada en azından 40'ta bir oranda, oran biraz daha farklı oluyor. Evet. Ama tapu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise, burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim, devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun, bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır, bu mülkiyet kabul edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş, ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: O oradan kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı olması gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği

0: taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii ki
1: Olur.
0: olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkın bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam? Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Üşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden
0: Aslında ona
1: bahsediyoruz.
0: cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu
1: Bunu
0: yapmıyorsa
1: yapmıyorlar,
0: eğer
1: evet.
0: o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf
0: Diye,
1: vermiyorsa onun
0: o onun
1: sorumluluğunda değil.
0: sorumluluğunda aynen ona
1: Tamam.
0: aittir.
1: Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya
1: Mesela
0: toplarım derken
1: 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: vay, bu bir işçidir o
1: Bu
0: zaman.
1: işçidir.
0: Bu
1: Evet.
0: işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu da yok.
1: Zorunlu yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: Burada
0: gerekir.
1: işçilikti, parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: Öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: onu da
0: söylemiştik.
1: söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine
0: Aynı
1: geçerli
0: şekilde.
1: oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: Evet, bazı
0: bölgelerde.
1: bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımızın nihayetine erdireceğim hocam. Bir
0: Evet.
1: dahaki programımızda inşallah diğer soruları geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması sebebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı hem de
0: Evet.
1: ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınız olduğu için hocam diğer kardeşlerim de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir. Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor. İşte diş yapısı bozuk. Bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? El cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allahü Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda
1: Evet.
0: ceberi, isabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
1: Evet.
0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi

0: herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman
1: Yaptırma
0: caiz değil.
1: diyorsun.
0: Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı, o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu
1: Bilmedi yaptırdı.
0: yaptırdı. Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak
1: Tabii daha kötü bir
0: ve bir
1: hasta olacak.
0: şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi
1: Anladım.
0: anlayabildiniz mi? Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest veya boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, İşte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de
1: Boy abdesti
0: olmayacaktır.
1: olmayacak.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine
1: Oraya dolgu
0: çıkartılsın,
1: yapılsın.
0: orası dolgu yapılsın. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin.
1: Gizli
0: Onu
1: göstermeyeceksin.
0: herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette
1: Elbette
0: istemez.
1: istemez.
0: Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: Bakın
1: gittiğimde...
0: isterseniz şöyle
1: Evet.
0: yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: Önce bunu
1: ona...
0: tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre
1: Ona
0: hareket
1: göre hareket.
0: edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir.
1: Değildir.
0: Namaz kıldırmasına engel midir?
1: Değil.
0: Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa Bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik evet. Ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile evet. oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o evet. yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Hı-hı. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa evet. diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor değil mi hocam? Ona aynen. takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin evet. Çarşamba'ya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu.
1: Evet.
0: Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
0: konuşuruz.
1: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah size razı olsun.
1: Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Hı. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin.
1: Amin.
0: Allah hocam, sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor. 25 Kasım 1991 Pazartesi İstanbul'da yapılan bir sohbetten. El-Tin Suresi 4. ayeti kerimede şöyle buyurulur. Andolsun, elbette biz insanı muhakkak en güzel bir biçim verme içerisinde yarattık. İnsanın en güzel bir surette yaratılması nerede olmuştur? Arşın üstünde olmuştur. Bu ayette tefsir olarak değil, tevil olarak işaret var. 5. ayeti kerimede, sonra onu alçakların en alçağı olan bir duruma çevirdik buyuruluyor. Yani alemi imkana indirdik. Alemi imkanda şeriata ve tarikata çalışmakla alemi imkandaki aslında fani ve baki oluyor. Süleyman Çelebi ne söylemişti? Hem dedi kim ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ben seni bilurem görmeye doymazsın beni. Avdet edüp davet et kullarımı ta gelüpten göreler didarımı. Yani git dön benim kullarım yetim mi kalsın? Git topla gel onları. Giderken açılan perdeler dönerken kapanmıyor. Allah Celle Celaluhu davete gönderirken perdeleri kapatmıyor. Bana bakma onlara bak. Ben sana bakıyorum diyor. Yunus Emre tekkede durdu. Bana buradan hayır yok dedi. Kaçtı gidiyor. Kimseye nereden geldiğini söylemedi.
3: Yolda iki arkadaş gördü. Yalnız gitmektense bunlarla gideyim dedi. Giderken acıktılar. Bir tanesi dua etti, bir sofra indi. Yediler, yine gittiler. Yine acıktılar. Diğeri dua etti. Bir sofra daha indi. Yediler, yine gittiler. Tekrar acıkınca, sıra senin dua et dediler. Eyvah dedi. Bir şey diyemiyordu. Ben kaçak bir adamım. Ya Rabbi, ben senin kulunum. Onlar kimin hürmetine istedilerse bana da onun hürmetine ver. Beni mahcup etme deyince iki sofra birden indi. Sen ne dedin de iki sofra indi dediler. O da siz kimin hürmetine istemiştiniz dedi. Onlar da biz felanca tekkede bir Yunus varmış, onun hürmetini istiyoruz dediler. O zaman anladı keramete erdiğini ve hemen geri döndü. Şimdi ne olacak? Şeyhine kızdırmıştı. Doğru hacı anneye gitti ve ben kusur ettim. Kul kusursuz olmaz. Şeyh efendiye söyle beni kabul etsin dedi. Hacı anne de o teheccüde abdeste kalkınca onun geçeceği yere uzan. Gözleri pek görmediği için sana basacak. Kim deyince Yunus dersin. Hangi Yunus derse kaç. Anla ki seni kalbinden sildi. Ama bizim Yunus mu derse eline ayağına sarıl. Anla ki o seni atmamış dedi. Gece aynı hacı annenin dediklerini yaptı. Şeyh efendi, bizim Yunus mu deyince eline ayağına sarıldı. Yunus Emre'nin vazifesi tekkeye odun taşımaktı. Kalem gibi düzgün odunlar getirirdi. Sordular, senin odun getirdiğin dağda hiç eğri odun yok mu? O da, var ama bu kapıya eğri odun yakışmıyor. Onun için getirmiyorum, dedi. Evet, bu kapıya odunun eğrisi yakışmıyor da, insanın eğrisi yakışır mı? Bir gün odunları getirdi ve yoruldu. Odunları biraz sertçe koydu. Şeyh efendi duydu ve dedi ki, atın bunu, bıkmış odun taşımaktan. Diğer müritler onu çıkarmaya çalışıyorlar tekkeden. Ama o çıkmıyor. Halıya, kapıya, duvarlara sarılıyor. Zorla, çeke çeke çıkardılar. Kapıya kadar getirdiler. Ayakları dışarıda, başı içeride. Şeyh efendi dedi ki, kapatın kapıyı. Canı acır da belki çıkar. Kapıyı kapattılar. Yunus Emre dedi ki, neyse elhamdülillah. Hiç olmazsa başım içeride kaldı ya. Reşahat'te yazıyor ki, bir müridin bütün dünya halkı kadar günahı olsa da ümidini kesmesin. Çünkü onlar, meşayih, onu halkanın içine alırlar ama reddolunmazsa. Sen karar vermedikçe Mevla karar vermez. Sen kendini dışarıya atmadıkça atılmazsın. Tarikat, kalp aynasının gözünden gayrı yani Mevla Teala'dan başka her şeyi, kendisinin Mevla ile olan yabancılığını kaldırmaktır. Ne zaman bunlar gider, o zaman hakikat makamı hasıl olmuş olur. Şöyle buyuruluyor. Hicapsız kıldı mehcur hem o anda ki ta irşad ola alem cihanda. Gözün aç, Rabb'ı kalp et, gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Sen kullara bak, perdesiz olarak beni uzaklaştırdı. Ta ki alem irşad olsun diye. Gözünü aç. Bedenin gözünü değil, kalbin gözünü aç. Kalbini bağla, gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. En-Neml suresinin 83. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Habibim, her bir ümmet içerisinden ayetlerimizi yalanlamakta olan kalabalık bir cemaati mahşere toplayacağımız günü hatırla ki, işte onların önde gidenleri sonrakileri için durduruluyorlar. Bir harf öğrenmeye bakalım Kur'an'dan. İslam'ın başına gelenler hep Kur'an'ı bilmemek yüzünden, anlamamak yüzünden, ihlas üzere amel etmemek yüzündendir. Bilip de ihlas üzere amel etsek hepsi yatacak aşağı. Cabir radıyallahu teala anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Benden evvel hiç kimseye verilmedik 5 şey bana verilmiştir. 1. Bulunduğum yerden bir aylık yola kadar düşmana korku salmak ile yardım olundum. 2. Yeryüzü bana namazgah ve temizlik sebebi kılındı. Onun için ümmetimden her kimse namaz vaktine erişirse bulunduğu yerde hemen namazını kılıversin. 3. Ganimetler bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. 4. Bana şefaat verildi. 5. Bir de benden evvel her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken ben umum insanlığa gönderildim. Bakın kimin ümmetiyiz? Ona göre adam olalım. Lafla olmaz bu. Lafla pilav pişmez, gemide yürümez. Sen bize becert ya Rabbi. Sen bizi kendi başımıza bırakma. Yeni doğan çocuğu nasıl muhafaza ediyorlarsa, sen de bizi öyle muhafaza eyle. Günahlarımızı af eyle. Dualarımızı kabul eyle. Yolundan cümlemizi ayırma. Amin.
4: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سنتine اتباع Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmeye ısrar, bunu hayatın ilkesi haline getirmenin değeri ve ehemmiyetinden bahsetti. Belki birçok sohbet hep aynı noktaya temas ediliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ısrar, ısrar, ısrar, ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, geliriz, hep sünnete ittiba, ittiba falan, başka bir konu yok mu gibi bir düşünce hatırımızdan asla ve kat'a geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Varlık, sünnet-i seniyye eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğundan mecburuz o ana işi ilke haline getirmeye. Bazı şeylerin konuşulmaması unutulduğundan dolayı değildir. Çünkü o işte konuşulmasını istediğimiz kişinin var ya, başarıya ulaşması Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin taklit edilmesine bağlıdır. asıl yani konunun nirengi noktası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için orada eğer ciddi bir yapılanma olmazsa ya işte şu da konuşulsun, şu da yapılsın demenin bir anlamı olmuyor. İnşaatın eğer hafriyatı güzel yapılırsa, mühendislik hesapları tam uygulanır da malzemeden kaçamak yapılmazsa inşaatın katlarını çıkmak zor değil. İnşaatı bitirmek zor değil. Yeter ki zemin etüdü iyi yapılsın. Hayatın zemininde la teşbih ve la temsil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için Mam-ı Rabbani diyor ki benim dostlara yapacağım yegane nasihatim dünyaya bir daha gelsem yapacağım nasihat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibadır buyuruyor. Ondan sonra öbürleri tıkır tıkır tıkır tıkır gelir. Burada bir noktaya temas etmek vardır. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Din şahsiyettir. Müslümanın da kendisine has bir şahsiyeti vardır. O şahsiyetin bir takım kuralları ve ilkeleri vardır. Eğer onlar yaşanıyorsa Müslümanın şahsiyeti tamamdır. Eğer onlar yaşanmıyorsa, benimsenmiyorsa sade biliniyor ve dinleniyor ama uygulamaya gelindiği zaman bir şey olmuyorsa o zaman Müslüman şahsiyet ve kimliğini kaybetmiştir. Başka bir şahsiyete sahip olmuştur. Müslümanın şahsiyetini oluşturan ana etken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken takip edilmesi gereken sünnetleri ihyaya varıncaya kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım. O bakımdan sünnet-i seniye ittiba hayatımızın suyudur. İmam-ı Hücveri Kuddise Sirruhu Keşf-ül Mahcub adlı kitabında der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Kuba Mescidi'nde oturuyordu. Arkadan hızlı bir şekilde bir kirpinin içeriye girdiği görülüyor. Kirpi arkadan geliyor, önden de yılan gidiyor affedersiniz. Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların dilinden anlardı. Bu da bir mucizeydi. Hayvan, ya Resulallah bu beni yiyecek dedi, beni muhafaza et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabeye dedi ki, şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi, bıraksın bunu dedi. Verdiler, kirpi döndü gitti. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir şeyleri söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini ısırmaya teşebbüs etti. Nankör hayvan. Ebu Hureyre radıyallahu anh yanında kedi taşırdı. Torbanın içerisinde kedi duruyor. Kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında. Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve eliyle hayvanın sırtını okşadı. Hücveri diyor ki Kuddise Rahimallahu Teala, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin o kedinin sırtına değeceğini bildiğinden dolayı kedi yaratıldığı andan o ana gelinceye kadar hatta kıyamete kadar yaşayan kedinin sırtını Mevla yere getirmedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin değmiş olduğu hayvanın sırtı yere gelmezse diyor Hucuvili Rahimallahu Teala. Kediyi ne kadar yukarıdan atarsan at nasıl düşüyor yere? Ayakları üzere düşüyor, sırtı üzere düşmüyor. Mem-i Hucuvili buyuruyor ki işte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın sırtına elini değeceğini bilin Allah Celle Celaluhu hayvanın peki sırtının yere gelmeyeceği şekilde o hayvanı hilkat buyurdu Allah Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'in elinin değmediği mahlukun sırtı yere gelmeyince ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerin ihya edildiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine insanların düşkünlük göstermiş olduğu bir toplumu sırtını Allah Celle Celaluhu yere getirir mi buyuruyor. Öbür taraftan Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sirruhu buyuruyor. Sahih bir rivayetse Mevlana Kuddisi Sirruhu aktarıyor. Enes İbni Malik Rahimallahu Teala'nın radıyallahu teala anhun evine bir misafir geldi. Sahabeden bir misafir geldi. Sofra kurdu, ellerini yıkamak için ibrikleyen getirdi. Sonra efendim havlu verecekti o misafire. Havluyu Enes İbni Malik eline aldı, baktı ki misafire verecek gibi değil, epey kirlendi. Ve yanan ateşin içerisine diyor havluyu attı. Mevlana öyle buyuruyor. Yanan ateşin içerisine attı, elini soktu, havluyu çıkarttı tertemiz. Sahabeye verdi o misafirle sahabeye havluyu. Sahabe böyle şaşkın şaşkın duraksayıp kaldı. Dedi ki Enes, bu havluyu ateşe attın dedi, ateşte yanmadın. Hadi anladım dedi. Eyvallah dedi. Hani elin yanmadı, bunu anlarım dedi. Niye? Keramettir. Keramet haktır. Tamam dedi. Fakat dedi, havlu niye yanmadı acaba dedi. Havlu insan değil ki kerameti olsun. Havlu niye yanmadı dedi. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyurdu ki, bak kardeşim dedi, bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi ona da sofra kurdum dedi. Havluyu ona verdim elini yıkattan sonra. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sildi. O havluyu havluyla dudaklarını da sildi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek dudaklarının ve ellerinin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celaluhu yakmaz buyurdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Muhammed'im sen insanların arasında bulunuyorsun, müşriklerin arasında bulunuyorsun. Senin varlığın yüzünden ben o adamları helak etmeyeceğim dedi. Çünkü işlerinde sen varsın. Senin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu toplumun sırtını ben yere getirmeyeceğim. Ben bunların kafasına dağı taşı yıkmayacağım diyor. Müfessirin ikram diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme mi has yani bu iş sadece? Ha, değil. O zaman diyorlar, daha sonraki çağlarda ve asırlarda bu iş nasıl ola gelecek? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu Allah Celle Celaluhu helak etmeyecektir diyorlar. O bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksiklerimiz var. Allah tevfikini bize yar eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor. Yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kıldı. Onları cemaat yaptı, cemaatle namaz kıldı. Benim ise torunum olacak olan nesil daha dünyaya gelmediğinden torunlarımla cemaatle namaz kılma sünnetini ihya edemedim diyor. Bir burada eksik kaldım diyor. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor, çok yorgundum diyor, yatağa girecektim diyor. Artık diyor ayakta duracak takatim yok, düştüm yatağa diyor. Fakat yatağa düştüm, sol tarafım üzerine düştüm ve uyumaya başlıyorum diyor. Derken o an bir ikaz gibi bir şey aldım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatarken önce sağ tarafına yatardı. Ben o kadar yorgunluğa ve bitkinliğe rağmen birden sağa fırladım diyor. Sola yatmış idim, anında sağa döndüm diyor. Tam uykuya geçecekken üzerimde şiddetli bir ağırlık hissettim diyor. Bu ağırlık neyin nesi? Baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerime basa basa geliyor. Zuhuratın bir türlüsü bu. Bunlar vardır, vardır. Şimdi sözüm ona bazı işte efendim çok bilmişler böyle şeyleri inkar ediyorlar. Eğer okuma yazman varsa İmam-ı Suyut'in El-Havilil Fetavasına bak. Neler söylüyor da İmam-ı Suyut'i Rahimallahu Teala. Neticede baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fırladım, kalktım. Bana aynen Resul-i Ekrem şunu söyledi. Ahmet, Şeyh Ahmet, kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi. İcazetini yazayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min sünnetine bir yatarken Efendimizin takip etmiş olduğu sünnete riayetten Cenab-ı Hak Celle Celal Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Hindistan'a Şeyh Ahmed-ül Faruk-u Serhendi'yi tembihye ikaza icazetini yazmaya gönderdi. Tabi diğer kemalatı tamamdır. Ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı arşa ulaştıran, kafasını arşa değdiren başka bir ameli salih yoktur. Ve icazetini yazdı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve gitti. Zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir haber vardır. Kendisinin sünnet-i siniyi yaşaması dünya çapında 100 tane bahru bi payan yani okyanus gibi alimin sünnet-i seniyesine ittibaya denktir diyorlar. Müceddidi Elbistani olmak demek ki yani karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye benzemiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamla buyuruyor ki, yani Efendimizin bir sünnetini ihya ediyorsun, 100 şehit sevabı elde ediyorsun. Sultan dedi ki en son satırda, ya bir vacibi yerine getirsen, ya bir farzı yerine getirsen, ya bir helalla meşgul olup da haramdan, mekruh şeylerden kaçsan, durum ne olur diyor. Şeriatın insana kazandırmış olduğu kariyer bu denli, bu derecede kuvvetli bir şey. Vakalum ve ulema dedi ki, inne radde nisf danik, yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı, bir parayı iade etmen kime? İle şahsin, bir kişiye iade etmen ki, gazebu anhu zulmen. Sen o malı, o parayı o kişiden haksız yere aldın. Hakkın değildi senin o. Yarım gram, burada hoş yani yarım gramdan aşağısı işte verilmese de olur anlama. İşte küçüklüğü temsilen yarım gram diyor. Yoksa iğnenin tepesi kadar bile olsa bu hakkın geriye verilmesi lazım. İmam-ı Şarani Rahimallahu Teala buyuruyor ki, öyle insanlar tanıdım ki eğer parasını yola düşürse, eve geldi baktı ki para cepte yok, bir demir para, bir dirhem diyelim. Adam geldiği yoldan gerisin geriye giderdi parayı bulmak için. Parayı bulduğu zaman yolda tam alacakken almazdı. Derdi ki, yani şimdi bu para, evet ben bu yoldan gittim geldim, bu para benim olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat adam düşünürdü ki, ya eyvallah tamam benim param olması da kuvvetle muhtemel ama olmaya da bilir. Bu parayı buraya başkası da düşürmüş olabilir korkusuyla o parayı yerden almazdı buyuruyor. Koçi Bey Osmanlı ulemasındandır. Osmanlı devletinde görülen yaramazlıkların ıslahı için yazmış olduğu risale diyor ki, Allahu Teala kafire devlet verir ama, hatta o maddede diyor ki, ve dahi ehli sünnet vel cemaat uleması dedi ki, Allah kafire devlet verir ama zalime devlet asla ve kat'a vermez. Kafirin devleti bir an için belki var olacaktır eyvallah ama veyahut da şöyle diyelim, kafire devlet verir ama zalime devlet vermez. Zalim bir devlet, bir şevket, bir güç kuvvet elde etse bile bu devam etmez. En tez zamanda mutlaka devlet yıkılacaktır diyor ehl-i sünnet vel cemaat. Zalim kime deniyor? Nahak yere, haksız yere mazlumun hakkını gasp eden insan oluyor. Ve kalu, hak mukaddestir. Hak mukaddestir. Bir insan milyarını kaybetse üzülür ama ne yapalım der, ya işte geldi gitti. Ama bir insanın 1 lira hakkını yese o ona ağır geliyor. İnsanın fıtratı zulmü kabullenmiyor. وَقَالُ اِنَّ رَدَّ النِّسْفِ تَانِكِ لَا شَخْصٍ اَخَزَوْا عَنْهُ زُلْمًا Hem de بِلَا وَجْهٍ شَرْئِيٍ Şer'i bir gerekçe de yok yani. Bir haklılık gerekçesi yok. Bir insan peki haksız yere almış olduğu malı sahibine iade etmesi اَفْضَلُمْ Çok daha üstündür. مِنْ اَنْ يَتَصَدَّكَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ 200 dirhem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor. Önce haksız yere gasp ettiğin veya gasp ettiğimiz malları iade edelim. Ondan sonra hayır yap beyefendi. Yavuz Sultan Selim Han aleyhirrahmeti vel gufran İstanbul'dan orduyu aldı çıktı Mısır'a gidiyor. Ankara Gerede'de mola verdi. Vezirini çağırdı, dedi ki derhal bana elma getirin dedi. Çabuk dedi. Kullarımın yani askerlerimin erzak torbalarına bak. Sağa solu yok da canım elma istiyor. Aradılar geldiler padişahım dediler. Elma melma yok hiçbirisinde. Ya dikkatli bakın. Bana elma lazım acele. Aradılar gene yok. Geldiler ifade verdiler. Padişahımız dediler yok elma yok. O zaman Yavuz Sultan Selim Han aleyhirrahmetü vel gufran taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirlerim benim canım elma istediğinden dolayı ben size elma getirin demedim diyor. Biz gelirken İzmit'teki bağlardan geçtik diyor. Ola ki bir askerim diyor canı çekmiştir diyor o bağdan diyor bir Müslümanın bir Rum'un eğer elmasını aldıysa ben o çalıntı elmayla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes emanetlerini almaya gidemem ben dedi. Milletin bağını bahçelini yağmalayarak gidip de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emri yerine getirilmez dedi. Eğer dedi bir elma bulunsaydı dedi orduyu geri çevirecektim. Adam devletin bekasını ve devamını bir elmanın varlığına bağlıyor. Dünya bunlarla ayakta duruyor. Bunlarla ayakta durdu. Bu işler terk edildiği an bu sefer inişe geçtik. Ve o inişine hala devam edip gidiyor. Çalan gülüyor, çalamayan, araklayamayan peki oturup ağlıyor öyle hale geldik. En güvendiğimiz insanların namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yuttuğunu duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Haram yiyen peki asker harami zade olur diyor ecdat. Yani bir memleketin ordusu. Gerçi millet de öyle. Yani ordu deyip toş yani belli bir kesimi hedef alıyoruz gibi bir şey anlaşılmasın yani. Ama dede o anki ordunun ne kadar muazzam bir namus çizgisinde hak yememe konusunda ciddi davrandığını göstermek için böyle söylüyor. Haram yiyen asker harami zade olur. Onun kurtaracağı, onun fethedeceği ülke uzun süre peki o devletin elinde kalmaz. Efdalü min en yetesaddaka mi'etey dirhemin. Peki insanın haksız yere almış olduğu yarım gram peki bir malı sahibine iade etmesi 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubisini diyor ki Osmanlı Devleti'nde bir yılda hırsızlık vakası en fazla 5 taneydi, 6 taneydi diyor. Bunun yedincisi yoktur diyor. Hayran kalıyoruz ama yani hayran kalmamak mümkün değil ki. Şimdi hani her gün yüzlerce hırsızlık, gasp, onun malını, mülkünü yeme, şu, bu vesaire. Kul hakkı mukaddestir, mukaddes. Eskiden tekkelerde adamın yüzüne bir sinek konsa sineği uçurmazdı. İmam-ı Şahra'nın beyanına göre. Niye? Yüzüme konan sineği ben uçurursam gidecek bu bizim arkadaşın öbür müridin alnına konacak. Onu rahatsız edecek. Ben o kardeşe zulmetmeye ne hakkım var derdi. Sineğin acısına o katlanırdı. Ama ne acı günler gördük değil mi? İsmaila Camii'nin merkezinde Hızır Efendi vurulabiliyor. Burada yapılmadık icabında zulüm kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Buralar bir destandır. Allah-u Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Ve kalum ulema diyor ki levkene li şahsin eğer bir insanın oluyorsa minel ameli salih ya ameli salih cinsinden لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِسْلُ عَمَلِ نَبِيِّينَ bir peygamber kadar ameli olsa, senin peygamber kadar ameli salih, güzel işin olsa, ama وَبَقِيَ ف۪ي زِمَّتِهِ adamın peki zimmetinde, hakku şahsin, bir insan hakkı kalsa ve bakiye fi zimmeti hakku şahsin miktara nisvi danik, yarım gram kadar, yarım gram kadar, küçücük bir nokta kadar bir başkasının sende hakkı kalsa ve sen peygamber gibi ameli salih sahibi olsan la yedhul cennete hatta yüeddiye zalike. O hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir. Yani işte bu işleri az çok hepimiz biliriz yani. Derdimiz yani işte hastalığımızı konuşup tedavisine bir an önce hücum etmektir. Peygamber kadar ameli salihin olacak. Ya namazın, niyazın, haccın, zekatın vesaire, cihadın, işte zikrin, fikrin, murakaben vesaire. Amma ve lakin iğnenin ucu kadar peki birisinin sende alacağı var. Sen adamın hakkını peki gasp etmişsin gibi borcunu ödemiyorsun vesaire. Yok arkadaş, sana cennet haram. Ben öyleysem bana da haram. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnne metlal ganiyyü zulmün buyuruyor. Bir insan bir insandan borç alsa, bir insan bir insandan borç alsa, ne kadar? Gelin bir haftalığına veya bir aylığına vereceğim. Adam da sana itimat etti, verdi. Neticede vakti geldi, parayı ödemen gerekiyor. Değil mi? İmkanın da var. Fakat diyorsun ki bu benim parayı aldığım zat, bu hacı ağabey, insaflı adamdır. Beni 3 gün, 5 gün daha idare eder. Ben bu parayı 1-2 çevireyim, ondan sonra bu arada ondan bir istifade edeyim. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sen para kazanmasını biliyorsun da o adam bilmiyor muydu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, imkanı olduğu halde almış olduğu borcunu vaktinde ödemeyen adam, tehir eden zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. O adamın alnında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmıyor. Hâzâ zalimun yazıyor. Bu zalimdir. Bu nahak yere hak yiyen peki bir haramzededir. Hangimizin alnına peki böyle bir mühür bassalar veya batacak olsalar bu insan ortalıkta gezme hakkı olacak. Bundan yıllarca önce Hollanda Ticaret Odası'nda bir kanun oylanıyor. 40 kişilik bir ticaret odası üyesi bir kanunu oylamaya koyuyorlar. Ki hangi taraf fazla gelirse kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Ecdadın son zamanları bu. Neticede 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır çıkıyor. 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır. Kanun ortada kalıyor. Başkan diyor ki, bu şekilde çıkmayacak diyor. Benim aklıma bir fikir geldi diyor. Eğer bunu uygularsak bu kanun çıkar diyorlar. Nasıl? Veya işte bunu dikkate alırsak. Adam diyor ki bir Osmanlı tüccarıyla, Osmanlı esnafıyla ticaret yapan var mı içinizde diyor. Nereden buldu bunu adam? Birisi parmak kadar dedi ki ben dedi, efendim dedi. Dedi ki ben seni dedi, ben seni bir adam değil, ben seni iki adam kabul ediyorum ve kanun 19'a karşı 21 ile meclisten çıkıyor. Ya bu ne iştir falan filan böyle şey olur mu gibi itirazlar başlıyor. Diyor ki Osmanlı insanı olan o Müslümanlar var ya, bunlar öyle hak ve adalet gözeten insanlar ki bunlar şimdiye kadar kimsenin nahak yere hakkını yemiş insanlar değil bunlar. Tarihte biz bunu gördük. Gene hala bunlar böyledir diyor. Osmanlı namuslu tüccarıyla alışveriş yapmak da bir kariyerdir. Artı bir değerdir diyor. Ulan sen ki diyor, affedersiniz, sen ki diyor ticarette bu kadar dürüst çalışıyorsun, ehli namus olan, ehli hak olan, hak hukuk yemeyen insanla alışveriş yapıyorsun, aferin sana diyorlar. Sen bir adam değilsin, sen iki adamsın diyorlar. Biz sana Kur'an'ı peki zahmet çekesin diye göndermedik diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى. Yani biz insanlar tekme tokat olsun diye, stres pres olsun diye İslamiyet'i göndermedik. O İslamiyet'in sayesinde biz de elin Yahudisi ve Hristiyan da herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Kimse dükkanını kapatmazdı. Kaldı ki değil sadece insanlar, insanlar hakkını gözetme. Hayvanda varıncaya kadar, bitkilere varıncaya kadar onların bile hakkını gözeten bir ecdat geldi geçti bu dünyadan. Bir yerde onlarla iftihar etme hakkımız kalmadı. Onların bu hassasiyetini biz kaybettik biz. Ne yüzle peki biz Osmanlıyız diyeceğiz biz. Osmanlı diyoruz sık sık, ırkçılık mantığıyla değil, imana ve İslam'a asker olduğundan dolayı, imanı ve İslam'ı aldığı gibi bize aktardığından dolayı biz iyileri severiz biz. Eskiden köylerde Türklerle Rumlar karışık yaşarlardı. Eğer sen bir köye gittiğin zaman, diyelim ki bir Rum köyü, orada bir tane Müslüman evi var veya iki tane Müslüman evi var. Senin de aradığın kişi bir Müslüman. Ama onun evi nerede? Onun evi nerede? Hangi ev? Bütün köyü mü görecek? Yok. Adam kafasını kaldırdı, bacaya bakardı, bacaya. Bacadan anlardı ve bulurdu Müslüman evlerini. Nasıl? Çünkü leylekler Rumların bacalarına yuva kurmazdı, Müslümanların bacalarına kurardı. Niye? Çünkü bu evde yaşayan ehli insaftır, zalim değildir, insanların haklarını gözetir, hayvanların haklarını gözetir. Leylek bile zalim olmayan peki ve zulme rıza göstermeyen insanın bacasına yuva kuruyordu. Şimdi kaç kişinin peki bacasına leylek yuva kuruyor? Bunlar gözleri yaşartan, dolduran peki uygulamalar bunlar. Bu güzellerden hiçbir şey kalmadı desek mübalağa mı etmiş oluruz? Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Dede gidiyor, adam kiralıyor. Arkadaş gel buraya diyor. Sana iş vereceğim. Buyur abi diyor. Yevmiye şu kadar diyor. Her gün geleceksin bu ağacın dibine, su dökeceksin. Bu ağaç kurumayacak. İslam'ın rahmeti, İslam'ın menfaati nerelere kadar? Dünyanın bugün bütçelerinin 1/4 çevre düzenlemesine gidiyor. Çevre kirlenmesini önlemeye gidiyor. Kur'an-ı Kerim çevrenin muhafazası konusunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeşilin muhafazası konusunda neler söylüyor neler? Neler söylüyor neler? Neler söylüyor neler? İslamiyet'in sırf şu noktadaki ısrarı ve güzelliği insanların yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi bir lale ile işte gülle alakalı bir uygulama başlattı. Allah sebep olanlardan razı olsun. Ha bakın İstanbul mesela, hani göz, Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E bakıyorsun sağa sola o laleler, güller vesaire falan, insana bir neşe geliyor. İnsana bir sürur geliyor. Lale, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu temsil eder. Gül, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in remz eder. Buraya varınca kadar İslam'ın getirdiği güzellikler insanlar için. Yani ne zorumuz var peki? İnsan İslamiyet'ten bıkkınlık gösteriyor, usanç gösteriyor. Zulümden ne oluyor ki peki? Yine hala aldığın parayı ödemiyorsun. Yine hala beni ütmeye çalışıyorsun. Arsadan kaçırmaya çalışıyorsun vesaire. Allah Celle Celle o ellerini kıracak senin. Maraş'ta bir hadise oldu bir zamanlar. Bunu savcı anlatıyor, Maraş savcısı. Bir Müslüman öbür Müslümandan davacı oldu. Bu benim işte sınırıma tecavüz etti. Gittim diyor ondan sonra. Neresi burası? Aldım davacıyla davalıyı. Üstelik de dedi, yani hırsızlığı yapan Hacı Efendi dedi. Sakallı bir adam dedi. Şikayet onun hakkında. Dedim ona, hacım bana yemin edeceksin. Vallahi de billahi de yani şu bastığın toprak ondan sonra senindir diye. Hacı Efendi ki savcı efendi, vallahi de billahi de bastığın topraklar benimdir. Meğer hacı ne yaptı biliyor musun? Ayakkabının içerisine kendi tarlasından toprak koydu. Görünüşte tamam, komşunun peki tarlasına basıyor. İhlal ettiği sınıra ayak basıyor. Dedi ki savcı efendi, vallahi billahi şu bastığım topraklar dedi benimdir. Doğru. Kendi arazisinden ayakkabının içerisine toprak koymuş, onların üzerine basıyor. Doğru. Savcı diyor ki, ya o an diyor Allah kalbime bir şey verdi diyor. Çıkart şunun ayakkabılarını, bak bakalım içinde bir şey var mı? Çıkarttım baktım ki hacının ayakkabısının içerisinde kendi arazisinde toprak var. Hacıya cennet haram oldu. İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de ölüleri diriltirdi. Tebliğe gitti, la ilahe illallah. Tavsiye etmeye gittiği yerdeki insanlar dediler ki eğer sen hakikaten peki hak bir peygambersen şurada bir mezar var. O mezardaki ölüyü kaldır dedi. Biz de sana iman eden dediler. İsa Aleyhisselam Mevla'ya yalvardı. Ölü dirildi. İsa Aleyhisselam dedi ki ona, ne halin var dedi. Dedi ki ben bakkaldım dedi. 50 bin yıldan beri dedi, hala dedi mahkeme görüyorum dedi. Her terazinin hesabını bana sordular dedi. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala'nın Üstad-ı Yusuf İbni Sina'nın Rahimallahu Teala öldükten sonra, komşusu öldükten sonra bu zat komşusunu rüyada görüyor. Gazali'nin hocası. Diyor ki ona, komşu diyor, ne halin var diyor. Nasılsın, iyi misin diyor. Dedi ki her şeyim güzel dedi. Fakat bir meselede de taklar bana dedi. Yakamı bırakmıyorlar dedi. Ne o dedi. Ben dünyada hamallık yapıyordum. Pazardan işte mal alıyordum. Eve getiriyordum. İşte hamallık yapıyordum. Bir keresinde dedi dişimin arasına dedi sıkışan dedi yemek parçasını çıkarmak için arkamdaki küfeden dedi ufacık bir ağaç parçası aldım ben. Dedi. Hala bana bunun hesabını soruyorlar. Herkes haddini hududunu bilsin. İnsan fıtratı zulümle asla ve kat'a barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor. Bir iki sene önce bir terazi yaptılar, gramın binde birini dahi gösteriyor. Hani şimdiki mesela elektronik teraziler bir gram, iki gram atıyor icabında. Adam öyle bir terazi yaptı ki gramın binde biri kadar ağırlığı dahi terazi gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan öyle hassas bir varlık ki, insan öyle acayip bir hakka aşık bir varlık ki gramın binde biri kadar hakkın karşı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespit eden terazi yapıyor. Sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah mededi inayet eyle ya. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa bu insan la yedhul cennete. Bu insan cennete giremeyecek. Hatta yüed diye zalike. Ta ki bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası da bir destan, gider de gider. Ve bil cümle hulase-i kelam söyleyecek olursak özetle yenbeği en yekûne. İnsanın peki yönelmesi lazım. Müteveccihen. Yönelmesi lazım. İlel batini. İnsan kalbiyle meşgul olmalı. İnsan iç aleminde gezmeli. Badeccali zahiri. Ama dış tarafını da muhallen bi itiyenle ahkami şeriatı şeriyeti. Şeriatın peki hükümleriyle süsledikten sonra dış cephe namaz, oruç, aç, hac, zekat, işte böyle hakkını yediğimiz adamın hakkını vermek gibi vesaire. Dış taraf bunlarla güzelleştikten sonra tarikat ve tasavvuf diyor bak. Tarikat ve tasavvuf diyor bak. Men tefekkaha, men tasavvufe, ve lem yetefekkaf fakat tezandaka diyor bütün ulema. Fıkıh, ilmi fıkıh bilmeyen, yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alışveriş konuları, işte evlenme, boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan. Bunlardan bahseden ilme fıkıh ilmi diyoruz. Kim fıkıh okumaz da tasavvuf ve tarikata girerse zındık olur diyorlar. Dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın, hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak. Elinde bir ilmihal olsun. Ha yok icabında. Git bilene sor ama mutlaka fıkıhla irtibatın olacak diyor. Birinci cildin başında bir mektup var. Birileri İmam-ı Rabbani'ye işte yazıyor bir şeyler vesaire. Burada tasavvuf kitapları okuyoruz. Tarikat kitapları okuyoruz vesaire. Hallerden hale giriyoruz vesaire. Şöyle zevkler oluyor, böyle işte zuhuratlar oluyor, keşifler oluyor bilmem ne. Ama Rabbani diyor ki aferin diyor, iyi şeyler uğraşıyoruz. Fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz diyor. Bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuyor ayağa kayabilir diyor Rabbani. Dinsiz dayı olabilir diyor. Ama fıkıh noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor, dinden ayrılmaz diyor. Dahi ol fıkıh alim bul selamı diyor. İsmet garibullah kuddesi ruhu. Tarikatımız var elhamdülillah. Yani o niyetteyiz. İnşallah yani avucunu yalayanların olmayız. Ama fıkhı niye ihmal ediyoruz? Fıkhı niye ihmal ediyoruz? Fıkhı niye ihmal ediyoruz? Yemin etmeyeyim ama yemin etmişim gibi bunu kabul edin. Eğer fıkhı bilsek

aktarlı alıyorum. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle ediyoruz, böyle yapıyoruz. A'dan Z'ye işin teferruatını ve dökümünü yapardı. Ondan sonra hocam burada bir aksaklık var mı diye kendisini sigaya çekerdi. Hoca derdi ki bu alışveri tamamdır. Eyvallah. Ha, değilse şuraya dikkat et, buraya dikkat et, şuraya dikkat et. Ondan sonra malı alıp buraya getiriyorlardı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Amsterdam'a uçak konarken yukarıdan aşağı baktığınız zaman üç büyük bina görürsünüz. Bu üç büyük bina ne biliyor musunuz? Bunlar dünyada ne kadar ticari şirket varsa onların sicilini tutuyorlar. Diyelim ki şu an dünyada 10 milyon şirket var ise 10 milyon şirketin peki sicilini tutuyorlar. Diyelim ki Hollandalı nereden? Hong Kong'dan veya Çin'den diyelim mal alacak. Diyelim şeyden Hong Kong'dan işte 3 milyon tane saat alacak, kol saati. Adam önce o merkeze geliyor. Diyor ki ben diyor Hong Kong'daki diyor Kim Chang Yung firmasından diyor 3 milyon 5 milyon saat alacağım. Bu şirketin diyor sicilini istiyorum ben diyor. Hemen tık tık tık şşş, al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'daki Kim Chang Yung firmasından şimdiye kadar 10 tane Alman, Hollandalı alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış olur bu alışverişlerde 7 tanesinde efendim verdikleri sözde durarak tamam mal teslim ettiler. Üçünde ise 2 gün 3 gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyor. Peki ne oluyor o zaman? Adam o sicile göre gidiyor o firmadan mal alıyor. Veya bir başka bir şirketi soruyor. İşte onun sicilini istiyor. Diyorlar ki 2 kere mal alındı bundan ama mal teslimi çok tembel. Bir ay sonra teslim ettiler. Yok kesinlikle. İnsan fıtratı, zulmü asla ve kat'a kabul etmiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı biliyorsunuz işte. Orayı Sultan Abdülmecit Han yaptırdı. Fakat orada fakirin bahçesi vardı. Fakire dedi ki burayı bana ver dedi. Ben buraya saray yapacağım dedi. Yok padişahım, veremem dedi. Sat dedi, satmıyorum ben dedi. Israr etti. Sonra da fakir peki dedi. Madem ki bu kadar ısrar ettin. Hatta biri 3 fiyat verdi oraya Abdülmecit Han. Fakir sattı ama gönlünde rıza yok. İstemeye istemeye sattı orayı. Cennet mekan Abdülhamid Han dedi ki dedem dedi fakirin dedi gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. Cenab-ı Hak Celle Celal ona bir gün yüzü göstermedi o sarada oturmak dedi. İnsan kalbi Allah'ın arşından daha muhterem bir umur Rabbani. Onu kırdın, kainat depresyona giriyor. Kainat heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de rahmetlinin yaptığı camide, orası da bir fakirin bahçesiydi, çiçekleri miçekleri vardı. Bana burayı ver dedi, ben buraya cami yapacağım dedi. Padişah, ya üstadım dedi, mimarım dedi, ben dedi başka bir yerim yok dedi işte, burası dedi benim gül bahçem, çok da güzel bir yermiş. Bak o ne yaptı. Dedi ki, bak dedi, sen bana burayı ver dedi, ben buradaki bütün çiçeklerin dedi, resimlerini çizeceğim dedi, buraya yapacağım caminin kubbesine o çiçeklerin hepsini monte edeceğim ben dedi. Ve senin bahçenin çiçekleri kıyamete kadar var olacak dedi ve öyle yaptı. İnsan kalbi, şimdi kalp kıran seviniyor, peki kalp kırmayan oturup ağlıyor. Niye ben kıramadım bu diyemedim diye. Peygamber kadar amelim olsa, barajı geçemezsek yandı keten elva. Bir cümle, yenbeği en yeküne muteveccen ilel batini. Ha. Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak, kalbiyle, kalbini tezkiyeyle, tasfiyeyle meşgul olacak. Ama bade cealü zahiri muhallem bi idyani ahkam-ı şer'iyyeti. Şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam, dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa girecek. Ama diyelim işte dediğimiz gibi okuyamadı, edemedi vesaire. Ama hal ve harekatın, işin veya işte diğer hayatımızın teferruatının fıkhen durumu ne olacağı düşündükten sonra, bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor. Önce şeriat

0: Dağıt, sonra tarikat. Niye böyle peki? Ler yapmak gerekiyor. Önce şeriat, fıkıh ilmi, sonra peki tasavvuf ve tarikat. لَاَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مُخْتَلِتًا بِالْغَفْرَةِ E şimdi bak, bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim, biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak havası geçti gitti. Artık bizim kitapla işimiz yok. Biz kalple, batınla işi götürüyoruz vesaire. Bana bak, bu söz var ya, insanı dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum peki, kitabın başından kalkmadı peki. Üstünlükte onlar, rakipleri yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükten sonra okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan yan gel Osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar. Yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam-ı Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi gidip derviş kisvesine, sizi gidip derviş elbisesine girmiş dinsizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme böyle giriyor mektuba. Cabir İbni Abdillah radıyallahu teala an hadisi şerifi hatırlayacak. Bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimenin harekesini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. Karar veremiyor. Resul-i Ekrem burayı zammeli mi okudu, ötreli mi okudu yoksa fethalı üstünlü mü okudu diye. Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşün dedi ki ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi efendim hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı? Ha! Mısırlı bir zat vardı, bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra buldu şeyi. O sahabeyi. Ya selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki ya kardeşim dedi, sen de biliyorsun dedi ya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman dedi şu hadis-i şerifi söylemişti. Beraber yan yana oturduk. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dedi harekeyi fethalı mı okudu, zammeli mi okudu onu hatırlayamadım dedi. Bana hatırladığıma göre işte fethalı okudu gibi. Acaba farklı mı dedi. Sen de aynen böyle mi duydun yoksa farklı mı duydun dedi. Dedi ki Cabir ben de aynen senin gibi duydum dedi. Senin benim kafamla ya bir murakabe yapayım peygambere sorayım dümdüz geçeyim demedi sahabe. Yapmadı sahabe. Medine'den Mısır'a yayan gidiyor adam. Ha böyle diyelim murakabeyle şunla bunla vesaire olmaz diye bir şey yok. O seni bağlar o. Ama şeriat bir kişiyi bağlamak için gönderilmedi. Şeriat bütün insanları bağlamak için gönderildi. İşin zahir tarafını böyle aynen kapatmak lazım. İbn-i Hişam el-Ensari Muhunil Lebib'in ikinci cildinde söylüyor. İmam-ı Sibeveyi Nahiv alimi, İmam-ı Sibeveyi Nahiv'le uğraşmaya mecbur eden bir Peygamber Efendimiz'in bir hadisindeki bir hareke. Hocası bir harekeyle okudu kelimeyi. İmam-ı Sibeveyi dedi ki ona, o zaman başka ilimlerle meşgul oluyordu. Hocam dedi, üstadım buranın dedi harekesi böyle mi olacak dedi. Başka bir ihtimal yok mu burada? Dedi ki, İşte dedi yani şöyle de olabilir dedi. Zammeli de okuyabilirsin, fetha da okuyabilirsin. Yok dedi. Bir dakika dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burayı nasıl söyledi dedi. İşte böyle mana versek de olur, şöyle mana versek de olur. Olmaz dedi. Uğraştığı ilimleri kapattı, ondan sonra nahiv ilmine intisap etti. Şimdi bir insan 20 sene nahiv okursa diyorlar ki ya sen kafayı yedin mi? Sen filolog mu olacaksın, lügat alim olacaksın? Bu söz de insanı dinsiz yapar, Allah göstermesin. İmam Bukhari Tarih-i Kebir'inde diyor ki, Harr ibn Abdurrahman var. Bu zat 45 sene sırf Kur'an-ı Kerim'in irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı Kerim'in hareke ve irabıyla meşgul oldu. Selefi sahne böyle ne insanlar var? Bunlar bir şey görmedi mi peki? İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire. Ama işin zahiri tarafını elde etmek için ne emekler ne emekler. Burası bir destan. Fakir olsa da bir de bunları konuşsak. Şimdi 3 sene o Arapça okuyor. Aa, hoca oldu. Sevsinler seni. Senin teşvik kabrinden bunları söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun ömür versin. Yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak. Derin. Hoca olan derin okuyacak, derin. Usulü fıkıh okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema. Ha biz avami izhar okuyan hadi geç git vesaire tamam. Onu teşvik etmek lazım. Onlar teşvik kabilindendir. Ama mantık bil, ilmin kuvvetli olsun, usul bil, dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi? Endülüslü, rakipsiz büyük alim Ebu Hayyan-ı Tevhidi buyuruyor ki, bir insanın fukahanın, yani fıkıh alimlerin ibaresini, sözünü gereği gibi anlaması için 20 sene Arapça okumak gerekir diyor. Eskiden Şeyhülislamların giymiş olduğu çizmeler mavi renkliydi ecdat zamanında. Mavi renkli çizme giyerlerdi. Ana, o da ne ya? Onu anlamışıydı. Gökler, semalar, Şeyhülislam gel Ebu Suud Efendi'nin ayağı altındadır. O ilimde o kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi gökyüzünün rengindeydi. Adamın gündelik yaşamına bakın, haline bakın. Oturmalar, kalkmalar, şunlar, bunlar vesaire vesaire vesaire vesaire. Bunlar kitaba uyuyorsa o adamın peki o manevi güzelliğine tamam not verin. 10 üzerinden 10. Mamı Rabbani Kudüs'ü diyor ki ta yukarı makamlara çıktı birisi. Acayip işte halleri var. Gözler kamaşıyor da kamaşıyor. Kamaşıyor da kamaşıyor. Diyor ki bu şeyhin diyor, bu işte efendim mürşit olan zatın diyor, sünnetlerden bir tanesinde eksikliği olsa, diyelim 9999 tane sünneti var, bir sünneti yapmıyor bu adam. Diyor ki bunda eğer tecelli varsa o tecelliler hiçbir şey diyor Rabbani. Ya tas tamam olacak diyor. Tas tamam olacak. Tecelli devam ettiği müddetçe salik hala yolda diyor Ömer Rabbani. Yani ateşe bir milim yaklaşsan, bir milim yaklaşsan hala ateşle aranda mesafe var. Halbuki durulacak gibi değil yani müthiş bir hararet var. Ömer Rabbani diyor ki, ateşin içerisine atlayıp ateşten bir köz kor oluncaya kadar devam diyor. Ateşle arada milim kalmayacak. Ya bu milimler niye kalıyor diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor sünnetinde eksiklik var diyor. Hala tecelli basamaklarında kalan insanların zuhuratlarına Nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldı tarikat halleri oluyor. Zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabi efendiye anlatıyoruz. Neticede efendiye mübarek olsun diyor. Halbuki sen ne kadar da yani etkisinde kalmıştın. Çok muazzam bir müjde bekliyorsun. Sırtını sıvazsın, mübarek olsun diyor. Derslerine devam et diyor. Bu birçok manaya gelir bu. Ama bir de bu manaya gelir. Sana tarikatın mübarek olsun, hallerin mübarek olsun ama senin tecellilerin, senin kişilerin o kadar da kale alınacak misindir. Niye? İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İslamiyet'in ilk emri üzkür değil, Allah'ı zikredin değil, İslamiyet'in ilk emri namaz kıl değil, İslamiyet'in ilk emri oruç, bilmem ne, cübbe, sarık, şalva, çarşaf değil, İslam'ın ilk emri oku, oku, oku, oku, Mevla beyninle meşgul ol diyor. Ben bunu beyninle meşgul ol gibi anlıyorum, affedersiniz. Ne olacak ondan sonra? Kendi kendime gelin güvey olacağım ben, kendi kendime not vereceğim ben. Yok. Allah eksiklerden bizleri muhafaza eylesin. Ve tarikul istikameti huve hâzâ. Vallahu subhanahu el muvaffuk. Bakın istikamet, doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diyor Sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kadem eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ne yapıyorlar? Ve yücevizüne tecviz ediyorlar. Yani caiz görüyorlar. Fi hakkıyım. Hazreti Ali'nin karşı tarafında duranlar hakkında neyi? Enve attani. Türlü türlü taanları, tenkitleri ve teşni'i. Teşni'i senata nispet etmek. Yani ağza alınmayacak hakaretler, müstehcenlikler, efendim onlar hakkında söylemeyi, konuşmayı, onlara kafir, münafık, işte zındık, mürtet demek dahil olmak üzere her türlü hakareti efendim caiz görüyor, yani dinen caiz. Yani dinen caiz, yani bunlara bunu yapman caizdir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a beddua diyorum namazın içinde. Sabah namazının konusunda Ebu Bekir ve Ömer Kureyş'in iki tağutuymuş, putlarıymış. O ikisine lanet ediyor. Kızlarına da lanet ediyor. Ayşe annemize de Hafsa annemize. Hümeyni'nin her sabah namazdaki kunut duası bu. Tabii Hümeyni de bunu kendi uydurmadı. O da geçmiş Şia sapıklarının efendim kadrına uğradı yani. O da onlara kandı ama mazur değil, araştırsaydı. Kendine göre bütün medreseleri bitirmiş, Ayetullah olmuş onlara göre. Ayetullah el-Uzma çok büyük, ne onun adı, söz sahibi, otorite yani, kavurcası. Peki, niye incelemedi Hakk'ı? İşine öyle geldi, canı ekşili istedi yani. Mazur olur mu şimdi? Olmaz. Ya bunlar sahabeye kafir demeyi falan ibadet sayıyor ya. Tövbe estağfurullah. Namazda dua yerine Ebu Bekir Ömer'e beddua diyor. Ömer abimiz var. Afganistan'da da çok hizmetleri, faaliyetleri oldu evvelce. Babası da Hacı Efendi çok Şia ile ilgili mütehassıs, çok böyle kültürlü insan, malumat sahibi insan yani. Tabi biz de biliyoruz, size de anlatıyorduk Haçlı Şabi olaylarını, bunların yaptıkları pislikleri vesaire. Hizbullah, Lübnan'da Hizbullah diye geçiren fırka, Şia fırkası yani Hizbüş Şeytan. Ne Hizbullah? Bunlar Allah'ın taraftarı olabilir mi? Hizbüş Şeytan bunlar. Lübnan'dan kalktı geldi bütün askerlerle Suriye'ye. Suriye'de kim var? Suriye'de Fransız mı vardı? İngiliz mi vardı? Niye geldiniz buraya? Ehl-i Sünnet'i kesmek için. Ya sen git Yahudi'yle uğraşsana. Siyonist devamlı öldürdüğü Müslüman sayısını artırıyor. İşgal ettiği toprak sayısını artırıyor. Bütün hapishaneler Müslüman dolu. Sen Tel Aviv'le uğraşsana. Yok. Nereye gel? Suriye'ye. Tam Ehl-i Sünnet'in merkezi olan Suriye'deki Müslümanları. Müslümanları kırmaya gelmiş. Ne dini, ne imanı ya? Müslümanı öldürmeye cihat mı denir aşağı? Ondan sonra birine sordular. Efendim ne yaptın, ne yapmadın? Ya dedi, bana dedi 72 mi dedi? 73 tane Sünni öldürme vazifesi verildi. Ben 67'de kaldım dedi. Çok pişmanım, çok üzgünüm dedi yani. Adamlara bak ya. Adam ibadet niyetiyle Sünni öldürüyor. Şia'nın mezhebinin itikadına bakarsan, efendim, Johnny'yi öldürmek haram. Tabii ki zimmiyse, vatandaşsa, pasaportluysa, irhabi değilse, terörist değilse, bilmem ne değilse, bize göre de haram. Şimdi gelmiş orada İngiliz turist diye Sultanahmet'te öldürebilir misin aşağı? Öldürürsen 500 senelik cennetin kokusu 500 seneden duyuruyor. Cenneti koklaman bile haram olur diyor Tirmizi hadisinde. Yaman'la gelmiş, zimmi gelmiş, şu gelmiş, terörist değil ki bu. Durup dururken, efendim sen gavur diye birini öldüremezsin. Ben onu konuşmuyorum. Şia'nın mezhebinde Johnny'yi öldürmek haram. Sünni'de de öyle haram. Sebepsiz yere bir terör yokmuş yok. Sana saldırmıyor, nefsi müdafaa durumu yokmuş yok. Durup dururken bu gavur diye adamı öldüremezsin ki. Harbin şartları var. Yani Şia'da bu haram derken Sünni'de helal anlamda konuşmuyorum. Ama şunu konuşuyorum, Sünni'de o haram ama Müslüman daha ziyade haram. Anladın mı? Sizde gavuru öldürmek haram, Sünni'yi öldürmek sevap. Nasıl oluyor? Onun için adamlar bunu caiz görüyor. Caiz görüyor derken hatta sevap kazandıracak ibadet görüyor ya. Zındık kadına tecavüz etti. Ne Ehl-i Sünnet'e tecavüz etti kadınlar, ne tecavüz. Onun sayrı ilerlemiş. işi güçleri ehl-i sünnet Müslümanların karılarının, kızının, babasının, kocasının gözünün önünde tecavüz etmek olan adamlara. Bu ordunun başı buydu, o yaptırıyordu. Kadına tecavüz etti, ondan sonra kalktı, işte üstünü çekti. Efendim, pantolonunu çeker çekmez kıbleye döndü. Dedi, ya Rabbi, bunu senin rızan için yaptım dedi. İşte bu, zihniyet budur. Onlarda takıya iman şartıdır. Onlar bizi gördükleri zaman Müslüman görünmeleri gösteriştir. Kalplerinde iman olsa, bir Müslümanın karısına, kızına, seni helalın değil, nikahlı bir şey değil, efendim, tecavüz ediyorsun, saldırıyorsun, ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki, ya Rabbi, ben bunu senin için yaptım. Bir insan zina yapsa, velev ki zinanın da tabii münkeratın çeşitlerini saymayalım şimdi burada. En beter çeşitlerini düşünelim. En beter, en ses, benzer, en beterlerini düşünelim. Ama bir adam dese ki ben nefsime uydum yaptım, haram işledim. Biz ona ehl-i sünnete göre kafir diyemiyoruz. Helal harama inandığı için. Ama bir adam zina yapmasa bile başkasının yaptığı bir cinayet tecavüze için ne var ya yapsın dese kafir oluyor. Yapmasa bile kafir oluyor. Çünkü de caiz görmekten dolayı. Yani harama helal demek. Sen bir fiil zina yapıyorsun. Tecavüz hatta saldırı. Karşı tarafın rızası yok. Şimdi karşı tarafın rızasıyla olan da efendim kul hakkı meselesinde fark çıkıyor. Ama Allah hakkı baki kalıyor. Oradan dolayı zaten zinanın azapları yine tahakkuk ediyor. Çünkü Allah'ın haram ettiği bir şey yapıyor. Ama tecavüzle de rızalı olan ikisi de zina ama onların da azapları bir değil şimdi tabii. Onların da azapları bir değil. E hal böyleyken sen bunu Allah rızası için yaptım dersen bir haramı ne olursun ya? Bunlar böyle zındık. Siz neden bahsediyorsunuz? Ehl-i sünneti müdafaadır. Ehl-i sünnetin gençlerini bu takiyeci zındıklara karşı uyarmak en büyük hizmettir dinimize ya.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam mahmudu ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.

0: şamihah.
1: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
0: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden ilvesilete ve belliğuhu me'muleh ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele muşeffa'.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
0: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve rfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
1: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı Mahmud'a ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh ve

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril esrar.

Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeyler ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat, senin hakkını tazim içindir, ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.''

0: وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأظهرها وأكرمها خلقا وأعدلها.
1: Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: بِالْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه.
1: Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: miydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, kulun, peygamberin ve resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: مِلْءَ الْآخِرَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müçteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahabbi

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecete.

0: عينه. وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: وفي المصطفين منزله.
1: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekrem.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffena alâ milletihi ve arrifna vecehe وَجْعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. Vesselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

0: فاجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين.
1: Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini, Nebi-i Ekrem'in de Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini, Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

0: Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.
1: Allahümme salli alen nebiyyil

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِ

0: Allah'ım, azim olan Hakk'ın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşın hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarrep meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş ki, bir gün Bağdat'ta sohbet ediyordu. Orada o makamına ilham edildi. Buyurdu, küllü veliyin alâ kadem nebiyyin. Her veli bir peygamberin kademi üzerinedir. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan bütün bu veliler, zannetme ki hepsi Resulullah'ın kademi üzerinedir. Onun şeriatı üzerinedir, onun sünneti üzerinedir ama kadem başka. Kadem ayak demek. Ayak ne demek? Meşrep meselesi. Dolayısıyla bazı veliler Musevi-ül Meşrep'tir. Yani celalli, heybetli, sinirlenen, tokatı çeken, Musa sen bir tokat çaktı, adam öldü yani. Şimdi İhsan eli açık denen, efendim, insan tabii ki. Ya Musa aleyhisselam kıp diye bir tokat çaktı, eceli gelmiş. Şimdi, Musevi-ül Meşrep olan veliler, celallidirler, gazaplidirler. Hiç, taviz hiçbiri vermez de. Ama kovar, çakar. Yani Ala Dervan Hazretleri de manevi makamındaki kademini bilmiyorum da, celal, heybet tecellisi fazlaydı mesela. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri'ndeki durum ne de? Cemal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neydi meşrebi? Cemal, rahmetellil alemin. Değil mi? Ha burada onun için her veli bir nebinin kademi üzerinedir. Kimisi İsa, İseviyül meşreptir. Yani İsa aleyhisselamın kademi üzeredir. Bütün veliler mutlaka bir nebinin kademi üzerinedir. Bu bir kaydedir. Bunun daha izahı var, vakit yok. Ben alâ kademi ceddi, ben dedemin kademi üzereyim buyurdu Abdülkadir Geylani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ refâl Mustafa kademen, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ayağını kaldırdıysa, illâ vazâtu kademi, ayağımı koydum fil mevzûllezî rafâ kademe minû, onun ayağını kaldırdığı yere ben ayağımı koydum. Yani sünnet seneye ittiba bakımda. Onun için illa en yekûne kademe min ekdâmin nübüvvet. Ancak peygamberlik mertebeleriyle ilgili, basamaklarla ilgili bir kadem varsa benim onda nasibim yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 ilim öğretildi. Birisi nübüvvet ilmidir ki bu ilmi âlâ diyor. O ilimden Ebu Bekir Sıddık'a bile öğretemem diyor. Onun bile hafsalesi almaz diyor. Abdülkadir Geylani de buyuruyor ki peygamberlikle ilgili meratipte nübüvvet makamlarında orada kimsenin nasibi yok, benim de nasibim yok diyor. Ama nübüvvet dışındaki bütün kemalat, fazail, keramat, bütün hepsinde nasibim var diyor. Zaten ölüyü diriltmekte bile ne yaptı? Yenmiş tavuğu, kemikleri kalmış tavuğu meşhur. Kum biiznillah dedi, tavuk kalktı. Dirildi canlı tavuk. Hani bir kadın geldi ya, oğlumu sana verdim, sen burada tavuk yiyorsun, oğlum açlıktan ölüyor dedi ya, o meselesi var. فَيْنُوْ لَا سَب۪يلَ اَنْ يَنَالَهُ gayru nebiyyin. Nübüvvet kademlerinde nebi olmayan hiçbir peygamber değilse o basamaklara nasip yok. Ama geri kalan her basamaktan benim nasibim var diyor. Sonra ne buyurdu? Abdülkadir Geylani Hazretleri, efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la tahrubu. Bizden evvel gelen bütün evliyanın, meşayihin güneşleri battı. Ama bizim güneşimiz yücelik burcunda, ufkunda ebedi batmayacaktır. Bunu kim naklediyor? İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh mektubatında naklediyor. Ve tasdik ediyor. Ama diyor, velayet kemalatında ben de onun şu anda vekaletini yapıyorum. Feyizler ondan geliyor. Ama bende nübüvvet kemalatı var. İşte Müceddidi Elfisani de olmak hasebiyle her velide velayet kemalatı var, nübüvvet kemalatı var. O noktadan ben müstakilim diyor. Ama velayet kemalatında onun halifesiyim diyor. Mektubatta bunu da beyan ediyor. İşte yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şu beytlerini özellikle okuyalım. Ene kutbu ektabil vücudi hakikaten ala şairil ektabi izzi ve hürmeti tevessel bina fi kulli evlim ve şiddetin gıydüke fil eşyai turran bi himmeti ene li müridi hafızun ma ikhafu ve ahrusu min kulli şerrin ve şiddeti müridi idâ mâ kâne şarkan ve mağribâ uğithu idâ mâ sâra fi eyyi beldeti. Buradan çok okudum. Ben diyor, alemdeki kutupların hepsinin üstündeki, yani kutubum demek, o tek olur Gavs. Hakikaten diyor, bütün evliyanın kutuplarına karşı izzetim ve hürmetim vardı. Nerede başın daraldı, nerede şiddete zora düştün, bizi aracı yap diyor. Himmetimle sana her başına gelende yardım edeceğim diyor. Ben müridimi korktuğu şeylerden biiznillah korurum, her şerden ve şiddetten muhafaza ederim. Müridim şarkta olsa, kartta olsa, nerede benden himmet istese, ben ona yetişirim dedi. Ve ceddi Rasulullah ani Muhammeda, ene abdukadir dâme izzi ve rif'ati, dedem Rasulullah'tır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim izzim, şerefim devam edecektir buyurur. Onun rivayet ettiği, Allah'ım salli ve sellim. Alâ seyyidina Muhammedin, fâtih limâ vulgâ vel hâtim limâ sebeqâ. Nasırul Hakk'ı bilhak vel hadi ilâ sıratıkel müstakim ve alâ âlihi ve sahbihi var. Hakk'a kadrihi ve miqdârihil azîm. Bu Abdülkadir Geylani'nin bunu revat ettiğini hiçbir kitapta yok. Bir tek Yusuf-u Nebbani, büyük veli, o nereden duymuş? O da rüyada duydum diyemez herhalde. Ahmet, Seyyid Ahmet bin Zeyni Dahlan. Mekke'de Şafilerin müftüsü Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, o eski yani bayağı 152 sene, onun kitabında bunu orada bulabildik yani. Böyle bir şey. Bu işler kolay değil. Ondan sonra ikinci sıygada barik de var. Sahabe aynıdır. O da ve ashabi var. Bir de Nasır Eliflamlı, ben Nasır. Onu da okuyalım. Hepsinin bereketleri üzerimize gelsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin El-Fatihi lima uhliqa vel-Khatimi lima sebeqa ven-Nasiril-Hakka bil-Hakki vel-Hadi ila sıratıkel-Müstakim sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve miqdarihil-Azim. Amin. Bu Ahmed-i Derdir el-Halveti Hazretleri, Ahmet Sabi'nin şeyhi. Bunlar, bu Ahmet Derdirler, Halvetiler, o kadar büyük meşayihler, işte Karabaş Veliler, Şaban-ı Veliler, hep o silsile oradan geliyor. Şimdi bunlar Mısır'da mesela. Ama hep silsile nereden gitmiş? Buradan. Burada da en üst nereye de gel dayanıyor? Bolu'daki Kayruddin-i Tokadi Kudsesur Hazretlerine geliyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 7 Zilkade 545, miladi 1150. Ey kardeşim, tevbe ediniz. Allah'tan hatalarınıza özür dileyiniz. Onun manevi huzurunda daima dua edin, niyaza durun. Sizin yaptığınız işler nedir? Keşke bulunduğunuz şu garip hali bir bilseydiniz. Siz edepli olmalısınız. Sizden öncekiler öyleydi. Siz de onlar gibi olunuz. Geçmiş büyüklere nispetle siz mertlikten mahrumsunuz. Cesaretiniz yok. Kahramanlığınız yok. Bahadırlığınız, nefsiniz emir verince geliyor. Tabii heva ve arzunuz size bir emir verince hemen cesaretiniz toplanıyor. Böyle olmaz. Asıl kahramanlık hakkı yerine getirmektir. Hakkı sahibine teslim etmek büyük kahramanlıktır. Sen bunu yapmaya bak. Yüce bilgi sahiplerine kötü gözle bakmayınız. Onların sözü şifadır. Ağızlarından çıkan her kelime bir vahiy meyvesidir. Aranızda artık peygamber yoktur. Boşuna uyumak için peygamber aramayın. Peygambere gönülden bağlı bulunanlara uyarsanız, peygambere uymuş olursunuz. Onları görünce ellerine yapışın. Muttaki ve kötülüklerden çekinen bilgi sahipleriyle sohbete devam ediniz. Onların hoş sohbeti olur. Ruhunuzu bereket kaplar. Bilgisinin verdiği gereği yapmayan dünyalık alimlerle oturmayınız. Onların konuşmasında uğursuzluk vardır. Takva ve bilgide senden ileri olanlarla yaptığın sohbet hoştur, huzur bulursun. Takvası olmayan, ayrıca bilgiden de mahrum yaşayanla oturup kalkman sana felaket ve bela getirir. İşleri Allah için yap. Yaptığın işlerde hakkın gayrini gözetme. Her şeyini ona bırak. Başkasına bir çöp bile terk etme. İşleri Allah'ın gayri için yapmak küfür yoludur. Allah rızası için verilmeyen nesne riyakarlıktır. Bu anlattıklarımızı yapmayan, sözlerimizi anlamayan, boş bir hevese kapılmıştır. Yakında ölüm gelir. Bütün heveslerin kırılır. Önce onları düzeltmeye koyul. Yazık sana. Rabbinin tarafına geç. Başkalarından kesil. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Rabbinizle aranızda olan bağları devam ettiriniz. Saadete erersiniz buyurur. Rabbinizle aranızda bulunan yolları ayıklayınız, huzur bulursunuz. Salih kulların kalbini kazanırsanız, rahata erersiniz. Ey evlat! Zenginle fakiri ayırt etme. İkisini de eşit bil. Bunu yapmıyorsan sana felah yoktur. Fakirleri sabırlı gör. Onları tebrik et. Sana geldikleri zaman yüzlerine gül. Onlarla otur. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem fakirlerin halini şöyle anlatır. Sabırlı fakirler Rahman'ın arkadaşlarıdır. Bu alemde kalplerinde Rahman'ın tecellisini bulurlar. Öbür alemde bizzat ererler. Onlar dünyada kalplerini dünya süsünden beri ettiler. Dünyalık şeyleri kalplerine sokmadılar. Onlar fakirliği zenginliğe tercih eder ve kalplerini sabra alıştırmaya çalışırlar. Sonra ahirete dönerler. oraya bir zaman bağlı kalır, sonra onu da bir tarafa atarlar. Bilirler ki Rablerinin rızası oraya bağlı kalmakla hasıl olmaz. Halktan utanarak ondan kaçarlar. Hakkın gayrı ve bilhassa sonradan yaratılmış ömürsüz şeylere nasıl bağlanabilirler? İşte bunu anladıkları için yaptıkları cümle işi orada bırakır, Hakk'a doğru yol alırlar. Doğruluk kanatlarını açar, ona doğru uçarlar. Kafese önem vermezler. Vücut kafeslerini bırakır, mucitlerine giderler. Yüce dostu ararlar. Evveli, ahiri, zahiri, batını ararlar. Hakk'ın yakınlık burcuna böylece yücelip giderler. Yüce Yaratanımız Es-Sad suresinde şöyle buyurdu. Onlar katımızda sevilmiş ve seçilmişlerdir. İşte bu ayeti kerimenin tefsiri şöyle olur. Kalpleri bizde, göçleri uğrumuzda, iç alemleri bize yönelmiş, özleri bizimle dolmuştur. Dünyada ve ahirette onlar böyledir. Bu hale eren bir cemaat için dünyanın ne değeri olur? Ahiret neye yarar? Dünya bir çöp kadar kıymetli olmaz. Ahiret yine öyle. Sema toplanır, yer dürülür, kalp köşelerine büzülür. Kalpleri o kadar yücedir ki bu hali yapabilir. Bu halleri onların kalp alemine göre olur. Kalpleri arzusunu bulunca Hak'tan gayrı cümle şeyden fena bulurlar. Dünyadan beşeri ihtiyaçlarını alırlar. Geçmiş hüküm ve ilahi ilim gereğince dünya ihtiyaçlarını giderirler. Hak tarafından olduğuna inandıkları hiçbir şeye itiraz etmezler. Güzel edep sahibidirler. İlahi ilmin tecellisine karşı terbiyelerini muhafaza ederler. Kaza ve kaderi hoş karşılamayı bilirler. Verileni itina ve sabırla alırlar. İcab ederse bırakırlar ve buna üzülmezler. Nefis, heva, şahsi arzu bunlara söz geçiremez. Dış emirleri iyi bilirler. Bütün hallerinde emrin gereğini yerine getirirler. Ellerinde dünya malı varsa halka dağıtırlar. Cimri davranmazlar. Kendilerine az bile kalsa iyilik yapmaktan çekinmezler. Halkı Hakk'a yaklaştırmak yolunda ellerinden geleni yaparlar. Bir zerre miktar dünya sevgisi kalplerinde kalmaz. Ey evlat! Dünyadan ayrıl. Ahireti kaçırırsın. Bu dünyayı seven öbür dünyayı elden çıkarır. Ahiret sevgisini kalbinde taşıdığın müddetçe Mevlan sana uzak kalır. Hakk'a varmak arzusu kalbinde varsa, elinde bulunan dünya malından fakirlere ver. Sadaka vermek, fakirlere ihsan etmek, Hak'la iş yapmaktır. Allah iyi zengindir. Kime ihsan etmiyor, kimi süründürüyor, kimi acından öldürüyor. Herkes istediği kadar alıyor. Onun sofrası kullarının kabiliyetine göre açılır. İhtiyaçlar yeteri kadar giderilir. Allah uğruna bir zerre ver, önünde bir dağ bulursun. Bir damla su versen, sana deniz verilir. Yeter ki verdiğinizi onun uğruna veresiniz. Her istediğinizin mükafatını dünyada bulursunuz. Öbür alemde ise daha bol mükafat alırsınız. Ey cemaat! Hakla iş yaparsanız, etmiş olduğunuz kötü şeyler temizlenir. Nehirleriniz coşar, ağaçlarınız yapraklanır. Dalları uzar, meyveleri bollaşır. Daima iyilik söyleyiniz. Kötü işleri yaptırmayınız. Allah yolunda yardım ediniz. Onun dinine hizmet ediniz. Doğrulukla onun yoluna koşunuz. Onun uğruna doğru olan her zaman doğrudur. Gizli zamanda, açık zamanda ve her zamanda doğrudur. Darlıkta yine doğru olur. Sıkıntılı zamanlarda yine doğru kalmasını bilir. Bütün ihtiyaçlarınızı Hak'tan isteyiniz. Halka avuç açmayınız. Hak varken halkın lafı olmaz. Zahirde kullardan isteseniz bile kalbiniz onunla olmalı. Her şeyin Hak'tan olduğuna inanınız. Birinden istemek zorunda kalırsanız, kalbiniz tam manasıyla Hakk'a bağlı olursa, o istek ve arzunun Mevla'nın ilhamı olduğunu bilirsiniz. Allah'ın varlığına inanınız. Kimden isterseniz isteyiniz. O, gideceğiniz yönü tayin eder. Verilirse Hak'tan olur. Olmazsa yine ondan. Bazı büyükler iyi kulları anlatırken şöyle der: Allah'ın kulları tam kul oldukları için Rablerinden gayrısını istemezler. Dünyayı düşünmezler. Ahireti beklemezler. Yalnız Mevla'yı isterler. Başka dilekleri yoktur. Bir kalp sıhhat bulunca rahmet ve şefkatle dolar. Halkı sever, onlara acır. Bazı büyükler derler ki, sağlam kalbe sahip olan çok hayır yapar. Kötü işleri sıddıklar, doğrular bırakırlar. Doğru kimseler, büyük, küçük cümle hayatı bırakırlar. Şüpheli şeyleri bırakırlar. Şehvet arzularından yana olmazlar. Mubah işlere lüzumu kadar yanaşırlar. Mutlak helal olanı ararlar. Doğru insanlar, gecenin ve gündüzün çoğunu ibadetle geçirirler. Kullara ait bazı şeyleri de icat ederler. Adetler onlara uzak olur. Günlük geçimlerini kolay kazanırlar. Az çalışır, doğru olur, para kazanırlar. Doğruluk onları zengin eder. Kazandıklarını yemekle emrolundukları için huzurla yerler. Her şey onlara özünü gösterir. Her varlık parlaklık kazanır. Çok kere onların dertleri gönüllerinde kalır. İstekleri verilmeyince sabra devam ederler. Ellerine geleni almadıkları olur. Zaman olur, dua ederler, icabet olmaz. İsterler, verilmez. Bir şeyden dert yanarlar, o şey aksine artar. Kurtulmak isterler, yol bulunmaz. Onların her biri kurtulmak ister, kurtuluş bulamaz. Tevhid eder, ihlasa devamlı olur, fakat yakınlık duygusu sönmüş gibi görünür. Sanki uğrunda çalıştığı yüce varlık onu bilmiyor, görmüyor. Sanki kendisi iman sahibi değildir, inandığını da bilmez. Sanır ki tevhid ehli değildir. Hep bunları ruhunda sezer. Ama yine de iç yönetici ona bir kuvvet vermiştir. Onunla insiyakı olarak sabra devam eder. Her şeyin sabırla neticeleneceğini iyi bilir, buna inanır. El-Bakara suresinde şöyle buyrulur: Allah'ım, iyi kullarına verdiğini bize de ver. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi ateşten koru. Amin.
2: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
5: Hey Kayfa! Ebu'l Vefa Hazretlerini gördün mü?
6: Az önce güvercin çıktı.
5: İyi, sağ ol. Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
5: Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim.
7: Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim.
5: İnşallah tekrarı nasip olur.
7: İnşallah.
5: İçim öyle sıkılıyor ki, İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok.
7: Korkaklar zalim olur.
5: Kafi miktarda tayfamız mevcut ama...
7: Ama?
5: Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum.
8: Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi!
5: Ne? Gemi mi? Bayrağına dikkat et! Bayrağına!
8: Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor.
5: Evet, Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar. Tayfalar! Kılıç, kama, tüfek, ne bulursanız onunla karşı koyun. Haydi ihberim! Gelecekleri varsa görecekleri de var!
9: Acı karındaşlar! Şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekilmeyin.
5: Hey siz ikiniz. Şeyh Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun.
8: Peki kaptan.
5: Maalesef çapulcular çok kalabalık.
9: Okçular kaptanı oka tutun. Bu iş çok uzadı hadi.
10: Allah! Eşhedü en la ilahe illallah. Oh!
9: Kaptanlarını hakladık. Silah çekeni affetmeyin. Diğerlerini bağlayın.
11: Derhal reis.
8: Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Dokunmayın.
11: Reis, bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozuntuları sizi. Bize Hristiyan değil, malı, altını olan lazım.
9: Çocuklar, bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi, daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi, yelkenler fora! Hey adadakiler! Biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz.
12: Esirleri doğru kale zindanına götürün.
11: Hasta ve yaralıları ne yapalım?
12: Hepsini zindana atın.
11: Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti.
12: Evet.
11: Şeyh mi ne diyorlar? Öyle biri işte.
12: Şeyh? Ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi.
11: Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi?
12: Patlama. Biraz sabredersen görürsün.
11: Patlamam reis.
12: Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret.
11: Ah ne hınzırsın sen.
9: Hey yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın.
13: Tamam Garino hemen. Hey sen gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri sallanma.
14: Fakat ben Hristiyanım.
13: Uzatma yürü dedim sana.
14: Hristiyanım dedim.
13: Hristiyanmış. Heh, yürü.
11: Ayaklarını zincirle ellerini çöz.
13: Tamam Garino.
14: Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün.
11: Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın.
14: Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki.
11: Aman yalvarırım ölme. Geber!
14: Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin.
5: Nihayet kendine gelebildi.
14: Su. Su.
5: Bütün gece sayıklayıp durdun.
14: Siz kimsiniz?
5: Bana Musluhiddin'i Ebul Vefa derler.
14: Neredeyiz biz?
5: Rodos adasında ve zindanda.
14: Zindanda mı? Doğru. Zindandayız.
5: Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma.
14: Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin.
5: Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz.
14: Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. Nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur su!
5: Sakin ol, sakin ol.
14: Dayanamıyorum.
5: Kendini toparlamaya çalış.
14: Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler.
5: Ümitsiz olma.
14: Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.
11: Ey ihtiyar! Al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi beslen ha. Ağrınca altın fidye isteriz.
14: Su. Bir yudum su.
11: Uşağın mı var be?
14: Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim.
5: İşte su evlat.
14: Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten.
5: Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç.
14: Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim.
5: Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış.
14: Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde.
5: Hayır Müslümanım. Al bakalım şu tabağı.
14: Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık.
5: Kahramanlık mı?
14: Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki?
5: Bir Müslüman herkese...
14: Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim.
5: İstiyorsan kavuşursun.
14: Neye?
5: İslam ahlakına.
14: Nasıl?
5: Müslüman olarak.
14: Sendeki bu güzel huyu İslamiyet'ten mi geliyor?
5: Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük... İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur.
14: Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim.
5: Öyleyse dediğimi tekrarla evladım.
14: Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim.
5: Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne?
14: Justi.
5: Bundan böyle Müslim olsun. Allah-u Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim.
12: Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin.
14: Bu bir hile olmasın?
5: Serbest mi?
12: Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey fidyeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor.
14: Çok şükür.
12: Hadi daha ne bekliyorsun?
5: Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum.
12: Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten.
14: Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha? İlk işim Krito'yu bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur.

0: Aman aman aman aman aman bir. Her sabah aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebul Vefa çıktı başımıza. İşte Şeyh Ebul Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Justi. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebul Vefa'nın dergahında. Ama neyse boşver. Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt.
1: Krito. Krito. Hay Allah, duymadı bile.
2: Müslüm, kimi çağırıyorsun öyle?
1: Krito'yu, kardeşim Krito'yu.
2: Demek Krito'yu gördün.
1: Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim.
2: Olur mu?
1: Niçin olmasın?
2: Hocamız Ebul Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle...
1: Aa, doğru. Ondan izinsiz adım atmak.
2: İzin al, sonra ara. İyi ki gitmemişsin bak, bahçedeler. Hadi yanlarına git.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Geldiniz mi?
1: Evet efendim.
2: Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim.
1: Baş üstüne.
2: Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var?
1: Şey efendim.
2: Sıkılma, sıkılma söyle.
1: Efendim, az evvel kardeşimi gördüm.
2: Şu arayıp durduğun Krito'yu mu?
1: Evet efendim.
2: Peki görüştünüz mü?
1: Maalesef görüşemedim.
2: Henüz vakti değil.
1: Henüz vakti değil.
2: Siz bir Krito'nun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün Krito'ların, Yorgilerin, Yanilerin...
1: Bizzat şahidiz efendim.
2: Bir zamanlar bize... Efendim niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı?
1: Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz.
2: Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz? Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin.
3: Başüstüne efendim.
2: Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi?
3: 5 aile efendim.
2: Vaziyetleri nasıl?
3: Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var.
2: O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım.
3: Peki efendim.
2: Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi?
3: Evet efendim.
2: İnşallah daha da çoğalır.
3: İnşallah.
2: Bu gecede muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak.
3: Kim bilir kimler sevinecek.
2: Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzak da kilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun?
3: Hangisini efendim?
2: Hütüt kuşu ile olan menkıbesini.
3: Bilmiyorum.
2: Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti.
3: Evet efendim.
2: Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hütüt kuşu yok.
3: O nasıl bir şey efendim?
2: Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam Hütüt'e haber yolladı gelsin diye. Ama Hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hüt hüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti. Hüt hüt'ün yanına vardı, peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hüt hüt kızdı ve haberciye git de ki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini bir bir nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü.
3: Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey.
2: Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber, git sor bakalım, koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur.
3: Hayret.
2: Ya, vakıf malı bu işte.
3: İşimiz zor.
2: Doğru. Lakin zor olan makbuldür. Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim.
3: Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl.
2: Bizi kimse görmemeli.
3: Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim?
2: Tabii evladım, tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş.
3: Hay hay.
2: Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım?
1: Ben de arka sokağa gidebilirim.
2: Hayır. Önce bu sokaktan devam edelim.
1: Ama efendim, bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki.
2: Olsun. Gene de buradan devam edelim.
1: Siz bilirsiniz efendim.

0: Evet, duydum. Bakın, işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor.
1: Zavallı yavrum, nasıl ağlıyor. Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya.
0: Evet efendim.
1: İşte onu bu eve bırakalım.
0: Emredersiniz efendim.
2: Bana anne, bana anne.

0: Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum.
1: Yarın için bir emriniz var mı efendim?
0: Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın.
1: Peki efendim. Bu iş tamam. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Dergahta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamün aleyküm Ruşen kardeş.
2: Ve aleyküm selam.
1: Ne oldu? Bir sessizlik var.
2: Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergaha geldiler.
1: Öyle mi? Şimdi içerideler mi?
2: Hayır. Ziyaret edemeden gittiler.
1: Gittiler mi?
2: Evet.
1: Sebep?
2: Bilmiyorum. Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler.
1: Demek görüşmek istemediler.
2: Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına gidelim.
1: Hadi.
3: لم يكن

0: Hocamız da çok üzgün görünüyorlar.
1: Evet öyle. İstersen hiç rahatsız etmeyelim.
2: Buyurun, buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi?
0: Gittiler efendim.
2: Bir şey dediler mi?
0: Evet efendim. Yanındaki Lala'sına dönüp, Lala gördün işte, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah, bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler.
2: Sonra?
0: Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Öyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü.
1: Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular.
2: Bu dünya bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var.
0: Ne mesuliyeti efendim?
2: Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla

0: padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zail oldu mu?
1: Biz bunları düşünememiştik efendim.
0: İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim.

0: Nihayet işler yolda giriyor. Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş. Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir, düşünebiliyorsun. Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek.
1: Neyse, sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın.
0: Ebu'l-Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya, boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi.

0: Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin?
1: Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti.
0: İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Demek Kripto da bu işin içinde. He? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı?
1: Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedim. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum.
0: İnşallah söylememiştir. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Efendim iki amele getirdim.
0: Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra işbaşı yaparsınız.
2: Baş üstüne efendim.
1: Amelelerle ben ilgileneyim efendim.
0: İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrikleyen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz.
2: Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim.
0: Allah razı olsun.

0: Liza. Bugün çok neşeliyim ben. Sultan Mehmet öldü.
1: Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. En büyük desteğini kaybetmiş oldun. Ebul Vefa'nın işi zor.

0: Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler.
1: Hayırlı mübarek olsun.
0: Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar.
1: Ya efendim ne güzel olurdu.
0: Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eylediler.
1: Evladım, padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler.
0: Pek anlayamadım efendim.
1: Demem şu ki, bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır.
0: Peki arz edeceğim efendim.
1: Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz.
0: Baş üstüne efendi hazretleri.
1: Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşkûr eylesin.

0: Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız.
1: Evet efendim.
0: Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım.
1: Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın.
0: Allahu azimüşşan, birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte.
1: Ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var.
0: Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu.
1: Elhamdülillah.
0: İşte şifahaneye geldik. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz.
0: Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik.
2: Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız?
0: Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz.
2: Buyurun efendim.
0: Müslüm evladım, sen de şuraya otur.
2: Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler.
0: Ya, çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir.
2: Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim.
0: Tabii.
2: Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Evet.
1: Bu Krito.
0: Krito mu? Şediyedeki hasta abinin mi?
1: Oğlu olabilir. Neyi var acaba?
0: Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel biz hasta ziyaretine gidelim.
1: Buyurunuz efendim.
3: Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir bak? Dur bak. Sütçü Krito efendinin evi burası mı?
4: Bu bir Müslüman.
3: Evet benim. Nedir?
4: Çomak kes! Kesesin! Kes!
3: Ne istersiniz?
5: Oğlunuz için geldim. Hastaymış.
3: Ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu?
5: Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi.
3: Ebul Vefa Hazretleri mi?
5: Evet.
3: Yani sonra ne istersiniz?
5: Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi.
3: Ver bakayım.
0: Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır.
3: Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa süte su kattığımı bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu?
5: Siz şifa aramıyor musunuz?
3: Evet.
5: İşte çare.

0: Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin.
0: Buyur, içeri gel.
1: Demek Krito efendi sensin.
2: Benim. Ben.
1: Şöyle otur.
2: Oğlum sayenizde tamamen iyileşti.
1: Buna çok sevindim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz sebebiz.
2: Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde.
1: Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur.
2: Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba?
3: Katil.
1: Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tövbe
2: etmektir. Tövbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım.
1: İyi ettin ama Krito efendi, asıl tövbe bu değil. Sen hele kardeşinle bir görüş bakalım.
4: Müslim. Müslim evladım.
5: Buyurunuz efendim.
4: Bak, ziyaretçin var.
2: Justi, kardeşim. Nihayet kavuştum sana.
5: Justi öldü.
2: Ne? Justi öldü mü? Ya sen?
5: Ben Müslim.
2: Aha. Anladım. Yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir.
1: İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir.
2: Aklımdan geçeni okudu. Ya Hazret, ben de Müslüman olmak isterim.
1: Hemen ol. Müslim, kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin, bir tas çorbasını içersin.
5: Ya Liza efendim, yengem?
1: O Krito'dan akıllıdır.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
7: Ecir
6: sunar.
7: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Kasım 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
9: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min mezatişşeyatin ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Eyyühel veled dersine devam edeceğiz inşallah. Bugünün cihadı budur. İyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Bir insanın itikadını düzeltmektir. Bir ehl-i sünnet dışı inanca sahipse, Allah muhafaza işte onu oradan kurtarmak, efendim hidayete erdirmek, hiç olmasa imanını kurtarması bakımından. Yani namaz kılmıyor, belki namaza başlar, içki müptelalığı var, zina müptelalığı var. Biz tabii anlamıyoruz. Biz hani vazifemizi yapmak durumunda kalıyoruz. Hocalar olarak, bütün hoca efendi kardeşlerimiz böyledir. Ondan sonra yani yağmur gibi bulut geliyor. İşte Mevla'nın emriyle yağdırıyor. Bulutun haberi olmaz. Nereye yağdı, ne bitti yani mesela. Kurak yere mi çattı? Efendim sulak yere mi çattı? Efendim mümbit araziye mi çattı? Efendim hiçbir şey bitirmeyen çöle mi çattı? Bu bulutun işi değildir. Yağmurun da bundan haberi yoktur. Sevk eden Allah-u Teala meleklerle sevk ediyor. Biz de konuşturan Allah-u Teala. Hocalı kardeşlerimiz de öyledir. Kimse kendi kafasına bir şey konuşamaz. Yetkimiz yok. Ayet, hadisten bir şey. Kitaptan gördüğümüz nakiller üzere biz konuşabiliriz. Bir şey efendim ihtiyaç etmek, uydurma haddimiz ve hakkımız yoktur. Bu bakımdan yağmurun, bulutun haberi olmasa da bazı kere o yağmur mümbit araziye denk geliyor. Sonra oradan çok mahsuller bitiyor. Yani insanlar çok faydalanıyor, istifade ediyor. Bazısı da su içine çekerse yani o mahsul veriyor. Bazı arazi içine çekmiyor, üstünde kalıyor. Bunda da fayda vardır. Çünkü üstünde kalırsa da bu sefer hayvanlar falan geliyorlar. Toplu kaldığı için su, susuzluklarını gideriyorlar. Yine fayda vardır. Yine fayda vardır. Tabii bazı arazi tuzlu çorak olur. Hem içine çeker hem bir şey bitirmez. Ne dışında fayda bıraktı, ne içinde fayda çıkarttı. Bu da ayrı bir şeydir. Yani insanlar arazilere benzetilmiştir Buhari hadis-i şerifinde. Efendimiz Hazretleri çok okurdu onu. Meselü mâ ba'aseni Allah. Bi minel hüdâül ilim diye başlar. Uzun bir hadistir. Pazar sohbetlerinde uzun uzun anlatırdı bunu. Şimdi biz tabii bunun nereye tesadüf edeceği, kime çatacağı, denk geleceği, kimden ne fayda gelip gelmeyeceği bizi alakadar etmiyor. Biz aynı sohbeti yaparız. Buradan kimisi hidayet alır, kimisi dalalet alır, kimisi felaket alır. Efendim, konuşan ne alır? O da ayrı bir şey. Hava mı alır, azap mı alır, hidayet mi bulur? O da kendi insan konuştuğundan etkilenecek. Kendi konuştuğundan da insan çok etkilenmesi gerekir yani. Dolayısıyla bu hidayeti yaratacak Allah-u Teala'dır. Vazifemizi yapmamız icap eder. Çok büyük cehalet var, çok büyük rezalet var. Din adamı diye çıkanlar zaten milleti dinden çıkartmışlar. Azı müstesnadır. Çok az kalmış müstesna. Yanlış olmuş görüşler, fetvalar her gün ortalıkta. Onun için Efendi Hazretlerimizin usulü üzere okuyup okutanlardan efendim çok fayda gördü bu millet. Yeter ki Efendi yolunu muhafaza edelim. Yani Efendi yolu demek Ehl-i Sünnet. Ali Haydar Efendi babamız işte Osmanlı ecdadımızı temsil eden bir yoldur. Hem tasavvuf neşvesi var, hem fıkıh var, hem ilim var, hem itikat var. Yani bütün kanatlar bir arada, pek de başka yerler kalmadı böyle. Yani kimi tasavvufu muhafaza ediyor, ilmi yok. Kimi de ilim, sohbet bir şeyler yapıyor ama fıkıh yok. Bu da tehlike arz ediyor. Çünkü ilmi kelam, itikadi konular şu an tehlikeye girmiş. Adamın itikadı bozuk iken tarikat dersi yapıyor. Yani birçok tarikat var böyle Türkiye'de. Tarikat dersi yapıp da itikadında batıl şeyler olan olabilir insanlar. Yani bunda teminatı elimizde yok gibi garanti. Bu kadar insan geliyor, zikir öğreniyor, gidiyor falan. Adama tabii evvela yani bilmiyorum. Eksikler var bu işlerde tabii. Yani medrese ehli olmayanlar için bir sahih itikat metni bir şey, kısa bir şey de olsa bu verilmeli. Sonra kaza namazlar sorulmalı. İşte esas tarikat şeyi böyledir. Borçlar, kul hakları, helallaşmeler vesaire. Yani ama şimdi yani tarikatın da seyri sülük boyutundan ziyade hani belki adam imanı kurtarır diye ona da bir zikir öğretiliyor. Çünkü iman tehlikeye girdi. İman tehlikeye girdi. İlla bu işin içinden 10 bin, 100 binlerce intisapludan belki birkaç tane seyri sülük tamamlayan çıkabilir. Birkaç tane diyorum bak. Birkaç tane. Ama yüz binler intisap var efendim seninle burada. 60-70 senedir şeyhliği döneminde belki yüz binler intisap etmiştir. Ama kaç kişi seyri sülük bitirebilir yani? Bu zor bir iştir. Ama o bahaneyle işte efendim senin milletin itikadını kurtardı. İşte namazını muhafaza ettirdi. Kadının çarşafını muhafaza ettirdi. Tesettürünü. Hep mübarek şerata zahire göre çalıştı. Çünkü neden? Zahir berbat. Yani laiklik adı altındaki bir zırva. Tabii sarmış ortalığı. Herkes efendim helal haram dümdüz gittiği bir ortamda Allah demenin yasak olduğu, ezanlar Türkçe'ye çevrildiği ortamlarda tabii biz onları yaşamadık ama Efendimiz'in yaşadığı ortamlar. Şimdi o dönemlerde ne yapılabilir? İşte en âlâ derecede yaptı vazifesini. En âlâ derecede. Tavizsiz. Şimdi biraz serbestlik oldu. Bu serbestlikte biraz tabii rahatlık battı tabii. Burada da insanlar efendim bu işi maddi menfaatlere çevirmeye başladı. İstismarlar başladı. Efendim Hazine adını kullanmaları vesaire işte efendim. Bunlar da tehlike çıkarttı. Şimdi biz burada evvela temel mesele ve üst kimlik dediğim Ehl-i sünnet meselesidir. Bu millete evvela itikadını vereceğiz. Çünkü Efendi Hazretleri derdi gibi iman İslam ilmali yazmıştır Efendi Hazretleri. İlmal değil de iman İslam risalesi yazmıştır. Tabi ilmaller büyük kitap olur. Efendi Hazretleri yazdığı 3-4 sayfedir. Bu iman İslam risale olarak bunda çok kısa ve öz bilgiler yazmıştır. İşte Allah Teala'nın sıfatları, meleklerin sıfatları gibi milletin gavur olmasından kurtulmak için. Ben kaç kere şahit oldum. Derdi ki insanlara şu iman İslam risalesini de yazdıklarımı öğretelim, talim edelim. Onların buna inanmalarını temin edelim. Ondan sonra namaz abdest şeylerine girelim derdi. Çünkü buna böyle inanmayan namaz abdesti fayda etmeyecek. Tarikat dersi, çarşaf falan hiç fayda etmez çünkü. Namaz abdest bile fayda etmez çünkü iman İslam risalesindeki genel bilgi mesela. Daha bütün ilahiyatlar şunlar bunlar ve bil kaderi de takılmış. Amentü'nün kaderini inkar ettiği bir noktadayız yani. Bunlar milyonlarca sen ömreye gidiyor yani. Hacca gidiyor her sene Türkiye'den. Bunların okumamışları daha doğru yoldadır. Okumuşları daha tehlikeli yoldadır. Bunların çoğu ve bil kaderi de takınıktır yani. Yani Efendi Hazretleri'nin dediğine geliyor işte yine. Şu iman İslam risalesindekileri bari bu millete inandıralım derdi. Ondan sonra böyle de anlatalım derdi. Yani eğer ki sen buna göre inanırsanız, hiç namaz kılamazsanız, kılamadıysanız da kılamıyorsanız da tembellikten yani. İnkardan değil haşa. Tembellikten falan kılamazsanız da işte cimrilikten zekat veremedin veya işte neyse. Veyahut bir harama helala inandın Kur'an'a da işte içki içtin, kumar oynadın falan filan. Yani haramı haram, helala helal bildikçe kafir olmazsın. Bari imanını kurtarırsın. İmanını kurtarırsan efendim müvakkat azaptan yani bir süreliğine suçun kadar, günahın kadar girip yanmaktan kurtaramayabilirsin. O da şahıs olarak müşahhas kimse hakkında denemez de genelde böyledir kaide. Müvakkat azaptan kurtaramayabilirsin. Takvaya riayet etmediğin için. Ama müebbet azaptan kurtarırsın. Çünkü iman İslam risalesi derdi hiç olmasa şuna inansan derdi. Ebedi azaptan kurtarırsın. Yani şunu demek isterdi. Adam içkiyi birden bırakamaz. Kumara alışmış. Bazı adam zinaya düşkün. Bu insanların alışkanlıkları çok fena bir şeydir yani. Bunu mümkünatı yok. Bazı kere koparamazsın bu işte. Şimdi benim hiç öyle bir kötü ihtiyadım yok. Deme. Bizde de çok bolca gıybet hasleti mevcuttur. Dedikodu en çok bizde olur. Çünkü birbirini tanıyan Müslümanlar birbirini tanımayanlar da dedikodu olmaz. Adam adama bir şey dese bana ne ondan der. Bizde tabii herkes şu şunu yapmış, bu bunu almış, şu evlenmiş, şu boşanmış. Böyle dedikodu da çok oluyor. Yani herkesin bir kötü alışkanlığı var. Burada sadece tarikatçıların yok, tasavvuf ehlinin yok diye bir şey yok yani. Kebair de tasnife tabidir. Ayrı dava. Şaşırıyorsun kalıyorsun. Adam sakallı, sarıklı, hoca. Tarikat dersi değiştiriyor. Vekil. Vekil yani adam. Ama adam yalan konuşuyor. Hiç olmamış bir şeyi var diye söylüyor. Ya bunu da atlatıyoruz. Yemin de ediyor. Vallahi billahi taş olacağım ya. Taş olacağım yani. Ben korktuğum yerde dondum kaldım. Çok günahım var ama yalanım yoktur mesela. Hele yalan yere yeminin bir tane yoktur. Yemini kamusum yani. Çocukluktan beri hafızam yerimde. Yemini kamus bir tane yoktur. Çünkü çok büyük bir şey Allah'ın adını palavraya alet edip şimdi burada seni beni inandırayım diye. Neyse ne yani. Doğruyu konuşacağız yani. Yemin etmenin de bir gereği yok ama demek istiyorum yani tasavvuf elinde günah yok, öbürleri hatalı böyle bir şey de yok. Onun için hiç olmazsa yaptığını helala helal bil. Haramı haram bilerek bari imanını kurtaralım. Onun için Efendi Hazretleri tarikata girenlerin de esas derdi imanını kurtarma meselesi yani. Yani iman İslam risalesi dediği o. Helala inanmak, harama inanmak onları yazmıştı. İşte bunları. Bunları millete anlatalım. İşte kapı kapı dolaşalım. Emri bil marufçulara da burada şimdi söylemiş olayım yani. Çünkü Efendimiz'in düsturu buydu. Bundan evvel, buna girmeden evvel ki diğer şeyler fuzuliyattan olur. Yani adam hemen sakalsız diye hemen buna sakallı teklif etmek. Altın yüzüğü var, hemen altın yüzüğünü çıkartmaya uğraşmak falan. İmanı olmayan biri için abesle iştigal olur. Çünkü senin o adamla belki de bir kere daha görüşemeyeceksin. Bir mecliste veya bir toplumda veya bir çay içerken veya bir benzincide mola verdiğin yerde. Çünkü emlakçılar biliyorum, ben de çocukluğumda hep gezdim onlarla. Öyle her nerede adam bulurlar, onunla görüşürler. Bu efendisinin usulüdür. Ama o arada elehem felehem, yani en mühimi konuşmak. En mühimden başlamak meselesi vardır. Onun için şu iman, İslam risalesini insanlar ezbere bilip, belki hani her yerde kağıt olmaz, bir şeyler anlatması lazım. En azından adama bunlara inandın değil mi kardeşim? Şeklinde bir yaklaşım tarzıyla. Belki adam bir dakika sonra ölecek yani. Bir dakika sonra eceli gelmiş olabilir o insanın. Ve bir daha seninle de hiçbir ortamda görüşmeyebilir o insan. Belki bir kere sen onunla tanıştın ve görüştün. Sana Allah bu imkanı verdi. Bu adama emri bil maruf yapabilmen için. Sen bunu nereye harcıyorsun? Sen bunu zahit işlere harcamamalı. Sakal önemli. Kitabını yazdım. Ama imansız için önemi yok. İmansız için önemi yok. Veyahut namazsız için önemi yok. Yani farz namaz dururken, şimdi imanını anladınsa farz namaz üzerinden bir geçiş. İslam şartları diyor İmam Rabbani. İman, ameli salih, ameli salih. Beş esas diyor. Ondan sonra vaktin kalırsa tabii diğer bütün teferruata girilebilir. Ama şimdi hep aynı şeyleri konuşursak, bizim gibi haftada 5 kere konuşan kardeşlerimiz için söylüyorum. Biz şimdi onun için ahiretten bahsediyoruz, ölüm meleğinden bahsediyoruz, huriden bahsediyoruz, gılmandan. Çünkü Kur'an bahsediyor. Siz de bize diyemezsiniz ki, ya kardeşim sen de en mühimlerini anlat o zaman. Yani hep bunları anlatıyorsun. Ya şimdi hep efendim itikadi konuları anlattığın zaman millet sıkılıyor. Dinlemiyor. Reyting derdinde değiliz ama dinlemiyor. Biz de adamı orada cezbetmek için, dinlenmek için bir müşekkel ortaya bir karışık yapıyoruz. Bunun içinde iman geçiyor, el sünnette geçiyor, kıssada geçiyor, hissede geçiyor, her şey geçiyor. Usulümüz böyle. Ama sen bir insanı bir yerde bulduğun anda kısa bir zaman içinde evvela iman şartları üzerinde bir şey ona anlatabilirsen ne âlâ. Onun için yani şimdi televizyonlarda da çıkıldığında en mühim meseleler keşke sorulsa. Arada çok ilim çıkıyor. Hayır çıkıyor. İnsanların belki hiç sohbetlerde duymadığı bir konu da orada deşiliyor. Böyle de oldu, çok oldu. Meyve yediyoruz dediğimle adam şimdi geliyor bana 6-7 sene evvelen. Ben oradan tanıdım. Ben oradan anladım. Ben oradan kurtuldum. Ben oradan inandım. Ben oradan hakikati gördüm. Yeni yeni insanlar görüyorum. Onu söylüyor. Dolayısıyla biz bu programlarda insanları teşvik etmemiz, işte dinleyelim dememiz, haber vermemiz, mesaj atmamız cihattır. İyiliği emretmektir. Nice insanlar böyle IŞİD'den kurtuldu. PKK'dan döndü. Gavurluktan döndü. Nice insanlar. Namaza başlayan haddi hesabı yok. Bu Allah'ın hidayetidir. Ne dedik biz? Doğruyu konuşuruz. Yağmur misali. Yağdırırız Allah'ın ayetlerini, Resulü'nün hadislerini. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye düşer o belli değil. Ama seçim yapamayız. Biz doğru bildiğimizi konuşacağız. Her doğru her yerde konuşulmaz diye de bir tabir de vardır. Onu evvelce çok beceremiyorum, beceremedim. Şimdi hala beceriyor diyemem kendim ama biraz daha dikkat ediyoruz. Yani her doğru her yerde demem. Çünkü havsalesi almayacak şeyler var bu insanların. Bu sefer oraya bir takılıyor, amentüyü mamentüyü koparıyor gidiyor. Yani adam bir geçmişini siliyor yani. Cahil insanlar var, kültürsüz insanlar var. Yani lafın tamamı ahmağa söylenir, aptala söylenir demişler ama şimdi lafın tamamını da söylesen anlamayacak kadar seviyesizler var. Yani hocaların işi çok zor. Konuşmaları seçici olacak, dikkatli olacak. İşte laf gelmeyecek, gitmeyecek falan filan. Onun için biz ilimle sizi meşgul edelim istiyoruz. Hep birlikte inşallah insanları da teşvik ederek belki birilerinin daha hidayete gelmesine vesile oluruz diye bunu duyuruyoruz. Bütün konuşmalarım bilinçlidir. Şuurum dahilindedir. Kendime göre hikmetler mülahaza ederim. Kendime göre. Ben efendim herkese göre hareket edemem. Ama herkesin kendine göre bir tecrübesi, bir şeysi var. Ben kendime göre hikmetler düşünürüm. Bunu beyan ederim. Şimdi fark nereden oldu? Fark şuradan oldu. Yani şimdi eskiden camide konuşuyorduk. 1000 kişi, 2000 kişi şudur budur. Gerçi onun televizyondan daha fazla tesiri oluyordu. Ayrı dava. Ayrı dava. Yani sohbet yapıyordum. Olsun. 2000-3000 envanı kadınları görmüyorum sayısını ama alt kattaydılar. 1-2000'i geçmez şimdi. Abartıp da 10.000, 20.000 diye uydurmayalım. Ama 2000 oluyordu. E şimdi orada bir sohbet yapıyorduk. Kaset yok, kayıt yok, radyo yok, dergi yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Ama şimdi o zaman öyle bir gücümüz var, yani konuşmamızın öyle bir gücü var. Diyelim ki taş çatlasın 3000-4000 kişiye ulaşabiliriz biz. Şimdi demek istediğim, tesir ayrı bir şey. O zaman biz televizyon şu bu yoktu ama camide bir şey konuşuyorduk. Amerika'dan geri geliyordu yani, bir tesir vardı. Şimdi televizyon, melevizyon milyonlar oluşuyor. Site 2,5-3 milyon. Hikaye. Vurdum duymadı kabilinden. Kimse de amel bir etki göremiyor. Kimse de demeyeyim. Yani çoğunda göremiyorum. E çünkü bu etki olsaydı bugün Ehl-i Sünnet'in aleyhine bu kadar yazanlar, çizenler, fetva verenler, yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz hizaya gelirlerdi. Kimse hizaya gelmiyor çünkü neden? İyiliği emretme şuuru kalmamış. Bu cihadın şuuru kalmamış. Birbirine duyurma şeyi kalmamış. Keyfine gelirse işte açıyor bir video izliyor falan falan. İslamiyet bu değil. Derdimiz dinimizse burada bu kadar itikadi meselelerde sorunlarımız var. Şimdi biz bunları nasıl konuşmadan duracağız? İşte onun için en mühimler konuşulsun. Tamam. Ben de bu karardayım, kanaatteyim. Ama hep aynı şeyler tekrar edince de devam eden bir cemaat var. 30 senedir geliyor bu adam. Şimdi bu adam da yeni bir şeyler istiyor. O zaman da ortayı bulmak icap ediyor. Bu adam diyor ki hocam ben Ehl-i Sünnet itikadını yutmuşum. İman İslam İlmihali'nin bizim yazdığımız 120-130-140 sayfa. Belki adam soru cevap yapsak hepsinden geçer. E ben de diyor şimdi aynı şeyleri dinlemek için dediğim sen de biraz yeni bir şeyler anlat. E biz bunları gözetmek durumundayız. Gözetmek durumundayız. Ama bizim itikatla ilgili anlattıklarımızı sen öne çıkarabiliyorsun şahsi. Bir adama özellikle onları atabilirsin mesela. Ben hep aynı şeyi konuşmak zorunda kalmam. Ama sen adama lazım olan soru cevapları da ilgilisine, meraklısına veya sen hidayet etmek istediğin adam sen vaaz edemiyorsun. Bir aracılık yapacaksın çünkü. Bunlar da sizin işiniz. Her dakikada aynı şeyi ben konuşamam. Hiçbir hoca beni konuşmaz yani. Ama mutlaka yine de kim derse desin ki çok tekrar oluyor. Yine de biz Ehl-i Sünnet itikadı konusunu tekrarından usanmamalıyız, sakınmamalıyız. Genel manada. Haksız olduğumu düşündüğüm hiçbir şeye girmem. Ama geriye dönmenin bir gereği yok. Mevzu şudur ki, bunlar da, şimdi onlar da kısaca diyeyim, ilan kabilinden bunlar. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Muaviye radıyallahu anh ve arkadaşları hakkındaki sözü meşhurdur. İhvanuna beka aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler, taşkınlık ettiler sözü. Mâ hum bi kefara ve lâ fesaka limâ lehum min et-te'vîl. İlerisini başka kaynaklarda göremedim ama mektubat bana yeter kaynak olarak. O mektubata kadarını okuyorum. Kafir de değiller, fasık da değiller. Niçin? Ellerinde tevilleri var. Ama karşı taraf Hazreti Muaviye gibi sahabe olunca içtihat hatası denebiliyor. Ama bugün her önüne gelen, yaptığı her mefsedette ben de içtihat ettim deme kalkarsa zaten dünyada günah işleyen kalmamış demektir. Her cahilinki de içtihat olmadı. Şimdi bazı hoca efendilerle oluyor ileri geri konular. Hoca efendiler, ha şimdi burada biz yine hüsnü zan ederek onların da niyeti iyidir, ıslah istediler. Arada derede kaldılar. Şeklinde bir iyi niyet mülaza ediyorum. Etmeliyiz yani, hüsnüzan etmeliyiz. Yani bir tevil kaldıracak tarafı varsa o zaman zaten böyle olmalı. O kendini haklı görmeli ki ben de kendimi haklı görmeliyim. Haksız görerek yaptıysak zaten bu ne içtihat olur ne tevil olur. Bu kasten masiyet olur. Fitne çıkartmak olur. El fitne döşettüm el katil. Adamı öldürmekten beter. Kargaşa çıkartmak. Biz bunu kasıtlı yapamayız. El fitne tünaimetün lanellâhu ve neykazâhâ. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Allah lanet etsin buyuruluyor. Bu hadis-i şerifi bilen biri olarak fitne çıkartmak ister miyiz? Hiç başlatan olmadık. her noktada başlatanlar başka taraflar oldu. Biz cevap vermek durumunda kaldık. Ama benim cevaplarım biraz okkalı oluyor veya sesim biraz fazla çıkıyor veya ben radyodan televizyondan konuşma imkanım var. Ama bu karşı tarafında yazma imkanı oluyor. Şimdi Efendi Hazretlerimizden ben kaç kere duydum. Sonra Ruhul Beyan'da zannediyorum gördüm veya El-Bahrul Medid'de olabilir, Nacibe tefsirinde de olabilir yani ikisinden biri. Evliyaullah'tan biri diyor ki Efendi Hazretleri bunu naklederdi. Nakletmek demek benimsemek demektir. Peşine bir reddiye yapmıyorsa, şerh getirmiyorsa nakletmek benimsemek demektir. Kaide. Efendi Hazretleri derdi Evliyaullah'tan biri buyururdu ki benim ihvanımın barışık yaşamalarını böyle birbirine yağcılık yaparak, yalakalık yaparak, herkes birbirine maşallah inşallah diyerek geçinmelerini istemem. Kavga etmelerini tercih ederim. Evet, bu istemem sulh üzere gitsinler. Çünkü neden? O zaman birbirinin yanlışını görmüyorlar, göstermiyorlar, birbirini uyarmıyorlar demektir. Çünkü yanlış görüp birbirini uyardığın zaman kavga kaçınılmazdır. Ama hiç kavga yoksa bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Neden? Hepsini uyuşmuş, ölü toprağı üzerine serpilmiş gibi ne denirse efendim eyvallah dedikleri anlaşılıyor. Bizim cemaatte kavga gürültü oluyor. Bu iyiliktir. İyiliğe delalettir. Neden? Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. El Medine tükelkir. Buhari hadisidir. Niye demiyor İstanbul körük gibidir? Konstantiniyye hakkında böyle bir hadis yok. Çünkü İstanbul'da bayağı bir pislik yaşıyor. Ve İstanbul'a atmıyor yani. Ama Medine'de yaşayamıyor. Medine barındırmıyor. Medine'nin de münafığı boldu. Ama barındırmıyor. Onun için bu hadis-i şerifte özellikle Medine. Şimdi bu kapı Medine gibidir. Efendi Hazretleri'nin kapısıdır. Körük gibidir. Ben bunu senelerce okumuşum bu hadis. Pisini atar. Temizini saklar. Bazı o pis 30 sene durur. 20 sene durur. 40 sene durur. Ama neticesi atılmaktır. Bu kapıyı bozamaz. Femezzebedü ve edebü cüfa. Batıl köpük gibidir. Köpük üste çıkar bir zaman. Ama pıt atar gider. Köpüğün hükmü yoktur. Ve emmâ mâ enfe'ün nâs. Kim insanlara fayda veriyor? Su. Ne su? Su gibi olan faydalı insanlar bu kapıda. Fe'em kusû fil ard. Onlar kalıcıdır. Ama köpük gibi üste çıkanlar batıldır ama üste gözüküyor. Efendi benim elimde diyor. Ben efendinin yanındayım diyor. Ben resim çektiriyorum diyor. İstediğimi görüştürürüm diyor. İstemediğimi görüştürmem diyor. Ama bu köpüktür. Böyle ne köpükler geldi geçtiler. Kum gider, sel gider, kum kalır hesabı. Biz kum gibi dururuz. Ama çok seller geldi geçti üstümüzden yani. Çok da köpükler üstümüze çıktı bizim. Neler çektik? 7 yaşımdan beri ben. Onun için bu yine hak batıl mücadelesidir. Hoca olarak vazife yapan, vaaz eden, sohbet eden, tarikat derste içten kimseler arasında böyle bir şey olduysa bunu iyiye yorun. Güzel mahmillere hamledin. Tevil götürür. Herkesin niyeti iyi olabilir. Anlaşma, anlayış eksikliği olabilir. Herkes aynı şeyin dibini, önünü, başını kavrayamıyor baştan. Sonra anlıyor. Yani bir oturduk bir meclis kurduk geçen gün mesela. Bazıları dediler ki ben onu 10 gün sonra duydum. Öbürü dedi ben duymadım. Öbürü dedi 20 gün sonra duydum. Şimdi duyanla duymayan da bir olmuyor. Adamın elinde veri yok. Veri olmadığından o bir geride kalıyor. Böyle şeyler de olmuş olabilir. Ama bize ulaşan bir şeyde biz cevaplamış oluyoruz tezden. Bunu da duyuruyorum. Sen bana şunu dedin, ben bana... Ya sahabe-i kiram savaştı. Savaştı. Biz onlardan iyiyiz demiyorum haşa. Onlar bizden daha dürüstmüş diyorum. Onlar bizden daha dürüstmüş, daha doğruymuş, içtihatlarına daha sahipmiş. Onun için sorun nereye kadar geldi? Harp meydanlarına kadar geldi. Harpler oldu ya. Cemal Sıffin bundan oldu. Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle her işte rüştümüzü ilham eylesin. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. İstikamet nasip eylesin. Bundan sonra bana bu milleti ne lazımsa itikat bakımından, fıkıh bakımından, amel bakımından, fazail-i amal bakımından sadece onlarla konuşmamı nasip eyle ya Rabbi. Ben asla böyle gaza gelip atlayan, sonra geri dönen biri değilim. Konuştumsa da delilli konuşurum. Geri dönüyorsam da karşı taraf hatasını kabul etmiş olur. Ha bak şimdi hadis uydurma fikri devam ediyor. Ben onların geri kalan işlerine karıştım mı? Maddi manevi ne olayları var? Hiçbirinden neler duyuyorum, neler de biliyorum, konuşmuyorum. Ama şimdi onlar laf açıyorsa ne biliyorsun konuş bakalım diyor bütün milletin önünde. Ha, o noktada onu cevaplandırıyorum. Bakın hepsi doğal. Hadis uydurduğu şeyi çok büyük bir iftira, büyük bir bühtan. Efendimiz'in tefsirine de gidiyor. İmam Abdülkadir Geylani'nin hunyelerine de gidiyor. Yani mektubada her yere gidiyor Risale-i Kutsiyelere. Çünkü zaten اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْمُورْ فَاسْتَعَنُوا مِنْ الْقُبُورِ Adam o kadar cahil ki İbn-i Kemal Paşa'yı yahu diyor zaten bu hadis diyor hiçbir kaynakta yok diyor. Bir keşful hafada var diyor. O da zaten diyor yani hadis değil demiş diyor. Fakat diyor bir de İbn-i Kemal Paşa'nın işte 40 hadis şeyinde var diyor. Bu İbn-i Kemal Paşa diyor zaten diyor hoca değil diyor. Paşa diyor bu diyor. Halbuki İbn-i Kemal Paşa demek Kemal Paşa Zade Osmanlıcası. Arapçası İbn-i Kemal Paşa. Türkçesi Osmanlıcası Kemal Paşa Zade. Zade ne demek? Kendi paşa değil ki. Kendisi Şeyhul İslam. Hoca değil diyor. Doğru söylemiş. Normal bir hoca değil hakikaten. Şeyhul İslam. Allame-i Cihan. Osmanlı'da onun döneminde ondan büyük dünyada alim yok. Yavuz Selim'in işte çamur, onun çamurunun kaftanını Türk kabrinin üstüne koydurduğu. Böyle bir zata hakaret ederek kaldı ki onu da söyledim. Osmanlı'daki paşalar şimdiki paşalar gibi değil. Allame-i Cihan oluyor. Eyüp Sabri Paşa, Miratül Haremeyn'i yazmış. Ahmet Muhtar Paşa. Efendim Ahmet Cevdet Paşa diye bir olay var ki dünyada Ahmet Cevdet Paşa'nın ayarında onun döneminde bir alim yok ya. Tarihi Cevdet dediğimiz kitabı yazmış ama bütün dünyanın siyerini ezberlemiş ya. Ahmet Cevdet Paşa. Yani paşa olsa ne yazar? Paşa olsa hoca olamıyor mu yani? O da ayrı bir cehalet. Diyor ki Eyüp Sultan'ı bu hezeyandan kurtarın diyor. Hezeyan diyor bu hadis-i şerife. Bu hezeyandan kurtarın. Neymiş? Hattat Hamid'in hattıymış neymiş? E git ne onun adı? Şeyh Edebali Hazretleri'nin Bilecik'teki kabri şey. Onun türbesinde de bu hadis yazıyor. Birçok meşayihin kubbesinin, türbenin kubbesinde bu hadis yazıyor. Peki, bu hadis-i şerif de İbn-i Kemal Paşa hadis olarak almış. Manası sahihtir. Yani hadise mevzu dendiği zaman manası da uydurma anlamına gelmiyor. Bazı lafzı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu lafızla söylemedi. Levlake levlak gibi. Leva halaktü levlak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri de, melekleri de yaratmazdım diyor. Değil mi? Şimdi levlake levlak hadis-i şeriftir. Mektubatta var. Mektubatta var. Ama kaynakları aradığın zaman Keşful Kafa'ya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Ali Yukari mevzuat yazan bütün kitaplara bakıyorsun. Diyor ki lafzan mevzudur. Yani ne demek? Bu kelimelerle Efendimiz bunu söylemedi. Fakat velakin manâhu sahihun diyor. Manası doğrudur. Ne demek? Resulullah olmasa felekler yaratılmayacaktı. E şimdi bizim maksadımız lafıza mı takılacağız? Manayı mı inanıp inanmayacağız? Maksat mana değil mi? Murat mana değil elfaz dediler. He, hatadanırsa der Allah dediler. Manayı tuttur. Lafızda çok edebiyat yapamıyorsan karıştırma dediler İsmet Baba'ya gelen heyetler. Manevi heyet. Lafız maksat değil ki dediler. Sen al kağıdı kalemine karışma dediler. Kalem yazacak dediler. İsmet Baba da yazdı yani. İsmet Baba şey değil ki şair değil. Ama Risale-i Kutsiye'yi de 40 şair şerh edemez yani. O zaman Murat mana sahiptir. Nereden çıktı? Bu hususta sırf efendim Şafii ulemasından bir zat kocaman Bülkıni, İmam Bülkıni'nin 8 cilt eseri geldi bana. Orada bir baktım bu mana sahip midir diye biri itiraz etmiş o zaman ta 700 sene evvel. Buna dair 20-25 sayfa mübarek izah getirmiş. Ya bu sahiptir. Nereden çıktı bunu reddetmek diyor. Anlıyor, alıyor, dolu hadis alıyor. Ben de kitaplarımda aldım mesela. Erbain Ceylani'ye Abdülkadir Geylani'ye ait 40 salavat kitabım var. Onda çok ilim var. Maalesef insanlar kıymetini bilmediler. Yani bizim millet çok şuna şu yarar, buna bu yarar, duaları merak da. İlim şeyi yok hiç yani. İlim merakları yok. Orada ilim çok. Orada bu kaç tane hadisi koydum. En mühimi hakim müstedrek de diyor. Velev lâhu mâ halaktuke. Adem aleyhisselam cennetten indiği zaman efendim Muhammed'in hakkına beni affeder misin ya Rabbi diyor. Mevla soruyor sen nereden tanıdın onu? Cennette yaratıldığım zaman işte arşı da görüyordu tabii. Efendim kapılarda işte arşın direklerinde hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gördüm. Anladım ki sen isminin yanına en sevdiğinin adını yaklaştırırsın. Anladım ki o senin en sevdiğindir. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani belki de bilmiyorum. Melek midir? İnsan mıdır? Onu da bilmiyor. Kendi zürriyetinden geleceğini ne bilsin? Kim bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ben onun hakkına istiyorum diyor kimse. Ama senin en yakının olduğu belli. Mevla da buyurur. Evet. Onun hatırı için seni affettim. Velev lâhu mâ halaktuk. O olmasa seni yaratmazdım diyor. Kur'an-ı Kerim halakalekum mâ filal cemiyan. Bütün dünyada alemleri sizin için yarattım diyor. Yani Adem ve oğullar için. O zaman Adem Aleyhisselam'ın da yaratılmasının sebebi neymiş? O olmasa seni yaratmazdım. Bu sefer felekler melekler zaten ikinci plana kalıyor. Çünkü ilk gaye Adem. İnsan, Halifetullah. O zaman bu hadis manası sahih oluyor. Hakim Müstedrek'teki Buhari Müslüm'ün ilaveleridir o yani. O kadar sahih şartı arar hakim. Müstedrek ilave demek zaten. İlave edilenler demektir. Telafi edilenler oradan kaçmış demektir. Sahihayn yani Buhari Müslüm üzerine. Orada var. Daha birçok hadis kaynağında var. Esim levlake levlak uydurmadır diyen adam kendi uydurmadır. Neden? Cahilliğini ortaya koyuyor. Çünkü manası sahiptir. Manası sahih olduktan sonra hadis tamamdır. Bu da bunun gibi. Şimdi işlerinizde şaşırdığınız zaman اِذَا تَحَيَرْتُمْ فِي الْاُمُورِ işlerinizde şaşkına döndüğünüz zaman bocaladınız yani ne cevap bir müşkil olay çıktı ne yapacağız şaşırttınız. فَاسْتَعِينُ مِنَ الْقُبُورِ kabir elinden yardım isteyin diyor. Şimdi kabir elinden yardım isteyin demek gidip de sen ey Eyüp Sultan bana bir çocuk yarat anlamına gelmiyor. Haşa bu şirktir. Bu şirktir. Ey Halid İbni Zeyd Hazretleri işte efendim benim bana şifa yarat. Bak yarat derse şirktir. Kelimeyi seçerek konuşuyor. Ama huzbiyedi tut elimden ya Resulallah tut elimden bir veliye gidiyor tut elimden. Bu tut elimden ne demek? Rabbimle benim aramda aracı ol. Tut elimden ne demek? Aracı ol. Vesilem ol. Benim Mevla'ya yüzüm yok. Allah'ın nezdinde itibarım yok. Tevesselû bi cahî inne cahî indallâh azîm. Benim hürmetimi aracı yapın. Benim Allah indinde itibarım büyüktür diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam aracı yapın. Sen şimdi diyorsun ki bu hadiste mevzudur. Ya kardeşim manası sahiptir. Neden? Tirmizi'de var. Niye senuke ve teveccühüleke bi nebiyike nebi rahmeti. Ya Rabbi senden istiyorum kimin hürmetine? Rahmet peygamberin hürmetine. Tamam o Allah'tan istiyorsun o olur. Hayır hadisin devamı var Tirmizi'de. Ya Muhammed diyor. Bana seslen diyor. Abi ki yanında değil. Kitapta sal diyor. Kıl diyor iki rekat böyle söyle diyor. Nerede söylersen söyle diyor. Yanıma gel de söyle demiyor hadis. Ya Muhammed diyor. Ya Seyyidi ya Muhammed. İnni teveccühtü bike ila Rabbi. Efendimizin yanında değil. Sen de ki diyor. Ya Muhammed ben senin aracılığınla Allah'a yöneldim. Fi haceti ya zilli tukuzan şu işim görülsün diye. Yani bu hadisten dolayı işte hadislere inandığı için işte hadise inananla yine bir yerde oturuyorsun yani. Bir çay içebiliyorsun. Hadise inanmayanla hiç sor. Bu hadis Tirmizi'dedir, muteberdir diyor. Onun için tevessüle inananların da delili var diyor. Ha kendi yine de kabul etmiyor belki ama inananların da delili var diyor. Bari orada dur yani. Öbür türlü ne diyecek? Bunu diyen gavur olur diyecek. Mekke'deki Vahabiler gibi şirk diyor değil mi? Durum bu. O zaman hadis-i şerifte sen benim hürmetime isteyin. Allah'ın da itibarın büyüktür. Meşayih bu hadisi naklediyor tasavvuf el. Kaynakta bulamıyorum. Ya manası sahiptir. Aynı işte sahih hadiste Tirmizi'de ne diyor? Beni araya koy. Sonra da de ki bana seslen. Ben yanında değilim diyor. Bana seslen. O zaman diyorlar ki o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Ya hayatta olsa ne olur adam duymayacağı yerde. Peki diyorlar o zaman Osman İbni Huneyf hadisi denir buna. ama geldi bu duayı öğretti, gözü açıldı meselesi. O zaman diyorlar ki Hazreti Osman döneminde de sahabe bu hadisle amel etti. Efendimiz vefat etmişti. Yine ya Muhammed diye sesleniyorlardı. Yemame Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmişti. Vah Muhammed ah! Ey Muhammed yetiş! Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Ali'de sıkıntısı yok. Niye sıkıntısı yok? Çünkü sahabe-i kiram Yemame vakasında büyük belaya düştüler. Müseleme Türkezzap'la savaştırlarken şiarları, nidaları, yalvarışları neydi? Bunu İbni Kesir tefsir. İbni Kesir İbni Teymiye'nin talebesi. Hadisçi ise hafız, hadis hafızı. Tefsirci ise müfessir. İbni Kesir'e de konuş bakayım. Hepsi alıyor bunu. Vay Muhammed ah, vay Muhammed'im yetiş. Sahabenin eğif, eğif. Yardım et, yardım et. Sahabenin sözleri. Ayağı uyuştu adamın. Ayak uyuşması fenadır. Bazı kere böyle başın bir döne böyle mahvolursun. Bir ağrı bir sancı gibi. Bir kere İbni Ömer'in yanında oldu. Bir kere İbni Abbas'ın yanında oldu. Bir adamın ayağı uyuştu. Dedi ne yapacak? Hemen dedi ki en sevdiğinin adını söyle bakayım. Adam dedi ya Muhammed dedi. Hemen ayağı çözüldü. Bir anda tak kalktı. Halbuki bayağı bir beklemesi lazım uyuşanın. Yoksa küt düşer. İbni Ömer dedi ona. İbni Abbas dedi ona bunu. O öğretti dedik. En sevdiğin yani Resulullah kastıyor. Çünkü iman şartı Resulullah'ı çok seviyoruz ya canımızdan. Onun adına mı bakayım dedim. Bunu Bukhari zikrediyor. El Edebül Müfred isimli kitabında. Sahih Bukhari değil. Bukhari'nin de dolu kitabı var. El Edebül Müfred de var. Şimdi bunları mülahaza ettiğimiz zaman mana sahiptir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetle istemek. Ama kendisinden de istemek. Ama yarat bana dediğin zaman şirktir. Tut elimden aracım ol dediğin zaman Allah'ın emrine imtisaldir. Çünkü Mevla ne buyurdu? Vebtehu ileyl vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın. Allah Teala bize vesile aramayı Allah emredi. Melekler için ne buyuruyor? Ulaikellezine yed'ûne yebtehûne ilâ rabbihimul vesilete eyyuhum ekrab. Melekler Allah'a yalvarırlar. Bir de Allah'a yakınlaşmak için vesile ararlar. Melekler vesile arıyor. Günahsız melek vesile arıyor. Sen ben nasıl vesilesiz iş yapacağım? Ondan sonra diyor ki ben direkt Allah'tan isterim falan. İşte direkt Allah'tan istemenin bir sakıncası var dedik mi sana? Demedik. Ama bize vesile arayın emri de var. Biz o emre imtisalen aracı koyuyoruz dedik. Şimdi işlerinizde şaşkına döndüğünüz zaman kabir elinden yardım isteyin. Ne demek yardım isteyin? Mesela Amasya'da büyük bir müfessir var. Hangi tefsir alimi Osmanlı döneminde diyorlar ki ben de ziyaret ettim adını unuttum. Hangi diyor? İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin risaleleri. Mesela burada İzati Hayertum hadisini almış. Üçüncü hadis. De almış. Ondan sonra üçüncü hadis-i şerifte bu geçiyor. Kabir elinden yardım et. Bu ne demek manasına göre? İbni Kemal Paşa Hazretleri anlatıyor. Mesela Zevacir kitabında diyor. Okudum diyor. Kebair günahlar hakkında. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Kalbim çok katı. Ben kalbimi yumuşatamıyorum dedi. Buyurdu. İtla fil kubur fe'tebir fin nüşur. Git kabristana mezarlıkta gezin. Biraz ölümü, mahşeri, dirilmeyi hatırla. Kalbin yumuşar dedi diyor. Şimdi kabir elinden yardım isteyin ne demek bu şimdi? Kabir elinden yardım isteyin. Mesela tefsirle uğraşan bir adam bir müfessirin kabrine gitse, orada Allah'ı zikretse, ona bir Fatiha, Yasin okursa, hediye etse falan. Ondan sonra o zatın kabrinde mesela hangi işi insan müfessir gitseler diyor, dalardık diyor. Daldıktan sonra o mesele bize daldığımız yerde çözdürülürdü. Ayılırdık giderdik talebelerin yanına sevinerek, gülerek elhamdülillah o şeyi, ibareyi veya zorluğu çözmüş oluruz. Mevla yapıyor. Mevla gösteriyor. Ondan sonra ziyaret edenin ruhuyla ziyaret edilen ruhu arasında ittisal var, irtibat var. Fahru Razi Hazretleri El-Metalibul Aliye'de zikrediyor. El-Metalibul Aliye iki tane var. Biri İbn Hacer'indir, hadistedir. Bir de Fahru Razi'nin var. Bende de var, ikisi de var. Orada diyor, zikrediyor diyor. Aristotelios'un adamları diyor. Akbilek Hazretleri. He. Ben de gittim kabrişlerimi ziyarete. Onun mesela kabrinde çözüyorlar. Aristo'nun adamları diyor. Müşkil bir bahis geçse onun mezarına giderlermiş. Mezarında o meseleyi konuşurlarmış. O mesele birden çözüme kavuşurmuş. O müşkilat kalkar gidermiş. Niye? Çünkü diyor ziyaret edenin ruhuyla ziyaret edilenin ruhu ikisi diyor cilalı aynalara benzer. Işınlar cilalı aynaları birbirine karşı koysan birbirinden yansıma yapar. Bu yansımadan dolayı da ondan ona ondan ona yansır. Aristo'nun adamlarına yarıyor da Müslümana niye yaramayacak arkadaş bu ruhani irtibat meseleleri? Bunu burada zikrediyor mesela. Şimdi peygamberler kabirlerinde diridirler. Hadis sahih. El-enbiya ahyan fi kuburi yusallun. Namaz kılıyor. Kim gelse selam verse selamına cevap veririm diyor. Ondan sonra yine sahih hadiste İbn Kesir de alıyor. Bir Müslüman bir tanıdığına gitse, ziyaret etse, selam verse o onun mutlaka cevabını verir ve tanır ve ünsiyet peyda eder. İyi ki geldin der diyor falan filan. Aa çay kahve ikram edemez. Ayrı dava yani. Bir o kalmış yani. Geri kalan ruhların birbirinden haberi var. Ruhlar alemi ölmüyor ki. Bedenden çıkıyor bu alemde irtibatlar, ittisaller devam ediyor. Rüya ne? Bu kadar rüya görüyorsun. Rüyada sana söylüyor küpün yeri şurada diyor altının. Gidiyorsun kazıyorsun kaç kişi rüya ile altınını buldu. Veya borcu var. Kabirde azap çekiyor diyor. Şu adama borcum kaldı gidin ödeyin kardeşim rehin kaldım diyor. Vasilerinin haberi bile yok. Gidiyor diyor diyorlar ki hakikaten borcu var. Yani biz de bir şey bırakmamış mı vasiyet masiyet biz de şaşırdık. Ya diyor ben diyor vasiyetini bulamadım ama. Dün gece rüyama girdi çok sıkıntım vardı diyor. Geliyor parasını ödüyor. Dünyada bunun gibi milyonlarca olay yaşanmış. Adem babamızdan bugüne kadar. Milyonlarca, milyarlarca. Rüyanın hatta hesabı mı var? İnsan uyarılıyor. Ki ölülerin o alemden yalan konuşma ihtimalleri olmadığı için. Bozuk bir adam da olsa mesela abdestsiz namazsız. Görüyorsun rüyada diyor sana ki iki gün sonra deprem olacak. Veyahut da tedbir al. Veyahut da şunu yap. Ha mesela orada diyor yani ruhların yalan söyleme şansı yok. Ruhlar aleminde. Onun için rüyalar itibar ediliyor. Adamın takvalığına orada bakılmıyor. Çünkü adam vaaza çıkmadı ki kürsüye. Delil arayalım şimdi. Ruhlar aleminde gözüküyor. Şimdi bu irtibatlar, ittisaller var. Onun için burada uzun uzun anlatıyor. Efendim burada bu Risale'yi bana verdiler. Ben zaten şeyde de bunu mesela diyor Fahruddin Gazanfer et-Tebrizi. Gazanfer diyorlar ya Türkçe'de. Gazanfer Arapçadır. Aslan demektir Gazanfer. Şeyh Fahruddin Gazanfer et-Tebrizi Hazretleri. Şeyhi vefat etmiş. Tacuddin et-Tebrizi Hazretleri. Bazı müşkil meseleler geliyor. Efendim bu müşkil meseleleri de uzun uzun düşünüyor bir kitabı bir şeyi. Bütün gayretini sarf ediyor. Halledemiyor. Bir şey çözemiyor. O zaman diyor Şeyh'im Tacuddin Hazretleri'nin kabrine giderdim. Onun ruhaniyetine teveccüh ederim. Yani yönelirdim. İşte rabıta denilen şey bu. Onun önünde hayatında oturur gibi yanında otururdum diyor. O meseleleri düşünürken bir de baktım. O sıkıntılı yani çözemediğim fetva, fıkıh, usulü fıkıh neyse işte mana, ibare, şiir. O diyor o anda çözülürdü. Ama başka hiçbir yerde çözülmezdi. Şimdi burada efendim ne var? Ben bunu defaat ile denedim diyor. Tabii ki burada maksat nedir? Hangi kabir elinden? İşte Allah dostlarından, Evliya Allah'tan. İbn Abbas hadisini burada da almış. Bak demin ben söyledim de şeyini isnadu ve huve sahihul isnad. İsnadı sahihtir diyor. Mâ min ehadin yemurru bi kabri ehîl mü'min kâne ya'ribu fid dünya. Kim mümin kardeşin dünyada tanıdığı birinin mezarına uğrarsa fe yusellimu aleyhi le arafa ve radde aleyhisselam. Selam verirse mutlaka selamını alır ve tanır diyor. Bu evliya olması da şartı yok. Senin de evliya olman şartı yok yani. Normal bir Müslüman hakkında bu sahih hadis. Bütün bunlar muhaciyesinde bu niye hezeyan oluyor? Bu kadar rivayeti var ki Ahlüsü de bunu alıyor. Yani hiçbir kitapta yok diyor. Nerede hiçbir kitabı? Sen kitaplarımı taradın da hiçbir kitapta yok diyorsun. Ahlüsü'de de var. Ben kaynak verdim. Rabıta kitabımda bu birkaç kere geçiyor. Ha diyelim bu hadis değil. Yani hadis olmadığını kabul ederim. Neye göre kabul ederim? Lafzen kabul ederim. Yani bu lafızla izâ teayyartüm lafzıyla mesela demin isnatlı bir hadiste ne dedi? İttali'u fil kubur tefekkar fil nüşur dedi mesela. Kabristan'da muttali ol. Bir kolaçan et, kontrol et. Bir ibret al. Kalbindeki katılık gidecek. Hakikaten öyle. Şimdi mesela insan moralim bozuk, yok sinirim bozuk, yok mutlu olamıyorum. Benim çoluk çocuk öyle hep. Yok huzursuzum, yok sıkılıyorum bilmem ne. Hemen alacağım bunları mezarlığa. Hakikaten mezarlığa ya. Hele biraz birkaç kemikte çıkmış mezarlık bulsak eskiler çok daha makbule geçer. Böyle kafatası mafatası böyle görüyor musun? Nasıl durum? Çok mutluyum. Ben gideyim eve, odama gideyim, bir çay içeyim, yatayım aşağı. Yani şu anda psikolojileri düzeltmek için yani boşuna para veriyorsunuz şeylere. Birkaç açık mezara gidin. Birkaç kabristan gezin. Kaç tane şeyden iyidir. Efendim psikoloji doktorundan iyidir yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kalbim katı yani mesela diyene kalbin yumuşayacak git dedi. Bir düşün bakalım akıbetini dedi. Mutlu olmanın sırrı. İşte mutlu olamıyorum. Değil mi? Bayağı bir zor bir duruma koyacaksın. Azıcık bir ekmek vereceksin. Sonra ölmeyecek kadar falan filan. Birkaç bir ay kalsın bakalım. Ya da bir hafta. Hatta bir iki gün de yeter bunlara. Nezaretten çıksa zaten adam iki sene yatmıştan beter oluyor. Ondan sonra bir geliyor evine. Ya ne mutluymuşuz bize. Mesela aslında hanım senden biz bilmiyormuşuk ya. E tabii. Bir de sopa yersen daha da makbule geçer. Ayrı dava yani. Şimdi sen neyi mutlu olamıyorsun? Ne kaşınıyorsun? Yani her şeyi var mutlu olamıyor herifin ya. Ya hadis-i şerifte buyurmuş git mezarlığa biraz yani. Şaşırdınız, bocaladınız, bunaldınız. Kabir elinden yardım al. Bu kabir elinden yardım alın demek. Git de ölüye veya evliya olsun, peygamber olsun, sahabe olsun. Yarat demek anlamına gelmiyor ki yani. Kim yaratabilir Allah'tan gayrı canım? Halik, hükümlü şey. Bir tane var. O zaman ne demek oluyor? Ya Rabbi bu zat hürmetine bu sıkıntımı gider demek oluyor. O zata da tut elimden demek. Ya adam ölü zaten nasıl tut elimden diyorsun. Ya kardeşim ölü zaten niye selamun aleyküm diyorsun. Bütün Vahabiler adama bunu öğretiyor. Yasin Fatiha bir şey yok. Okumak bidat. Okuma. Ne yapacaksın?

0: De bize de Allah'tan afiyet dileriz. Lena ve leküm yani. Siz biz, siz kimsiniz yani? Direkse bu duvarsa. Adam ölmüş de ruh diye bir şey yoksa, ruh tanımıyorsa, ruh selam almıyorsa, cevap veremiyorsa niye aleykümüne, lena ve lekümüne? Bu kadar mantıksız bu Vehhabi kafası yani. Bunu bile anlamıyor. O zaman tut elimden de dersin. Madem Allah sana da bana da afiyet versin, elimden tut da dersin. Nasıl tutacak elini? Kabirden çıkıp bedeniyle tutmayacak hoş. Allah'ın dinde itibarı varsa devreye girer. Bir de melekler görevlendirilmiş. Hadis-i şerif var. Evliyaullah'ın mezarlarına melekler görevlendirilmiş. Adam gidiyor işte çocuğum olmuyor ya Rabbi sıkıntım var veya kanser olmuş veya karım şöyle hasta veya oğlum böyle bana şan diyor falan filan. Derdini Allah arz ediyor, dua ediyor. O zat ile tevessül ediyor, onu aracı yapıyor. O melekler de ne yapıyorlar? Amin diyorlar. Sırf Evliyaullah'ın görevli melekler var mezarlarında görev. Onlar amin diyorlar duasının kabulüne vesile olması için. Günahsız ağızlarıyla. Ondan sonra amin demekle de kalmıyorlar. Hangi melek o işle ilgiliyse o adamın o işinin çözülmesi için de devreye de giriyor. Devreye de giriyor yani bu zahiri alemde. Bir sen de birden bakıyorsun Allah Allah bu iş nasıl denk geldi diyorsun. Hiç alakası yoktu. Ben bu adama derdimi anlatmaya geldim. Adam konuyu kendi açtı diyorsun. Biz bu işin peşindeydik işte ümitli değildik. Allah mevzu birden nasıl çözüldü diyorsun. Bunlar rastgele mi oluyor yani? Her şey bu zahiri alemde şeye bağlı değil ki, sebeplere bağlı değil. Arkada da manevi çalışanlar var.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Kasım 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize

0: destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
1: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika Somali başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
9: Selamu aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız, neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz.
6: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
13: Ecir
12: ediyor.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Kasım 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
15: Şimdi kabir elinden yardım isteyin meselesi nedir? İmam Leknevi bunu kabul ediyor. büyük muhaddis, Hindistan'ı yetiştir diyen büyük muhaddislerden ve bu hadis-i şerife mana veriyor. Yani kabir elinden yardım isteyin ne demek? Ölümünüzü düşünün, ahiretinizi düşünün. O işin zorluğu size kolay gelir. Çünkü kabire gidiyorsun. İşte aynı hadis-i şerif öbür tarafta da sahih isnatlı var işte. Git mezarlığa diyor. E bunlar aynı mana giriyor. Mana sahiptir. Bir kişi derse ki Allah'tan başka yaratan var. O zaman müşrik diyebiliriz. Hepimiz diyelim. Ama yaratan ancak Allah'tır. Vesileler var. Bunu söylüyoruz. Şimdi onun için hadis-i şerifler sen bir şey bilmiyorsun diye veya bir kaynakta bulmadın diye buna uydurma diyemezsin. Çünkü dünya kadar manası sahih olan ama lafzen kaynaklarda bulunmayan hadis-i şerif var. Ki tasavvuf ehli ekseri bunları kullanılıyor. Bunları kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanıkken görüşenler var. İmam Suyuti mesela sorardım diyor. Bunu ya Resulallah bunu sen buyurdun mu buyurmadın mı? Uyanıkken görüşenler var. Muhaddisler de bunu kabul ediyor. Efendim Muhittin İbni Arabi zaten büyük hadis hafızıdır. Kendisi bizzat peygamberlerle görüşüyor. Görüştüğünü beyan ediyor. Ama hadis kriterlerinde bunlar kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Efendim bazı muhaddisler diyorlar ki yaka zaten uyanıkken aldım diyen insan muteber bir insansa, yalanı yanlış olmayan takva sahibi bir insansa muteber diyor. Şartları var yani her şeyin şartları var tabii. Önüne gelen için değil. Ama sen hiçbir ilmin yok, bir şeyin yok. Kalkıyorsun efendim insanları uydurmakla itham ediyorsun. Veya efendim hadis-i şeriflere zikreden meşayih, Ayb-i Kemal Paşa yani bu kadar büyük alim, veli bizatı sen hadis uydurmakla suçlayabilir misin? Hezeyan diyorsun. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira atacak adam mı? Şeyhul İslam bu ya. Dünyada o zaman tek Osmanlı. Bütün dünya Müslümanlar oraya bağlı ya. Bütün dünyanın Müslümanlarının Şeyhul İslam'ı bu adam yani. Bunlardaki ilim sende var mı? Sen Molla Husrev'le baş edebilir misin? Bu Şeyhul İslamlar, Ebu Suud tefsirinin sonunda hep şu sureyi okuyana şu kadar fazilet var, şu kadar sevap var. Her surenin sonunda hadis-i şerif zikrediyor. Hoca Ebu Suud Şeyhul İslam. Ebu Suud nereden almış? Ebu Suud almış diyor Beyzavi'den. Ya Beyzavi boş adam. Kazı Beyzavi. Dünyadaki tek tefsir var desen Kazı Beyzavi markadır ya. Keşşaf mutezile olduğu için birinciliği alamıyor bizde. Bizde birincilik Kazı Beyzavi okutuluyor bütün medrese. O Kazı Beyzavi alıyor bütün hadisleri. Kazı Beyzavi nereden alıyor? Keşşaf'tan almış Zemakşeri. Zemakşeri az adam ilimde. Ama Zemakşeri de kendi çıkaramaz ki. Hiçbir alim kendi hadis uyduramaz. Yetkisi yok yahu. O da Sehlebi'den almış. İmam Sehlebi. Büyük muhaddis. El Keşfü ve El Beyanı var. Şimdi tahkik ettiler. 20-30 cilt biz de aldık yeniden. Eski vardı da tahkik ettiler. Mesela bütün hadislerini inceliyorlar. E sen bunu biliyor musun? Yok. İmam Gazali de bu hadisi kaynağını bulamıyorum. Ya İmam Gazali bunu illa bir yerden aldı. Ondan sonra bak İmam Murtaza Zebidi. İmam Zebidi ona şer yapmış. Büyük muhaddis. Her hadise bir kaynak söylüyor. Bir tane uydurma demiyor. E sen İmam Zebidi kadar ilmin olacak ki kaynak bulasın yani. Sen İmam Gazali'nin kaynaklarına inecek kadar elinde kaynak yok. Bunların bir kısmı kaybolmuş, yanmış, yıkılmış. Yazması bile yok yani bu kaynakların. Ama İmam Gazali döneminde görmüş onları, bize ulaşmamış. Muhaddisler var. Yani cehalet alavesinde rezalet. Bir de bilmez, bir de bilmediğinde bilmez. Bir de hadisçiyim diye çıkar. Ondan sonra da Cübbeli uydurdu demek kolay. Ama Cübbeli... Bu hadisleri, bu rivayetleri neye göre alıyor? Bu kadar delil gördüm ben ya. İmam Zebidi'nin İthaf'ın başını okumamış adam. 10 ciltlik İhya Şerhi, İthaf-ı Saadet-i Müttakîn. İthaf'ın başını okumamış bir adam. Hadis rivayet edemez ya. Sayfalar dolusu orada hadisle ilgili malumat var. Manen rivayetin sahih olduğu vesaire delilleriyle beraber zikrediyor. Herkes aynı lafı Resulullah Efendimiz'den bu zamana kadar getiremez ki. Yani... Dumanı doğru çıkıyor mu meselesi var. Mana ile rivayet geçerli midir değil midir? Eynâdâ lefî suhfil ulâ suhfî İbrahim ve Musa. Ayet-i kerimede diyor ki bu şeyler Kur'an'da yazdığım Sebbihüsme Rabbike Lâlâ suresinde zikrettiklerim ayetler önceki sayfalarda da var diyor. Kimin sayfaları? İbrahim ve Musa'ya inen sayfelerde de var. Peki İbrahim ile Musa aleyhisselamın sayfaları Arapça mıydı? İbranice'ydi. Ama diyor aynı ayetler orada da var diyor. Bu ne demektir? Lafız farkı zarar vermiyor. Mana aynı demektir. Ayet var. İmam-ı Azam buradan zaten fetva çıkarıyor. Bazı fıkıh meselelerinde bu ayetten fetva çıkarıyor. Hiçbir şey bilmeden bir insan nasıl hadisçiyim diye çıkıp da memleketi fitneye sokar? Niyeti kötü olması gerekiyor. Niyeti iyi olanın yapacağı bir iş değil. Belki bir bilmediğim var. Acaba demesi lazım. Biz büyüklerimizden gelen rivayetlere itibar edeceğiz. İtimat edeceğiz. Efendim onları kabul edeceğiz. Faziletli amellerle amel edeceğiz. Çünkü Resulullah buyurmuş bir faziletli ameli duydun. Amel eden kazanır diyor. E bu hadis Ahmed bin Hanbel de var. Zaten kaynak. Bu evliyaullah bu büyükler asla Resulullah'a iftira etmezler. Asla hadis olmayana hadis demezler. Şimdi nereden geldin buraya? Ya Efendi Hazretleri'yle bu tefsir işine başladığımız ikinci cilde geldik. Feskuruni eskurkum, beni zikredin, siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim ikinci cüzde. Buraya geldik. Efendi Hazretleri o zaman tamamen müdahale ediyordu her noktasına kadar. Buyurdu ki burada biraz rabıtayı falan yazalım. Ya şimdi bize kalsa yani, milletin anlamayacağı şeyler hani bu tarikatın özel şeyleri hani burada tefsire yazılır mı falan. Ama burada bize bizim reyimiz yok ki yani. Hani mesela misal veriyorum. Dedi ki burada dedi rabıta yazalım. Bakın orada tefsire işte Üveysi'dir, Tarık-ı Nakşibendi vesaire yani rabıtaya delil olan bazı beyitler de Risale-i Kutsiye'den aldırdı orada kendisi. Bazı bir mektup aklına geliyor. Ya o mektubattan şu mektubu buraya yazalım. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Keşke şu ana kadar hep o şekilde devam edilebilseydi ama vardır bir hikmeti. Ne zaman ki dedi tamam sizin yazdığınız benim yazdığım. Ben buna itimat ettim size dedi. Tamam ben bir şey demiyorum. Hani vazife verilir. Azlimizi istedik. Azli etmiyor. İlla mecbursun dedi. Mecbur kaldık yani. Burada bir talebimiz yok. Burayı yazarken Risale-i Kutsiye'den de yazdırıyordu. Zaten hayırdı filmur bu hadis geldi. İşlerinizde şaşkınlığa düşerseniz kabir elinden istihane edin. Yardım alın. Yani işte demin dediğim gibi tefekkürünüze vesile olur. İbret almanıza vesile olur. Veyahut da işte karşılıklı aynalarda yansıma yapar. O yansıma neticesinde ruhundan müstefid olursunuz o zatın. Falan falan. İşte İbn Kemal Paşa. Fahrur Razi var bu işin içinde yani. İbn Kemal'de de kalmıyor ki. Fahrur Razi, Allame-i Cihan, Tefsiri Kebir en büyük tefsiri yazmış. Ya Fahrur Razi kadar ilimde marka bir insan var mı ya? Onu da beğenmiyor bunlar. İmam Gazali beğenmiyor da Fahrur Razi beğenmiyor. Fahrur Razi makulatta zirve. Makulatta yani akli ilimlerde zirve yani Fahrur Razi. Ya burada öbür efendim merviyatta, menkulatta nakille gelen rivayetlerde ya bu Talib-i Mekkiler, İmam Gazali'ler, İmam Abdülkadir Geylani'ler onlar haddesenalı yani bütün rivayet de, kitapları yazmışlar. Fahrur Razi dediği zaman akılda, mantıkta, felsefede kitaplarını yazmış, filozofları yerden yere vurmuş, batırmış, mahvetmiş, Aristoları çökertmiş. Yani Fahrur Razi ne demek ya? Yani o Tefsir-i Kebir'den ne kadar istifade ediyoruz efendim sen hep yazıyorduk işte ondan da. Tefsir-i Kebir var ikisitlerden beri önümüzde. Şimdi burada geldik, dedik efendim bunu yazdık. Ben şimdi dedim ya belki itiraz gelir kabir elinden istihane meselesi. Hadisin kaynağını da bulamadık ya. Kaynak aradık, bulduk. Yani İbn-i Kemal'de belki o zaman olduğunu bilmiyorduk ama Risale-i Kutsiye bizim için kaynak. Risale-i Kutsiye'de zaten var. Ondan sonra şimdi o zaman tabii böyle şamileler yok vesaire bizim belki çok tetebbuatımız yok. Efendimiz'in zaten hiç öyle bir sorunu da yok. Ben de buyruluyor gibi bir şey yazdım yani. Kelamı kibara soktum işi. Dedim ona niye dedi öyle yapıyorsun? Dedim laf söz gelmesin size. Ben efendiyi düşünüyorum yani. Size laf söz gelir. Bayağı da eski bu 20 seneden eski bir şey. Dedi bana İsmet Baba ne buyurmuş orada? Dedim vefil hadis demiş. İsmet Baba hadis diyorsa hadis de. Dedi. Yahu yine de ben tasarruf yani yaparaktan buyruluyora mı çevirdim? Ne dedi? Oradan belayı bulduk zaten yani. Keşke laf dinleseydik. Neden? Hemen adam o zaman da Süleymaniye'de Bir gün dedi millete kılmayın bu sünnetleri bilmem ne. Gidin evinize ne burada sünnet kılıyorsunuz falan. İndirdiler aşağı kürsüden. Ondan sonra vaazlığını bilmem nesini bilmem nesini iptal ettiler falan falan neyse. Ekserisi bu görüştedir de işte herkes bunun kadar mert konuşmaz. Yoksa orada çok var öyle kargaşa adam. Bu muvazzaflarda. Kalkmış Süleymaniye'de bir vaaz etti. İşte bana çatıyor, ona çatıyor. İşte işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirine buna hadis demişler. Böyle bir hadis yok. Bir şeyler demiş yani. Ben şimdi hatırlamıyorum. Bana kaset getirdiler. Dediler dinle. Dinledim. Ben dedim bu kim ya? Profesörmüş, doçentmiş, uzmanmış. Hindistan'ın allamesiymiş, Pakistan'ın şeyhiymiş. Ben çocukluğumuz biz öyle yetiştik yani. Ben bu kim derim ya? Efendi var, başka yok. Yani öyle yetiştim. Kendim yani efendiyi gördüm çünkü başkasını görmedim ama tabii ki hepsini kabul ediyorum ehl-i sünnet olanların ama o zaman daha da bir şeydik yani biz. Dedim ki ya bu kimdi ki dedim bu ne konuşuyor? Süleymaniye'de konuşuyor. Bana ne dedim Süleymaniye'de konuşuyor. Hiç itibar etmedim. Cevap da vermedim yani. Fakat Ahmet Hoca gitti. Efendimiz'e geldi. Kayınbiraderidir o. Eski hanımından. Hacı anneden. Dedi yani bu adam dedi biz aynı müftülükte oturup kalkıyoruz. Devamlı konuşuyor. Ortalığı da karıştırıyor. Buna bir cevap versek bunu bir ikna edebilir miyiz falan filan. Efendimiz de dedi ki lazım değil. O ısrar etti. O efendi kabul etmedi falan. Getirme dedi bu adamı ya. Ahmet Hoca yine aldı getirdi. Ondan sonra da Efendi Hazretleri'nin odasında toplanıldı. İşte Ahmet Zarablı Hoca'dır. Hızır Efendi rahmetli. Şehit Bayram Hoca. Şehit Hızır Hoca. Ben de Fatih'te bir cenazeye mi ne gitmiştim. Geç kalmışım biraz. O da gelmiş. Efendisi o arada ben geldim işte oturunca dedi. Sinirlendi bana da yani. Ne geç kaldın dedi ya bu adama cevap verilecek dedi. Falan. Ben de güveniyorum. Bayram Hoca, Şehit Bayram Hocamız var. Ayaklı kütüphane tabii o. Ben bu işlere çok güveniyorum. Biz de çünkü o zamana kadar rabıtaya delil aramayız. Tevessüle, teberrüke çünkü neden? Hani koca karı dedi ya şüphem yok ki onu git şüphesi olanlara %50 anlat. Biz de hiç bizim medreselerde böyle bir şey delil aranmaz yani. Çünkü hak meydanda ya. E şimdi Bayram Hoca da dünya görmüş ilahiyatta okumuş ya. Erzurum ilahiyattan da bununla beraber okumuşlar bununla. Ben de bilmiyorum tabii. Bayram Hoca vardı ya rahat rahat güvendik biz. E Bayram Hoca da sessiz kaldı mübarek. Onun da şeyini biliyormuş yani huysuzdur kavga çıkarır diye. Hızır Efendi bir iki mektubattan şey etti. Dedi ki rabıta dedi yoktur. İmam Rabbani'de yoktur. Halid-i Bağdadi çıkarttı. Hoppa. Hadi İmam Rabbani'ye mektubu aç. Hızır Efendi de mektubatı anlar tabii. Hadi oradan bir mektup. Oradan bir şey. İmece usulüyle bir şeyler yapıyoruz. Efendi Hazretleri de mübarek oturuyor. Siniri çok bozuldu tabii öyle. Efendi Hazretleri böyle bir şey inkar etti. Hadisi bırak. Meşayihin bir sözünü biri inkar ettiği zaman oraya bela gelecek diye kaçar. Bela gelecekler buraya. Ben efendiyi gördüm ya. Adama elini vermedi ya. Elini vermedi. Papaz da belki elini veriyor gelsin. Yani diyelim geldi. Papaz da geldi efendi. Gelsin dedi vaaz ederiz ona dedi. Adama elini vermedi yani. Adam böyle diyor. Hadi diyor yine diyor iyi ayrılalım dedi. Böyle yaptı. Ne iyi ayrılıyoruz ya? Bizim değerlerimiz var. Biz oynatmayız bunlarla. Efendi Hazretlerinden böyle gördük. Sen şey efendi yanında duracaksın. Hadis uyduruluyor diyeceksin. Bu hadis uydurma lafına gökler yere iner yani. Ondan sonra Efendi Hazretleri orada duruyordu. Yahu dedi işte yardım etmek yok, istihase yok, tevessül yok, bir şeyler yok falan. Efendi Hazretleri baktı ben bir cevap veriyorum, o bir cevap veriyor, o bir cevap veriyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Sami Hacer Abdullah Hoca da tabii finans şeylerini iyi bilir. O da dedi ben senin nereden para aldığını biliyorum falan. Neyse. Hani Vehhabiler destekliyoruz sizi demek istedi. Bayağı bir şey oldu. Adam İyyâken abi diyor. İyyâken istâin. Ancak senden yardım isteriz diyor. Ayette böyle diyor. Ya ancak senden yardım isteriz. Yaratmak bakımından. Yaratmak bakımından. Bunu anlamıyorsun mu? Peki niye öbür ayette diyor ki vesile arayın? Allah'ın sözü çelişir mi çelişmez. O zaman senin kafan basmıyor. Senin kafan çelişti kardeşim. Orada ancak senden yardım isteriz. Çünkü başka kimden yardım isteyiz? Yaratan yok. Peki burada vesile arayın ne? E bunun yüzü su hürmetine isteriz. Burada herkes anlıyor. Profesör yani olmalı yok ki bunu. Hamal anlıyor. Bunlar demek anlamamak için bu kadar okumuşlar. Ondan sonra mevzu bu şekilde cereyan etti. Efendimiz dedi ki Abdülkadir Geylani'nin dedi sözü var dedi müridi Eyne mestegâteni uğrisim ve levkâne fî berrin ve bahri. Ben o zaman tabi bunları hiç bilmiyorum. Sonradan kaynaklarını buldum. Karada olsun, denizde olsun, müridim benden yardım istese, himmet istese hemen yardım ederim falan. Uydurma dedi, Abdülkadir Geylani'ye iftira dedi. Abdülkadir Geylani böyle bir şey demez dedi. Ne demez dedi ya Efendimiz, onun sözü dedi. İmam-ı Rabbani rabuta demez. Ya mektubat onun kitabı, ha rabuta var diyor. Bütün olan şeyleri, vakıattaki şeyleri reddetti, bir şeyler etti. Efendim. Ondan sonra Halid-i Bağdadi uydurdu haşa bu rabıtası. Nasıl Halid-i Bağdadi uyduracak? Nakşibendi Hazretleri bile daha tarikatı ilk kuran 700-800 senelik iş. Yakub-ül Çerhül Hisari Hazretlerine benden ayrıldığın zaman benim şeklimi zihninde muhafaza et evladım. Bu rabıtayı uzman söyledi, hepsi söyledi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyordu, ya Resulallah abdest bozarken bile sen gözümün önünden gitmiyorsun. Utancımdan abdest bozamıyorum, ne olacak, sıkıntıya düştüm diyordu. Yani devamlı senin gözümün önüne görüyorsun. İnsan sevdiğini düşünmez mi, hayal etmez mi? Unutabilir mi yani? Seven sevdiğini unutabilir mi? Aşk nedir, sevgi nedir? Hani Resulullah'ı her şeyden çok sevecektik. Bir karıya aşık oluyorsun. Gece gündüz ondan yatıyorsun, ondan kalkıyorsun. Hiç onu unutamıyorsun. Hani Resulullah'ı daha çok sevecektik? Hani Resulullah niye bir kere gözünün önüne gelmiyor veya yeşil kubbe veya ravza? Nasıl oluyor senin sevgin? Sahtekarlık oluyor tabii. Rabıta bu zaten. Rabıta sevgi zaten. Sevgi varsa hatırlamak olur mu? Göz önüne gelir mi? Gelir. Hatta kovsan gitmez. Aşk budur. Hakiki rabıta zaten tekellüfi olmaz, zoraki olmaz. Hakiki rabıta nedir? Hakiki rabıta sen istemesen gelir, çöker. Çünkü sevgin varsa rabıtan, yoksa sevgin de yok demektir. İddianda yalancısın. Allah yalancı çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. Şimdi Efendi Hazretlerimiz ben orada yine buyruluyor dediğim halde Efendi Hazretleri hadis de evladım dedi orada. Ben efendiye laf gelmesin diye uğraştım. Sakalla sarıkla olmaz. Evvela iman ve itikatla olur. Hadislere uydurma diyenin itibarı olmaz Allah Resulü indinde. Evliyaullah indinde. Onun için burada hakikatleri doğru anlamak lazım. Bu arada şeyde cevap vermiş olduk. O hezeyan denilen şey. Manası sahiptir. Ne demek, anladın mı? İzâ teayyertüm diye Resulullah Efendimiz bu lafızla buyurmamış olabilir. Ama sizden önce ya bir mana daha var. Hadi bakalım şimdi. Dolu mana var. Leknevi'nin manası. İmam-ı Leknevi diyor ki, işlerinizde şaşırttığınız zaman kabir elinden yardım isteyin demek illa mezarlığa gidin demek değildir. Kabir ehli kime derler? Ölülere derler. Ölüler nedir? Kabir ehlidir değil mi? Biz diriyiz. Bize kabir ehli denir mi? He? Denmez. Mezarlığa gidince işte bizim Türk usulü bir selamlama var biliyorsunuz. 104 kitapta yeri yok tabii ki. Esselamu aleyküm ya ahlel kubur diyor. Buraya kadar kurtarır. Ondan sonra ve aleyküm selam ya ahlel dünya diyor. Ya mübarek, onu ölü diyecek. Ben duymuyorum. Duymuyorsan tekrar mı etmen lazım kardeşim? Ve aleyküm selam ya ahlet dünya diye bir şey yok. Öyle hem kendiniz verip hem kendiniz almayın. Esselamu aleyküm ya ahlel kubur. Ya ahlel kubur sahih hadise esselamu aleyküm. Dâra kavmin müminin. Sahih lafız budur. Ama sen ya ahlel kubur dedin. Tamam, düzgün yani. Dumanı doğru çıktı. Ben bir şey demiyorum. Ey kabir ehli, selam olsun size. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Bu güzel sünnettir. Ama ve aleyküm selam diye geri dönüp de nasıl olsa bu cevap veremiyor. Cevabımı ben kendim vereyim de saçmalık olur değil mi? Böyle bir şey yok. Hadis-i şerif sana diyor ki seni tanır, cevabını verir diyor zaten. Sen niye ve aleyküm selam diyorsun ki kendi kendine? İşte o zaman böyle yaparlar adama yani. Öyle şeyler yapmayın. Hadisten, sahihten ayrılmayalım. Sünnette bu var. Şimdi kabir ehlinden yardım isteyin ne demektir diyor. Mezarlığa gidin anlamına da gelmiyor. Kabir ehli demek geçmiş ölmüşler demek. Öyle mi? Kabir ehli ölüler değil mi? Peki bu ölmüş alimlerin eserleri var mı? Var. Sen bir işte karıştırdın. Helal mı? Haram mı? Şüpheli mi? Mekruh mu? Bir sıkıntılı girdiniz. Bir fetvayı veremediniz. Bir iş, konu sıkıntıya girdi. İhtilaf çıktı. O zaman hadis-i şerif buyuruyor ki ihtilaf çıkarsa sizden önce geçen yani ölmüş olanlardan yardım alın. Ne demek? Görüşleri kitaplarda yazılıdır İmam-ı Azamların. İmam-ı Rabbani'lerin, Abdülkadir Geylani'nin. Var mı kitapları? Hepsinin ilimleri bize ulaşmış mı? Ulaşmış. Çözümsüzlük yoktur. ayet, hadis ondan sonra geçmiş ulemanın, evliyanın sözleri delildir. Selefi salihin dediğimiz. فَسْأَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ayette diyor, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ne demek orada? İlim eline sorun. E ilim eline nereden sorayım? Benim sorduğum hocalar bir cevap veremediler. O zaman vefat etmişlere soracaksın. Nasıl soracağım? Keşfim açık değil ki mezara gideyim görüşeyim. E kitaplarına danışın. Şu anda binlerce, on binlerce cilt eser var. Benim kütüphanemde 30 bin belki kitap var. E Şamilelerde 100 binlerce cilt kitap var şu anda giriyoruz. E dolayısıyla şaşkına düştük. Bu iş nasıl olur, nasıl olmaz? Kıyas icap etti. Ne yapacağız? Kabir elinden yardım alacağız. Ne demek? Geçmiş büyüklerimizden, vefat etmiş büyüklerimizin eserlerinden, ilimlerinden yardım alacağız o işin çözümü için. Var mı bir sıkıntı bu manada? Düzgün mü? Niye inkar ediyorsun o zaman? Anlamadığın şeyi niye inkar ediyorsun? Dünya kadar mana verdim sana şurada. Bunların hiçbirini mülaza etmeden uydurmadır, atsın gitsin. Böyle şey olmaz. Onun için yani bunlar Efendi Hazretleri İsmet Baba'yı bile kaynak gösterip, İsmet Baba da varsa Risale-i Kutsiye de ki Risale-i Kutsiye sırf bizim tarikatta okunur. Yani Risale-i Kutsiye sırf bize özeldir. Sırf bize. Hatta bütün Müslümanlar okusalar faydalanırlar. Ayrı dava. Ama sırf bizim bildiğimiz. Yani genel manada bir kaynak mıdır Risale-i Kutsiye? Bize kaynaktır. Onlara değildir. Hani bir mektubat gibi değil ki. Mektubat üst kimlik. Yani herkes mektubatı kabul ediyor bütün cemaatler. Ha burada bu kadar. Ama o benim için kaynaktır diyor. İsmet Babam hadis dedi. Sen ne diyorsun dedi bana ya. Hadis dedi. E şimdi adamlar diyor ki benim için hadis uyduruyor. Halbuki efendi dediği için biz bunları yazdık, kabul ettik. Bu namazları, bu zikirleri, bu ibadet. Şu efendinin görüşü odur. Ulema, evliya, Resulullah iftira etmez evladım. Anladın? Durum bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Adamın biri konuşsa diyor cumada hutbe okunurken sen de ona böyle yapsan diyor senin hutben de gitti diyor. Fakat laga. وَمَنْ مَسَّلْ حَصَى فَقَدْ لَغَى Çakıl taşlarını düzeltsen diyor böyle. Hani o zaman camide halı malı yokken mescitte. Kumsal var, çakıl var. Böyle diyor elinle oynasan diyor, taşı maşı böyle yapsan diyor. Cuman gitti diyor. Hutbede tık yok. Çünkü hutbe 2 rekat namaz yerindedir. 4 rekatın öğlenin namazı 2 rekatı hutbeyle eda edilmiş olur. 2 rekatı da cumanın farzıdır. Ama bizim millet adam konuşuyor, bu da diyor ki hutbe okunuyor, ne konuşuyorsun diyor. Öbürü de ona böyle yapıyor. Zincirleme trafik kazası böyle. O konuşuyor. O niye konuşuyorsun diyor. O da böyle yapıyor. Hepsi gitti hutbesi. Cuması gitti. Fakat laga. Sahih hadis Müslim. Fakat laga. Lagiv yaptı yani. Cuma gitti diyor. E ne yapacaksın? Cuma'ya geliyorsun. Ya cuması olan kaç kişi var ki zaten? Herkes hareket yapıyor. Konuşan, eden, bildiğin gibi sanki hoca normal kürsüde vaaz veriyor. Ya bu hutbe ya. Şimdi orada baktım geçen bir hutbe var. Oradan konuşuyor Cuma'da. Alttan biri laf atıyor. O ona atıyor. O ona atıyor. Bayağı bir muhabbet ediyorlar Cuma yaptıkları yerde. Efendim Cuma diye yani şekli. Adam zaten görüşü belli. Fikri belli. Müslümanlara müşrik diyor. Sahabe-i kirama kaba diyor. Hakaret ediyor. Herkese hakaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cinsel haşa gücüne kadar malzeme yapıyor. Kaderi amentü inkar ediyor. Ayetleri tarif etmiş, birçok ayeti kelimeyi yanlış mana veriyor vesaire. Bizim İslamoğlu bizi cemaat içinde Efendi Hazretleri'nin yanında durup da Efendinin inandığı hadislere uydurma diyenden biri olur mu şimdi bu? Hangisinin zararı fazla olur? Efendinin yanındakinin zararı fazla olur. Uzaktakinin zararı fazla olmaz. Onun için şer büyük. Allah'a havale ettik. Allah bu şerre kafi gel ya Rabbel. Bir an evvel bu hadis münkirlerinden kurtar ya Rabbi. Amin. Gazalilere, Geylanilere uydurdu, hadis uydurdu diyen kurtar ya Rabbi. Amin. Dinleyin sesini ya. Dinleyin sesini. Yalan yok, yanlış yok. Kendi sesiyle adam uyduruyor diyor, hadis diyor. Halbuki kitaplarımda bir tane kaynaksız rivayet yok. Demek ki o büyüklerimize uydurdu diyor. Allah şerinden muhafaza eyle. Amin. Amin. Şimdi efendim vaaz edenin durumu, vaaz dinleyenin durumu, işte efendim tezkir ne demek, vaaz ne demek? Onların farkı, vaaz nasihat ne demek, tezkir kendine ders vermek ne demek? Konuşanın nasıl düşünmesi lazım, dinleyen ne anlaması lazım falan. Hepimizin ahiret derdine düşmemiz lazım. Bugün dünya, yarın ahiret. bir saniye sonra ölüp ahirete gidebiliriz. Hiç geri dönüşü yok, telafisi yok, tedariki yok, tevbe kapısı kapanıyor. Kaza namazı kılamıyorsun, borcunu ödeyemezsin, helallik dileyemezsin, özür dileyemezsin. Bitti senin için dünya, bitti bir anda. Bir anda bitiyor. Onun için toparlanmak lazım yani. Yalana, yanlışa, iftiraya, buhtana, menfaatler için, hırs için, ihtiras için bir manası yok. Ama nefis şeytan adama her şeyi yaptırıyor. Her harama düşürüyor, her yalanı konuşturuyor. Kendi itibarını sağlamak için adam, hoca adam, hacı adam, Allah'ın adına yalan yere yemin edeni rastladım ya. Dondum kaldım ya. Çünkü benim bildiğim bir konu, ben diyorum böyle değil, adam diyor vallahi böyle. Yani onun için çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Yani niye imansız ölüyorlar? Mesele bu da var ha. Yani şimdi adam namazlı abdestli imansız ölebilir. Neden biliyor musun? Çünkü diyor Allah-u Teala'yı kızdırıyor diyor. Mesela bir yalan yere yemin edilir. Sabaha kadar tarikat dersi yap. Yalan yere yemin edilir mi? Bir kızdırırsa diyor Allah'ın gazabı eder. Allah'ın gazabı öyle bir çıkar ki diyor son nefesinde imanını söker alır diyor. Ve gavur olarak öldürüyor. Ne oldu bu adam 60 sene? Beni kızdırdı Allah buyurursa diyor. Ben gazap ettim. Bir kere gazap ettim, lanetim ona helal oldu diyor. Ve men yahlil aleyhi gazabi fekad heva, Allah buyuruyor. Gazabım kime çökerse o cehenneme çöktü buyuruyor. Gazabımı çökertmeyin. Çünkü nasıl yalan yere yemin ediyor hoca adam ya? Vallahi böyle diyor. Billahi diyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Dedim ya Rabbi çok günahım var ama ben böyle şaşırdım kaldım. Hiç senin adına yemin etmedim, yalan yere yemin etmedim. Hatta yalan da söylemedim. Hiç yalan şeyim yoktur yani hiç. Aman ya Rabbi nasıl söyleyebiliyorlar menfaat için ya. Ya şurada ben bir kendimi haklı çıkartmak için 5 kişi bana haklısın dedi. Yani bunun için Allah'ın gazabına değer mi yani sen? Veya bir daire veyahut da bir arazi veyahut da bir mal veyahut da bir mülk veyahut da bir borç veyahut da bir alacak. Yani kaç kuruş yani? Milyon dolar olsa, trilyon euro olsa ne olur yani? Allah'ın gazabını çekmeye değer mi? İftira ediyorsun, yalan konuşuyorsun, yalan yere yemin ediyorsun ya. Allah var, ahiret var, ölüm var diyorsun. Kendin diyorsun kardeşim. Kendin diyorsun yani. Nasıl bir ölüm var da korkmuyorsun Allah'tan? Ya bu Allah'a iman edenin işi değil. Şaşırttım demek ki sakal sarık. Hiçbir hükmü yok. Çünkü bunlar kılık kıyafetten ibaret. Bunu gezdirirsin, bir papaza da giydirebilirsin. Demek iman kalpte, takva kalptedir. Hadisini daha şimdi anladım. Dış alametler nişandır. Nişandır ama bilinen bir konuda da yalan yere yemin etmekte bu da öbür tarafa nişandır. Nasıl olacak şimdi? Seni kim kabul eder bu vaziyette? Mezar kabul etmez. Onun için korktum yani. Korkum arttı. Allah'ıma hamdim de arttı bir yandan. Nasip etmedin bana yalan konuşmayı. Kurban olduğum kaça patlarsa patlasın. Hele yalan yere yemin. Yalan yere bile bile yemin. Yani bana nasip etmediği için o kadar hamd ettim ki. Demek ki millette kırmızı çizgi kalmamış. Nasıl yapacağız? Bu İslam aziz olur mu? Bu Müslümanlar galip olur mu? Bu dünyada Müslümanlar başı beladan kurtulur mu? Hiçbir sınır yok. Maddi menfaat için herkes birbirine girmiş yani. Biz Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nereye kadar? Onun için sırat-ı müstakim, dost doğru yol ehli belli. Dost doğru yol ortada. Hak meydanda. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan sonra sapıklıktan başka bir şey kalmamış. Sen nasıl Abdülkadir? Yani sen sifil büyük profesör ya doçent ya da hoca ehli sünnet. Tamam ehli sünnet dedik. Ama kardeşim adam kalkıp alenen yazarsa ki rekaip namazı kılacağına haram işte dahi. Şimdi siz normal vasat bir Müslümansınız. Hepiniz efendim çok kültürünüz olmasa da ilmi seviyeniz medrese mezunu değilseniz de icazet almadınızsa da ya bu Müslümanlara Allah bir feraset vermiş hepinize. Bir namaz kılıyorsun rekaip günü. Ne okuyorsun bunda? Tevrat mı okuyoruz arkadaş? İncil'den ayet mi getirdik ya İbranice? Kardeşim adam Kulüvallah okuyor zaten ya. Namaz Allahu Ekber ya. Bu namaz ya. Haram işlemek nasıl namazdan eftel olur arkadaş? Bir adam haram işlemeyi namazdan üstün dedikten sonra ben bu millete nasıl artık bu adamı dinleyin? Nasıl artık fetvasını sorun der? Yani ben buna nasıl müsaade edebilirim? O zaman milleti saptırmış olurum ya göz göre göre. Benim ondan bir nefsani bir kavgam yok. Ama ondan sonra sen buna niye böyle, şuna böyle. Ya kardeşim adamları zehirliyor. Şu hadis değil, bu hadis değil, şu uydurma, bu uydurma. Zehirliyor. Gazi Beyzavi dersi yapmıştık 4 tane mi ne? Birinci şeyi. Birincisinde bir şey söylemişim. Ne söylemişim? Hadis-i şerif okudum Sahih-i Müslim. Men senne sünneten haseneten felev ecruha ve ecrumen amile bi aile aymül kıyame. Güzel bir çığır açan, sünnet hasene icat eden, kendi sevabı kendine, kıyamete kadar onunla amel edenlerin ecri de ona. Şimdi bana bunu yönlendiriyorlar. Burada ben demişim ki o derste talebelere, bu hadise göre ben de diyebilirim ki mesela 500 la havle çekin şu kadar sevabı var. Deme hakkım var. Resulullah bana bu hakkı vermiş diyorum. Orada sesim var. Bu sözümde yanlış var mı? Yok. Deme hakkım var. Ama ben bunu yapmadım diyorum. Bak ben bunu yapmadım ama deme hakkım var. Peki. Buradan bu ne demek oluyormuş? Hadis uydurmak serbest demiş olmuş oluyorum. Yahu sen bu kadar okulu bunun için mi okudun? Bu kadar mürekkebi bunun için mi yalanı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyi bir çığır açanın şimdi tarikatlı mısın? Tarikatlıyım. Nereye bağlıysa oraya bağlı. Sizde tarikatta ne var? İşte 25 istif var. Sonra şöyle var. Rabıta var. Veyahut onları da kabul eder yani. Ondan sonra ne var? İşte 5000 aşağı tarikatta da şey. Bizim tarikatta günde efendim 5000'dir ekallisi halike diyor İsmet Baba. 5000'dir en az. La ilahe illallah diyeceksin. Veya Allah yani dersin hangi derstesin. Peki 5000 kere günde la ilahe illallah diyeceksin diye bir hadis var mı? Peki Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu Nakşi tarikatında böyle bir kaide var mı? Var. Hadiste yok. Bütün tarikatlarda var. Şazeli tarikatında diyor ki sana şu kadar la havle çekeceksin. Öbürü diyor Hizbül Bahar okuyacaksın. Öbürü diyor şu salavatı okuyacaksın. Öyle mi değil mi? Kadiri tarikatında yok mu? Şu kadar 100 kere şu, şu 100 kere bu. Yok mu? Bütün tarikatlarda var. Peki. Şimdi Muhiddin İbn Arabi Hazretleri ki onlar da kabul eder o. Kabul etmek zorunda. Tasavvufa inanıp da onu reddeden İbn-i Teymiyeci olur. Muhaddis. 600-700 bin hadisi senetleriyle ezbere biliyor. Ve müçtehit. Mesela Muhiddin Arabi Hanefi mi Şafii mi diye sorduğun zaman kendi mezhep sahibi. Fıkıhta mezhep sahibi müçtehit ya. Hani diğerlerine benzemez. Yani Muhiddin Arabi'nin çok farklı özellikleri var. Fıkıhta mezhep sahibi ya. Ondan sonra hadiste hadis hafızı. Tamam. Muhiddin İbn Arabi'den aldım ben bunu. Rabıta kitabımdaki ilimler hiçbir kitapta toplanmamış. Çünkü benim ona canım çıktı. Hiç o kadar araştırma yapmadım başka zamanlar. Çünkü delillerim kuvvetli olsun diye. Efendi Hazreti emretmişti yaz diye. Millet kıymet bilmez. İlim okumak istemiyorlar ki. Şimdi ondan sonra hazıra konmak istiyor. Hoca anlatsın gitsin. Ya kardeşim biraz da oku. Bak orada İbn Arabi Hazretleri diyor ki Evliyaullah ve meşayih. Mesela hatmi şerif yapılıyor. Hatmi haceken deniyor. Bu hatmi şerifte la ilahe illallah de sübhaneke diyor. 5 kere ilan ediyor. 500 kere okunuyor. La havle okunuyor. 500 kere. Öyle mi? Ya hafiyel altaf edrikni bi lütfikel hafi okunuyor. Pazar günler okunuyor sade. Her gün hatmi şerifte rastlamayabilirler. O pazar okunuyor. 500 kere. Şah-ı Nakşibend'in hatmidir. Abdülkadir Geylani'den var. Hasbunallahu ni'mel vekil. Mesela bizim hatimlerimizde Abdülkadir Geylani'ninki de var. Hepsi bizim silsilenin değil. Abdülkadir-i Cili diyor. O Cili dediği Ceylani demek yani. Onu anlamadıklarından başka bir zat zannediyorlar. Abdülkadir-i Cili demek Ceylani demek zaten. Aynılar. Şimdi bu Muhittin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifine göre güzel bir çığır açarken işte efendim hemen yine başlıyor. Diyor ki bu hadis diyor onun hakkında değil. Ne hakkında? Diyor ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte muharebeye gidilecekti Tebuk'e falan. Dedi ki kim yardım edebilir? İnsanların ihtiyacı var. Sahabe-i kiramdan birisi öne çıktı. İşte büyük bir yardım yaptı. Onun üzerine bu hadis-i şerifte buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bu bir çığır açtı. Peşinden öbürleri de onu izledi, takip etti. Herkes ortaya malıyla canıyla cihada çıkmak için infakta bulundu. Ve neticesinde bu adam hem kendi sevabını aldı 1000 altın verdiyse ama peşinden 10.000 altın daha toplantıysa bir o kadar da bu aldı. Çünkü neden? Başlattığı için. Bunu bana bir hoca söylüyor. Ben de diyorum tamam ama sen eğer bu hadis bunun hakkındadır, bunun hakkındadır deyip sebebin hususiyetiyle hükmün genelliğini bağlarsan işte tam çuvalladı. Çünkü neden? O zaman teyemmüm ayeti de Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız gerdanlığını ararken yolda kaldılar. Suya ulaşana kadar sabah namazı geçiyordu. Orada nazil oldu. Onun için sen burada teyemmüm yapamazsın. Kur'an-ı Kerim'deki sebebi nüzulleri baz aldığında hadislerin her sebebi vurut denir. Bunları bağladığın zaman bir yere ancak orada geçerli olur. Geri kalan helal haram herkes gümbürtüye gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın dikkat edin. Hiçbir şey bilmiyorlar biliyor musun? Yahu kardeşim bütün tefsirlerde kaynaklarda ne diyor? Usulü fıkıhta, usulü hadis. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir. Ne demek? Özel bir sebeple bir şey buyrulur ama sebebin özelliği o hükmün genelliğini kısıtlamaz. Hüküm yine nereye gelir? Genele gelir. Yani güzel bir çığır açan herkes, bugün de bir güzel bir şey başlatan, bir güzel faaliyet başlatan bu sevaba girmez mi? E girer. Peki. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri işte 5000'le Allah deyin, 5000'le Allah deyin. Hadiste bu yok. Ama kendi tecrübe etmiş. Bakmış ki 100, 200, 300, 500'den sahabe döneminde değiliz. İnsanlar çok bozuldu. Zikir kalbe yerleşmiyor. Onun için en az 5000'le bir iz bırakıyor. Bu tecrübeyle veya ilhamla veya keşifle demiş ki benim yoluma görüyor musun? Görüyorsun. Girmek mecburiyetinde değilsin. Biz farz demedik ki tasavvufa girip tarikat dersi alma. Ama söz verdikten sonra iki rekat namaz gibi farzdır evladım derdi. Neden? Adak meselesine giriyor. Çünkü sen o zata intisap ediyorsun. Diyor ki ben bu şartla veriyorum. Sana diyor bu dersi yapacak mısın? Yapacağım. Söz verdi, söz veriyor. El ele tutuşuyorlar. Biat oluyor. O zikirleri yapmak için söz veriyorsun. E şimdi sen burada durup dururken desen ki çocuğum askerden sağlam gelse bir kurban kesmek Allah için adağım olsun. Sen şimdi durup dururken koç kesmek sana farz mıydı? Vacip miydi? Ama çocuğun sağlam geldi. Ne oldu şimdi? Hiç farz vaciple alakası olmayan bir konu sana özel farz oldu işte. Neden adak yaptın? Söz verdiğin zaman zaten ayet-i kerimeler demiyor mu? Ve bi'ahdillâhe ufû Allah'a verdiğiniz sözde durun. Sen şeyhe vermiyorsun ki sözü. Şeyh mi seni kontrol edecek? 5000 mi çektin? 4999'da mı kaldın? Allah'a verdiğiniz sözde durun. İnsanlara verdiğiniz sözler Allah'a verilmiş olmuyor mu? O zaman İslamiyet'te niye diyorlar? La iman elmen la ahdele. Sözü olmayanın imanı yoktur. Ne oldu bu şimdi? Ben sana söz verdim. Yarın 3'te buluşacağız. Sen gittin orada bekliyorsun. Ben sözüme gelmiyorum. E bu şimdi normalde de şurada buluşacağız. Sözü de bağları farz oluyor bana. Çünkü neden? Söz verdiğim için farz ettim kendime. O sözü ben aslında kime vermiş oluyorum? Allah'a. Çünkü neden? Allah Teala buyuruyor ki aranızda sözleştiğiniz zaman durun diyor. Bu sefer Allah'ın emrine giriyor sana verdiğim söz. Bu adak oluyor. Sen diyorsun 5000 la ilahe illallah diyecek misin? Diyeceğim diyorsun. Söz veriyorsun. Oldu farz namaz iki rekat gibi. Neden? Adak yaptın. Ama durup dururken sokaktaki adama, camideki adama 5000 la ilahe illallah dedim mi? Demedim. Niye demiyorsun ya? Diyebilir miyiz? Ama sen bana dersin. Çünkü neden söz vermişim ben buraya? Yani burada sebep özel olabilir. Hüküm umumidir. O zaman Şah-ı Nakşibend bu 5000 nereden çıkarttı? Hayır nereden çıkartıyor? Tasavvufa inanmıyorum diyeni anlarım. Adam zaten inanmıyorum der, mevzu kapanır biter. Ama tasavvufa inanıyorum dedikten sonra bu şeyhler, bu zikirleri, hadis-i şerifleri nereden çıkarttı arkadaş? Ayette, hadiste bu sayılar yok. Men senne sünneten haseneten. Güzel bir sünnetle çığır açan diye. İbn Arabi Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine diyor çığır açma yetkisi verdi. Ve buna da bid'at demedi, adına da sünnet dedi. Niye? Yetkiyi ben verdiğim için o da benim sünnetim oluyor diyor. Sünneten hasenetene de dikkat edeceksin. Mesela bir de bid'at hasene mefhumu var. Bak hadis-i şerif bid'aten haseneten demiyor. Mesela teravih namazı için cemaatle kılındı askere Hazreti Ömer döneminde cemaat başladı. Hazreti Ömer dedi ni'metil bid'atü azi. Bu ne güzel bid'at dedi. Yani çünkü dedi aslı sünnette var. Aslı sünnette olduğu için her gece kılınmak bidat olmaz. Ama yeni bir şey oldu. Efendimiz'in döneminde her gece kılınmıyordu. Güzel bir bidat oldu dedi. Bunda sorun yok. Ama bu hadis-i şerifte sünneten haseneten diyor. Bidat tabirini de kullanmıyor dikkatinizi çekersem. Güzel bir çığır. Sünneten haseneten. O zaman ne oldu? Bu yetkiyi verdi. Peki. Ben o birinci derste bunu söylüyorum. Benim diyorum burada benim bile yetkim var. Nasıl benim yetkim var? Ben derim ki 500 kere la havle çekiş o kadar sevabı var. Peki, kulü Allah'ın sevabı hakkında hadis var mı? Var. La havlenin sevabı hakkında hadis var mı? Var. Ama sayıda 100 diyor, 200 diyor. Ben la havle hakkında 100 ve 200 hakkında hadis gördüm. 500 görmedim. Hiç 500 görmedim yani. Ben görmediysem yok anlamına gelmiyor ama benim de çok tetebbuatım var. Canım çıkmış bu işlere. 500 yok diyelim. E peki hadis-i şerifte 500? Çünkü sana bir yol açmış, yol açma izni de vermiş, buna da sünnet-i hasene buyurmuş. Artık 100'ün sevabı varsa 500'ün daha fazla sevabı olacağı tartışılmaz. Manyak olmanın bir lüzumu yok. Niye tartışmayı açıyorsun 500 denmez diye? Ya ne cahil ecel adamlara kaldık ya. Şimdi yani minare bidat mı? Ya kardeşim abi Bilal Habeşi'ye demedi mi ki çık yukarıdan oku, ses duyulsun. Şimdiki sistemde de bunu güzel yaptılar, minare yaptılar. Müezzin üşümesin, şey etmesin, kafasına yağmasın. Bilmem ne, üstünü kapattılar, kubbe yaptılar vesaire. E şimdi caminin kubbesi, efendim zamanında kubbe yoktu. Ya kubbe yoktu ile ne alakası var? Bu kadar insan bir yere giriyor, yarım saat, bir saat duruyor, nefesler kalkıyor. Onun için yüksek olursa, fî büyütü nedine Allah'ın türfâ. Kur'an'da diyor ki Allah yüksek yapılmasına izin verdi. Ayet de var yani. Onun için kubbeleri yüksek yapmışlar. Neden? Oksijen ve hava şey ondan. Yani millete bir saat, iki saat yetsin yani kubbenin içinde topladığı hava. Yani bunu anlamayacak ne var? Vehhabi kafasıyla ne var yani? Tasavvufa inanıyorum dediği için sorun yapıyorum zaten. Yoksa ben Vehhabiyim dese çıksın gitsin yani. Şimdi sünneten haseneten. Peki ben burada diğerleri de bunu diyor ki hoca aramış onu diyormuş sen niye böyle yapıyorsun? O da diyormuş ki ya diyormuş bu derste böyle dedi Kazi Beyzavi dersinde. Ya sen benim dediğimi anlayacak kadar ilmin yoksa benimle ne uğraşıyorsun ya? Ben burada dedim ki ben bile 500 la havle çekin sevabı var. Şu kadar sevabı var. Fazileti var çünkü. Asıllı sünnette var çünkü. İmam Masum Hazretleri mektubatta öyle diyor. Diyor ki camide millet namazdan selam verirse musafaha yapıyorlar veya bazı namaz bitiyor halaka yapıyorlar. Böyle hani bayramlarda, seyranlarda vesaire böyle dönüyorlar ya herkes musafaha yapıyor. Bu bidat mıdır değil midir diyor. İmam Masum Hazretleri efendiden duydum ben bunu. Mektubatında cevap veriyor. Diyor ki evladım diyor madem ki musafaha yapmak faziletli amel olarak aslı sünnette var mı? Var. Aslı sünnette olanın şekli değişmekle bidata dönmez evladım diyor. Yani ister bunu camide yap, ister bunu namazın peşine yap, ister namaza başlamadan yap. Yani aslı sünnette varsa şekli bidat olmaz diyor. Ya ne cahil adamsınız ya. Ben burada evet yine de tekrar ediyorum. Bir sünnet-i hasene açma, çığır açma benim yetkim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Sana da vermiş. Ama dikkat zurnanın zırt dediği yere geldik şimdi. Anlamadığınız yere geldik. Parmağı değil. Efendim elini basacaksın. Anlasın adam. Ben burada sana o lafta diyor muyum? Lafta diyor muyum ki ben burada 500 la havle çekin sevabı var demeye müsaade var bana. Ama ben yapmadım. Hakikaten de yapmadım ben yani böyle bir şey. Çünkü kitaplarda yazılanlar o kadar kaynak dolu ki ben niye yeniden bir 500 la havle niye çıkarayım yani? Ayrı bir şey. Yapsam olur dedim. Bunda bir sorun yok. Nerede sorun olurdu? Ben eğer deseydim ki hiçbir kaynakta görmeden ben 500 tane la ilahe illallah çekin. İşte hadis-i şerifte var işte 500 la havle var işte hadiste yok. Bunu deseydim. Ha şimdi la havleydi hadis-i şerif evliyaullah demiş. Hiçbirinin demediği bir şey derim ben de. Ve fevvizu emri ilallah. Hadi bakalım şimdi. İşimi Allah'a ısmarlıyorum. Bu ayet diyor, bunu diyor, başı sıkışan diyor, kötü hileler ve faaliyetler hakkında yapılan suikast planlanan vesaire vesaire. Bu insanın diyor, bunu okumamasına şaşarım diyor Cafer-i Sadık Hazretleri. Çünkü Firavun'un hanedanından iman eden zat bunu okudu. Fevekallahu seyyiati ma mekaru. Kötü hilelerinden Allah korudu. Ayetle sabit. Kötü hile ve tuzak bekleyenlerin okuyacağı tek ayet. Ya başta gel. Vefevvidu emri ilallah. İnnallah basirun bil ibad. Ben şimdi desem ki 500 tane bundan oku. Bir kitapta görmedim. Kendisi zaten ayette var mı? Var. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurmuş mu ki başına kötü plan yapılan hakkında suikast planlanan adam nasıl bunu okumaz şaşar. Tamam mı? Ben bunun sayısını 300 dedim. Bedir ehli kadar 313 dedim. Bir kitapta yok. Diyebilir miyim bunu? Diyebilirim. Okuyan kaybeder mi? Zarar eder mi? Okuduğu ayet zaten. Ama ben neyi diyemem? Şunu diyemem. Bu hadisi şeriftir diyebilir miyim? Diyemem. Adam bununla bunu fark edememiş. Ben diyorum şu kadar sayıyla şu faziletli zikri yapın diyebilirim yani. Böyle bir şey hiç yapmadım ama. Yani ben bile diyelim yani her Müslümana Resulullah buyuruyor sünnet-i hasene. Sonra da bunu 313 kere ve üfe fuzu emriyle Allah millet okumaya başlasa. Kıyamete kadar bu böyle devam etse.

isterim. Yani esnaf, tüccar, her sınıf insan var. Avukat, hoca, hacı, her sınıf insan var şurada. Bizim evde de hoş hepten, ben de duvara konuşmuyorum. Kardeşler Allah razı olsun. Gelmişler beni şenlendirmişler. Şimdi bu insanların hepsi orta seviyede bir müşterek akıl var ya, müşterek akıl. Şurada şu müşterek akıl neyse bunu ben 50 bin kişiye de konuşsam bu akıl aynı çıkar. Çünkü ortalama seviye birdir. İnsanlar anlar ya. Biz de insanları kandırıyoruz da bir şeyleri mi bulduk ya? Tımarhaneden delileri mi getirdik yani? Bu arada benim konuştuğum insanlar bir seviyesi olan insanlar. Ama şu an var ya İslamiyet'ten hiç haberi olmayan bir adamı getirsem. Samimi söylüyorum. Hiç İslam'dan duymamış namazdan bir şey. Adam akıllıysa o da bunu çözer ha. Çünkü ben o kadar güzel anlatıyorum ki. Zaten orada diyor. Senin diyor bu anlatma şeklinden diyor biz mağlup duruma düşüyoruz. Sen delilin çürük. Ondan mağlup duruma düşüyorsun. Şu anda batılı savunsam veya inanmadığım bir şeyi size inandırmaya çalışsam. Diyelim ki bana büyük bir para teklif ettiler. Diyelim ki nefis var, şeytan var. Büyük bir paralarla beraber şu işi yuttur dediler. Veya kafama silah dayadılar, siz bilmiyorsunuz şantaj var, çıkınca öldüreceğiz. Şunu bana anlat dediler. Belki zor oyunu bozar. Hani kalbin iman doluyken ikrah olur, öleceğinden korkarsın. Belki misal Allah başıma vermesin. Amin. İmtihan etmesin. Ama yemin ediyorum benim o konuştuğumda hiçbiriniz inanmazsınız. Konuşsam bile. Neden? Çünkü inanmadığım şeyi savunamam. Ben niye böyle akışlı konuşuyorum? İman ettiğim şeyi konuşuyorum da onun için akışlı konuşuyorum. Kardeşim inanmadığın bir şeyde seni galip geleceğim laf salatasıyla, çene kalabalığıyla diye var mı ya böyle bir şey ya? Efendinin tarikatında ya var mı böyle bir şey ya? Bu kadar hoca var, binlerce efendisi hoca yetiştirmiş, on binlerce yani bu millet yutar mı ya? Kim yutacak seni bu hezeyanını? Şurayı anlamıyorlar. Ben böyle bir hadis uydurabilirim demiş oluyormuşum haşa. Ya böyle bir hadis uydurulur mu ya? Resulullah buyurdu denir mi ya? Ben efendi buyurdu bile diyemem efendiden duymadığım bir şey. Diyebilir miyim? Hayatta demem ya. Yani şimdi mesela burada bir kavga gürültü var. Sulh etmek lazım, barıştırmak lazım falan filan. Ben sulh için, barıştırmak için yalan yerinde caiz hesabı yaparaktan bu adam bu adamı bıçaklayacak veya hakkını yiyecek falan. Ya efendi bu adamı severdi, efendi şöyle demiş. Halbuki dememiş, ben orada sulh için, ıslah için bir güzelleştirme yapma hakkına sahip miyim ya? Ha bak yalan caiz ha. Sahih hadiste yalan üç yerde caiz. Birisi kavgayı barıştırmak. Ama benim huyumda yok. Yani her caizi ben yapmak zorunda mıyım? Yapamam. Yapamam, kabiliyetim müsait değil. Efendi bu adam hakkında bunu demediyse burada ne olursa olsun ben bunu uyduramam yani. Huyum müsait değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktım. Ben bir hocam için bile bir isnatta bulunamam yani duymadan. Şüphelendiğim zaman bile bazen vazgeçiyorum. Yani acaba bunu efendiden mi duymuştum? Başka bir hoca efendiden mi? Arap bir alimden mi? Seyyid Maliki'den mi? Şüphelenince sözü kullanıyorum. Hatta bazı fark edersiniz. İsimlerde yanılabilirim. Hemen şerh koyarım yani. İsimlerde yanılabilirim. Benim bu usulümdür. Böyle bir şey yok. Kesin hatırlamıyorsam sözü kullanırım, hikmetinden yararlanırız. Ama isnadında dururum yani. Evliyaullah'tan bazısı şöyle buyurmuştur derim. Benim usulüm bu. Çok iyi bilmem, hatırlamam lazım. Ya sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle buyurdu nasıl diyeceğim? Ben efendi için bile demediği bir şeyi asla demiş değilim bugüne kadar ya. Nasıl oluyor ya? Onun için siz doğru adrestesiniz kardeşim. Siz doğru adrestesiniz. Ahmet haram yapmaz dediği. Yani tabii haram derken bu harama da benzemiyor yani. Resulullah'a hadis uydurmak falan. Ekberul kebair yani. Böyle ahir zamanda insanlar çıkacak. Şecelere de belli olmayacak. Bazen kürsüden bile konuşabilirler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kürsüden de konuşsalar aslını neslini nereden geldiğini nereye gittiğini araştırın. Çünkü şeceresiz insanlardan çok sorun yaşadı bu ümmet. 20 sene Sultanahmet'te imamlık eden adam ne dedi? Avrupa'ya giden Osmanlı heyetine, o Sultanahmet Camii'ni biliyor musunuz? Biliyoruz dediler. Gidin cemaate söyleyin 20 senelik namazı iade etsinler. Ben sünnetsizim dedi. Osmanlı

0: döneminde 20 sene Sultanahmet'te imamlık edecek ilme sahip bile olabiliyor. Lavlensler değil miydi? İşrak namazını kaçırmayıp da Osmanlı'yı batıranlar, arkadan vurduranlar, Vehhabiliği kurduranlar, işte bu kadar ayetleri, hadisleri tahrif ettirip inkar ettirenler, o ajanlar değil miydi? Sahabeyi tenkit, Kur'an'ı tenkittir diyor İmam-ı Rabbani. Çünkü neden diyor? Kur'an nereden toplandı? Tek tek şahitlerle beraber sahabeden toplandı. Sahabe met'unun fihse, tenkit edilebilirse, o zaman diyor Kur'an da tenkit edilebilir demektir. Zaten onun için Şia sahabeyi tenkit edip de 5 sahabeden başka hepsi mürtet oldu, dinden çıktı dedikleri zaman Kur'an içinde ne diyorlar? Eksiktir diyorlar. 18 bin efendim ayet Ehl-i Beyt hakkında silinmiş diyorlar. Çünkü sahabeye konuşan zaten Kur'an'a da konuşur, merak etme. Biz de efendinin ashabındanız. Ya Rabbi, Efendi Hazretlerimizin bu yola intisabının, tarikat dersen zikirlerinin berekatıyla kabrini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, meyit ve meytelerin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirler nur eyle, azapları olan varsa defu rafu izale eyle. Bu hediyeler hürmetine ya Rabbi bir daha azap gönderme ya Rabbel alemin ya hayrun nasirin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi. Ve meşayihina kafemen. Ruhina emvatina emvatil müslümin. Ve ilâ arvâhi men zükrat esmâhum fî hâdîl celseti minel meyyitin vel meyyitâd. Ve ilâ arvâhi şühedâina mine şurtati vel muaskeri. El-Fâtiha. Allah'ım sallallahu
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Kasım 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
13: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
14: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmıştır. Olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
15: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
16: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
15: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
17: Selamun aleyküm, Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
18: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
20: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
21: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
22: İcir
21: sunar.
22: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
23: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala. Sübat Şerife'den itikat mektupları bahsinde 3. cilt 24. mektuptaki dersimize devam ediyoruz. Bu derste sahabe-i kiramın eftaliyetinden bahsediliyor. Bu ümmetin en hayırlıları olduğundan bahsediliyor. Kaldığımız noktadan devam edecek olursak burada tabii çok güzel ilimler anlatılacak. Fe innehum şüphesiz sahabe-i kiram buyuruyor. Efdalü hazil ümmeti. Bu ümmetin en faziletlileridirler. Bunu neyle tespit ediyoruz? Hadis-i şerifle tespit ediyoruz. Ne buyuruyor? Hayrul kuruni karni. Bunu Buhari olacak. Yani sahih hadistir. Ona şüphe yok. Asırların en hayırlısı benim asr-ı saadetimde yaşayan özellikle sahabe-i kiram dönemidir buyuruyor. Sümmellezine elûnem. Sonra onlar takip edenler tabi'in dönemi. Onlar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmemişler. Sahabeyi görmüşler. Sümmellezine elûnem. Sonra onları takip edenler. Onlar da sahabe-i kiramı da görmemişler. Ama sahabe-i kiramı gören tabi'ini görmüşler. Tebe'i tabi'in olmuşlar. Bu hadis-i şerife göre sahabe bu ümmetin hem faziletlisidir. Bu şüphe götürmez bir gerçektir. Peki bu ümmet nedir? Elleti öyle bir ümmettir ki hayrul ümemi bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. Bunun delilini buluyor muyuz? Ayet-i kerimede buluyoruz. Estaizu billah kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Bugüne kadar insanların menfaati için çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı siz oldunuz buyuruyor. Burada İbrahim Aleyhisselam ümmeti, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, yani bütün peygamberlerin ümmetleri dahil. Çünkü hayırlı demek en iyi demek. Demek ki bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğu ayetle sabittir. Bu en hayırlı ümmetin en faziletlilerinin sahabe-i kiram olduğu da sahih hadis-i şeriflerle sabittir. Zaten ayetlerde de buna temas vardır. Çünkü ne buyuruyor Estağfirullah Hadid suresinde la istevi minkum men enfaka min kabil fetha katel ulaki azam dereceten min ellezine enfaku min ba'di ve katelu. Yani fetihten önceki iman edip infak edenler ile Mekke fethinden sonra Müslüman olup Allah yolunda cihatta harcama yapanlar tabii ki derece bakımından eşit olmaz. Sahabe arasında da bir meratip var. Tasnif var ama en nihayetinde ulaki azam dereceten min ellezine enfaku min ba'di ve katelu. Yani fetihten sonra iman edip cihad eden bu yolda malını harcayanlardan derece bakımından daha büyüktür. Mekke fethinden önce bu yola girenler, hizmet edenler burada sahabe arasında bir tasnif yapıyor. Ama neticede ve küllen vaadallahu husna. Allah hepsine de husna. Husna cennetin ismidir. En güzel yer demektir. Cenneti vaat etmiştir. Yine burada sahabe-i kiram hakkında la istevil ka'idûne minel mü'minîne gayru ulil darar vel mücahidûne fî sebilillah diye bir ayet-i kerime var. Orada da cihada gidenlerle gitmeyenler işte evlerinde oturanlar bunlar bir değil diye bir tasnif de orada yapıyor. Ondan sonra ve faddalallahu mücahidîne alel kaidine ecran azîmâ. Cihada gidenler, cihada gidemeyenler arasında eftaliyet farkı var. Mücahitleri Allah ecran azıma çok büyük bir ecille taftil etmiştir, üstün kılmıştır. Derecat-i minu ve mağfireti ve rahme, yani işte dereceler bakımından. Ondan sonra وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacir ve Ensar'ın ilkleri, İslam'a girmekte öne geçenler ve bu davada evveliyet sahibi olanlar başta zikrediliyor. تَبَلَّذ۪ينَ تَبَعُونَ بِيَحْسَانِ Onlara güzel amellerle, itikatlarla tabi olanlar. Orada iki mana var. Hem sahabeden muhacirin evvelinden değil ve ensarın sabikunundan değil ama daha sonra Müslüman olmuşlar, hani yine sahabe, ona da gidiyor. Sonra tabi sahabe olamamış da bize kadar hatta orayı götürenler var. Yani tabi olanlar, onların yolunu izleyenler manasında, o da genel bir manada Müslümanlar ona dahil olabilir. İhsan, yani tabi ihsan iman ve amel salih erbabının sıfattır. Radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu, onlar işte Allah onlardan razı, onlar Allah'ın sevabından razı. Daha birçok ayet-i kerimede geçen derste okundu. وَالَّذ۪ينَ مَا وَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا بَيْنُهُمْ Habibimle beraber olan sahabesi, kafirlere şiddetli, aralarında merhametli. Bu geçen derste de bunlar, bu işlendi. Ondan sonra methediliyorlar. Teram rükkan sütçeden hep rükû secde yaparlar olarak onları görürsün. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Onların adresi rükû secde, namaz. يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرُبُعَانًا Allah'ın lütfunu, rızasını ararlar. Bak burada da ihlaslı oldukları. Çünkü yaptıkları amellerde gösteriş olmadı. Allah'ın rızasını aradıkları. Burada da o tescil ediliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ondan sonra Tevrat'ta onların methedildiği, İncil-i Şerif'te onların methedildikleri ayet-i kerimede, Fetih Suresi son ayeti de bunu işliyor. Ondan sonra وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَوْتَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا İman edip salih amel isteyen o zatlara Allah büyük mağfiretler, tabii ki peygamber olmadıkları için kusurlar olabilir. Büyük ecirler vaat etti, söz ver. Allah vaadine اِنَّ اللّٰهَ لَا اِخْلِفُ الْمِعَادِ Allah vaadine hulf etmez. Yani sahabenin hepsi cennetlik oldu. Zaten bu ayet-i kerimelerden çıkıyor. Ama sen Abdullah bin Übey bin Selül'den gibi bir münafıkların reisini sahabeden sayarak veya Medine dönemindeki bazı münafıkları yaptıklarını, söylediklerini, konuştuklarını, itirazlarını, muhalefetlerini, efendim bunlar da peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı, adamıydı, bak sahabede ne bozuk adamlar var dersen zaten zındık olursun yani. Çünkü onu Kur'an zaten belirtiyor. Ve min ehlil medineti meraddu alen nifak. Medine elinden ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki orada bulunan halk içinden kastediyor. Şimdiki Medine ehli hakkında değil ki bu ayet. Nifakta mahir oldular. Yani münafıklığı iyi becerdiler yani. La te'alemum nehannu habibim, sen bile tanıyamazsın. Sonra Efendimiz'e isimlerini bildirdi ama da o zaman ayet nazil olduğunda, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in münafık olduğunu bilmedikleri vardı. Bu anlaşılıyor bu ayetten. Nehannu alemum, biz onları çok iyi biliriz buyuruyor. Yani şimdi burada sahabe içinde münafıklar vardıysa ki var, ayetle sabit. O zaman o münafıklara sahabe denmez ki. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiş Müslümanlar. Münafık mümin değil ki. İnnel münafıkın fitterik lesfeli minennar. Cehennemde kafirlerin bile altında yanacak. Mümin olsa kafirin altında yanar mı? Dolayısıyla münafık Müslümanım deyip kafirliği gizleyen. Sahabe kim? Özü sözü bir olan Müslüman. Ama günahsızdır, hatasızdır demiyoruz. Ama Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bile görmüş. Hazreti Vahşi bile dahil. Bunlar sahabedir. Methedilen ayetlerde bunlardan bahsediyor. Tabii ki münafıklardan bahsetmiyor. O sahabe değil ki. Ondan sonra. Şimdi bu ümmet bütün ümmetlerin en hayırlısı ayetle sabit. Sahabe-i kiram en hayırlı ümmetin en eftal kesimi. Bu da bu kadar ayetle, hadis, demin okuduğum sahih hadise sabit. Ve esbeku ehli hazil milleti. Millet din demek burada. Milleti İbrahim diyoruz ya kabirde. İşte sorgu sualde şey olsa hangi millettensin? Yani oradaki Türk milleti, Kürt milleti sorulmuyor yani. Genetik ırk sorulmuyor. Oradaki sorudaki millet, millete İbrahim'e hanifa diyor Kur'an. İbrahim Aleyhisselam'a hanifiyet milleti dini. Yani demek şirki bırakıp batıl ilahlarda terk edip hak olan dine yöneliş. Bu dinin ehlinin esbakı, esbakı ne demek? İmanda en önce onlar davranmış. Muhacirler, ensar. Biz nerede geldik? Dünyanın dibinde geldik şimdi. Tabiine göre, tabi tabiine göre de onlar esbak. En öne geçmişler. Elleti bu din öyle bir din ki ya nasikatun, yani neshetmiş neyli cemi'il milel, bütün şeriatları. Yani Musa Aleyhisselam şeriatı yürürlükten kalkmış, İsa Aleyhisselam şeriatı kalkmış, İbrahim Aleyhisselam şeriatı kalkmış. Tabi sümme evhayne aleyk eni tebi'u milleti İbrahim Hanife. Habibim sana vahy ettik, İbrahim'in milletine uy. O ayrı bir şey. Yani Kur'an şeriatının içinde İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatının birçok hükümleri devam ediyor ve muhafaza edilmiş. Ama bu Kur'an şeriatının İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatıyla tıpatıp aynı olduğu, yeni bir şeyler getirmediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Kur'an şeriatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı bütün şeriatları neshettiğine göre kıyamete kadar geçerli şeriat olarak, tek şeriat olarak kalmış. Bu şeriatın ehlinin içerisinde esbak olan, yani en önce bu işi yapanlar kimler? Sahabe-i kiram, bu dini yaşayanlar, yaşatanlar ve bu dinin yayılması için cihad edenler, mallarını, canlarını feda edenler. Elyenne karnum kâne hayral kurun. Çünkü onların yaşadığı asır, asırların en hayırlısı, sahih hadise sabit. Ve sahibim onların arkadaşı olan, onların arkadaşı olan, yani Muhammed Mustafa'dan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe sohbetten geliyor. Sohbet de arkadaştan geliyor. İhvan kelimesi kuvvetten geliyor, kardeşlikten geliyor. Ama sahabe kelimesi sohbetten geliyor. Sohbet birliktelik anlamına geliyor. Yani daha Türkçesi arkadaşlar, ihvan kardeşler oluyor. Ashab arkadaşlar oluyor. Onun için ya leyteni lekidu ihvani, keşke ben kardeşlerimi de görseydim, kavuşsaydım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temennide bulunca sahabe-i kiram da velesne ihvanek, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Kimi özledin? Kimi görmek heves ediyorsun? Sordular. Buyurdu ki entü ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Yani biz bir beraber yaşadık. Aynı ortamlarda bulunduk. Aynı havayı teneffüs ettik. Velakin ihvani men yetune ba'di yu'minune bi ve lem yeram. Benim kardeşlerim beni görmeden iman edecekler. Onlar bir benden sonra gelecekler. Ama yevet ve hadum levrani bi nefsi ve mali. O kadar beni sevecekler ki malını, canını, her şeyini verip de bir kere beni görseydi de ondan sonra ölseydi, her şeyini kaybetseydi derecesinde beni sevecekler diye buyuruyor. Onun için ashab tabiri arkadaşlıktan geliyor. Efendim o işte Kağıthaneli Mühliküddin denen İsmail Han'ın baş hocası işte kitap yazmış bilmem ne diyorlar. Ben şimdi ona reddiyeler hazırlıyor. Emre Hoca hazırlıyor, Yakup Hoca hazırlıyor falan. Şimdi bunlar tabii bu benim seviyem değil. Ben buna uğraşacak vaktim yok. Seviyem de değil yani. Çünkü yalan, iftira, sahtekarlıkla kitap yazmış. Mana vermiş oraya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'a demiş ki neyse bir sahibi, sen benim arkadaşım değilsin demiş. Ya böyle bir şey olur mu ya? İzze Gulü'nün sahibi Kur'an'da diyor ki arkadaşına dedi ki la tahzen, mağarada üzülme dedi. Ya oraya öyle mana vermiş. Sen benim arkadaşım değilsin dedi. Bu kadar hadise yanlış mana vermek, böyle bir şey yok. İsmail Han'ın bütün hocalarının tutunduğu adam bu. Bir tanesi çıkıp da bu bizi temsil etmiyor demiyor. Ancak geçen CNN'de patlattık işte. Hasan Yaşar gibi adam var. Orada genel sekreter kılıç arıyor. İşte efendim bu bizi temsil etmiyor. Ya bugüne kadar neredeydin? Kaç senedir biz söyledik bu adamı? Hala da senin kurduğun Yavuz Selim Gençler sohbet ediyor mesela. Şimdi bunu da yakında mecbur olacaklar. Bu bizi temsil etmiyor diyecekler. Ama gazetecilerle onu görüştürüyorlar. Hiç onu görüştürüyor. Ya adamın verdiği manaya bak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'a demiş ki sen benim arkadaşım değilsin. Ya Kur'an'da İzzet Ulu'nun sahibi diyor. Resulullah bu nasıl der ayete muhalif şey der mi aşağı? Halbuki başka bir mesele var orada. Nesnenin sahibiysen işte bir münafık mı öldürülecek, bir kafir gebertilecek falan. İşte Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer, Osman da var. Yani onlara diyor ki bu sana nasip olmayacak. Bu işin sahibi sen değilsin. Bu Hazreti Ali'ye nasip olacak. Bana o. Kalkmış diyor ki Ebu Bekir Sıddık'a diyor, sen benim arkadaşım değilsin. Ya bu ayeti inkar. Ya böyle adamlar yani şu anda İsmail'de hoca kalmadığı için, hiçbir vasıflı eleman kalmadığı için bu adam şey yapıyor. Şimdi tabii o kitap da zaten paçavraya çevrilecek. Şimdi Lale Gül dergisine takip edin. Ekim sayısında Emre Hoca Efendi'nin Ekim, Kasım, hele Kasım'da bir yaptığı rezillikler var. Halid-i Bağdadi iftiralar falan. Yani zerre kadar hayası olsa, utanma duygusu olsa, ar damarı çatlamamış olsa insan içine çıkamaz. öyle iftiralarını tespit ettik. Yani hoca efendiler de çalıştılar elhamdülillah. Emre Hoca da bunu yayınlayacak inşallah. Dolayısıyla sahabe-i kiramın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı oldukları, sohbetle müşerref oldukları, bunların en başında Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Mesela şimdi Hazreti Ömer'in sahabiliğini inkar etse, Hazreti Osman sahabiliğini inkar etse mesela kafir olmaz. Çünkü neden? Manyak olur yani. Çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Osman Resulullah görmedi dediğin zaman sana manyak derler. Tımarhanede de tedavin olmaz da. Ama şimdi kafir demesi bir dikkat çekici bir şey. Ama Ebubekir Sıddık'ın Resulullah'ın sahibi değil, arkadaşı değil diyen kesin kafir oluyor. Çünkü bir tek Ebubekir Sıddık hakkında İzzet Ulülü sahibi diye ayet var. Mağaradaki meseleden dolayı. Vallahi yani sahibi Hazreti Sıddık bunu duyunca, bu ayet nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu okuyunca vallahi onun arkadaşı benim, vallahi onun arkadaşı benim diye yemin etti. Yani mağaradaki bendim diye. Zaten ayet var, zaten bu hakikat bir gerçekti. Bunu Hazreti Sıddık'ın en büyük düşmanı Şia bile mağarada oydu diyor yanında. Yani bunu bidat ehlini bırak, manyaklar bile demez. Dolayısıyla sahabe olanla olmayanın farkını bilmek lazım. Sahabenin manasını bilmek lazım. Sohbet ki günden geliyor. Bu da arkadaşlık manasına geliyor. Bizim gibiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz, ihvanıyız, kardeşlerim diye bizden bahsediyor. Ama kendisini görenlere sahabımsı, entüme sahabimsi, benim sahabımsı yani arkadaşlarımsınız buyuruyor. Şimdi ve sahibim kâne efdalel enbiyâ vel murselîn. Sahabe-i kiramın görüştükleri sahipleri yani arkadaşları nebilerin ve rasullerin en faziletlisi olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'in nasıyla, açık beyanıyla kütüb hayra ümmet nuhricet linnâs. En hayırlı ümmet sizsiniz deyince en hayırlı ümmetin peygamberi de otomatikman bütün enbiyanın en hayırlısı olmuyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eseydü veledi Adem, Adem oğullarının ki bütün peygamberler de Adem oğullarıdır. Hepsinin efendisi benim diye sahih hadiste buyurmuyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazlullah aleyke azima. Allah'ın sana olan üstün verdiği faziletler çok büyük oldu. Kur'an buyurmuyor mu? Ve marsenillâ rahmetellâ alemin. Alemlere rahmet hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış derdi Ali Adem Efendi babamız. Çünkü alemlere rahmet. Her peygamber işte ümmetine rahmet, kavmine rahmet. Müslüman ümmetine. Kafir ümmetine zahmet, bela, azap sebebi. Müslüman ümmetine rahmet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle mi? Rahmetellâ alemin buyuruyor. Burada Kur'an'ın birçok açık ifadeleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin ve Resulü'nün eftalidir. Etilke rusulü feddalnâ bâdâm alâ bâd. Resullerin kimini kiminden üstün ettik. Bu da ayet. Ve lekad feddalnâ bâdân nebine alâ bâz. Demin okuduğum Bakara suresinde işte bu şimdi okuduğum İsra suresi olacak. Nebilerin kimini kiminden çok üstün ettik. Demek ki peygamberler arasında da eftaliyet farkı var. Bu da ayetlerle sabit. İslamoğlunun zihniyeti gibi peygamberler eşittir. Ne alakası var? La nüferriku beyne ahadin min rusul. Resullerin arasında ayrım yapmayız. Âmene Resulü de geçeni. Buraya delil getiren ahmaktır ya. Orada iman bakımından ayrım gözetmeyiz. Hepsine iman ediyoruz. Allah'ın Resulleridir, Nebileridir. Ama öbür ayetlerde ben bazısını üstün ettim diyor. O hatim inkar edeceği için. Onun manasını buraya göre anlayacağız da. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin Resulü neftali ise ümmeti de en hayırlı ümmetse bütün bunlar ayetle, sahih hadislerle, mütevatir hadislerle, manen mütevatir kastediyorum, sabitse o zaman sen sahabe-i kiram hakkında efendim birbirine haset ettiler, fesat ettiler, ondan sonra birbiri hakkında kötü düşündüler, kötü sıfatlara sahiptiler, riyaset sevgisine kapıldılar, mal sevgisiyle birbirine savaştılar gibi laflar nasıl edersin diyor. Şimdi bu kadar delilleri İmam Abbas Hazretleri'nden aldığımız ilhamlarla tabii geriden de gelen şeyine bir birikimden bir özet çıkarttık. Şimdi geldik. Felevkânû eğer sahabe olsalardı mevsufîne sıfatlanmış bihâzî sıfâti bu sıfatlarla öyle sıfatlar ki radiyeti. Radiyeti demek düşük sıfatlar, alçak sıfatlar. Hangisi düşük ve alçak sıfatlardan bahsediyor? Yani işte birbirine haset etmişler, birbirini çekememişler, Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer, Hazreti Osman toplanmışlar, Hazreti Ali'nin hakkını yemişler. Şia'nın dediği gibi onun hakkını gasp etmişler. Yok Hazreti Muaviye vesaire, onun yanındaki 10 bin sahabe, Ayşe annemiz, Talha, Zübeyir var karşı tarafta. Onlar efendim nefislerine kapılmışlar, hırs yapmışlar, bilmem ne yapmışlar Hazreti Ali ile, onun için savaşmışlar falan pişman. O zaman bu sıfatlar sana bana bile yakıştırılmaması lazım. Yani en zaten onu söylüyor. Elleti öyle sıfatlar ki bunlar. Ala ehkari hazil ümmetil merhumeti. Allah'ın rahmetine mazar olmuş. Şu hadis, sahih hadis, o da ümmeti ümmetün merhumetün. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazar. Özel bir ümmettir bu. Ümmeti merhume denir onun için. Ümmeti merhume demek Allah'ın özel rahmetine mazar. Allah bütün kullarına, mümin bütün mümin kullarına, bütün peygamberlerin ümmetlerine rahmetiyle muamele eder. Müminlere. Ama bu ümmete özel rahmeti, eftaliyeti, hayriyeti vermiş. Bu ümmetin merhumenin en hakir, yani en basit adamı, yani diyelim ben. Demeyelim yani, gerçekten ben olarak düşünelim. Ben kendim öyle düşünüyorum. En hakirine bile arun, ar gelir, ayıp gelir mina bu sıfatlardan. Yani ben şimdi birini haset edeceğim, birini kıskanacağım, dünya malına tamah edeceğim, başa geçeyim diye reislik sevdasına gireceğim. Ondan sonra ondan dolayı öbür Müslümanlara savaş açacağım, harp edeceğim, kanını akıtacağım, efendim suikast yaptıracağım, bilmem ne bilmem ne. Bu ümmetin en hakiri, ben bile kendime yakıştıramam, utanırım ya. Nitekim gördünüz mesela, bir şura olaylar oldu, şu kadar olaylar oldu. Arkadaşlar dediler ki sen buraya girmemen münasiptir. Bazı nedenlerle vesaire de. Tamam, siz öyle diyorsanız girmeyeyim dedim. Bak 10 tane hoca efendi seçildi. Ki bu işin başını çeken, bütün efendim hizmetlerde bedel ödeyen, gözünü budaktan sakınmayan bu fakir kardeşiniz olmakla beraber, oradaki hoca efendiler dediler ki burada sen bir rey alma. Bu bir vazife alma dediler. Seni münasip görmüyoruz dediler. Ben de dedim tamam, siz öyle münasip görüyorsunuz. Tamam dedim. Yok, ben sizin bu işi ben başlattım. Birinciniz benim. Yani riyaset sevgisi. İlla ki ben kendimi aklamıyorum, paklamıyorum. Kendi nefsimi felat üzekku enfusekum. Nefsinizi temize çıkartmaya çalışmayın. Ve alemü benitteka. Kim aramdan sakınıyor, Allah onu daha iyi bilir. Tabii ki beni de seni de kendimizden çok en iyi Allah bilir. Ama şurada yaşanmış bir olay var 2-2,5 sene evvel. Sahte şeyh İsmail Ağa seçince, ayrılık sürecinde. Ya şurada bu fakir kardeşiniz olarak bile hiçbir mücadeleye girmedim. Bekleme yapmadan hemen cevap vererek tamam, siz öyle münasip görüyorsunuz, öyle münasiptir diyerek Mahmut Efendi Hazretlerimizin şurası tespit ederken, ismini şura koyarken ki videoda da ben olduğum halde feragat ettim mesele. Şimdi benim gibi birçok günahı, yanlışı, hatası olan bir adam şurada yaşanan yakın süreçlerde bile ya yeter ki efendinin yolu bozulmasın, rabıta yürüsün, fedakarlık edelim, feragat edelim şeklinde bir davranış sergileyebiliyorsam Efendi Hazretleri'nin sohbetinde bulunmamın bereketiyle diyelim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde ömürleri geçmiş, malını canı falan, Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman buluşup, Talha Zübeyir, Abdurrahman İbni Avf toplanıp Hazreti Ali'ye efendim gadir ettiler, hainlik ettiler, Hazreti Ali'yi seçmediler, hakkını yediler. Bunu nasıl konuşuyorsun ya? Bu ümmetin en hakiri bile bu sıfatlara sahip olmaktan ar eder, utanır diyor ya. Bu ümmetin en eftali olduğu ayetle, hadisle sabit. Kur'an-ı Kerim'de yani Ebu Bekir Sıddık hakkında kaç tane sebebi nüzül var ya? Ve seyyücennebü el etka, en takva diyor bu ümmetin diyor. Ebu Bekir Sıddık diyor cehennemden uzak edici. Etka o işte. Ellezi yutimale ötecek ya, Hazreti Bilal'i parasını verdi. Hazreti Bilal çok büyük para verdi. Mekke döneminde Hazreti Bilal'i kölelikten kurtardı. İnim inim inletiyorlardı. Kayalar üstüne koymuşlardı ya. Gördü bu durumu. Malını, bir çok kıymetli bir değerli mallarını verdi. Çünkü onlar da biliyorlar ki Bilal'i kurtaracaklar. Yüksek fiyat çektiler yani. Köleyi satarken. Hazreti Bilal'i azat ettiğine bu ayet nazil olmuş ya. Anladın mı sen? Velleyli İzâ Yahşâ suresinde. Etka diyor, en takvanız o diyor. Ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza illa ibtigaa vecihi rabbil ala. Bilal'i azat edip de, o kadar para verip azat edip de Hazreti Bilal'i kendi işine mi çalıştırmak için? Kaliteli bir köledir, ondan yararlanırım. Sanatı vardır, bilmem ne, onu çalıştırırım diye mi yaptı diyor. Hayır diyor. Ancak Allah'ın zatını kastederek Allah'ın rızası için diyor, o fedakarlığı yaptı diyor. Ve lesevfe yarda, yakında ben onu razı edeceğim diyor o Ebu Bekir'i diyor. Bütün müfessirlerin ittifakıyla Ebu Bekir Sıddık hakkında nazil olmuş bir şey. Yani Cübbeli Ahmet'e bile yakışmayan ve bu ümmetin en bozuk adamıyım diye hesap edelim. Ben bir riyaset sevgisiyle burada ne yapmamışım? Ortalığı fesata ifsata boğmamışım. Hoca efendilerin işlerine müdahale etmemişim. Bir düzen kurulmuş yani. Burada ben çekinebiliyorum yani reislik sevgisiyle kalkıp orada ona buna operasyon çekmiyorum da. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali operasyon çekti ya. Ya bunu kimin alır kardeşim ya? O zaman ne Kur'an kaldı ne hadis kaldı ya. Ya bu Şia'nın itikadıyla bir de bundan etkilenen Türkiye'de çok tarikat şeyhleri var ya. Tarikat şeyhleri var. Ya şu anda en meşhur tarikatların şeyhlerinden bazılarında bu laf konuşuluyor. Şialaşmışlar. Sahabe neler yaptı birbirine mi? Ya sen hangi tarikattansın? Nakşibendi. Hangi kolundansın? Müceddidi. Yani İmam-ı Rabbani. Aşe-i Rabbani mektubatı burada. Sen İmam-ı Rabbani'nin tarikatında post işin nasıl olabilirsin ya? Sahabe neler yaptı birbirine, üzerine set çekmen. Sen kimsin sahabenin yaptığının üzerine çarşaf çekmiş? Konuyu karıştırmayalım diyor. Sen kimsin karıştırmıyorsun ya? Sahabeyi Allah medediyor. Sen kimsin ya? Şu anda böyle şeyhler var. Dünya kadar da Türkiye'de müritleri var bunların ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi onun için yani o zaman diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri bu ümmetin en değersizi bile böyle işler yapmaktan utanırken sahabe-i kiram gibi eftal ümmet bu ümmetin en faziletlileri de bu sıfatlar vardıysa keyfe yekûnûne nasıl olacaklar eftal-i hazil ümmeti ya? Bu ümmetin en faziletlisini Resulullah buyuruyor. Kur'an söylüyor. Peki bu ayet ve hadisler muhacesinde bu ümmetin en faziletlisi olan zat sahabenin içinde de meratip var dedim. Sahabenin içinde de en faziletlileri kim? Diyelim Beyat-ı Rıdvan'da ağacın altına biat eden 1400-1500 Hudeybiye ashabı. Ondan sonra diyelim Uhud var mesela bulunanlar. O zaman en mühimi Bedir'de. Yani en mühimi Bedir'de bulunanlar. En eftal. Ondan sonra diyelim Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Bedir'de var zaten. Ondan da iyi süzme çekersek aşere-i beşere cennete müjdelenmiş 10 zat. Orada da Ebu Bekir Ömer Osman zatı var. Hani onun da özeti neyse Hulefai Raşid'in 4 halife. Orada da başında bir ikisi geliyor. 4 halifenin içinde de ikisini seçersek اِكْتَدُوا بِلَّذِينِ بَعْدِ benden sonra iki kişiye tabi oldu. Ebu Bekir'in ve Ömer'e diye özellikle isimleriyle Tirmizi'de vesaire sayı hadisler var. Sen kalkıyorsun reislik sevgisiyle Hazreti Ali'nin hakkını yediler diyorsun ya. Bunlar nasıl ümmetin eftali olacak? Sahabeyi bırak. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer sahabenin de içindeki tasnifte en zirvede. Bir de bunlara yakıştırıyorsun bu kötü sıfatları yani. Ve beyi veçin. O zaman bu ümmetin en eftali olan sahabe, sahabenin de en eftali olan Ebu Bekir Ömer Osman reislik sevgisiyle Hazreti Ali'ye kadrettiler, hainlik ettilerse bu ümmetin en üstünleri bunlarsa bu ümmet nasıl tekûn-ü hazil ümmeti bu ümmet olacak hayral ümmemi? Ümmetlerin en hayırlısı nasıl olacak? Yani senin iddiana göre bu ümmetin en faziletlisi olan Ebu Bekir Ömerler Hazreti Ali'ye bu yanlışı yaptılarsa peki Kur'an'da diyor ki siz en hayırlı ümmetsiniz diyor. Bunu Allah bilemedi mi de bunu vahyetti? Allah'ın bunu vahyinden sonra mı bunlar bozuldu yani? Bunu söylüyor herif. Resulullah'ın vefatından sonra mürtet oldu diyor. Ya kardeşim o zaman Allah Resulullah'ın vefatından sonra kimin mürtet olacağını, kimin zındık olacağını, kimin imanda sebat edeceğini Allah ezeli ilmi de bilmiyor mu? Peki Allah böyle yapacaklarını bildiği adamlar hakkında Kur'an'da açık çek vererek radıyallahu anh ve radıyallahu anh Allah onlardan razı indirir mi? Ve küllen vaade Allah'a rüsle. Allah hepsine cennet vaat etti. Bunlar hep ayet okuyorum. E küntüm hayran ben siz en hayırlı ümmetsiniz. Yani Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer bile böyle yaptırsak en hayırlı ümmet mi kaldı? Kim kaldı yani? Zaten asr-ı saadettekiler en hayırlı. Ora çöktü. En hayırlı ümmet. Ayetler çöktü. Bak üç tane ayet okudum. Üç ayet boşa gitti. Ya Allah da bilmiyordu bunların böyle olacağını. Sonradan öğrendi diyorsan. Zaten Allah cahil demiş oluyorsun. En büyük kafir oluyorsun. Yok Allah biliyorduysa nasıl Allah bunlardan razıyım der de ondan sonra bunlar Allah'ın razı olmadığı iş yaptığını iddia ediyorsun. Yani bu ne rezilliktir? Ya havle velâ. Tarikat şeyhleri bu hale düştü ya. Türkiye çok kötüye gidiyor. Türkiye'deki tarikattan durumu hiç açıcı değil. Ehl-i Sünnet itikadını da bozdular. Holdingleşme, şirketleşme, paralar kırıla gidiyor. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. O zaten yolsuzluk bilmem ne. Allah belasını versin yolsuzluk yapanın. Ama hepten Ehl-i Sünnet itikadında bile tarikat şeyhleri düşmüş aşağı. O Konya'da bir tane var. Allah arşta diyor, göçe diyor. Arş diyor yaratılmıştır diyor, ezeli diyor ya. Ehl-i Sünnet'te taban tabana zıt. Allah'tan başka ezeli var diyen kafir olur. Yani adam kafasına da sarı koymuş. Babamın halifesiyim diyor. Dünya kata müridi var Konya'da ya. Öbürlerinin daha ismini veremiyorum. Versem neler çıkartacağım da dur bakalım. Dur bakalım. Benden evvel Allah başka işlerle de rezil edecek birilerini belki. Çünkü sahabe hakkında konuştuğun zaman zaten Ehl-i Sünnet'ten çıktın. Şerasız tarikat olur mu ya? Ve eyyü meziyetin hangi meziyet ve üstünlük? Ve eyyü faziletin hangi fazilet ve şeref? Tekünü olacak li esbakiyetil iman. İman esbakiyeti için. Ne demek iman esbakiyeti? İlk Müslüman olan erkeklerden kim? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e. Yani ilk dönem Müslüman olan Hazreti Ömer 40. Müslüman. 40. ne demek ya? Hazreti Osman ondan evvel diye biliyorum. Hazreti Ali çocuklardan birinci. Muhacirler en evvel Müslüman olanlar. Muhacir ve Ensar. Şimdi bunlar imanı önce gelmenin büyük faziletleri var. Kur'an'da diyor es-sabikune. Öne geçenler diyor. El-evvelune ilkler diyor. Ayette burada esbakiyeti ve evveliyeti medih sıfatı olarak başa koyuyor. O zaman imanda öne geçmiş olman yani daha önce iman, kıdem yani. İmanda kıdem. Askeriyede bile bir kıdem var, bilmem ne var. Dün gelen, bugün gelenden kıdemli ya. Sonra ve evveliyeti infak ile enval. Mal harcamak, İslam hakim olsun diye mallarını harcama, atlarını, develerini boğazlattır. O zamanki en kıymetli mallar devedir, attır, memledir, sahabenin ekserisi, fukara. Olan biten mallarını infak ettiler. En evvel, evveliyet var. Ondan sonra çok veren olmuştur. Ama ta Mekke fethedilmeden veya Mekke fethini de bırak. Mekke döneminde bile muhacirler infak ettiler. O arada da Medine'den Ensar geldi. Mekke'de biat ettiler. Akabe biatlarında falan. Onlar da evveliyete giriyorlar tabii. Zaten minel muhacirin vel Ensar diyor. Sadece Mekke muhacirler değil. Mallarını önce harcamak ve bezlil enfusi. Bezli demek cömertçe harcamak. Enfus nefsince bir canlar. Yani mallarını ve canlarını cömertçe Allah yolunda İslam hakim olsun diye en evvel onlar verdi. Sen mi vardın yani? Şeyh olmuşsun burada oturuyorsun. Dünyanın sonunda gelmişsin. Zurnanın son deliği. Onlar neler yaptı? Biz örttük falan. Ya sen kimsin ya? Onlar olmasa sen şurada Müslüman değildin ya. Onlar malını canını vermese. Cehennemin odunu olacaktın ya. Peki o zaman en önce mümin olmayı, malını canını vermekte öne geçmeyi, ilklik sıfatını, evveliyet sıfatını Allah Kur'an'da ve sabıkun el evveli diye temas etmiş. O zaman diyor bu sıfatların ne fazileti ne meziyeti kalır. Madem onlarda böyle kötü sıfatlar vardıysa. Ve eyyü tesirin ne etki kalır li yekûne olacak li hayriyetil karni. O asrın. O asrın hangisi? Eliflam ahdi harici için. Karni asrın değil. O asrın. Yani asr-ı saadet en hayırlı. Hayrul kurun karni işte. Hadisleri söylemiyor ama o tabii büyük allame olduğu için İmam Rabbani mektubu yazdığı adamlar da allame olduğu için. Molla Muhammed Murat Keşmi. Yani molla diyor zaten. Molla demek 12 ilmi bitirmiş demek. Şu anda dünyada onun böyle ki Molla Muhammed Murat Keşmi gibi alim yoktur şu anda dünyada. İmam Rabbani molla diyor ona yani. Büyük alim diyor. Şimdi o adamlara yazdığı için yani şurada ayet hadis benim okuduklarım ben aradan bir bildiğim kadarıyla onlara geliyor. Asr-ı saadetin hayriyetinin ne etkisi kalacak diyor. Hayrul kurun karni işte o asr-ı saadeti söylüyor. Ve en hayırlı. Nasıl en hayırlısı buysa en hayırlısından Allah'a sığınmak lazım o zaman ya. Sonra ne oluyor? Ve yeterin hangi etki, tesir, yeterattebu bağlanacak. Ala fazileti sohbeti hayril beşeri. Beşerin en hayırlısı yani Adem Aleyhisselam dahil bütün peygamberlerin eftali olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi onun üzerine ve ala aleyhi ehli beytine salatu vesselam. Salat selamlar olsun. E onun sohbetinin fazileti diye bir şey var. Sohbetinin fazileti ne demek? Yani sohbet onunla beraber olmak. Onu dünya gözüyle bir kere olsun görebilmek. Sahabeden oluyorsun. Onun büyük fazileti var. Tuğba limen râni beni görene müjdeler olsun diyor. E şimdi beni görene müjdeler olsunun ne manası kaldı? Benim sohbetimde bulunanlar en bu ümmetin en hayırlısıdır buyurdu. Bunun ne hayırlısı fazileti kaldı? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmenin görme makamı sahabelik kazandırıyor. Üveys el-Karani tabiinin en hayırlısı diyoruz. Niye tabiinin en hayırlısı diyoruz? Sahabe diyemiyoruz. Kapısına kadar gitti, bekleyemedi. Annesinin emrini yerine getirmek için mescitte ise sohbetinde bulun, ziyaret et. Mescid dediyse bekleme geri dön ben seni bekliyorum. O kadar yoldan Karan ilinden kalktı geldi Medine'ye. Dünya kadar yol var ki o zamanki vasıtalar yokmuş yok imkanlar. Ama annesinin lafını dinlemek için yani İmam Rabbani başka bir mektubunda söylüyor. Sohbetin bir kere görmenin faziletini bilseydi hakkıyla Üveys el-Karani annesini dinler miydi diyor. O da ayrı bir görüş. Yani İmam Rabbani haklı tabii burada. Ama sahabe olamadı işte. Çünkü neden? O bir kere göremediğinden. Ama sahabeyi görenlerin en hayırlısı oldu. Yani belki Hasan-ı Basri'den bile üstün olduğu görüşü var. Yani Ömer İbni Abdülaziz mi? Üveys el-Karani mi? Orada bir ihtilaf. Hasan-ı Basri'de de yani bir üçü arasında bu iş dönüyor. Ama en sahih görüş Üveys el-Karani'dir. Çünkü hakkında çok hadis var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismen beyanı var. Ömer İbni Abdülaziz hakkında yok. Hasan-ı Basri hakkında yok. Üveys hakkında var. Radıyallahu anh. Hırkasını gönderdi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırka verdi. Da. Hayatında götürün onu göreceksiniz dedi. Alametlerini tarif etti tabii ki. Bu tabii ona büyük bir hayriyet getiriyor. Ama sahabedeki şeye giremedi. Tabiine girdi yani. E onun için ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Birçok mektubunda bunu bahseder. Tabiinin en hayırlısı Üveys el-Karani Hazreti Vahşi'nin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ilk gördüğünde, sohbetinde bulunduğundaki aldığı manevi makamı Üveys el-Karani maneviyatı bitirdiğinin en sonunda Hazreti Vahşi'nin ki Hazreti Hamza'nın katilidir Müslüman olmadan evvel tabi. Hazreti Vahşi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk sohbetinde eriştiği makama Üveys el-Karani ömrünün sonunda tarikatın, seyri sülükün, maneviyatın zirvesine çıktığı halde ulaşamadı. Niye? Görmenin etkisi. İmam Rabbani bütün, sen nasıl şeyh oluyorsun ya İmam Rabbani tarikatında bile? İmam Rabbani seni Müslüman saymaz ya böyle konuştuğunu duysan. Onun için yani o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmenin, sohbetinde bulunmanın getirdiği faziletin, hayırlılığın, üstünlüğün ne etkisi kaldı? Yani Resulullah sohbetinde bulunmakla bulunmamanın ne farkı kaldı? Üveys el-Karani'den daha takva insan yok. E diyelim ki Hazreti Vahşi'den çok daha takvaydı. Bu olabilir. Çok daha ibadetliydi. Bu da mümkün. Belki de vakı yani. Ama Hazreti Vahşi'den üstün olamıyor işte. Üstün olmak çok ibadetle, çok takvayla şeyle değil ki ne? Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olarak bir kere görmenin kazandırdığı makam, sen kıyamete kadar ibadet yapsan sahabe olmadıktan sonra sahabe makamına gelemiyorsun. Neden? Sohbetin, birlikte olmanın ve bir kere dünya gözüyle görmenin kazandırdığı bir makam. Allah onu başkasına vermiyor. E sen sahabe hakkında böyle konuştuğun zaman o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmenin ve sohbetine katılmanın hiçbir fazileti etkisi olmamış buna. Yani onun için burada çok ince ilimler var. Buyuruyor. Vellezine yekûnûne fî sohbeti evliyâ-i hâzil ümmeti. Bu ümmetin velilerinin sohbetinde bulunan müritleri bile, diyelim Abdülkadir Geylani sohbetinde bulundu, İmam Rabbani'nin sohbetinde bulundu, Şah Nakşibendi'nin sohbetinde bulundu, Ahmet Rufa Hazret. Mesela, şimdi biz Mahmud Efendi Hazret'in sohbetinde bulunduk. Diyelim. Yencûne kurtuluyorlar minâzir-racâli. Bu rezil sıfatlardan kurtuluyorlar. Yani evliyanın sohbetinde bulunan samimi müritler de bile riyaset sevgisi kalmıyor, tevazu geliyor, haset fesat kalmıyor. Onlar bile kurtuluyorlarsa fekeyfe tütevehemu, nasıl düşünülebilir hazi zemaimu, haset fesat, hak yeme, zulüm, azgınlık, bu zemaim kötü sıfatlar, zemimenin cemi. Bu kötü zemm olunmuş, kınanmış sıfatların olduğu nasıl düşünebilir fi hakkı cemaatin? Öyle bir topluluk hakkında ki salafu harcadılar e'maravun bütün ömürlerini fi sohbeti eftali rusul aleyhi ve aleyhi salavat ve teslimat. Kendisinin ve bütün peygamberlerimizin salatlar selamlar olsun. Rasullerin en faziletlisinin sohbetinde, birlikteliğinde, maiyetinde,

mallarını, canlarını harcamışlar ve ömürlerini onun yanında beraberinde sohbetinde geçirmişler. Ya evliyaya mürit olan adamlar bu rezilliklerden kurtuluyor da o evliyanın sohbetinin bereketiyle, nefesinin bereketiyle, kerametiyle, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesiyle onun sohbetinde ömrünü geçiren adam nasıl kötü sıfattan kurtulamıyor? O zaman bu noksanlık onda değil ki. O zaman Resulullah'dan bu noksanlığı isnat etmiş oluyorsun. Ne demek? O sohbeti yapan bunları terbiye edemedi. O zaman etkisizlik kimde? Sohbeti yapan da. İlla bu nasıl iddia edilebilir? Nasıl düşünülebilir? Sahabe cemaati hakkında böyle kötü sıfatları vardı. Birbirine düşmandılar. Takiye yapıyorlardı. Hazreti Ali takiyeciydi. Ebu Bekir'e Ömer'e aslında hiç razı değildi ama gücü yetmedi. Ondan dolayı onlara itaat etti. Onların döneminde maaşa bağlandı. Devletten kadılık, hakimlik yaptı. Şeriat hakim. Çok ilmi vardı. Tamam. Maaşını aldı. Yattı aşağı. Ebu Bekir Ömer yanlış yoldaydı ama onlara bir şey demedi. Takiye yaptı. Şia bunu iddia ediyor. Hem Hazreti Ali'yi methediyor. Ondan sonra Hazreti Ali takiyeciydi diyor ya. Ondan sonra diyor biz de takiye yapıyoruz. Bizim dinimiz takiye üzerinde. Çünkü Hazreti Ali takiyeciydi. Hem Allah'ın aslanı diyeceksin. Hem de tutmadığı, haklı bulmadığı davaların içinde harplere katılmış, hizmette bulunmuş, memuriyette bulunmuş. Bunu Hazreti Ali'ye nasıl yakıştırıyorsun sen ya? Sen Hazreti Ali'ye esas hakaret ediyorsun ya. Yani Hazreti Ebu Bekir'e iftira ederken Hazreti Ali'ye de hakaret ediyorsun. Niye? Allah'ın aslanı korkmuş, takiye yapmış. Allah'ın aslanı korkar mı ya? Der ki yanlış yoldasınız kardeşim, hakkımı yediniz de. Çıkar karşıya. Hazreti Osman'a da biat etti. Hazreti Osman da döneminde. Hazreti Osman uzun dönem yaptı yani 10 sene kadar. Belki küsuratı var. Hiç itiraz etmemiş. Korktu, ne yapsın, gücü yoktu. Yani o zaman nasıl aslan oluyor ya? Şimdi onun için bu düşünceler asla bir Müslüman tarafından akıldan bile geçirilemez. İlla ancak izâ sekata düşerse iyâzen billâh subhânû, bundan Allah'a sığınırız. Azametu hayril beşer aleyhi ve aleyhi salatu vesselam, kendisine ehli beytine salatu selam olsun. Beşerin en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyüklüğü ve celâletuhu, heybeti, azameti düşerse anin nazarı, bir adamın nazarından, aklından, fikrinden Resulullah'ın büyüklüğü düşerse, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun nezdinde değersizleşirse haşa, o da zaten Müslüman kalamaz. O zaman ve tevehheme düşünebilir ki enne sohbete sallallahu aleyhi ve sellem, demek Resulullah'ın yan sohbetinde bulunmak, yani onu görerek sözlerini dinlemek en kasut daha noksan kaldı. Neden? Min sohbeti veliyil ümmeti, bu ümmetin velilerinden bir Abdülkadir Geylani'nin, bir İmam-ı Rabbani, bir Şah-ı Nakşibend gibi velilerin sohbetinde, yani bunu tabi binlerce, yüz binlerce veli var tabi, birkaç tane isim söylüyorum meşhur diye. Bunların sohbetinde bulunanların temizlendiği kötü sıfatlardan, ya İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani oğlu 100 bin veli yetiştirmiş. 100 bin veli. İmam Rabbani Hazretleri, İsmet Garibullah Hazretleri 70 bin evliyanın serdarı diyor. Yani başı diyor, 70 bin evliyanın. Hepsini kendi yetiştirmiş. Şimdi onların sohbetinin etkisinden Resulullah'ın sohbetinin etkisi daha noksan. Ki onlar bu kadar iyi adam yetiştirebilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi onun arkasından hep dinden çıkmış, birbiriyle savaşmış. Sen bunu düşündüğün zaman demiş oluyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azameti, heybeti, efendim palavra, uydurma haşa, öyle büyütüyorlar ama değil. Çünkü neden? Hiçbir adam yetiştirememiş. Yetiştirdiği adamlar birbirine girmiş. Bunu dediğin zaman. Yani bu, halbuki ve minel mukarrari, şu kesin ehli sünnetteki karar edilmiş kaidelerdendir ki enne la yebluğu veliyun, hiçbir veli ulaşamaz min evliyal ümmeti, bu ümmetin velilerinden hiçbir veli, velev kâne olsun Abdülkadir Ceylani, velev olsun İmam-ı Rabbani, velev olsun Şah-ı Nakşibendil Buhari, hiçbiri ulaşamaz mertebete sahabiyin, bir sahabenin mertebesine, min sahabeti tilkel ümmet, bu ümmetin sahabelerinden en edna sahabenin mertebesine bu ümmetin en büyük velisi ulaşamaz. Peki o zaman diyorsun ki velinin yetiştirdiği adam kadar Resulullah yetiştirememiş. Diyorsun ki bir veli müritlerin terbiye etmiş, Resulullah sahabeyi terbiye edememiş. O kötü sıfatlarını adamdan soyutlamış, adamı onlardan kurtarmış, Resulullah sahabesini reislik sevgisinden

0: hasetten fesattan kurtaramamış diyorsan, sen ne demek istiyorsun ya? En büyük veli, en etna sahabenin mertebesine ulaşamazken fekeyfe bir mertebeti nebiyyiha. Bu ümmetin peygamberinin, Resullerin en faziletlisi mertebesine bir veli nasıl ulaşacak? Peki ulaşamayacağına göre o nasıl Resulullah'tan daha etkili sohbet yapacak ya? Adam yetiştirecek, terbiye edecek. Onun için kâle şeyhü şibliyü aleyh rahmetü, üzerine rahmetler yağsın. Şeyhü şibli, insü cinnin şeyhiydi. Şibli meşhurdur. Cüneydi Şibli hep böyle müsellem diyor. Cüneydi Bağdadi dönemi. Ne dedi? Mâ âmene bi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah'a iman etmedi. Men o kimse ki lem yüvekkır, tazim ve hürmet etmedi ashabı. Onun sahabesine hürmet gereken tazimi göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir. Çünkü neden? Bu o demektir ki bu sahabe böyle kötü huylar taşıyordu. Bunları yetiştiren, sohbetlerini yapan Resulullah bunlara adam edemedi yani daha Türkçesi. O zaman Resulullah'a imanı yok yani. Resulullah'a imanı yok. Şimdi evliya menkıbelerini sabahlara kadar anlatıyorlar. Bütün kitaplarında yazıyorlar. Evliya şöyle adam yetişti, böyle halifeler, böyle bilmem ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük halifesi Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer vesairelerine dahil olmak üzere, Hazreti Muaviye'de dahil olmak üzere. Bunlar birbiriyle nefis için savaştı. Veyahut tabi Hazreti Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh zamanında olmadı bunlar ama sahabe döneminde oldu. Orada da Aşer-i Mübeşşir'den Talha vardı, Zübeyir vardı, Ayşe-i Sıddık annemiz vardı. Sen bunlara nasıl bunu yakıştırırsın ya? Burada bazı savaşlar oldu mu? Oldu. Ama bu ne sebeple oldu? Hangi etkilerle oldu? Hangi ajanlar, Yahudiler devreye girdi? Yoksa burada sen nasıl dersin ki bunlar reis ben olayım diye Hazreti Ali'den devleti alalım da biz başa geçelim diye yaptı. Bu nasıl iftira dersin Hazreti Talha'ya Zübeyir? Riyaset sevgisi. Çekemediler, haset ettiler. Azgınlık ettiler, zulüm yaptılar. Nasıl dersin bunu sahabeye? İşte biz üzerine çarşaf çektik. Sahabeler neler yaptı? Senin o dediğin dönemlerde aşere-i mübeşşere vardı ya. Hazreti Ebu Bekir Ömer olmasa da bir şey. Hatta bir Şia bazında konuşursak onlar Ebu Bekir Ömer hakkını yediler, zulmettiler diyor. Bunlar da tabii tam Şii değil. Nakşibendi şeyhleri, bilmem neleri bir şeyler. Ama konuştukları zaman sahabenin yaptıklarını kapattık. Açarsak çok kötü olur. Ya Allah Allah. Bu Resulullah'a gidiyor. Sahabeye hürmetsizlik oluyor. Hazreti Şibli ne buyuruyor diyor İmam Rabbani Hazretleri. Sahabesine hürmet etmeyen Resulullah'a imanı yoktur diyor. Ne şeyh olabilir ne mürit ya ehli sünnet bir Müslüman bile olamaz. Onun için Allah Teala cümlemizi bu vartalara düşmekten muhafaza eylesin. Bu derslerle ehl-i sünnet şuurumuzu, itikadımızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve sahabesi hakkındaki nezih itikadımızın muhafazasına bu dersleri dinlememizi vesile eylesin. Tebliğ edelim, haberdar edelim, mutlaka tavsiye edelim, dinleyelim, dinletelim imanımızı bu eşkıyanın, yol kesicilerin efendim kapmalarından korumaya gayret edelim. Vesselam ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Vali ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın, müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz
5: taahhütlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
16: Ecir
15: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
15: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri Bil Maruf'un önemi konulu sohbeti başlıyor.
18: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Lale Gül FM dinleyenleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere, İslam üzere ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine muhabbet ve ittiba üzere bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamd-i senalar olsun. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Onun için kimse kendinden emin olmasın. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hani diyorlar ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. Zaman, fitne zaman, ahir zaman. Allah Teala musibet vurduracaksa dinimize vurdurmasın. İmanımıza vurdurmasın, itikadımıza vurdurmasın. Mala cana gelen hafif olur. Ama dine imana gelen ağır olur. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dualarında وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا Ya Rabbi musibetimizi dinimize vurdurma. Yani inancımızda bir halel, bir zede yaratma. Sen imanımızı muhafaza et. İslam'ı bize bağışla. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eyle. Böyle dua etmek lazımdır. Bana bir şey olmaz dememek lazım. Her gece bir şey olabilir. Peygamberlerden başka masum yoktur. Masum ne demek? Günah işlemekten kurtulmuş demek. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler mahfuzdur ama mahfuz ismet derecesine ulaşmaz. Mahfuz korunmuş demektir. O korunma kalkanı bazı kere kalkabilir. Ama peygamberlerin ismet sıfatı asla bozulmaz. Onun için velilerden de günahlara düşenler olabilir. Büyük günaha düşen de olabilir. Küçük günah var, büyük günah var. Allah Teala günahları tasnif etmiştir. Namahreme bakmak küçük günahtır. Neye göre? Zina yapmaya göre. Zina büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar tasnif ediliyor, beyan ediliyor. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Büyük günahların da daha büyükleri var. Büyük günahın da içerisinde tasnif var. Küçük günahların içerisinde tasnif var. Bunların hepsinden korunmak ancak peygamberlerin işidir. Peygamber olmayanlar birinden kurtulur, birine düşebilir. Velakin burada Allah'a güvenmek lazım, Allah'a sığınmak lazım. Nefse güvenmemek lazım. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي Ben nefsimi temize çıkaramam. اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Çünkü nefis çokça kötülük emreder. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ancak Rabbimin acıdıkları müstesnadır. Onun için Allah Teala'nın rahmetine sığınalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize lütfu keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kalplerimizi kaydırmasın. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra, doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heblenâ min ledünke rahme, bize tarafından rahmet hibe eyle. Acımanı bahşeyle. İnneke entel vehhab. Çünkü sen karşılıksız çokça verensin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabi Evliya Allah'tan biri çok ağlıyordu. Hatta bir gece zannediyorum Süfyan Hazretleri radıyallahu anh, Süfyan-ı Sevri olacak. Çok kitaplar baktığım için devamlı da kitap okumakla yazmakla yazdırmakla meşgul olduğum için çok isimler tabii. Bunlar bazı kere isimler karışabiliyor. Onun için şerh koyuyorum. Yani olabilir diyorum. Sabaha kadar ağladı. Yanına giden bir zat, onun da ismi tefsirde yazılı. Diyor baktım sabaha kadar ağladı. Dedim efendi senin bu kadar ağlaman günahlarından mıdır? Senin çok mu günahın var da bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki kardeşim günahlar Allah-u Teala'nın affı mağfiret denizinde bir saman çöpü kadar ağırlığı yoktur. Allah-u Teala'nın öyle bir affı mağfireti var ki bütün günahları siler. İnne Allah yaghfiru zunube cemi'a. Ayet-i kerimede baksana. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Günahlar affı mağfirete tabidir. İmam Busiri'nin dediği gibi. Ya nefsü la teknatî min zelletin azumet. İnnel kebâira fil gufrâni kellebem. Büyük günahından ümit kesme ey nefis. Çünkü Allah'ın affı mağfiret denizinde büyükler de küçükler gibidir. Bu itibarla ben günahlarımdan dolayı ağlamıyorum. Ya neden ağlıyorum? Ya Allah-u Teala bana verdiği, lütfettiği iman nimeti ki bahası biçilmez, parayla alınacak şey değil. Bizden akıllılarında bu ehl-i sünnet vel cemaat üzere itikat iman yok. Bizden zenginlerinde öyle zenginler var, bizden zengin onlarda yok. Bizden akıllı öyle kimseler var onlarda yok. Bizden güzel insanlar var onlarda yok. Bizden tecrübeli insanlar var onlarda yok. E şimdi bizim ne hünerimiz var da bu iman bize nasip oldu da onlara nasip olmadı. Desene ki Allah Teala lütfetti bizi seçti. Hüveçte bakım sırrını erdirdi. Sizi o seçti Allah buyuruyor. Siz kendi kendinize bir şey kazanmadınız, bir şey hak etmediniz. Onun için lütfu kereme mazhar bulunmaktayız. Ya Allah bana lütfettiği bu İslam nimetini benden alırsa, inkara tahvil ederse, Allah muhafaza etsin, bir şüphelenme hali gelirse, bir tereddüt gelirse, bir vesvese gelirse, acaba İslam'ın şu hükmü doğru mu, Kur'an'ın bu hükmü yerinde mi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde şu mesele böyle uygun mu vesaire diye bir insanın aklına yanlış efendim fikir gelse, inanç gelse, iman-ı itikadı bozulsa, inkara dönmek bile şart değil. Şüphe bile insanı kemirmeye yeter. İman şüpheyle bağdaşmaz. Vesvese ayrı bir şeydir. Tilke mahdul iman. O halis imandan gelir. Şeytan imansız adamla uğraşmaz. Hırsız boş eve girmez. O vesvese gelir ama ağzından dilinden bir söz sarf etmedikten sonra, mucebince hareket etmedikten sonra vesvese bu ümmetten sakıttır. Cezası mafudur. Mesuliyeti yoktur vesvesenin. Çünkü kalp senin elinde değildir. Allah Teala imtihan olsun diye şeytana da yol verir. Ama şeytanın yolunu kesmek için de sana bu kadar dua öğretir. Bu kadar ayetler, auzüler, besmeleler, bu kadar zikirler, dualar bizim kitaplarımız doludur. Baksanız onda, Filistin'e baksanız neler bulursunuz? Şeytanın vesvesesinden korunmak için alfabetik firisi var mesela. Allah'ın izniyle o reçetelerle amel edenler, o dualarla meşgul olanlar, sabah akşam saatlerinde o zikirlere devam edenlere şeytanın yolu olmaz. Yani bunun çaresi çoktur. İnsan da tabii kendini vesveselere arz edecek şekilde silahsız, kalkansız boş durmaması lazım. Çünkü boş kalırsan düşman saldırır. Tedbirli olmak lazım. Allah Teala tedbir emrediyor. Ve bize tedbir yolunu öğretiyor. Şimdi demek ki vesvese başka bir şeydir. Şek şüphe başka bir şeydir. İnkar daha başka bir şeydir. İnkar reddetmek demektir. Kabul etmemek demektir. Şek şüphe tereddüt etmek. Acaba demektir. Ama bunu diline de vurması. Bu şüphenin dile vurması. Efendim senin beyanlarında sözlerinde yer alması. İnsanlar arasında konuşurken dile gelmesi. Bu insanın imanını bozar. Şimdi ben diyor sabaha kadar niye ağlıyorum? Günahlarımı ağlamıyorum çünkü günahlar Allah'ın af denizinde büyük küçük fark etmez. Mevla hepsini affetmeye kadirdir. Ve bize vaat ediyor, söz veriyor. Ben affederim siz yeter ki tevbe edin, istiğfar edin, af isteyin. Ama Ya imanıma halel gelirse, itikadım bozulursa, o zaman ne yapacağım? Ebedi ahirette sonsuz cehennemde kalmak var. Hiç çıkmamak var. Yanmak var. Ya insan helak olur yani. Bundan dolayı çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu yolda devam sebat istikametler isteyelim Rabbimizden. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet edelim. Ya, özellikle akşam namazından sonra kılınıyor hıfz-ı iman, iman muhafaza namazı efendim. O çok büyük bir namazdır. Felak-Nas sureleriyle kılınıyor. Çok çeşitli tariflerini gördüm kitaplarda ama en azından iki rekat namazdan sonra da duası vardır tabii. Arapça bilmeyenler, ezberleyemeyenler işte Türkçe de diyebilir. Allahümme inni estevdi'uke dini fahfazu aleyhi fi hayati ve inde vefati ve ba'de memati. Ya Rabbi dinimi, imanımı sana emanet ediyorum. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen vaadine hulfetmezsin. Ya Rabbi sen ölürken de, yaşarken de, ölürken de ve ölümümden sonra da dirilirken de imanımı bana bağışla, muhafaza et diye böyle dua etmek lazımdır. Mevla görürse ki bu kulum imanına değer veriyor, önem veriyor. İman nimetinin kıymetini biliyor. Mevla da bize bu nimeti bağışlar. Ama insan, efendim ben Müslümanmışım da Müslüman olmamışım bir şey fark etmez. İster efendim başkası Yahudi olmuş, öbürü Hristiyan olmuş, ben Müslüman olmuşum. Bunlar işte insan keyfine göre takılıyor. Yoksa Müslüman olmasam da ne zararı var? Yeter ki işte aklımı kullanayım da dünyada kendime bir zarar getirmeyeyim şeklinde bir düşünceye sahip olur da imanının kıymetine efendim vakıf olmazsa işte o kişinin elinden iman nimeti de alınır. Ve günahları aldırmazsa, günahın günah olduğunu kabul etmezse, Rabbime karşı bu isyanı nasıl işliyorum diye pişman olmazsa ne olacak canım, bunlar ufak tefek şeyler, bu günahlardan bir şey olmaz diye efendim umursamazsa, Allah-u Teala'ya tazımsızlık yaparsa o zaman iş zor. Allah Teala o zaman kalpleri kaydırır. Ama sen kaymadan Allah kaydırmaz. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Allah Teala İsrailoğulları hakkında öyle buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ı inkar eden Yahudiler hakkında öyle buyuruyor. Onlar kendileri kaymak, haktan ayrılmayı tercih ettiler. Batıla meyletmeyi tercih ettiler. Onlar kendi iradelerini, güçlerini, kudretlerini bu yola sarf edince Allah da kalplerini kaydırdı. Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah yoldan çıkan toplumları zorla hidayete iletmez. Şimdi sen efendim bu adreste, şu saatte Lale Gül FM'de bu kanalda bu dersi dinliyorsun. Bu nedendir? Senin bu tercihinin sebebi nedir? Senin bir din derdin var, bir iman derdin var. İmanını korumak, kurtarmak derdin var. Yarın ahirette helak olmamak derdin var. Onun için derdine derman arıyorsun. Allah da sana dermanını halkeder, yaradır. Ama sen bu taraklarda bezin yok, dolanıyorsun o yanda bu yanda, zap zıp yapıyorsun. Hiç ayetten, hadisten, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedenleri dinlemiyorsun. Kulaklarını tıkıyorsun, gözlerini yumuyorsun. Varsa dünya, yoksa dünya diyorsun. Senin imanın muhafaza olmaz. Onun içindir ki sizler inşallah dinden, imandan haberdar olmak niyetiyle bu dersleri dinleyenler yoldan hariç olmaz. Fasık sayılmaz. Allah Teala da yolda olanları kaydırmaz. Efendim ve hidayete erdirir, eriştirir. Çünkü arıyorsun, aranıyorsun. Kimisi belasını arıyor. Kimisi nimetini arıyor. Kimisi Allah'ın azabını arıyor. Kimisi Allah'ın lütfunu arıyor. Şu dünyada herkes bir arayış içerisindedir. Kullun nasi yahdû febâi'un nefsehu femu'tikuha ve mubikuha buyurdu Resulullah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor. Herkes bir iş peşindedir. Evet, kimisi ne yapıyor? Canını cennete satıyor. Cehennemden kurtarıyor. Kimisi de canını cehenneme satıyor. Helak ediyor. Şu saatler, şu vakitler ne kadar değerlidir. Şu dakikalarda kimi cenneti kazanıyor, kimi cehennemi kazanıyor. Haramla meşgul olan var, günahla meşgul olan var, inkarla, isyanla meşgul olan var. Bir de öte taraftan imanla, itaatle, ilimle, sohbetle, zikirle, Kur'an'la meşgul olanlar vardır. Aynı saatler ve aynı dakikeler hepimizin üzerinden gelip geçmektedir. Vakit keskin kılıç gibi kesmektedir. Ama kimini cennete göndermektedir, kimini cehenneme yollamaktadır. Onun için biz seçimimizi doğru yapalım. Biz iyi düşünelim. Biz ne tarafı tercih ediyoruz? Biz ne yolun yolcusuyuz? Biz neye talibiz? Biz Allah'ın rahmetini mi istiyoruz, lanetini mi istiyoruz? Onun için seçiminizi yapıyorsunuz, yapmaktasınız. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Yani sadece bu bir saat konuşmakla, dinlemekle olmaz. Dinlemekle haftada bir kere efendim benim ilmim bitti, işim bitti denir mi ya? Bu din-i mübin İslam 23 senede tamamlandı. Bu 23 senede tamamlanması niçin? Hazmedilsin diyedir. Peki ne kadar ayet ve hadis var? 6000 küsur ayet-i kerime var. 100 binlerce hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif var. Bunların hepsinin bizi ilgilendiren kısımları var. Bizim hepsinden nasibimiz var. Biz bunların neresindeyiz? Ne kadarına efendim vakıfız? Ne kadarıyla amiliz? Ne kadarından haberdarız? Yani bizim bildiğimiz, bilmediğimizin, dinlediğimiz, dinlemediğimizin zekatının zekatının zekatı olmaz. 1/40 değil, 1/1000 değil. Biz çok cahil kalmış bir toplumuz. Cahil bırakılmış bir toplumuz. Gece gündüz Allah'ın dininin ilmiyle uğraşacağımız yerde Allah'ın dininin ilmine ayırdığımız vakitler haftada bir saatle sınırlı kalırsa korkarım ahiret sahiline selametle çıkamayız. İmanımızı kurtaramayacak tehlikelere giriftar oluruz. Çünkü şu anda iman tehlikesi var. Bir de ehli sünnet vel cemaat mezhebinden ayrılma tehlikeleri var. O da bir ayrı bir şey. Bir de tümden iman dairesinden çıkma tehlikesi var. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ müminen ve imsi kâfira. Sabah imanlı kalkan akşama gavur dönecek. Ve imsi müminen yusbihur kâfira. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak diyor. Bu hadis-i şerifin tecelli ettiği bir zamandayız. Çok acayip programlar var. İnsanları saptırmak için hizmettedir. Bunlar insanları inkar etmek için, inkarı insanlara süslemek için. Şeytanın yoluna, yollarına, şeytanın yolu yok. Allah'ın yolu var, şeytanın yolları var. Şeytanın yollarına davet için. Öyle tezyinatlar, öyle süslemeler, öyle yaldızlamalar, öyle reklamlar, öyle efendim diziler, öyle filmler, öyle açık oturumlar yapıyorlar ki hakikaten bunların bazılarını izleyenlerde din iman kalmaz. Çünkü Allah'ı suçlayanlar var, Kur'an'ı suçlayanlar var, peygambere hakaret edenler var, ayet hadisleri inkar edenler var. Allah Teala'nın haberlerine efendim tekzip yöneltenler var. Tabi bunu dinleyenler de bunları seçecek ilme sahip değil. Hakkı batıldan ayıracak bir melekeye malik değil. Ne yapacak? Efendim doğru söylüyor adam dediği anda, alkış tuttuğu anda, güldüğü anda, ha ha dediği anda iman gidecek kadar bu imanı kaybetmek de kolay bir şeydir. Yani bir insanın gavur olması için bir yerlere dilekçe, müracaat vermesi şartı yok. Kimliğinden, efendim benim kimliğimden İslam'ı çıkarın demeye lüzum yok ki. Sen ağzından bir laf çıkarırsın. Zaten dinden, imandan Allah seni çıkarır. Kimliğinde İslam yazsa da sen Müslüman olmayabilirsin. İslam kimliklen değil. Eğer kimlikte İslam yazmak adamı kurtarsaydı, mezara inerken adamın cebine kimlik koyarlardı. Kefeninin göğsüne kimlik koyarlardı. O dünya formalitesidir. Ya öldüğümüz gibi Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Münker nekir gelecek, sual edecek, cevap vereceğiz. Herkes kolay cevap verebilir mi? Bu cevapları şimdiden hazırlayanlar ancak cevaba malik olabilir. Bu cevap ne zaman hazırlanıyor? İşte şimdi hazırlanıyor. Bu saatte hazırlanıyor. Ama ilmimiz yeterli midir? Allah aşkına. Bu kadar kıyamet alametleriyle ilgili belki 100 tane sohbet yapmışım. 100 tane. Bunun en azından ortalaması bir saat olsa 100 saat eder. Bunların da tabii ekseriyetine temas etmişimdir. Geçmişte çıkmış alametler, şu anda yaşadığımız alametler, bundan sonra yaşanacak büyük alametler. Bunlar ne büyük tehlikelerden haberdar ediyor. Bunlar lazım olmasa Allah Resulü bize bunları bildirir mi? Ne haberimiz var bunlardan? Hiç. İlimden üstün hiçbir amel olamaz. Yani bu meseleleri bilmek, değerlendirmek, öğrenmek, anlamak, anlatmaktan daha büyük hizmet olamaz. Onun için insan ilimsiz amel yaparsa zararlı çıkar. İlimle birlikte az amel fayda eder. Ama ilimsiz yapılan çok amel fayda etmez. Bu hangi ilimdir? Din ilmidir. Ehli sünnete göre itikat ilmidir. Hadisleri inkar eden bir adam efendim namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor, reddediyor. Allah Teala reddetmiş oluyor mesela. Bu hadislere iman noktasında ne sohbetler yapılmış. Efendim sünnete ittiba konusunda sünnetin önemi. Sünnet sadece misvak kullanmak mıdır? Sünnet sadece sakal bırakmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Bunlar sünnettir ama sünnet itikattan başlar. Ehli sünnet diyorsun. Ne demek ehli sünnet? İşte sünnet Resulullah'ın inandığı gibi inanmak demek. Ehli sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananlar demek. Hümüllezine alâ mâne aleyhiyem ve ashabi. Benim ve ashabımın inandığı gibi inananlardır ancak ehli sünnet vel cemaat. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün hoca geçinenlerin çoğu bu yoldan inhiraf etmiştir. Kendileri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerin bir kısmı, birçoğu da diyebiliriz. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri bile inkar ediyorlar. Meşayihin beyanlarını inkar ediyorlar. Allah dostlarına itiraz ediyorlar. Yoldan çıkmışlar haberleri diyor. Kendilerini yolda sanıyorlar. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Sorsan onlara hidayette biziz diyorlar. Ya. Bana hurafeci diyorlar. Uydurmacı diyorlar. Onlar kendilerini hak üzere sanıyorlar. Ahirette çıkacak meydana kim haktır kim batıldır. Ama ahirette çıktığı zaman sana pahalıya patlar. Senin şimdi böyle bir şansın yok. Ben şimdi istediğimin peşinden gideyim. Keyfime geleni dinleyeyim. Ondan sonra ahirette bakarız. Ahirette şerit değiştirilmez. Şerit burada değiştiriliyor. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Her topluluğu imamıyla çağıracağız. İmam önder demektir. Senin cemaatine uyduğun, uydun bir imama diye niyet ettiğin imam manasında değil bu. İtikatta imamın kimdir? İmam Ebu Mansur-u Maturidi Hazretleri ise. Onun arkasında ahirette haşr olacaksın. Amelde imamın kimdir? Ebu Hanife Hazretleri ise imam-ı azam vermiş. Onun arkasında haşr olacaksın. Hangi peygambere tabi oldun? Hangi peygamber döneminde bulundun? Muhammed Mustafa'nın ümmetisin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında haşr olacaksın. Tasnifler vardır. Ahirette istikametler vardır. Hangi tasavvufi meşrebe sahipsin? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin efendim kaynağından mı içiyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Efendim, Seyyid Ahmed el-Rufai'nin kaynağından mı içiyorsun? Seyyid Bedevi Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Mesela, Kadâlime küllü nâsin meşrebu, merkez meşrebinin kaynağını bildi. Sen bilmiyor musun? Sen nerede içiyorsun? Taşdelen menba suyundan mı içiyorsun? Haberin yok mu senin? Senin mezhebin yok mu? İtikatta mezhebin yok mu? Amelde mezhebin yok mu? Tasavvufta meşrebin yok mu? Ya bir insan ipsiz sapsız gezer mi ya? İmamıyla davet edeceğiz Mevla buyuruyor. Kimi önder seçtin? Mürşit buldun mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimi tanıyorsun? Kimi tanımıyorsun? Hangi şarkıcıları, futbolcuları tanıyorsun diye ahirette sormayacaklar. Onların arkasına seni koyup da nereye gideceksin? İmamıyla çağıracağız Allah buyuruyor. İmamını güzel seçeceksin. Biz ehl-i sünnet vel cemaat mezhebindeniz. Hangi alimleri dinleyeceğiz? Hangi alimleri dinlemeyeceğiz? Ya hak birdir, batıl çoktur. Batıl tezinatlıdır, yaldızlıdır. İnsanı kandırır, kaptırır. Helak olursun sonra. Çok ilim lazım, çok. Hele bu zamanda ehl-i sünnet vel cemaati muhafaza için. Çünkü çok cereyanlar çıktı, akım diyorsunuz. Bu cereyan tehlikelidir. Allah muhafaza. Birilerinin akımına kaptırırsın kendini. Ondan sonra mezhep ne lazım dersin, tasavvuf ne lazım dersin, meşrep ne lazım dersin, alim ne lazım dersin. Açarsın Kur'an'ın mealinden kendi kendine fetva vermeye başlarsın. Kendini müştehit zannedersin. Helak olursun. Ondan sonra. Daha neler, ne meseleler. Bütün bunlar çok sohbet dinlemeye tabidir. Bunları düzeltme meselesi çok ilim sahibi olmaya bağlıdır. Bazıları bakıyorum okuyorlar. Kaç tane efendim medrese bitiriyorlar. Kitapları efendim yutuyorlar. Bakıyorum bir hadislere iman noktasında çuvallıyorlar. Bir mezhep konusunda çuvallıyorlar. Tasavvuf konusunda çuvallıyorlar. Mürşide itaat konusunda çuvallıyorlar. Bakıyorum ve bunu görünce tabii Allah'a hamd ediyorum. Ama bir de bakıyorum bizim cemaate devam edenler, bizim sohbetlere gelenler, senelerdir takip eden adamlar Allah'ın izniyle sapıtmıyorlar. Öbürleri o kadar mürekkep yoluyorlar, okuyorlar. İlahiyatları bitiriyorlar, şuraları buraları bitiriyorlar. Doktora yapıyorlar. Bakıyorum itikatta sakatlık var. Tahsih lazım. İtikadını gözden geçirip düzeltilmesi lazım. Öte yandan Sırf bizim sohbetleri takipli adamlar öyle can noktalarına vakıf olmuşlar. Öyle önemli meselelere efendim muttali olmuşlar ki bir akım geldiği zaman onları saptıramıyor. Çünkü bu Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bereketidir. O da Alaaddin Efendi Hazretlerimizin bereketidir. O da silsile-i meşayihimizin bereketidir. Bu işler ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri yet biyet elden ele geliyor, dilden gönüle geliyor. Bu muhafaza için insanın tabii ki bir yol seçmesi lazım, bir yön tayin etmesi lazım. Ehl-i sünnet vel cemaati temsil eden cemaatlerden ayrılmaması lazım. Efendim kendi başına kalanı mutlaka efendim sürüden ayrılan koyun gibi kurt kapacaktır. Fe innemâ ye'kulü zîbu minel ganemil kâsıye. Kim uzakta kaldı? Kim ayrı kaldı? Kim geri kaldı? Kurt onu yer. Onu gözüne kestirir. Cemaat içinde olanı, efendim sürü içinde olanı gözüne kestiremez. Onun için şimdi tabii bir araya gelmek bu zamanda göya teknoloji arttı, imkanlar arttı gibi görünüyor ama aslında imkanlar çok azaldı. Eskiden haftada bir yapılan sohbetlerde insanlar İzmitlerden, Atapazarlarından, Bursalardan gelebilirken şimdi insanlar hakikaten himmetler süfli oldu, gayretler düştü, çabalar azaldı, insanların merakı azaldı, efendim maddi imkanları azaldı. Tabii geçim şartları çok ağırlaştı, zorlaştı. Yani bir insan araba, benzin bile acayip bir sorun oldu. Bir yerden bir yere gidiyor adam. Adam da gaz taktırayım da havame uçayım diyor. Onu da taktıramıyor. Ondan sonra ne yapacak bu adam? Tabii ki oturuyor. Radyo kolay. Bir düğme çeviriyor, dinliyor. Ama şimdi radyoda da devamlı bunu konuştuğun zaman, bunu anlattığın zaman da öbürü de başka haber istiyor, başka program istiyor. O da ayrı bir sorundur. O benim sorunum değil. Ben gelirim, bir saat konuşurum, çıkarım, giderim. Allah dinleyene rahmet etsin, lütfuyla muamele etsin derim. Ama bu işin dertlisi olanlar var, meraklısı olanlar var. Aradığı konuları bulmak isteyenler var. Haftada bir saatle ne öğrenecek adam? Kıyamet alametleriyle ilgili diyorum sana en az 150 saat konuşma var ya. Ya bu kadar konuşmadan adamın nasibi var. Burada bu kadar ilimler var, olmuşlar var, olacaklar var, yaşananlar var. Şu anda yaşamakta olduğumuz işler var. Adam bunları öğrenmesi lazım insanın. Madem öğrenmen lazım değil, Resulullah niye haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de sahabe-i kirama kıyamet alametlerinden bahsederken sahabe-i kiram hazaratı öyle dinliyorlardı ki sanki o anda çıkmış çıkacak gibi. Deccal'ı anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zannettiler ki Medine'ye çok yanaştı, hurma bahçelerine geldi. Öyle tedbir almaya başladılar ya. Bak hala Deccal çıkmış değil mesela. 1400 küsür sene evvel kainatın efendisi nasıl anlatıyor? Sahabe-i kiram yakini bir itikatla nasıl dinliyor? Biz bugün eşiğine gelmişiz olaylar. Geceler gebe bakalım ne garibeler doğuracak. Biz hala hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün Deccal çıksa, Deccal geliyor deseler hiçbirinizin onun suratına hangi ayetler okuyarak kurtulabileceğini bildiği yok. O ayetleri ezberlediği yok. Mesela Kehf suresinin başıydı, sonuydu vesaire ayetler. Bunlar tabii ki yani ilim meselesidir. Ama bunlar her an hepimizin karşılaşabileceği hadiselerdir. Efendim yaşarsak göreceğimiz daha neler var. Bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 1400 küsur sene evvel uyarmış, uyandırmış, haberdar etmiş. Biz niye uyuyoruz, uyutuluyoruz ya? Biz şimdi ölsek bize ne sorulacak? Bu haberleri düşünecek yerde, bu hazırlığı yapacak yerde fuzuli işlerle meşgul oluyor. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu inmiş, şu çıkmış, şu gelmiş, şu gitmiş. Ya bize bunu mu soracaklar şimdi ölsek ya? Onun için ne yapacak? O ilim hemen kalkıyor gidiyor. Bellihu anni velev ayeten. Bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun. Allah sana ilim verdiyse zekatını vereceksin. Bunun zekatı nedir? İnsanlara öğretmektir, duyurmaktır. Tebliğde bulunmaktır. Tabii ki biz de bunun için seferber oluyoruz. O zaman burada sadece bizim bu konuşmalarımız bir teşvik mahiyetini taşıyor. Yol gösterme, adres söyleme mahiyetini taşıyor. Siz radyodan sohbet dinleyerekten biz işimizi bitirdik, vazifemizi yaptık zannetmeyin. Size ne yapacağınız öğretiliyor. Elif demedik daha, vazifelere biz elif demedik. Daha bundan sonra vazifelere başlayacağız. Namaz kılarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Kıl beşi kurtar başı. Nerede kurtar başı? Millet sel gibi cehenneme giderken sen nasıl kurtulacaksın? Hani davet, hani tebliğ? Kainatın efendisinin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'tan sonra en büyük efendim insan oldu. Peygamberlerden sonra en büyük insan oldu. Bizim ümmette Resulullah'tan sonra en büyük insan oldu. Sahabenin en büyüğü kimdir sorsalar Ebu Bekir Sıddık'tır. Radıyallahu anh. Peki sebebi nedir? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin içerisinde ümmetime en çok acıyan, merhamet eden Ebu Bekir'dir. Onun için en üstündür. Allah Teala kullara acıyanlara acıyor. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdir ruhamâ. Allah kulları içinden kimler merhametliyse ancak onlara rahmet eder. Rahimûne yerhamuhum rahman. Acıyanlara Rahman Teala rahmetiyle muamele edecek. Sizin Allah'ın acımasına, rahmetine ihtiyacınız yok mu? O zaman Allah'ın kullarına niye acımıyorsunuz? İrhamû men fil ardı yerhamkum men fissemâ. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Günahlarınız için istiğfar etsin, sizler için dua etsin. Men la yerham la yerham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayana acınmaz. Kardeşler, din kardeşlerim, Allah için size sesleniyoruz. Bu insanların itikat bazında, amel noktasında, efendim, ahlak noktasında, İslam ahlakı noktasında bu kadar bilmedikleri konular var. Benim de bilmediğim çok konu var ama bildiğim şeyleri anlatmak durumundayım. Ve bunların bir kısmını ifa etmişim. Bu vazifenin bir kısmını ifa etmişim. Tamamını da ifa etmiş sayılmam. Ama Allah verdiğinden sorar. La kellifullah nefsen illa ma ata. Allah ne kadar imkan verdiyse onunla mükellef tutar. Ben mükellef olduğum kadarını bu insanlara tebliğ ettim. Davet ettim. Ama olan imkanlar nispetinde. Bir nefesimiz varsa Allah yolunda harcanacak. Canımız da Allah yolunda çıkacak. İnşallah duamız bu yöndedir. Ama burada sizlere iş düşüyor. Ben buradan konuşmakla bu işi bitiremem. Siz mutlaka insanları yönlendireceksiniz. İlmi hiçbir şeye değişmeyin. Allah'ın dinini öğrenme uğrunda harcayacağınız vakti, saati, imkanı hiçbir şeye değişmeyin. Hiçbir şeyi Allah'ın dinini öğrenmeye, dostlarını tanımaya tercih etmeyin. Sonra Allah da başkalarını size tercih eder. Ama siz Allah'ın dinini, Allah'ın dostlarını tanımayı ve bu ilimleri öğrenip amel etme gayretiyle insanları davet etmeyi her şeye tercih ederseniz, bu uğurda vakit saat feda ederseniz Allah Teala da sizi diğerlerine üstün kılacaktır, tercih edecektir. İnşallahü Rahman. Şimdi bizim sizlere demek istediğimiz nedir? Emri bil maruftur. Biz sıkıntıdayız. Maddi ve manevi bunalımdayız. Toplum olarak darlıktayız. Ümmet olarak sıkıntıdayız. Allah Teala ne buyuruyor? Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Cebrail Aleyhisselam'ın elindedir. Allah Teala yönetimi Cebrail Aleyhisselam'a vermiş, Mikail Aleyhisselam'a vermiş, İsrafil Aleyhisselam'a vermiş, Azrail Aleyhisselam'a vermiş. Fel müdebbirat emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor Nazihat Suresi'nde. Çünkü Allah gökten yere bütün işleri müdebbirul emra, minessevâ ilel ard, gökten yere bütün işleri yöneten Allah'tır. Ama yönetim yetkisini Allah Teala bazı işlerin tasarrufunu, vazifesini bazı ervaha vermiştir, ruhlara vermiştir. Evliyaullah'ın ruhları da tasarruf sahibidir. Melekler de tasarruf sahibidir. Allah Teala dilediğine istediği kadar yetki verir. Vermiş midir? Vermiştir. Verdiğini beyan ediyor. Fel müdebbirat emra, işleri yönetenler diyor. Kendisinden bahsetse işleri yöneten der. Çünkü Allah tektir. İşleri yönetenler dediğine göre kendisinin dışında yönetimi, yetkiyi verdiği, ısmarladığı bazı ervah-ı ulviye var, kutsal ruhlar var, evliyaullah'ın ruhları var, enbiya-i azamın tabi başta ervah-ı layibeleri var, melaike-i kiram hazaratı var. Bunlar ayetle sabittir. Bunu inkar eden efendim gitsin tımarhaneye kendini bağlasın. Allah bir insanı bütün dünyaya şu anda galip edebilir. Hazreti Mehdi çıktığında tek başına bir insan olacak ama bütün dünyaya hakim olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bir gün kalsa, dünyadan bir gün kalsa, yani kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمْ لَطَوَّلَ اللّٰهُ دَعَلْكَ الْيَوْمْ. O günü Allah uzatır da yine benim ismimde, babasının adı benim babamın adına muvafık düşen Muhammed İbni Abdillah, yani Abdullah oğlu Muhammed vasıfları da sayılıyor. Bu zatı gönderecek. Feyemle'ül erda adlen kema mülyet cevran ve zulmen. Dünya zulümle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi dünyayı adaletle Allah Hazreti Mehdi vasıtasıyla dolduracak. Bu hadis Ebu Davud'dadır. Bu Ebu Davud çok biliyorsunuz sahih kütüb-i sittedendir. Ama illa sahih olması için kütüb-i sitteden olmak şartı da yok. Dünya kadar hadis kaynağı var. Şimdi inkarcılar var ya inkarcılar. Ah inkarcılar. Onlar İsa Aleyhisselam inecek mi diyor? İnmeyecek diyor. Nereden biliyorsun diyor? Efendim şimdi geriden alalım işi. Hazreti Mehdi gelecek mi diyor? Hazreti Mehdi diye bir şey yok diyor. Ya Ebu Davud'da diyor hadis var, İbn-i Mace'de hadis var, şu kadar kaynakta hadis var. Bukhari Müslim'de yok diyor. Halbuki Bukhari Müslim'de var. Çünkü Bukhari'de de Müslim'de de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini anlatırken o zaman imamüküm minküm imamınız sizden olacak ve imamınız salih bir zat olacak. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da imam olacak diye bahsedilen ve İsa Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak kendisine iktida edeceği zat Hazreti Mehdi'dir. Bukhari Müslim'de de geçiyor ama hani adı Mehdi olarak denmediğinde Muhammed İbni Abdillah bu şekilde anlatılmadığından diyor ki işte Bukhari Müslim'de yok. Onun için bunu kabul edemeyiz. Tövbe ya Rabbel Alemin. Ya eğer Bukhari Müslim'e indirirsek işi o zaman dinin yarıdan fazlası gitti. Bukhari Müslim'de toplasan birkaç bin hadis çıkar ya. Bu dini mübini İslam'da milyonlarca hadis var ya. Sen ne diyorsun? Ondan sonra diyorlar İsa Aleyhisselam inecek mi? Yok diyor inmeyecek. O zaman diyorsun peki o Bukhari Müslim'de var. Var ama diyor o da diyor Kur'an'da yok. Bak şimdi görüyor musun? İnkarın durdurağı yok. Freni patlamış araba gibi nereye gideceğinin sonu sınırı yok. Ondan sonra Kur'an'da da var İsa Aleyhisselam ineceği anlatılıyor. Ve innehu le'ilmul lis-saati Zuhruf suresinde. Bakın orada. Zuhruf suresinde bakın. İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alameti olduğu, İsa Aleyhisselam ineceği birçok ayet-i kerimeye de havale edilmiş, birbirine irtibatlanmış. Orada görürsünüz Kur'an-ı Azimüşşan'da olduğunun dolu delili var. Ama işte İsa Aleyhisselam inecek diye bir ifade direkt böyle arıyor. Halbuki o kıyamet alameti olarak inecek diye beyan ediliyor mesela. Bu sefer efendim o da Kur'an'da yok diyor. Ondan sonra Kur'an'a uyan bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki hatta idâ fütihat yecûcü ve mecûcü. Yecüc mecüc setti açılacak dünyayı basacaklar. Buna ne dersin? Ekrecine alem dâbbete minel ard. Yerden bir dâbbe bir hayvan çıkaracağız Allah buyuruyor. Konuşacak insanlarla damgalayacak kafirleri. Buna ne dersin? Bu da olmaz diyor. Bu Kur'an'da var. Bu da diyor aklıma efendim uymuyor diyor. Bu da aklımın efendim hafsalemin içerisinde yok diyor. Sen desene ki ben gavurum. Sen desene ki ben dinden imandan çıktım. Sen desene ki benim aklıma uyanı alırım, aklıma uymayanı almam. Sen desene ki benim ölçüm Kur'an değil, sünnet değil desene. Ya. Onun için siz acıyın yerdekilere, göktekiler size acısın ne demek? Güç Allah'ın elinde. İstediği meleği istediği işe koşar. Melekler bu kadar faaliyet içerisindedirler. Cebrail Aleyhisselam yönetiyor bütün harpleri, zelzeleleri, yerleri, selleri. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Ama biz kurban oluruz ona. Cebrail Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu da ayetle sabittir. Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlığı. Şimdi bu melekler siz yerdekilere acıyın. Göktekiler size acısın. Ne demek? Sen yerdeki insanlara acı. Onların dininden haberdar et. İmandan haberdar et. İslam'dan haberdar et. Bu ilimlerden haberdar et. Davet et. Tebliğ et. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizden bir cemaat olsun. Oluşturun. Bu gökten inmez, yerden mantar değil, bitmez. Hayra davet etsinler, dine davet etsinler. يَمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَنَهْيَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emretsinler, kötülükten nehyetsinler. Allah'ın emrettiklerini duyursunlar. Allah'ın yasakladıklarından insanları engellesinler, sakındırsınlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak böyle bir cemaat yetiştiren toplum ve böyle bir cemaati dinleyen toplum felaha erecek. Umduklarına nail olacak, korktuklarından emin olacak. Böyle buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi sen diyebilirsin, doğal olarak da demek de haklısın. Ben hoca değilim, ben vaaz edemem. Efendim ben tebliğ yapamam. Niye? İlmim yok. Haklısın. Çünkü tebliğ ve davet işi ilimsiz yapılacak şey değildir. Bir şey konuşursun, adam kalkar bir şey sorar. Mutmut armut edersin, cevap veremezsen rezil olursun. Bu sefer doğru konuştukların da batıla geçer. Karşındaki seninle alay eder, inkar eder. Bak sen buna cevap veremedin, öbür bildiklerini de senin değersiz kılar. Onun için bu tabii davet tebliğ meselesi ilme bağlıdır. Bunda şüphe yok. İlimsiz insanların emri bil maruf yapmaları asla caiz değildir. Asla. Helalı haram eder, haramı helal eder. Mezhep ayrımını bilmez, meşrep ayrımını bilmez. Ondan sonra insanları birbirine düşman eder, tefrika çıkarır, fitneye vesile olur. Ben cahillerin emri bil maruf yapmasını asla efendim kitaplarda bir delil bulamıyorum. Ancak tabii ki bir insan namaz kılmak farzdır, namaz kıl kardeşim diyebilir. O ayrı bir şey. Ama tabii fetva vermek gibi, vaaz etmek gibi efendim konular önemli konulardır. Bunlar konuşmacılık yapmak, konferans vermek bilmem ne bunlar böyle önüne gelen insanın

0: Ya bir saatler, iki saatler ne olur? Bir çiçeklen yaz gelirim. Her taraf çiçek açacak ki yaz gelsin. Aa şimdi havalar bir gidiyor bir geliyor. Yazdan biz, kıştan biz karıştı. Mevsimlerde efendim karıştı. Yani şimdi bir saatlik, iki saatlik işler değil bunlar. Bu din öyle bir meseledir ki insan gece gündüz ilim tahsilinde. Allah'ım ne buyuruyor? Peygamberim ne buyuruyor? Efendim onlardan bize duyuranlar ne iletiyor? İmanımızı kurtarmak için tedbirimizi alalım. Ehl-i sünnet dairesinden çıkmamak için tedbirimizi alalım. Bizi saptırmak isteyen cereyanlara, akımlara, mezhepsizlere, efendim diğer ehl-i sünnet dışı fırkalara, efendim tasavvuf düşmanlarına, tevessül düşmanlarına, bizim itikadımızı bozmak için uğraşan bütün şeytani akımlara karşı en büyük tedbir bizim için ilim sığınağı ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının beyanlarının melceği ve merciği olacaktır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, engelleri, manileri izale eylesin. Allah dinine hizmet edenleri muvaffak eylesin. Amin diyen sizlere de, hepimize de rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri bil Maruf'un önemi konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler hadis-i şeriflerde geçiyor.

0: geçen dualar Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek ...teklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Re- Reklamları dinlediniz.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
7: Şu kıssayı duymadınız mı? İyi dinleyin de sonra inleyin. Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmut, Süveyş kanalını açmaya, genişletmeye mecbur kaldı. Gemiler rahatça geçsin diye. Vehhabiler Arabistan'ı almaya çalışıyorlardı. Sultan Mahmut Süveyş kanalını açarken Rus hükümeti Türkiye hudutlarına tecavüz etti. Toprak almaya başladı. Türkiye hiç cevap vermedi. Rus kralı elçi gönderdi. Sizin bu kadar topraklarınızı geçtik, hiç cevap vermediniz. Eğer cevap vermeyecekseniz bir an önce söyleyin, biz de müsterih olalım. Verecekseniz verin, ona göre hazırlanalım, dedi. Sultan Mahmut o elçiyle haber gönderdi. O çorbacıya söyle, şimdi ben Hicaz'ı kurtarmakla meşgulüm. Buradaki işim bitince geleceğim. Sonra bir bahçıvan havucu çıkarıp toprağını silkelemek için nasıl yere vurursa ben de onu öyle silkeleyip vuracağım, dedi. Sonra Sultan Mahmut vefat etti. Onun yerine Sultan Abdülmecid geçti ve dedi ki, babamın vasiyetini ben yerine getireceğim. Sultan Abdülmecid, İsmet Efendi babaya müntesip idi. Rusya'yı almaya gitmeden önce, onlarla meşgul olurken bize karşı çıkmasınlar diye İngiliz ve Fransızlardan yardım alarak deniz ve kara orduları aldı. Onları Selimiye kışlasına doldurdu. Böylece düşmandan emin oldu. Kendileri de gidip Rusya'yı kısa zamanda kuşattılar. Fakat aradan zaman geçiyor, bir türlü Rus teslim olmuyordu. O sırada yaşlı bir nine geldi. ''Siz bunları alamazsınız. Bunları yenmenizin sırrını biliyorum. Hayatımı teminat altına alırsanız söylerim.'' dedi. Kabul ettiler. Bunun üzerine nene, ''Felan dağın altında bir tünelleri var bunların. Oradan devamlı azıklarını temin ediyorlar. Siz orayı kapamadıkça bunlar teslim olmazlar.'' dedi. Hemen orayı bulup kapattılar. Koca Rus yattı aşağı. Ruslar ümitlerini kesince generaller toplandılar. Konuşuyorlar. Ne yapacağız? Bu Türklerle boğuşmaya gelmez. İşte teslim olduk, dediler. Kraldan başka bir odaya geçmesini istediler. O çıkınca aralarında şöyle konuştular. Bu iş kralın yüzünden oldu. O halde bunu hayatıyla ödemesi gerekir. O ölünce karısını ve çocuklarını Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na göndeririz. Padişaha der ki, sen şu yetimlerle ve dul bir kadınla mı savaşacaksın? Kocam intihar etti. Türkler merhametli ve merttir. Bir kadınla savaşmazlar. Sonra kralı çağırdılar ve ona sordular. Bir kişinin ölmesi mi yoksa koca bir memleketin mahvolması mı daha önemli? O halde sen kendini feda edeceksin, dediler. Kral, bir şişe zehir getirin, dedi. Getirdiler, içti ve geberdi. Ailesi çocuklarını alarak Dolmabahçe Sarayı'na geldi. aynı şeyleri planlandığı gibi söyledi. Sultan Abdülmecid, ölüsünü görmedikçe inanmam buna dedi. Laşesini gemiye koyup Dolmabahçe Sarayı'na getirdiler. Sultan Abdülmecid baktı. Tanıyordu onu. Bu kadar karışıklıklara sebep oldun diyerek yüzüne tükürdü. Karısına da dedi ki, tamam, sizi affettim. Savaş masraflarını da almıyorum. Koca Rusya'yı da affetti. Sonra Fransız ve İngiliz ordularına gidin dedi. Onlar, biz iş görmeye geldik, gitmeyiz diye tutturdular. Onlara dedi ki, hemen toplanıp gitmezseniz sizi topa tutarım. Korkarak gittiler. O sırada bu yabancı askerlerin kıyafeti Sultan Abdülmecid'in ilgisini çekmişti. Kıyafetleri daha hafif olup hareket serbestliği verir askere diye düşünüyordu. Şeyhülislam'a haber göndererek bunların kıyafetlerinden yapsak dinen bir zararı var mıdır diye sordurdu. Şeyhülislam evet vardır dedi. Sultan Abdülmecid tekrar haber gönderdi ve eğer zararı olduğuna dair bir ayet, hadis verirse kabul, yoksa ulul emre itaat etsin dedi. Şeyhülislam da fesin üzerine sarık bağladı, pantolonun üzerine cübbe giydirdi, topuklara kadar. Böyle olursa caiz ve ulul emre itaat ediyorum dedi. Sonra, keşke padişahımız onların kıyafetini almasaydı. Korkarım şimdi bu geldi. Arkasından Avrupa'dan dinleri gelecek dedi. Evet, insan ulemadan delil istememeli. Ulemanın fikrine hürmet etmeli. Sarığı bırakınca başladık titremeye. Gele gele bugünkü hale geldik. Ali Haydar Efendi babam kuddise sirruhu derdi ki, sahabe o kadar fakirdi ki, göbek ve diz kapağı arası hariç çıplaktılar. O ikisi arasında olan örtüleri de delik deşikti. Örtünmek için birbirlerinin arkasına geçerlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu dünyada bir kum tanesi kadar kimsenin ortaklığı yoktur. Bu dünyada yaşamak için üç şart vardır. 1- Allah'a ve ahiret gününe inanacak. 2- Allah ve Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bilecek. 3- Hak dini yaşayacak. Bu üç şartı kim yaparsa, benim mülkümde yaşamak helal olsun ona. Yapmazsa haram olsun. Ya Rabbi, sen bize tevazu ver. Doğru yoldan ayırma. Diğer insanlara karşı örnek olacak hal ve hareketleri yapabilmeyi nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
8: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
9: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir gönül sultanı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizden bahsediyorduk. Lakin böyle mücerret bir anlatım değil. Hani örnek üzerinde, numune üzerinde göstererek İslam'ı anlatmak aslında gayemiz. Allah dostları ne kadar tanırsak, ne kadar seversek İslam'ı yaşamak bize o kadar kolay olur. Onlardan illa bahsetmek lazım. Allah-u Teala Kur'an'ında o büyük dostlarından bahsediyor mesela. Peygamberlerden bahsediyor. Ondan sonra peygamber olmayan peygamber ashabı veya herhangi müminlerden bahsediyor mesela. Niye? Müminlere teşvik olsun, örnek olsun. Malumat insana kuvvet veriyor tabii. Biliyorsun ki senden öncekiler neler yapmışlar, nelerle karşılaşmışlar. Sen de ona hazır oluyorsun. İslam'ı yaşamanın kolay yollarından biri budur. Nedir? Büyüklerin anlatılması. İnsan o zaman kendine örnek alır. Şimdi mesela neslimiz var. Çoluk çocuk mesela kimi çok görüyorsa, kimi çok dinliyorsa onu seviyor, ondan bahsediyor, onun gibi olmaya çalışıyor. Ne olması lazım? Biz kendi büyüklerimizi anlatacağız. Gerçek kahramanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleri, onların ashabı, evliya, ulema, nice Allah yolunda fedakarlık yapmış gerçek kahramanlar var. Biz onlardan anlatırsak, evimizde bunlardan çok bahsedilirse ne olur? Kendi evlatlarımız da onları örnek alır bu sefer. Onlar gibi olmaya çalışırlar. Şimdi film seyrediyorlar, internete giriyorlar. Orada göze yakın olan gönle yakın oluyor. O gördüğü gibi olmaya çalışıyor. Halbuki her Müslümanın evinde bir ilim sofrası olması lazım. Ayetten, hadisten bahsedilmeli. Allah'tan, peygamberden, Allah'ın dostlarından, alimlerden, İslam'ın büyük kahramanlarından bahsedilmeli ki o zaman ne olur? Çokça onları gördüğü zaman, dinlediği zaman onlar gibi olmak ister. O dert ile dertlenir neslimiz inşaallahu teala. Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Şimdi Risale-i Kutsiye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bahis neydi? Allah dostlarından bahsediyordu. Evvela bahsin evvelinde ehil olmayan, yani irşada ehil olmadığı halde insanları kandırmak üzere ben mürşidim, ben şeyhim diye takılan insanlar, onlardan bahsetti, onların alametlerini anlattı. Sonra bu işin ehli kimdir, onlardan bahsetti ve bahsediyor. Bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Bu zatlar batını mutlak tarikat, muhakkak sırları mutlak hakikat, beşerdir zahiri batın hakikat, hakikat ehli bul hakka gidelim, cemali vakimal seyredelim. Bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Şimdi insanın zahiri var, bir de batını var. Zahir dediğimiz zaman bedeni kastediyoruz. Mesela şeriatın zahirini yaşamak diyoruz. Ne? Bedene Allah'ın hükümlerini tatbik ediyoruz. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, edepleri yaşıyoruz. Haramlar, mekruhlar, müfsitlerden de kaçıyoruz. Bu bedene şeriatı yaşatmak oluyor. Yani zahirimizin şeriatla süslenmesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok yerde söyler. İş nedir? Asıl iş zahiri şeriatın ahkamı ile süslemek, batını da Mevla'dan gayri olan şeylerden kurtarmak. Zahir dediğimiz insanın bedenidir. Görüyoruz onu. Zahir, zuhur eden, ortada olan şey. Batın gizli demek. Batın gizli demek. İnsanın gizli olan yeri neresi? Ruhu. Ruh dediğimiz zaman da yine kalbi kastediyoruz. Ruhun kalbini. İnsanda iki tane kalp vardır. Biri bedenin kalbi. Bu çam kozalağı gibi oluyor. Kan pompalıyor ya. Bir de o kalp ile irtibatını, keyfiyetini bilmediğimiz ama irtibatı olduğunu bildiğimiz ruhun kalbi var. Marifetullah'ın, imanın mekarru mevası ruhun kalbidir. Ve insanın bütün sıfatları Allah'ın sıfatlarından insanın ruhuna akseder ve o kalp ile bu kalp arasında, ruhun kalbi ile bedenin kalbi arasındaki irtibatla o sıfatlar bedene geçerler. İnsandaki hayat, ilim, semi'a, basar, bu diğer o 8 sıfat hepsi bu yolla gelmektedir. Dolayısıyla insanın zahiri dediğimiz zaman beden tarafı kastediliyor. Batın deyince ruh, ondan da maksat ruhun kalbi. İmanın yerleştiği yer, asıl imanın aklın olduğu yer orasıdır yani. Şimdi bu zatlar, bu Allah'ın dostları zahiri mutlak şeriat. Bunların zahiri mutlak şeriattır kesinlikle. Ne demek yani? Bunlar İslam'ı çok güzel yaşarlar demektir. Allah'ın emirlerini tutarlar, yasaklarından kaçarlar ki takvanın da tarifi budur. Allah'ın emirlerini tutmak yasaklarından kaçmaktır. Evet, bu zatlar batını mutlak tarikat. Batınları yani kalpleri demek. Batın, hani battaniye diyoruz ya mesela. İnsan içine girip saklanıyor böyle mesela, hani kapanıyor. Batın, karın diyorsun mesela. Kapalıdır. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun. İşte batın da aynı bu Arapça bir kelime olmak üzere böyle bizim lisanımızda da kullanılıyor. Bu zatların batını yani kalpleri mutlak tarikat. Tarikat üzerinedir. Şimdi tarikat, hakikat, Şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye söylenir. Tarikat da hakikat nedir? Tarikat kalbi Allah'ın gayrısı muhabbetlerden kurtarmaktır. Masivallah'tan kalbi temizlemeye tarikat denir. Kalp temizlendikten sonra Allah'ın manevi nurlarının o kalbe parlamasına hakikat deniyor. İşte o zaman yani bütün bu tarikat dediğimiz müessese de tarikat yol demek ya. Bu hangi yol? Şeriatın suretinden hakikatine giden yol demek. Yani bu tarikatı yaşadığı zaman insan, tarikat yaşamak ne demek? Tarikat aslında Mahmud Efendi Hazretlerimizin de tarifiyle şu demektir. Tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Bu nasıl hasıl oluyor? Peygamberimizin ashabına nasıl hasıl olduysa. Peygamberimizin ashabı dini nasıl yaşadılar? Peygamberimizden gördüler, öğrendiler, onun terbiyesiyle yetiştiler, onun ahlakıyla ahlaklandılar, onu örnek aldılar. لَقَدْ كَانَ يَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ona benzemeli, onun gibi olmalı, onu örnek almalıyız. Şimdi bu terbiye usulü, terbiye yetiştirmek demek, yani kamil Müslüman olmanın yolu bu. Allah'ın istediği gibi kul olmanın yolu nedir? Terbiye görmektir. Yani yetiştirilmek. Kim yetiştiriyor? Allah-u Teala ashabı yetiştirmek üzere Peygamberimizi gönderdi. En büyük mürşit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en büyük şeyh oydu yani. En güzel müritler de sahabe-i kiramdılar. Sahabe-i kiram müritlikte yani hiç kimse onlarla yarışamazdı. Tabi o zaman şeyh mürit istilahı yani terminolojisi kullanılmıyordu. Daha 150-200 sene sonra kullanılmaya başlandı. Tarikat dediğimiz şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyi terbiye edip yetiştirme yoludur. Peygamber vekili, varisi olan, peygamber halifesi olan Allah dostları, Rabbani alimlerin yine Müslümanları Efendimizin sahabe-i kiramı yetiştirdiği gibi yetiştirip terbiye etmesi, kamil bir Müslüman nasıl olunur bunu öğretmesine biz tarikat diyoruz. Bazıları zannediyorlar tarikat sonradan çıktı. Zinhar iftiradır. Eğer mürşitsiz İslam yaşamak, eğer bir şeye biz yani bid'at diyeceksek mürşitsiz, şeyhsiz İslam yaşamaya bid'at dememiz lazım gelir. Demiyoruz da. Öyle lazım. Niye? Çünkü sahabe-i kiram Resulullah'ın terbiyesiyle yetiştiler. Tabi'in yani sahabe gören sonraki nesil onlar da sahabenin terbiyesiyle yetiştiler. Öyle birbirlerinden göre göre tatbik edile edile geldi bu iş. Hidayet nuru kalpten kalbe yayılır. Dolayısıyla tarikat öyle sonradan çıkma bir müessese değildir. Bu vazifeler kendisine ağır geliyor. İslam'ı güzel yaşamak istemiyor adam. O zaman da tarikata çamur atıyor yani. Konu budur yani. Tarikatın inkar edilmesinin sebebi budur. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sürrü'nden ben duymuştum. Buyurmuşlardı ki bakıyorlar ki tarikatta erken yatacaksın, erken kalkacaksın, teheccüd kılacaksın, beş vakit namazı cemaat kılacaksın, ona beş daha katacaksın, ilim tahsil edeceksin, onunla amel edeceksin, insanlara onu tebliğ edeceksin, zikir, rabıta, murakabe ağırına gidiyor, zoruna gidiyor. Diyor ki en iyisi inkar edeyim. Tarikatı inkarın başka bir yani ikinci bir yolu ben bilmiyorum yani. Bu olmalı yani. Ağır geliyor. Ya bazıları da hani amel etmek istemiyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. Hani amel etmeksizin sadece hamasi nutuklarla mücahit olacaklar yani. Öyle değil bu işler. Eğer sen gece mücahit değilsen gündüz mücahitliğin senin hikaye oluyor yani. Öyle değil. Eğer senin Mevla ile olan münasebetin, kalbinin Allah'a olan aşkı, muhabbeti, sevgisi olması gerektiği gibi değilse lafla peynir gemisi yürümez. Öyle lafla Müslümanlık olmaz. Sahabe-i kiramı örnek almalı. Efendimiz'i örnek almalı. Gecesinde gündüzünde her daim Allah'a kulluk üzere Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya sarılan, Allah'ın yasaklarından muhakkak kaçan insanlar idiler. Bize de öyle olmak yakışır, yaraşır. Allah onlara ittiba etmek nasip eyleye. Şimdi bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Bu zatların zahiri şeriattır. Ne demek yani? Sen bunları şeriata muhalif hiçbir zaman göremezsin. Emirleri tutar, yasaklardan kaçarlar. Allah'ın her razı olduğu işi yapmaya çalışırlar. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sürruh'un yani şeriatı yaşaması gerçekten dillere destandı yani. Sünnet-i seniye ittibası ufku kapatmıştı. Sünnete ittiba dendiğinde yeryüzünde ondan ileri bir adam tanımadık yani, bilmiyoruz yani. Allah'ın nice güzel kulları vardır amenna, ama ulemanın şehadeti bu yoldadır. Konya'da Nurettin Boyacılar hocamız öyle anlatmışlar. 80 ya da 81 tarihlerinde Riyad'da, yanlış hatırlamıyorsam, orada üniversite, hani camia, ilahiyat dinlenir. Orada ders veriyorlar, ders alıyorlar. Abdülfettah Buğudde çok meşhur bir İslam alimidir. Dünya tarafından tanınır, bilir. Onun hocasıdır aynı zamanda. Abdülfettah Buğudde Efendi Hazretleri demişler ki Nurettin hocamıza, Nurettin hoca demiş, yani sen Mahmud Efendi'yi tanıyor musun? Tanıyorum hocam demiş. Ben demiş dünyada sünnete ittiba eden onun gibi bir adam görmedim demiş. Zaten iki defa ziyaretine gelmiş İstanbul'da. Bütün herkesin, bütün tanıyan alimlerin, meşayihin son derece hürmet ettiği, İslam'ı yaşamasına hayran olduğu bir zattır Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu. Biz bir sünneti terk ettiğini bilmiyoruz. Yani hayatını yazdık mesela, o kadar emek verdik, o kadar röportajlar yaptık. Yani bir mekruh işlediğini veya bir sünnet terk ettiğini bilen yok. Tabii ki masum demiyoruz. Peygamberler masumdur ama evliya mahfuzdur. Mahmud Efendi Hazretlerimiz mahfuz evliyadandır. O kadar gayret etmiştir ki çocukluğundan beri 6 yaşında hafızlık yapmaya başlamış, belki daha öncesinde. O yaşından beri cemaatsiz namaz kılmamış, teheccüd namazı kaçırmamış. Kudreti olduğu halde bir sünneti terk ettiğini bilmiyoruz. İmkan olacak fakat yapmayacak, öyle bir şey yok. Tabii ahir ömründe, son zamanlarında rahatsızlıklarından dolayı icamda geri geliyor, farzı yapamıyordu. Mesela namaz kılarken kıyamda durmak farzdır ama ayakta duramıyordu ki, oturuyordu. Hani o son zamanlarda acizlik, beşeriyet acizliğiyle yapamadığı şeyler, onlardan bahsetmiyoruz. O insan acizdir, aciz olduğumu yapacak bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş dönüşü, yolda sahabe-i kiramı gece boyu yürütecekti. Dediler ya Resulallah, hep böyle yürüyecek miyiz? Dedi önümüze sabah namazı var, yani ya bir uyurda kalırsak. O zaman Bilal-i Habeşi radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, ben dedi nöbet beklerim dedi. Tamam dedi, o zaman istirahate çekildiler. Savaştan geliyorlar, seferdeler. Yorgunluk yani anlatılır gibi değil. Bilal radıyallahu anh nöbet beklerken devesine oturmuş, oturdu ya da devesine yaslanmış. O da uyumuş. Güneşin sıcağıyla uyandılar. Sabah namazı gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne oldu ya Bilal? Dedi ya Resulallah, size galip olan bana da galip oldu. Yani uyumamaya çalıştım ama uyudum. O zaman kalktılar, ezan okundu, sünnet kılındı, cemaatle farza kılındı. Sabah namazının sünneti farzla beraber kaçırıldığında kaza edilen en kuvvetli sünnettir. Diğer sünnetlerin kazası istihsanen var, yani böyle hani güzeldir, yaparsan iyi olur. Ama sabah namazının sünneti bu şekilde kaza edilmesi gerekiyor. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor? Kim bir namaz hususunda uyuyakalır veya unutursa uyandığında veya hatırladığında o namazı kılsın. Onu yani unutarak yaptığı, uyuyakalarak yani tedbir almazsa, o zaman tedbir alırsa yani, o zaman mesul sayılmıyor. Günah olmuyor yani. Ama tedbir almazsın, gecenin yarısına kadar internete gir, telefonla oyna, televizyon seyret, sonra ben sabah namazına kalkayım, ne yapayım, uykusuzdum. Yok ya, sen mesulsün, kusura bakma. Sen mesulsün. Tedbir alacaksın. Vakti vaktine yatmalı, vakti vaktine kalkmalı. Allah bize nasip eylesin. Çok aldanıyoruz. Bu telefonlar var ya, bu akıllı telefonlar. İnsanları akılsız hale getirdi bu telefonlar. Allah onun şerrinden bizi de neslimizi de korusun, muhafaza etsin. İlmi zikri katletti yani. İlmi zikri katletti. Allah'a şerrinden sığınıyoruz. Teknolojiye elbette karşı değiliz ama dinimizi de hakile yeksan etsin istemiyoruz yani. Allah aldananlardan etmesin bizi inşallah. Şimdi tedbirini alma, sonra kalkamadım namaza, mesulsün. Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. İslam'ın gelmesi erken yatmaya bağlıdır desek yeridir. Yani şimdi mesela yapılacak çok vazifeler var ya. Desen ki hocam bir şey söyle bize, bir şey söyle. O bir tanesini yapalım, o gerisini getirsin. Ona dikkat etmekle hepsini elde edelim. Erken yatmaktır bu. Vakti vaktine yatmalı. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyururdu. 10'da yatmalı, 3'te kalkmalı. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç derdi kendisi. Tabii bir keresinde de şöyle buyurdu. 10'da yatmalı, 3'te kalkmalı. 2'de kalkan da var, 1'de kalkan da var. Var böyle pehlivanlar. Hürşit Efendi vardı. Efendimiz Aleyhisselam çok sevdiği ihvanından. Sufi Süleyman Efendi'nin müridiydi. Onlar çok riyazat yapıyorlardı. Bir gün böyle Topkapı'dan Aksaray'a böyle karda yalın ayak yürütmüş onları. Ya riyazat yapıyorlar yani. Nefsi kahretmek için. Ağlamış, sızlamış, gece ağlaya ağlaya uyumuş yani. Ya Rabbi demiş, sana gelmek bu kadar zor mu? Rüyasında görmüş, İsmail Efendi Camii minaresinden birisi sesleniyor. Hurşit kukut bu tarafa diye Uyanmış İsmail Efendi Camii'nde, Efendi Hazretleri imam o zaman, mürşit şeyhlik yapıyor zaten. O Efendi Hazretleri'ne intisap etmiş. Efendi Hazretleri onu çok severdi mesela. Hürşit Efendi, bizim hocalarımız anlatıyor, beni 3'te kaldırın dermiş. Biz diyor, hocalarımız diyor ki başına gelirdik diyor saat 3'te, hani kaldıracağız güya. Ama tık 3 dediğinde yatağından doğrulurdu diyor. 3 deyince yataktan doğrulurdu. Yani saat kurulmuş gibi. Recep Erit hocamızın babası anlatmıştı. Yakup Hoca, Allah rahmet eylesin. Adapazarı'nda itikafta kalıyorlar camide. İtikaf esnasında diyor ben akşam şimdi yatacağım dedi. Kurdum saati. O eski ihvanlardan bir tanesi. Yakup Hoca zaten eski ihvandı ama ondan da eski. Dervişlerden birisi görmüş bu saat kuruyor. Ne yapıyorsun sen demiş ona sertçe. O zaman Yakup Hoca diyor ben de ona kızdım diyor. Ne demek ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Saat kuruyorum demiş yani. Teheccüde kalkacağım. Şimdi ona ne yapıyorsun diye sert söyleyen derviş amcamız demiş, sonra yumuşatmış sözü. Eyvah oğlum eyvah demiş. Müminin kalbi saattir demiş yani. Şimdi Hürşit Efendi öyleydi. Saat 3 denince yatağından doğrulurdu. Bir de söylüyor beni kaldırın diye mesela. Ama o kendisi vücudu artık saat olmuş onun yani. Abdest alıyor, geliyor. İsmail Efendi Camii'nin mihrabına geçiyor. Düzeltiyor ki çok da fiyakalı giyermiş yani. Güzel giyinirmiş. Dönermiş. Ey melekler safa geçin. Allahu Ekber. Seslice teheccüd kıldırırmış yani. Efendi Hazretlerimiz demiş o ona mahsustur diye. Allah alem ki hani gerçekten meleklere namaz kıldırdığı anlaşılıyor buradan. Allah-u Teala'nın nice nazlı güzel kulları vardır. Allah şefaatlerine bizi nail eylesin. Edirne kapıda yatıyor. Efendi Hazretlerimizin hizasında biraz ileride o. Efendi baba bir tarafta kalıyor. Hürşit Efendi ileride bir yerde kalıyor. Üstünde yeşildi mezar taşı, onu değiştirmiş, beyaz yapmışlar. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken büyüklerdendir yani. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Bir ayet bir hadiste emr-i maruf yaparmış o. Bir ayet bir hadiste. Ömrünü bunları anlatmakla geçirmiş. Nedir o? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De onlara Habibim, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı affetsin. Allah gafur rahimdir. Bu ayet, bir de اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis. Onda tabi Arapçası pek yok. Telaffuz ederken اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. Aynla telaffuz edermiş. Halbuki hemzedir. Ama hayatını böyle vaaz ederek geçirmiş. Zaten bugünkü aslında asıl konumuz da emr-i bil maruf meselesidir. Oraya gireceğiz inşallah. Şimdi erken yatmalı, erken kalkmalı. Ona göre de vazifeleri icra etmelidir. Efendi Hazretimiz öyle derdi. Geç yatarsan, erken bile kalksan ne dediğini bilmesin yani. Nasıl ibadet edersin? Şimdi Mahmud Efendi Hazretimiz gibi gerçekten manevi bir kuvvetle Allah'ın yani muvaffak kılması, koruması, güç vermesiyle yapacak olsan tamam. Efendi Hazretleri 12'de yatar, 2'de kalkardı, 1.30'da kalkardı. Yani o, onun gecelik uykusu 1.5 saat aslında. 45 dakikada işrakta uyurmuş yani. 2-2.5 saate bütün ömür geçirmiş. Ha, gençliğinde hiç uyumadığı naklediliyor. Ali Bektaş Hoca vardı, talebesi, ben kendisinden dinledim. Burada anlatmışımdır onu illaki. Dedi ki 1949-1950'de Efendi Hazretleri'nde 2 sene okudum dedi. Askerden önceki zamanlar. Daha ofta yani. 2 sene boyunca ne gece ne gündüz bir defa yatağa uzandığını görmedim dedi. 6 gün medresede kalırdı. 1 gün evine giderdi yatmaya. 150 metre aşağıda evi var. Caminin yanında ahşap bir medrese. 150-200 metre aşağıda kendi evi var. 6 gün medresede kalır. 1 gün evine giderdi diyor. Bir tane derme çatma odası vardı. Böyle tahtaların arasında içerisi görünürdü. Biz akşam yatak sererdik ona diyor. Sonra sabah gelirdik hiç dokunulmamış yatağa. Toplardık diyor. 2 sene boyunca ne gece ne gündüz hiç uzandığını görmedim dedi. Bu tabi Allah'ın kuvvet vermesiyle aşkla olabilecek bir şey yani. Ondan sonra onun bir yardımcısı vardı. Mehmet Yıldız Hoca, o da köylüsü. Miço'dan, Tavşanlı'dan. Ondan dinlemiştik. Dedi ki 1964-1970 arası. 6 sene hizmet ettim diyor. Günde 1.5 saat uzanırdı ama uyur muydu bilmiyorum diyor. Onun hani o 95 yıllık ömrü 10 tane adam öldürür yani. 10 tane adam öldürür nereden baksan. Eskitir adamları yani. O yaşlılığında 70'li yaşlarında onun temposuna yetişemezdi kimseye. Hele ki emr-i bil maruf seferine çıktığı zaman 1 saat uyurmuş. 1 saat. Gece gündüz vaaz ediyor. Yolculuk, araba, sefer. Yukarı aşağı. O zamanın arabaları, o zamanın yollarını düşün yani. Ama 1 saat uyurmuş. Hatta bir defasında gün boyu
11: sohbet ediyor, her yerde vaaz ediyor. Gece sabaha kadar da yolculuk etmişler, hiç yatmamışlar. 24 saati geçmiş, yani yan üstü uzanmamışlar yani. İkrakta da sohbeti var sabah namazından sonra. Onunla beraber olanlar zaten onlar infilak etmişler yani. Onlar gitmiş yatmışlar, Efendimiz'e vaaz etmiş, sonra gelmiş, o da istirahat edecek. Onun için, kendisi için hazırlanan odada. Bilal Efendi vardı rahmetli. Keramet sahibi evliyadandı. Efendimiz'in çok has adamlarındandı o. Çok Allah'ın adamı, bir Allah'ın delisi bir adamdı. Bilal Efendi açmış gözünü, demiş ki ya şimdi Efendimiz yatmaz. Biliyorlar Efendimiz kendine hiç merhamet etmez. Ümmete onun kadar acıyan, merhamet eden ben bir ne alim ne şeyh inanın kitaplarda görmedim yani gerçekten. Yani görmediğim kitaplarda varsa bilmiyorum. Ulemanın, meşayihin hayatlarını okuyoruz mesela. O kadar merhametli bir adam, Ebubekir Sıddık radıyallahu anh var yani. Tabi sahabeyle kimse kıyas edilmez, bunu burada söylerim, yanlış anlaşılmasın. Şimdi diyor ki ya uyumazsa? Kalkmış gelmiş Efendi Hazretleri'nin yanına. Bilal Efendi bakmış ki Efendi Hazretleri tesbih çekiyor. Demiş ona ki Efendi Hazretleri istirahat et, ne olur sen, bizim sana ihtiyacımız var. Hani istirahat etmelisin demiş yani. Efendi Hazretleri tesbih çekiyor. Nazlı şimdi Bilal Efendi, Allah'ın delisi, almış elinden tesbihi. Hayır demiş ya, yatacaksın demiş yani. Çıktım gittim diyor. Ondan sonra biraz sonra dedim ki yahu tesbih aldık ama murakabe yapıyor olabilir. Bakalım istirahatı geçsin. Bir daha gelmiş bakmış Efendi Hazretleri murakabe. Murakabe tefekkürdür yani. Tefekkürü saatin hayru min ibadeti 60 sene veya bu böyle rivayetler var. Hani bir aylık ibadetten, bir günlük ibadetten, 60 yıllık ibadetten bir anlık tefekkür daha kıymetlidir gibi rivayetler var. Tefekkür büyük iş. Kur'an'da geçiyor. Ve tefekkürünü fî halâki semâvâti vel ardı var ya mesela. Şimdi murakabe ediyor. Yani yatmamış. 24 saatten fazla uyumamış. Yolda bu kadar vaazlar etmiş. Yorulmuş. Gece yolculuğu yapmış. Buna rağmen hala yatmıyor. Bu sefer Bilal Efendi kızmış, çıkarmış kendi tesbihini de ikisini birden al demiş Efendi Hazretleri. İkisini de çek madem öyle yatmıyorsun. Gitmiş odasına demiş ya böyle dedik ama yapar mı yapar. Bir daha dönmüş gelmiş bakmış Efendi Hazretleri iki tesbihi de çekiyor. O zaman demiş Efendi Hazretleri ne olur demiş biraz istirahat et demiş ya. Efendi Hazretleri buyurmuş ki Bilal demiş ben bu işin aşığıyım, ben zikretmezsem deliririm demiş yani. Ben zikretmezsem deliririm. 24 saati zikirdi onun. Hiç gafleti yoktu. Bir gün böyle odasındayız. Bunları tekrar tekrar anlatıyoruz. Zaten mevzumuz ondan bahsetmek. Odasındayız. Yani bu dediğim ne kadar? 30 sene var rahat. Biraz daha fazladır. Tabii millet var huzurunda. Ben de böyle sol tarafındayım. Talebeyim belki o zamanlar. Şimdi tabii dert dinliyor insanlardan, ona nasihat ediyor, ona bir fetva veriyor, onu irşad ediyor, onu yönlendiriyor. Bir sürü işi var yani. İnsan değil. Şeyhlik insanların eziyetine tahammül, sıkıntılarını, dertlerini çekmek demektir. Peygamberimizin yaptığı gibi yani. Bana ne diyemezsin. Sahabe-i kiramdan bir tanesi kavmi onu elçi olarak göndermişler. Demişler ki git bakalım bu Medine'deki zat gerçekten peygamber midir yoksa saltanat peşindedir, koşan bir adam mıdır? Ona göre sen git rapor et bize, biz de ona göre iman edeceksek edelim, etmeyeceksek gitmeyelim. Gelmiş mesela, ilk girmiş meclise, herkes yerde oturuyor. Şaşalı hiçbir şey yok. Öyle hurma kütüklerinden direkler, dallarından çatı, yerde oturuyor herkes. Gelmiş hani, eyyikum hanginiz Muhammed demiş yani düşün. Peygamberimiz bir devlet başkanı, insanlığın ve cinlerin peygamberi, ashabın arasında oturuyor. İlk baktığın zaman ayrıcalıklı bir durumu yok. Ortada oturuyor yani. Hanginiz Muhammed? Arkadan birileri demiş ki şu Ar-Raculul Ebyal, şu beyaz adam var ya demiş. Teni böyle Efendimizin buğday rengiydi. Parlıyor nurdan tabii ki. Şu zat demiş yani. Baktım diyor o sahabi, ashabıyla beraber yerde oturuyor. Şimdi biz bir tahta kuruluyoruz ne bileyim. Hani biz hocayız veyahut da diyelim bilmem derneğin başkanı, vakfın başkanı, belediye başkanı, şunun başkanı, bunun bilmem nesi. Onların böyle özel koltukları, tahtları var. Kainatın efendisi yere oturuyor. Kainatın efendisi yere oturuyor. Diyor ki o sahabi, Dımam-ı bin-i Se'alebe radıyallahu anh olsa gerek. Diyor ki, baktım ki ashabıyla beraber yere oturuyor. İçimden dedim ki, vallahi bu saltanat değil. Hani dediler ya ona, saltanat peşinde koşan bir adam mıdır yoksa gerçekten nübüvvet peygamber ehli midir? Peygamberlik ehli midir? Ben onu görünce dedim bu saltanat değil. Böyle saltanat mı olur? Sonra işte konuştuktan sonra evine davet etti beni diyor. Tam eve giriyorduk. Yaşlı bir nene gelmiş Efendimiz'e soru sormuş. Uzun bir müddet onu dinledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Derdini dinliyor, derdine çare olacak. İşte şeyhlerin yaptığı bu. Ümmetin derdiyle dertlenmek. Her türlü. Ben onu

Görünce dedim ki içimden, diyor vallahi bu saltanat, diyor böyle saltanat mı olur, böyle sultan mı olur, bu kadar milletin derdini dinleyecek, ayakta bekliyor. Ne anlatıyor ayakta? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi sultanı orada bekliyor. Bu gönüllerin sultanı. Ya, saltanatı var mıydı? Vardı, evet, devlet başkanıydı ama bildiğimiz sultanlardan değildi o. Efendim bunu görünce bu demek nübüvvet dedim diyor. Yani bu saltanat diyor. Evine girdi, evde bir şey yok. Bir oturacak yastık, şilte bir şey var dedi. Ben de misafir olduğum için onu bana verdi, kendi toprağa oturdu. Dedim ki vallahi bu saltanat değil, bu peygamberlik dedim diyor yani. Şimdi bir yaşlı kadın uzun müddet Efendimiz'i ayakta dikiyor. Niye? Derdi de dertlenecek. Bir kız çocuğu, küçücük bir kız çocuğu elinden tutsa Peygamberimizin Medine sokaklarını gezdirirdi ona diyor. Ve o onun elini bırakmadıkça Efendimiz onun elini bırakmazdı. He? Sultan öyle mi? Gönüllerin sultanı, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Efendi Hazretleri de öyleydi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Çünkü örnek o. Peygamberimiz örnek. Onun gibi olduktan sonra adamsın yani. Ona benzemeye çalışmayan adam değildir ki. Allah onu örnek kul olarak göndermiş. Ben kulu böyle istiyorum demiş Allah-u Teala. Efendimiz o yüzden örnek yapıyor. Kulluğu ona Allah öğretiyor. Eddebeni ya Rabbi fe ahsene teedibi. Rabbim beni edeplendirdi. Bana edebi öğretti diyor. Bir kul nasıl olması gerekiyor? Onu Allah bana öğretti diyor. Ne olacak peki? Bana uyacaksınız. Siz de Allah'ın istediği gibi kul olacaksınız ki Allah sevsin sizi yani. Allah'a, Efendimiz Hazretleri öyle derdi bu ayetten mülhem olarak, Allah'a sevilmenin yolu Resulullah'a ittiba etmektir. Ne kadar Resulullah'a benziyorsan o kadar Allah seni seviyor demektir. Efendimiz Hazretlerimiz öyle buyururdu yine o ayeti mana verdikten sonra. Allah-u Teala bu kainatta sadece Resulullah'ı seviyor. Bir de kim de onun nişanelerinden varsa onu da o kadar seviyor. Yani Resulullah'a ne kadar benziyorsan. Peki peygamberimize ne cihetinden benzeyeceğiz? Nasıl benzeyeceğiz ona? İmam Rabbani şehit buyurur. 6 cihetten. Kavlen ve fiilen, amelen, i'tikaden, zahiren ve batinen. Mütedahildir bunlar. Kavlen, sözün ona benzeyecek. Onun gibi konuşacaksın. Doğru konuşacaksın, güzel konuşacaksın. Usulü ondan alacaksın. Fiilen, yaptığın iş onun gibi olacak. Doğru düzgün iş yapacaksın yani. Amelen, amelin, ibadetin ona benzeyecek. Ve i'tikaden, onun gibi iman edeceksin. Zahiren, zahirin, bedenin ona benzeyecek. Bu şeriatı taslamam, yaşamak anlamına geliyor. Batinen, yani kalbin de onun kalbine benzeyecek. Onun kalbinde Allah'ın aşkının, muhabbetinden başka bir şey var mıydı? Yoktu. Senin kalbin de öyle olacak. Yani ona çalışacaksın. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ. Bir şeyin tamamını elde edemezsen tamamını terk etmeyeceksin. Zikir, rabıta, murakabeyle bu kalbi temizlemek lazım. Allah'ımızın nazargahı kalptir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ İlâ suverikum ve emvalikum velakin yanzuru ilâ kulubikum ve a'malikum. Hadis-i şeriftir. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah suretlerinize bakmaz. Ne demek yani suretlerinize bakmaz? Yakışıklı mısın, değil misin? Güzel misin, değil misin? Allah ona bakmaz. Yoksa surete bakıyor. Sakalın var mı bakıyor, sarığın var mı bakıyor, şalvarın cübbe ne? Yani İslam kıyafetin var mı yok mu ona bakıyor. Çarşafın var mı ona bakıyor. Ya zahir, yani suretine bakmıyor demek bu anlamda değil. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Kafire benzemek İslam'da yasaktır arkadaş. Ayetler bunu söyler, hadisler bunu söyler ama ahir zamanın Müslümanına bunu gel anlat. Gel anlat yani 100-150 senedir gavurlara benzemek furyası aldı gidiyor. Biz Müslümana Müslüman gibi görünmeyi anlatamıyoruz ya. Basit zannediyor, kolay zannediyor. Sahih Müslim'de geçer. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh diyor ki رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üzerimde asfurla boyanmış iki elbise gördü. İzar rida, alt üst elbise gördü. Fekale ve buyurdu ki inne hazihi min siyabil küffari fela telbesha. Ya Abdullah, ey Abdullah, bu kafirlerin elbisesindendir, giyme bunu dedi. Ona dedi, hepimize söyledi. İslam dini küfre, şirke, muhalefet üzerine yani kurulu. Dolayısıyla kafirlere benzemeyeceğiz. Allah bizi Habibine benzetsin. Erkeklerimizi Resulullah'a, kadınlarımızı da Ümmühatül Müminin Ayşe, Hatice, Fatıma validelerimize benzetsin inşallah. Evet, bu zatların zahiri mutlak şeriat. Dıştan baktın mı İslam'ı yaşamaktan başka bir şey göremezsin. Bunların batını mutlak hakikat. Bunların batınları hakikat üzeredir. Tarikat üzeredir. Yani masivadan kurtulmuş, Allah'ın nurları parlamış onlara. Muhakkak sırları mutlak hakikat. Onların sırrı hakikat üzeredir. İslam hakikat üzere yaşıyorlar. Beşerdir zahiri, batın hakikat.
Dışarıdan baktığın zaman zahiri beşer, senin benim gibi insandır. Ama batınına bakarsan Allah'ın aşk ve muhabbetinden, onun nurlarından, tecellilerinden başka bir şey onun kalbinde yoktur. Allah bizim zahirimizi de batınımızı da onlara benzesin inşallah. Hakikat ehli bul, hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bir 15 dakikamız var. Şimdi bu Efendimizin hayatını anlatan kitap, emeklerimiz oldu. Allah'a şükürler olsun. Mevlam rızasına muvaffak eylesin. Burada emri bil maruf meselesine geldik. Emri bil maruf nehyi anil münker. Nedir bu? Kur'an'da geçen bir ifadedir. Ye'murûne bil marufi ve yenhevûne anil münkeri. Müminlerden bahsederken onlar iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Şimdi emir ve nehi ifadeleri, tabi iyiliği emrederler, her gördüklerine bunu yapacaksın, yapmayacaksın derler gibi değil. Yani bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek ifadesi Arapçadan alınarak söyleniyor. Türkçedeki emretmekle aynı manada değil. Çünkü Türkçede emretmek amir olan bir adamın yetkileri çerçevesinde memur olan, altında olan bir adama emretmesi diye anlaşılıyor. Arapçada emir lafzı kullanılır. Kim kime o sigayı, kalıbı kullandı? Mesela yap. Bunu, bu emir kipi diyorlar ya, emir kalıbı bu şimdi. Bu emir kalıbını kim kime kullanıyorsa ona göre mana alıyor. Mesela yüksek rütbedeki olan aşağıdaki rütbedekine bu kalıbı kullanırsa bizim Türkçe'de anladığımız emir manasındadır. Emrediyor. Yapmazsan suçlusun anlamında. Kendisiyle denk olan, seviyesi aynı olan kimseye bu kalıbı, emir kalıbını kullanıyorsa ona rica deniyor. İltimas yani. Eğer rütbe aşağıda, öteki yukarıdaysa ve ona emir sigası kullanılıyorsa ona dua deniyor. İşte biz Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Kur'an'da da geçer. Allahümme gıfirli, ya Rabbi beni affet. İğfir, emir sigası. Affet. Biz kul olarak Allah'a emir ediyoruz, öyle mi? Haşa, hayır. Arapçada emir sigası bu noktada manası duadır. Yani bu maktın, bu mana, buradaki mana duadır. Kur'an'da hep böyle geçer yani. Şimdi bu İncil'i bilmeyen adam ne zanneder? Aa, kul Allah'a emrediyor zanneder. Ha, öyle bir şey yok. Şimdi emri bil maruf demek, iyiliği en maruf, maruf tanınan, bilinen, İslam'ın bildiği şey. Ne demek yani? Güzel olarak bildiği şey. Yapılması gerekir olarak bildiği şeye maruf deniyor. Münker, tanınmayan, şeriatın, İslam'ın tanımadığı, yapılmaması gereken şey demek. Şimdi emri bil maruf, el emru bil marufi, iyiliği emretmek demek, iyiliği nasihat etmek demektir. Ama eğer rütbe sahibiysen, devlet başkanısın, emniyet amirisin, valisin, kadısın, o zaman sen bunu emrediyorsun. Allah'ın verdiği yetkiyle ne yapıyorsun? Emredebiliyorsun. Ama değilsen alimsin veyahut da avam naslan bir Müslümansın. Senin vazifen nedir? Müslümanlara iyiliği emretmek, yani tavsiye etmek, nasihat etmek demektir. Alel itlak kullanıldığında emri bil maruf nehyanil münker, iyiliği nasihat etmek, kötülükten insanları elinden geldiği kadar uzaklaştırmaya çalışmak demektir. Bu kadarını da beyan etmiş olalım inşallah. Şimdi emri bil maruf nehyanil münker dini mubini İslam'ın temellerinden bir temeldir. Olmazsa olmazlarından bir şeydir bu. Kur'an-ı Azimuşşan'da bu ümmet, hani kuntum hayra ümmetin uhricet linnas, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz deniyor Ali İmran suresinde. Sonra sebebi söyleniyor. Niye en hayırlı ümmet oluyorsunuz? Çünkü te'murûne bil ma'rufi ve tenhevân münker. Siz iyiliği emreder, kötülükten niye edersiniz? Yani İslam'da asla bana necilik yok. Bana ne, ne yaparsa yapsın. Müslümanlık öyle bir şey değil. Bazen şimdi mesela insanlar öyle diyor. Bize karışma. Sen kim oluyorsun da bana söylüyorsun? Ha, sen Müslüman değilsen ya da İslam'dan bir şey bilmiyorsan bu tavrına lillahi teala fatiha çekelim ona. Yoksa Müslüman bunu demez yani. Müslümanın vazifesi yanlış gördüğünde müdahale etmektir. Ne demek müdahale? Durumuna göre. Hani emniyet müdürü, vali, kaymakam gibi bir adamsa kötülüğe müsaade etmemesi gerekiyor. Ama yok, avam nastan veya alimdir, ilim ehlidir, onunki nasihat etmektir. Emmaru, müdahale böyle olacak. Bazı şimdiki insanlar hani Avrupa'dan gelen bir akım bu şimdi, ne? Ferdiyetçilik. İnsanlar kendi etraflarına şey kuruyorlar. Böyle çelikten, demirden duvarlar kuruyorlar. Kimse bana dokunamaz.
Yani nefisler ilahlaştırılmış, kimseden nasihat almayacak. Mesela öyle bir tanesi, hele ki kadınlara çok gaz veriyorlar bu noktada. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez. Söylememesi lazım. Müsaade etmeyin. Yani Firavun gibi kibirli olun demek bu şimdi. Yani yanlış da yapsan kimse sana yanlışını söylemeyecek. İnnemel mu'minune ihvetun. Müslümanlar kardeştir arkadaş. Kardeş kardeşin zararına razı olamaz. Müslümansa Müslümana söyler. Ha gavura bir şey. Gavura da İslam tebliğ ediyoruz yani. Alır alır, almayan almaz. Niye? Biz gavurun da Allah'ın huzuruna gidip de mahcup olmasını istemeyiz. Müslüman olsun, kurtulsun istiyoruz yani. Bu İslam'ın temellerinden bir temeldir. Efendi Hazretlerimiz Alaeddin Efendi babamızdan onu naklederdi. Din-i mübin-i İslam'ın devam ve bekası, emri bil marufun devam ve bekasına bağlıdır. Din-i mübin-i İslam'ın inkırazı, yıkılıp yok olması, emri bil maruf nehy-i anil münkerin inkırazına bağlıdır. Yani emri bil maruf terk edilirse, nehy-i anil münker terk edilirse İslam yıkılır. Müslümanlar yıkılır, Müslümanlık yıkılır. Allah muhafaza. Bu bir vazifedir. Bu bizim vazifemiz. Söyleriz. Alan alır, almayan almaz. Alan alır, almayan almaz. Biz yani tebliğ etmekle mükellefiz. Yoksa hidayeti yaratmak o Allah'ın elindedir. İnsan kendi iradesini hakka kullandıktan sonra Allah onda hidayeti yaratacaktır bi iznillahi teala. Ama yok, kendi iradesini kullanmayacak. Sapıklıkta, dalalette kalacak. Ona yapacak bir şey yok. Bizim elimizden gelen anlatmaktır yani. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkeran felyughayyirhu bi yedihi. Sizden her kim bir münker görürse, yani kötü bir iş görürse, Allah'ın yasakladığı bir işin işlendiğini görürse, fel yugayyirhu bi yedihi, onu eliyle değiştirsin. Bu hitap kimedir? İşte yetki sahiplerinedir. Sen İslam yurdunda Allah'a isyan edilmesine müsaade etmeyeceksin. Halifesin, padişahsın, emirsin, kadısın, kaymakamsın. Sen diyeceksin kardeşim, burası Allah'ın yurdudur, burada Allah'ın istemediği işler yapılmaz. Allah neye ne kadar müsaade ediyorsa ona bu kadar müsaade edersin. Hadis-i şerifin devamı. Ve men lem yestata. Kimin gücü yetmezse, yetki sahibi değil, etki sahibi değil, kötülüğü yetkisiyle uzaklaştıramıyorsa febilisani. O zaman diliyle olayı değiştirsin. Ne demek yani? Yanlış iş gördüğü zaman yetki sahibi değil, sen de vatandaşsın, o da vatandaş yani. Rica edeceksin, yalvaracaksın, yapmayın, etmeyin, eylemeyin, ne olur. Biz çok mesela Mahmud Efendi Hazretlerimizin tavsiyesiyle giderdik mesela. İçki satılan yerlere gireriz, ne bileyim kahvelere giriyoruz, içki sofralarına oturuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz tabii ki. Ama nedir? Emri bil maruf yapmaya çalışıyoruz. Burada şimdi emri bil maruf, yani iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek, burada asıl olan nedir? Asıl olan merhamettir. Ben kendimi kurtardım, gel seni de kurtarayım. Tavır buysa sen zaten batmışsın yani. Sen kendin mesela içki sofrasında adam içki içiyor. Günah bu şimdi. Onun işine kızarız. Efendi Hazretleri öyle derdi. Müslümana kızmayacağız derdi. Onun yaptığı işe kızacağız ama Müslüman o bizim derdi yani. Onu kaybetmek yok. Onu kaybetmeyeceksin. Dolayısıyla onun yaptığı işe kızarsın ama Müslüman mı? Müslüman. Senin kardeşin o. Kazanmaya çalışacaksın. Tavır çok önemlidir. İnsanları nefret ettirmemelidir. Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birisi geldi Arabilerden, Arap Bedevi yani. Bedevi demek yani sahrada yaşıyor, yani şehir yol yordam o kadar bilmiyor yani. Gelmiş Efendimizin mescidinde, küçük abdesti idrarı gelmiş, mescidin bir tarafına bevletmiş. Tabii namaz kılınan yere idrar edilince sahabe-i kiram hemen kalkmışlar yakalamaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu, bırakın onu dedi ya. Sen adamı hırpalayacaklar, ne yapıyorsun sen falan filan bağırmaya başlayınca millet, bırakın dedi Peygamberimiz. Ve heriku ala bevlihi seclen min ma'in ev zenube min ma. Onu dedi bevlettiği yere dedi bir kova su dökün, orası temiz olur dedi. İnnemâ bu'istum müyessirîn ve lem tub'asû mu'assirîn. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı değil. Bak mescide idrar yapan zata müdahaleyi öğretiyor onlara. Öyle yapmayacaksınız diyor. Kalbini kıracaksınız. Yapmayın. Bilmiyor. Şimdi sahrada yetişmiş adam gelmiş ilk defa mescide girmiş. Bilmiyor. Bir köşeye burada yapayım dedi yani. Onun hani bilgisi, irfanı bu kadar. Öğrenecek yani. Sen öğreteceksin ona. Güzel öğreteceksin. Kalp kırmayacaksın. Allah yardım etsin bize. Mevlam güzel anlamak, güzel anlatmak nasip eylesin. İşte emri bil maruf dediğimiz, tebliğ diyoruz buna daha kestirme bir ifadeyle. Tebliğin aslı nedir?
Allah'ın kullarına merhamet etmektir. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yeryüzünde olana merhamet edin.

0: işitmeye, anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Mevla Teala Celle Celaluhu hayırlarla bizleri yaşatsın inşallah. Tarafına da bizi imanla, İslamla alsın. Mevlam bütün ümmeti Muhammed'e mededü inayet eylesin. Bütün mazlum Müslümanları halas eylesin. Gazze başta olmak üzere bütün mazlum Müslümanları kurtarsın. Mevlam mansuru muzaffer eylesin. O mel'unları, o kafirleri mağlub ve perişan, rezil eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleğe

0: Zeki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
9: Ecir
8: sunar.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
8: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Rahman Suresi 1 ve 4. ayetlerin tefsiri konulu sohbeti başlıyor.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemiyu'l-alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bike min hamazatish shayatin wa a'udhu bike rabban yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Sadaqallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil-Qur'an al-azim. Barik lana fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أصلح أول الأمة يصلح آخرها أمة başını düzelten Kur'an sonunu da düzeltecektir hadisi şerifinin muktezasınca Allah Teala yeniden Kur'an'ın rahmet bahşettiği rahmeti merhameti, vicdanı, insafı gönüllerde yerleştirsin. Şimdi tabii ki Kur'an'dan mahrum olan Hazreti Kur'an'ın öğretilerinden, talimatından uzak olan insanlar cani ruhlu yetişiyorlar, yetiştiriliyorlar. Hazreti Kur'an'a bakanlar, hadis-i şerifleri dinleyenler, bu gibi dersleri dinleyenler, yani karınca ezmekten çekinirken, öyle ya, Kur'an-ı Kerim devamlı birr-ü takvadan bahsediyor. Bir, iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak, güzel davranışta bulunmak teşvik ediliyor. Allah Teala bir sahibi kullarını ebrar diye methediyor ki onlar ber kimseler. El-ber men la yu'zizzer. Ber kimdir diyor. Bu ayetlerin tefsirlerinde innel ebrara lefî ne'îm, iyi kullar, bir sahibi olan ber kullar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Buna benzer birçok ayet-i kerimelerde methedilen o bir takva sahibi, iyilik, ihsan sahibi kulların tariflerinde zerreye bile eziyet etmeyen kimselerdir. Zerre ne demek? Yani artık toz kadar bir canlıya, tabii cansızlara eziyet söz konusu olmadan bitkilerde bile bir hayat vardır. Bitkiler, Allah'a zikrediyorlar, yeşil yeşil, şimdi bunu kırmak, koparmak bile bir eziyettir. Dolayısıyla zerreye bile eziyet etmeyenlerdir diyor. Karınca ezmeyenlerdir diyor. Yani insan korkuyor, bir karıncaya Allah can vermiş, bunun bile canına kıymağa korkuyor. Efendim, dolayısıyla nasıl insan canına kastedilir, nasıl insanlar birbirini öldürürler, efendim, yok canlı bomba olurlar, bombayı uzaktan şeyle patlatırlar, efendim askeri polisi şehit ediyorlar,
5: Yani ne cani ruhlu insanlardır? Nasıl bunlar? Nerede yetişmişler? Bunlara kim bu fikri veriyor, kafayı veriyor? İşte bütün mesele ilimsizlikten, Kur'ansızlıktan, sünnete ittibasızlıktan kaynaklanıyor. Bunun başka bir izahı yok. Yoksa İslam bize hep Rahman ile, Rahim ile Allah-u Teala sıfatlarını başlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın besmelesi, her surenin başı Rahman ve Rahim isimleriyle, rahmet sıfatı ile başlamıştır. İşte Er-Rahman, allemel Kur'an. Size ananızdan babanızdan çok acıyan Allah size Kur'an öğretti. Hazreti Kur'an Allah'ımızın bize lütfudur, rahmetinin, merhametinin bir eseri olarak bize indirilmiştir. Bize merhamet aşılıyor. E şimdi, yani nereye baksanız Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, rahmet ve merhamet üzerine bina edilmiştir. İrhamu men fil ard, yarhamkum men fis sema. Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler, şefaat etsinler. Errahimun, yarhamumur rahman, yevmel kıyamet. Acıyanlara kıyamet günü Rahman Teala, acıma sıfatıyla muttasıp olan Rabbimiz, merhamet edecek buyuruluyor. Men la yarham, la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayan acınmaz. Allah ona acımaz buyuruluyor. Leyse minna men lem yerhamis sagir ve lem yekril kebir. E küçüğüne acımayan, büyüğünü saymayan bizden değildir buyuruluyor. Yani Hazreti Kur'an ve İslam bize rahmeti ve merhameti bu kadar aşılarken, öğretirken bu merhametsizlik, bu insafsızlık, bu vicdansızlık nereden geliyor? Efendim, ve la tektülü enfusekum, kendinizi öldürmeyin buyuruluyor ayet-i kerimede. İnnallâhe kâne biküm rahîmâ, Allah size çok acıyıcıdır buyuruluyor. Bak, son derece merhamet sahibi Rabbiniz size başkasını öldürmeyi de yasaklıyor. Ve la tektülün nefselleti harramallah. Allah'ın yasaklı kıldığı, korunmuş kıldığı, cana kıymayın, kan akıtmayın, kan dökmeyin, teröristirmeyin, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, ortalığı patlatmayın. Bunlar Allah'ın emirleridir ya. Ve la tufsidu fil ard ba'de islahiha. Allah Teala peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi, düzenler ortaya koydu, cezalar ortaya koydu, böylece yerde bir düzen getirdi. Bak cezalar var, müeydeler var vesaire. Bir emniyet, bir güvence hasıl oluyor. Siz bu ıslahtan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve la te'zev fil ardı müfsidin. Fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar halinde. Yeryüzünde haddi aşmayın, sınırı geçmeyin. Yani bu can benimdir, intihar ederim bile diyemezsin. Allah Teala intiharı haram etmiştir. Ve intihar edenlere de büyük azaplar ve tehditler beyan etmiştir intihar edenler hakkında. Hadis-i şeriflerde bunları görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zehir içerek canına kıyan veya bir demir parçasıyla veya bir bombayla, işte o da ona giriyor, herhangi bir maddeyle kendi canına kasteden, intihar eden kimseler kıyamet gününde neyle intihar ettilerse, işte kendilerine demir saplayarak mı, bıçak sokarak mı, kurşun atarak mı, efendim bomba patlatarak mı, zehir içerek mi, ne şekilde intihar ettilerse, o intihar ettikleri vasıta neyse, tabi canı alan Allah Teala'dır, melekleri vasıtasıyla, fakat bir sebebi var. O sebebi Allah Teala cehennemde onun eline verecek, tekrar tekrar o zehri ona içirterek, o bomba üzerine patlattırarak sonsuza kadar azap edileceği. Haliden muhalleden hadis-i şerifte de, tabi ehl-i sünnet itikadımıza göre yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapan kafir olmaz. Onun için kafir olmayınca günahkar olur. Cehennemde ebedi kalmaz. Günah miktarı yanıp çıkar. Ehl-i sünnete göre itikadımız budur. Ama bu ne kadar tehditli ve tehlikeli bir rivayettir ki ebedi kalmakla tehdit ediliyor. Yine böyle diyor. Men yektül müminen müteammiden fe cezâhu cehennemu haliden fiyâ. Bir mümini, imanlı bir kimseyi kasten öldüren onun cezası diyor, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennem ateşidir. İçinde ebedi kalma tehlikesi var, Allah muhafaza. Bu katilliklerin, bu cinayetlerin, bu ortalığı patlatmaların, binaları ateşe vermenin, bu ifsatların, bu fesatların tehlikesi son nefeste insanın başına büyük çorap örebilir. İnsanın dinini, imanını yağmalatabilir. İnsanın kafir olarak ölmesine sebep olabilir. İnsanlara eziyet ediyorsun, insanlara zulmediyorsun. Canlılara eziyet ediyorsun. Bu kadar insan ya yaralanıyor, ediyor bu. Bu kadar insan ah ediyor, vah ediyor, beddua ediyor sen. Bu nasıl olur ya? Bu zerre kadar imanı olan işi değil. غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kasten adam öldürene, mümin öldürene Allah gazap etmiştir. Allah kızmıştır. Allah Teala ona öfkelenmiştir. Allah'ın gazabının yanında ne dayanabilir ya? وَلَعَنَهُ Allah ona lanet etmiştir. Lanet demek rahmetinden tard etmiştir. Rahmetinden kovmuştur. Adam öldürenlerin eline sancak verilecek. Yarın ahirette. Mahşere çıkarken sancağın üzerinde yazıyor. Hâdâ âisüm bi rahmetillah. Bu adam katildir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. İnsanların ölümüne sebebiyet verilir mi ya? Böyle bir işlere girilir mi? En ufak bir destek olunur mu? Destek olan aynı o kana ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bütün dünya halkı bir Müslümanın kanına girmekte yardımcı olsalar, bütün dünya halkı bir imanlının, bir müminin, bir Müslümanın, bir Allah'ın kulunun kanında iştirak etseler, onun kanının akıtılması ve canının çıkması için yardımlaşmış olsalar, لَكَبَّهُمُ اللّٰهُ جَمِعًا فِي النَّارِ Allah Teala hepsini birlikte topluca cehenneme yüzünün üstüne tökezletecektir buyuruluyor. Bir Müslümanın canının zarar görmesinde, efendim ölümünde sebebiyeti olan bütün dünya halkının iştiraki bile olsa hepsi cehenneme tökezlenecek. Bunda yani bir Müslümanın asla rızası olmamalı, rızası bile olmamalı. Yani iyi olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Hoş olmuş diyen Allah muhafaza etsin. Ortalığın karışmasına sevinen Allah muhafaza etsin. Böyle insanların birbirine girmesine, birbirine eziyet etmesine, birbirini kırıp geçirmesine, teröristirmesine sevinen, iyi olmuş diyenlerin de Allah muhafaza çok büyük günah, hatta imansızlık tehlikesi olur. Çünkü harama helal görmüş olurlar. Allah'ın yasağını normal görmüş olurlar. Allah'ın razı olmadığı şeyden razı olmuş olurlar. Günaha rıza günahtır. Kafirliğe rıza kafirlik olur. Onun için ne deniyor? Adam bağda adam öldürür, katil olur. Öbürü dağda sevinir, kafir olur. Yani ne demek? Bir adam yaptığı için günahını bilse, ne kadar da büyük günah olsa imansız kafir demiyoruz. Haram olduğunu bilerek yaparsa. Ehl-i sünnet itikadı bu. Ama bir insan neyi yapmış, ne güzel yapmış, o olmuş deyip de günahlara, haramlara, Allah'ın yasaklarının yapılmasına rıza gösterse, beğense, benimsese, normal görse Allah muhafaza etsin kafir olur. Onun için çok üzülüyoruz. Üzülmemek elde değil. Efendim Menas muhavelem yehtemme bi umuril müslümin ve lecibunum sabaha çıktığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için duacıyız, bedduacı değiliz, lanetçi değiliz, asla Allah'ın yasaklarının işlenmesine razı değiliz. Bu öldürmeler, bu cinayetler, bunlar Allah'ın münkerleri, yasakları. Allahümme inni adâ münkerum ve lâ arda. Ya Rabbi bu münkerdir. Ben razı değilim. Sen razı olmadığın işten ben de razı değilim. Allah muvaffak etsin. Allah her sahada mansur muzaffer etsin. Rabbim Sebâreke ve Teâlâ şanlı bayrağımızın altında ezan sesleriyle, namazlarımızla, ibadetlerimizle şu vatan topraklarında kardeşçe, barış içerisinde İslamiyet yaşayarak İslam üzere ölmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin diyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinin eseri olan Hazreti Kur'an'ın derslerinden, sohbetlerinden, ayetlerinden uzakta kalmayın. Kendinizi mahrum bırakmayın. İnsanları da ulaştırın. Efendim, bir şekilde nasıl bu derslere ulaşacaklarını öğretin, teşvik edin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere rahmetiyle muamele eder. Biz yerdekilere acırsak gökteki melekler de bize merhamet eder. Ve böylece vazifemizi idrak etmiş oluruz, ifa etmiş oluruz. Aksi takdirde mesul oluruz. Çünkü bilenle bilmeyen bir değil buyuruluyor. Leyse men ya'lem kemen la ya'lem. Bilen bilmeyen gibi olmaz. Ne demek? Kul hel yestevil lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. Ayet kerimesinde Rabbimiz Habibine emrediyor, onlara duyur ki hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Peki burada ne demektir? Bunların mükafatı da eşit olmaz, cezası da eşit olmaz. Bu sıra iki taraflı kesiyor. Çünkü bilerek, bilinçli bir şekilde namaz kılanla bilinçsiz kılanın sevabı bir olur mu? Olmadığı gibi. Peki bir şeyin günah olduğunu bilmeden yapanla bilerek yapanın mesuliyeti ve bali azabı bir olur mu? Bir olmaz. Onun için veylül lil cahili merraten ve veylül lil alimi seb'a merrat. Cahile bir defa yazık olsun, alime 7 defa yazık olsun buyuruluyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki bilmeden bir günah işleyen bir helak, bir veil, bir azapla karşılaşır. Ama bile bile bu faziletleri, meziyetleri bile bile bunlara rağbet etmeyen, Allah'ın yasaklarını bile bile bunlardan sakınmayan, tabii ki 7 kere kendini ah eder vah eder, kafasını vuracak kaya arar, yarın ahirete bulamaz. Tabii bununla beraber cahiller de her bakımdan mazur sayılmazlar. Çünkü şovları seyrediyorlar, dizileri seyrediyorlar, haberler, reklamları seyrediyorlar, bu kadar filmleri seyrediyorlar, günde 4 saat, 5 saat, 6 saat, 8 saate kadar televizyon başına geçirirlerken bana Allah Kur'an indirdi, Rabbim bana rahmet etti, merhamet etti, kitap indirdi, peygamber gönderdi, bak öleceğim, ahirete gidiyorum, ben Rabbimin huzurunda suale çekileceğim, ne hesap vereceğim, bana ne sorulacak, bunu da öğrenmeye gayret etmezlerse, ancak eğlenmeyle ömürlerini geçirirlerse, bu cahiller de biz nasıl olsa bilmiyoruz diye de sorumsuz olmazlar. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte? Zembul alimi zembun vahidun ve zembul cahili zemban. Alimin günahı bir günahsa cahilinki 2 günahtır. Bu da usturanın öbür tarafı. Yani ne demek? Bilerek günah yapıyor, yaptığı günahın cezasını çekecektir. Ama bilmeden günah yapıyor, bir yaptığı günahın cezası, 2 o günahın günah olduğunu niye bilmiyorsun? Sen intiharın haram olduğunu niye bilmiyorsun? Bak toplumda intihar olayları son derece artıyor. Ve lakin bu nereye gidiyor? İşte bu cehaletin sonu yok. İnsanlara ayetlerle, hadislerle, hikmetlerle, güzel vaizlerle Allah'ın yolu anlatılacak. Allah'ın haramları anlatılacak. Allah'ın malları nasıl koruma altına aldığı, Allah Teala'nın canları, malları nasıl haramlı, hürmetli, yasaklı kıldığı, bunlar beyan edilecek. Bunlar anlatılmazsa, konuşulmazsa, dinlenmezse insanlar tabii ki öfkeyle, kinle, nefretle, gruplaşmalarla, tefrikalarla, bölücülüklerle yönlendirilmeye çalışılırsa bu iyi olmaz. Vatan hepimizin, vatan sevgisinde hepimiz müşterekiz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bayrak hepimizin. Bak ayla yıldızın buluşması denk geldi biliyorsunuz gökte. Şanlı bayrağımızın sureti çıktı gökte mesela. Takip ettik, biz de rastladık. O manzarayı gördük mesela. Gök kubbenin altında o şanlı bayrağımız elhamdülillah bize nasip olmuştur. Bu hepimizin bayrağı. Bunlar bizim müşterek değerlerimiz. Bunlar bizim kutsal varlıklarımız, ezanımız, namazımız, cemaatimiz vesaire. Birçok birleştirici unsurlarımız var. Şimdi aradaki nefret tahrik etmeler, İnsanları birbirine düşman gibi göstermeler, birbirine vurdurup kırdırmaya çalışmaların bir manası yok. Bunlar İslam'da en büyük haramlardır. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Sakın ayrılanlar gibi olmayın, bölünenler gibi olmayın. وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدْ مَا جَامُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine açık seçik deliller geldikten sonra birbirine girenler gibi olmayın. Yani Yahudiler, Hristiyanlar bak ne tefrikalara, ne fırkalara ayrıldılar, ne tefrikalara. O Katolikler, Protestanlar bilmem neler birbirlerini öldürdüler Haçlı Seferleri'nden evvel. Avrupa'nın kendi aralarındaki savaşları milyonlarca insanı öldürdüler. Mezhep çatışmasıyla. Hepsi Hristiyan oldukları halde sırf mezhep çatışmaları yüzünden. Böyle şeylere sebebiyet verilir mi? Bunlar caiz olmayan şeyler, bunlar haram olan şeyler. Bu ayrılıklar Allah Teala men ediyor, yasaklıyor. İşte Evs'le Hazreç kabilesi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel Medine-i Münevvere hicretinden ve onların İslam ile şereflenmelerinden evvel Medine halkını yani Ensar-ı Kiram'ı teşkil eden en büyük ekseriyetini teşkil eden 2 kabile Evs ve Hazreç kabileleri. Bunların aralarında 120 senelik kan davası var. Fakat İslam'ın gelmesiyle İslam kardeşliği altında ne oldular? Bütün davalarını bir kenara bıraktılar. Kardeş oldular. Birbirleriyle kucaklaşır oldular. Namazlarda, cemaatlerde görüşür oldular, buluşur oldular. Zenginleri, fakirlerini gözetir oldular. Zekatlar, sadakeler, yardımlaşmalar vesaire İslam'ın getirdiği bütün sosyal dayanışmalardan birbirlerini istifade ettirdiler. Bu da tabii sevgiyi artırdı, kaynaşmayı artırdı. Hediyeleşin, sevişin, yardımlaşın, sevişin. İslam bütün insanların birbirini sevmeleri için gereken yolları, en kısa yolları, en kese yolları, en çıkar yolları meşru etmiştir. Bundan dolayıdır ki bu iki kabilenin bu birbirine karşı samimi bir şekilde kan davalarını bir kenara bırakarak İslam kardeşliğinde buluşmaları ne yaptı? O Medine yakınlarında bulunan Yahudileri, Kurayzaoğulları, Nadıroğulları, o zaman Yahudi kabileleri vardı. Medine civarında kaleleri vardı. Oralarda eski yerleşimle yerleşmişlerdi. Şahs İbni Kays isimli bir Yahudi bundan rahatsız oldu. Bu onu çok rahatsız etti. Baktı ki böyle sahabe-i kiram Ensar Evs'le Hazret'in o eski günlerinde bildiği için eskiden ne savaşlar olmuştu aralarında birbirlerinin kanlarını akıtan insanlar. Şimdi böyle nasıl kardeş olmuşlar, birbirlerini seviyorlar, oturmuşlar, muhabbet ediyorlar diye bu Yahudi'yi ne yaptı? Rahatsız etti. Ne yapayım da ben bunların arasını bozayım, bunları birbirine sokayım. Birbirini seven, birbirine yardım eden bu insanları birbirine düşman edeyim, ayağa kaldırayım, birbirine vurdurayım, kırdırayım hesabını yaptı. Ve evvelce aralarındaki bir harp gününde galip gelen tarafın lehine, mağlup gelen tarafın aleyhine yazılmış olan bazı şiirleri, Araplarda biliyorsunuz edebiyat zirvededir, şiir zirvededir. Hele Kur'an-ı Azimüşşan'ın geldiği dönemlerde zaten fesahatta, belagatta, edebiyatta çok ileri olmaları münasebetiyle Kur'an mucizesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğinde onları mağlup etti. Bu şiirlerden o Şahs İbni Kays isimli Yahudi kendisi de cesaret edemedi. Kendileri zaten ortaya çıkamazlar, çıkmazlar, hiçbir şekilde görünmezler. Böyle arkadan karıştırırlar masa başı planlarla, projelerle memleketleri böldürmek, milleti birbirine kırdırmak. Böyle bir planları var. Şimdi bir genç buldu, o gencin bir para ona vererek, teklif ederek işte, o şiirleri de ona belletti, ezberletti. Sen dedi bak şunlar oturuyorlar ya şurada, sen git orada dedi. Ya sadece onu oku, hiçbir yorum yapmana lüzum yok, şunları oku geç git. Neyin nereden tutacağını da biliyorlar. Ne yapılırsa ne olur, hangi damarlar tahrik edilirse, nereler kaşınırsa, efendim insanlar birbirine kalkar vurar kırar. Bunları da çok iyi biliyorlar. Bu planları da iyi yapıyorlar. İşte şeytanın işi yok. Şeytanın taraftarlarının işi yok. Bunlar milletleri birbirine vurdurmak, iç savaşlar çıkarmak, dış savaşlar çıkarmak, dünyayı kan gölüne döndürerekten kendileri efendim silah satarak vesaire planlar yaparak kendi emellerine, kendilerine tahsis ettikleri büyük projeler, milletin vatanlarına göz dikmişler, sularına göz dikmişler, ırmaklarına göz dikmişler, barajlarına göz dikmişler. İsimleri icabında değiştirerek ama fikirlerini hiç değiştirmeyerek böyle bir gayeye doğru yönelmişler. Allah Teala umduklarını buldurmasın, korktuklarından kurtarmasın diyoruz. Bu memlekette Osmanlı zamanında bu kadar zimmiler yaşadı. Yahudilerin, Ermenilerin hep statüleri vardı. İslam'da can güvenliği var, mal güvenliği var. Irz namus güvenliği var. İslam'da herkese efendim güvenli bir insan olması teşvik edilmiş, emredilmiş. El Müslümü ve Selim el Müslümün millisani ve diye. Müslüman kimdir? Elinin ve dilinin şerrinden insanların selamette olduğu kişidir diyor. Yani elin dokunmayacak, dilin de aleyhine bile konuşmayacak. Gıybeti yasaklamış. Nerede var böyle bir düzen? Ardından kötü konuşmayı insanın yasaklamış. Dedikoduyu yasaklamış. İftirayı yasaklamış. Söz taşımayı yasaklamış. İnsanların arasını efendim kırdıracak, bozacak her şeyi yasaklamış. Yalanı serbest ettiği bir yer neresi? İki insanı birbirine barıştırmak için yalan bile caiz görülmüş. Neden ki? Sen gidip doğru her yerde söylemedin. Adam onun aleyhine sinirlendi. Sövdü saydı. Sen gidip bak bu sana böyle söyledi senin arkandan deyip de o adamı tahrik ederek o adama saldırtmak caiz midir? Ben doğruyu söyledim. Doğruyu söyledin ama adama vurduruyorsun. Burada doğru caiz midir? Yalan caiz olduğu yer. Neresi? Gidiyorsun diyorsun ki falanca senin için çok iyi konuştu. Neden? O onu sevsin, o onu sevsin. Yani insanlar birbirini sevsin diye, aralarında sulh olsun, barış olsun diye efendim, İslam yalanı bile serbest etmiş. Böyle bir düzen. Bunda hiç kargaşaya mahal olur mu? E men katele muaheden lem yarah raihatil cennet. Zimmi olan, yani mesela diyelim bu vatan, vatandaşı değil, dışarıdan gelmiş, turist vaziyetinde gelmiş ama ona vize verilmiş, pasaportu var, vize verilmiş, adam eşkıya değil, dağdan kaçıp gelip de memleketi yağmalama, yıkmaya gelmemiş, gezmeye gelmiş. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Budist olabilir, ne olursa olsun buna dokunamazsın. Bunun da dokunulmazlığı var. Sadece Müslümanların dokunulmazlığı yok ki. Bundan dolayı ne diyoruz? E sen, e burası kilise. Olmaz. Kiliseyi de patlatamazsın. Havra, havrayı da patlatamazsın. Sana İslam böyle bir izin verdi mi? Sahabe-i kiramın böyle bir tatbikatı var mı? Hiç böyle bir şey var mı ya? İşte Osmanlı'da en yakın İslam'ı en güzel yaşayan bizim ecdadımız. Osmanlı ecdadımız en yakın ve en güzel şekilde İslam'ı tatbik eden. İşte İstanbul sur içi. Fatih Sultan'ın verdiği güvenceler, güvenlikler içerisinde. E Fatih Sultan bunu kafadan mı verdi? İslam ona öğretti. E şimdi sen diyorsun Fatih Sultan işte şöyle, efendim iyi davrandı. E, Bizans'tan kalan halka, tebaaya işte şöyle iyi davrandı. Onlar onu şöyle sevdiler. E bunlar lafla konuşulan şeyler değil ki. Bunlar icraat ve tatbikatla gösterilen, bir fiil yaşanılan hadiselerdir. Ama Hazreti Fatih'e bu şuuru veren elbette ki İslamiyet'tir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi seriyelere, müfrezelere bile. Çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, din adamlarına dokunmayın, rahiplere dokunmayın. Efendim, eli silah tutmayanlarla uğraşmayın. Eli silah tutanları da İslam'a davet edin. Onlara doğruları anlatın. Evvela davet var, tebliğ var. Mesela, illa da savaşacağım diyen sana saldıran, tabii sen müdafaa edersin, seninle savaşanla savaşırsın. O ayrı dava. Vatanı müdafaa var, tabii ki işgale karşı direnmeler var, seferberlikler var, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadeleler var, bunlar da İslam'ın emri. Ama durup duran insanlara efendim eziyet, zulüm, kan akıtmak, efendim can yakmak haram. Ne buyuruyor? Cennetin kokusu benleri havleyi ucudu. Mine erbaine amen, bir vaat 40 sene, bir vaat 500 senelik mesafeden cennet o kadar güzel kokar ki 500 senelik yoldan cennetin kokusu duyulurken kim bir cana kıyarsa, velev ki kafir de olsa, zimmi, yani zimmi ne demek? İslam ona, Müslümanlar güvence vermişler. E şimdi Türk vatandaşı olmasa da, turist bile olsa, dışarıdan gelene cevaz verir, vize veriliyor. Buyur gel, güvencen bize aittir denerek o kişi geliyor. Turist rastlamış, dışarıdan gelmiş, bizim vatandaşımız olmayabilir. Müslüman da olmayabilir. Canım Pakistanlı olmaz da İngiliz olur. Yahudi olur. Bizim insanların şahıslarıyla, kimsenin efendim şahsıyla bir şeyimiz yok. Çünkü onlar güvence altında gelmişler. Zimmi statüsüne gelmişler. Vize almışlar. E geziyor adam orada. Bir şeyden haberi yok. Bir yer bakacak. İşe git, bir yere gitmiş. Mal almış çıkmış. Vesaire. Bunları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Lem yarah raihatel cennet. Bak 500 senelik mesafeden cennetin kokusu duyulur. O kadar yakına bile gelemez, cennetin kokusunu duyamaz buyuruluyor. Onun için Allah Teala adam öldürmeyi men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard, ancak bir adam öldürür de o kısas edilir. Veyahut da yeryüzüne bir fesat çıkarır da işte ceza muhakemesince ona o ceza verilir. O ayrı dava. O devlete kalmış bir iş. Fertlerin bu cezaları vermeye hakkı yoktur. Bunların dışında bir adam haksız yere suçsuz bir cana kıyarsa fekennema katelen nâsicim ya. Sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani dünyada bu kadar insan yaşıyor. 7 milyar insanı öldürmek ne demek? Bir kişiyi öldürmek o demek işte ya. Men ehyâ fekennema ehyen nâsicim ya. Bir insanı dirilten bütün insanları diriltmiş gibidir. Onun yaşamasına sebebiyet veren, onu tehlikeden koruyan. Değil mi? Kan kaybından gidecek. Sen ne yaptın? Hemen yetiştirdin hastaneye. Bana ne demedin? Şimdi bu iş bana bulaşmasın diye kaçmadın. Sorumluluk aldın. Efendim mesela bir insanın yaşamasına bir sebebiyetin oldu. Yaşatan Allah, öldüren Allah. Ama kim sebebiyet verirse bunun sevabı da ona ait. Vebali de onun aleyhine dönecek bir şey. Yine böylece. Bir insanın iman etmesine sebep oldun. Onun manevi hayatına sebep oldun. Bir insanın namaza başlamasına vesile oldun. bir insanın haramlardan, içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan kurtulmasına sebep oldun. Sanki bütün insanlığı hidayetine sebep oldun ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُولًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكُمْ الْحُمُرِ النَّعَمِ Hazreti Ali Efendimiz de buyurdu. Ey Ali! Allah senin sayende, vesilenle, seni sebep ederek bir kişiyi hidayete erdirirse, işte maddi ihya var, manevi ihya var. Nasıl ki adamın canını kurtarmak, korumak, o kadar sevap, bütün insanlığı diriltmek kadar büyük bir ecre insanı kavuşturuyorsa, manevi ihyada böylece kim bir insanın ebedi ahiretinin kurtulmasına sebep olursa. Bu ne demek ya? Adam diyor ki ben namaz bilmezdim. Efendim alnım secdeye değmemişti. Ama senin bir konuşmanı dinledim. Veya senin bir konuşmanı bana birisi ulaştırdı, bir kasetini dinledim. Veya bir kitabını okudum mesela. Arada da aracılar var. Çünkü o beni tanımaz. Benim bu konuştuğumdan haberi olmaz. O ona aramış. O ona kul kula sebep olmuş. E böylece ne oluyor? Bütün insanları diriltmiş kadar, bütün insanların hidayetine sebep olmuş gibi sevap alacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis-i şerifle beyan ediyor. Ey Ali diyor, senin sebebinle Allah bir kulunu yola getirse, senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani şu anda hepimiz tabii geçim dertlerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor, şuyumuz olsa buyumuz olsa diye dilek ve temennilerimiz oluyor. O zaman Arap'ın enfes malı, en değerli malı, şimdiki son model işte BMW cipler, Mercedes cipler, arabalar gibi değerli malı kırmızı develer. E bütün dünyanın develeri, yani bütün BMW'si, Mercedes'i, bütün en kaliteli, kıymetli arabaları, efendim diyelim, vasıtaların, fabrikalarının sana çalışmasındansa, senin için daha hayırlıdır bir kişinin yola gelmesine sebep olman. Yaşamasına sebep olman, hayatına sebep olman. İşte bu dünya hayatı zaten son bulacak. İnsan ne kadar yaşasa da eceline kadar yaşayacak. Ama manevi hayat, ruhani hayat, ruhun diriliği, o ne yapacak? Sonsuz cennette ebedi nimetlere gark olmasına, zevk-ı sıfa içerisinde sonsuzlaşmasına sebep olacak. Demek ki hem maddeten ihya, hem manen ihya, biz insanların helaki için çalışmayacağız. Telef olması için çalışmayacağız. İnsanların ihyası için, abad olması için, ocakların mamur olması için çalışacağız. Yoksa yakmak, yıkmak, patlatmak, kırmak, dökmek Müslüman işi değil. Değil. Allah Teala dünyayı mamur olunmasını bizden emrediyor, istiyor. Yoksa dünyayı kırın, yıkın, edin buyurmuyor. O kafir işi, münafık işi. Allah muhafaza etsin. Ekinleri ateşe verir. Hayvanları telef eder. Bunları münafıklar yaptığını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ve idâ tevellâ se'â fil ard. Liyufside fiyâ ve hülükel harfe ve nesil. O kafir, mürted, Müslümanım diye geliyor Habibim, sonra senin yanından çıkıyor. Senin yanından ayrıldığı zaman da uğradığı insanların, Müslümanların ekinlerini ateşe veriyor. Nesillerini, yani işte hayvanlarını, koyunlarını efendim talan ediyor. Allahü la yuhibbul fesat. Allah fesatı sevmez. Allah bozguncuları sevmez. İnnallâhe la yuhibbul müfsidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Allah Teala ıslahı sever. Ara bulmayı sever. Hayra çalışmayı sever. İyiliğe çalışmayı sever. Hayrun nâs men yenfe'un nâs. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için bak bu kadar ayet hadis okuyoruz. Bunları insanlara anlatmak lazım, dinletmek lazım. İnsanların bunları dinlemesine sebep olmak lazım. Bak adama, sana Allah can verdi. Bu canı kendi yarattı. Sana emanet etti. En şerefli varlık olarak seni halk etti. Senin kendi canına kıyman senin elinde değil. Allah Teala bunu sana haram etti. Allah Teala'nın sana verdiği canı ancak o alacak. Sen almaya kalkarsan sana ne olur? Cennet haram olur. Bâderani abdi bi nefsi harramtu aleyh cennet. Birisi harpte bir yara aldı. Yarasına dayanamadı, yaranın ağrısına, acına neyse. Kendisini tekrar saplayarak kılıcına, mızrağına neyse intihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Şu adamın yaptığını gördünüz mü? Allah Teala'nın bunun hakkında ne buyurduğunu duydunuz mu? Nereden duyacağız? Sen buyur ya Resulallah. Allah ve Resulü bilir derlerdi. Çünkü aramızda Allah'ın elçisi bulunuyor. Muhammed Mustafa bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'dan haberler getiriyor, vahiyler getiriyor. Helalları, haramları hepsini beyan etti. Bu ne rahmettir, bu ne nimettir. Bu Kur'an olmasa, bu ayetler, hadisler olmasa ne serbest, ne yasak, ne kar, ne zarar, hiçbir şey bilmiyoruz ya. Rabbimizin bu talimatına nasıl kulaklarımızı tıkarız ya? Dünya ve ahiret rehberi, Hazreti Kur'an, iki can saadeti, hidayet kaynağı, Allah'ın nuru, dünya ve ahireti aydınlatan. Allah'ın nuru semavat vel ard, göklerin nurun, yerlerin nurlandırıcısı olan Hazreti Allah'tan gelen. Kadcaküm minallahi nurun. Allah'tan size nur geldi. Nur geldi. Allah'ın sıfatı nur. Kur'an'ın sıfatı nur. Bu nurla aydınlanmak lazım. Şimdi karanlıkta kalmanın ne manası var? Milleti Kur'an'dan soğutmanın ne anlamı var? Dinlemeyin bunları, okumayın bu kitapları demenin ne manası var? Bak işte, Allah Teala bize rahmet etti. Acıdı da Kur'an gönderdi, Kur'an öğretti. Şimdi acındığımızı bilmeyecek miyiz? İnsan acındığını bilmezse bunun durumu çok acınmaklık olur. Çok kötü olur. Dünyası ahireti perişan olur. Onun için biz inşallah ıslaha çalışacağız. İnsanların düzelmesine sebep olacağız. İnsanlara acıyacağız. Allah Teala da bize acıyacak. Er-Rahman. O Rahman ki yarattıklarına son derece acıyan, analarından babalarından çok acıyan Allah, allemel Kur'an. Kur'an'ı o öğretti. Hiç ayet nedir bilmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmezdi. Mâ kunte tedri vel kitâbu velel iman. Habibim sen bile Kur'an nedir bilmezdin. İmanın tafsilatını bilmezdin. Bilirdin seni yaradan var, Allah var. Tamam ama bu Kur'an gelmezsen evvel Allah Teala'nın bu kadar isimleri olduğunu, bu kadar sıfatları olduğunu, Allah Teala hakkında bu kadar malumatı, bilgiyi nereden idrak edecekti? Velakin cealnâ nûran. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdî bî men neşâ min ibâdinâ. Kullarımızdan dilediklerimizi onunla hidayete aldık. Kimi diliyorsun, kimi dilemiyorsun ya Rabbi? Dileyeni diliyorum. İsteyeni istiyorum. Arayana erdiriyorum. Ya burada bizim arayışımız, bizim isteğimiz devreye giriyor. Şimdi şu saatte, şu kanalın başına oturup, şu frekansı çevirip, ben Allah'ımın ayetlerini, Habibin hadislerini, Rabbim beni yaradan neler buyuruyor dinleyeceğim diye bir arayışa girene Allah yol gösteriyor. Kur'an nur oluyor, yol gösteriyor. Ama şimdi efendim kapayın o kanalları, dinlemeyin böyle Allah diyenleri, peygamber diyenleri, ayetmiş, hadismiş, hurafeler anlatıyorlar, milleti geri bıraktılar diyenleri. Allah hidayet etmiyor. Allah hidayet etmeyince de Allah sorumlu olmuyor. Allah Teala güneşi yarattı. Cimrilik etmiyor. Herkesin kapısına bacasına vurduruyor. Ancak kapıyı pencereyi siyah şeylerle kapatan, iyice sıkı perdelerle ışık içeri girmesin diye uğraşan, karanlıkta kalmaya çalışanlar varsa Allah Teala bunlara ne yapsın? Onun için acındığımızı bilelim. Kur'an'ın bize Allah'ımızın bir rahmetin eseri olduğunu bilelim. Şimdiden kabirde neler olacağını anlatıyor. Mahşere çıkışta neler yaşanacağını anlatıyor. Kıyametin nasıl kopacağını anlatıyor. Sonsuz cennet, sonsuz cehennemden bahsediyor. Cennetteki mükafatlardan, cehennemdeki azaplardan bahsediyor. Nelerden bahsetmiyor ki? Bütün ilimler Kur'an'da. Şimdi Kur'an benim moralimi bozuyor. İşte bana ölümü hatırlatıyor. Ahiretten bahsediyor. Zevklerimi engelliyor. Anladık ama senin zevklerin sana zararlı zevkler. İçkide sana bu kadar zarar var, kumarda sana şu kadar zarar var, faizcilikte bu kadar topluma zarar var. Mesela İslam hangi faydalı şeyi yasak ediyor? Hangi zararlı şeyi serbest ediyor? İslam zararlı şeyleri yasak ediyor, faydalı şeylere teşvik ediyor. İslam kötü ahlakı yasaklıyor, güzel ahlakı teşvik ediyor. اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ. Ben güzel ahlakı tamamlayayım diye gönderildim buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّمَا رَحْمَتُمْ مُهْدَى. Ben yol gösterici, hidayete erdirici bir rahmetim diyor. Allah'ın acımasının eseriyim. Şimdi kainatın efendisi gelmiş. Ya bu peygamber de nereden çıkmış, işte benim peygambere ihtiyacım yok. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kur'an, Kur'an'ı okursan, dinlersen, Kur'an'ı anlatanlara kulak verirsen aman moralin bozulur, huzurun kaçar. Olur mu öyle şey ya? Esas Kur'an'ı dinlemezsen huzurun kaçar. Millet birbirinin malına dalar, canına dalar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, ahiretten korkmazsa, ben dirileceğim, hesap vereceğim diye bilmezse, öyle ölürüm ot gibi biterim biterim zannederse, bu milletle nasıl baş edeceksin? Ancak Allah korkusunu insanların içine vereceksin. Herkesin başına bir polis bekçi koyamazsın ki ya. Onun için biz Kur'an sofrasında ruhlarımızı doyuruyoruz. Birbirini ihya etmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın verdiği hayatla hay oluyoruz, diriliyoruz. Ve bir daha ölmeyeceğiz inşallah. Çünkü ruh ölümsüzdür. Sonsuz cennette de yaşayacağız Kur'an ile. Halakal insan. Allah insanı yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Bir damla sudan adam etmiştir. Allemeul beyan. Ona konuşma kabiliyetini öğretmiştir. Bak, başladık burada konuşuyoruz. Bu konuşma kabiliyetini Allah vermiştir. İçimizden geçen düşünceleri, fikirleri, niyetleri sizin anlayacağınız bir dille anlatma kabiliyetini, sizin de kendi meramınızı, isteğinizi, dileğinizi yanınızdakilere, karşınızdakilere ifade etme kabiliyetini size Allah talim etmiştir. Rabbimiz öğretmiştir. Bunlar hep Allah'ımızın talimatıdır. Allah'ımızın kanunlarıdır, kurallarıdır. Şimdi Rabbimiz madem ki bizi yarattı, madem ki bize konuşma kabiliyeti verdi, dinleme kabiliyeti verdi, kulaklar verdi, gözler verdi. وَجَعَلَيْكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ola ki şükredersiniz diye bu kadar kulaklar, gözler, gönüller halk etti. Şimdi insan kendisini yoktan var eden, veli nimeti olan, yoktan yaratıcısı, yaşatıcısı, yetiştiricisi olan, anasının babasının da Rabbi olan, geçmiş atalarının da Rabbi olan, hepimizin Rabbi olan Rahman Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin rahmetine şükretmez mi? Acındığını bilmez mi? Ya Rabbi senin Kur'an'ın, senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana büyük nimet oldu, rahmet oldu, nur oldu. Allah'ım benim kalbimi, gözümü, gönlümü Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbel Alemin. Hazreti Kur'an'ı bana nur et, derdime deva et, hastalıklarıma şifa et demez mi? Onun için Allah-u Tebareke ve Teala'nın büyük lütfuna mazhar olmuş kimseleriz. Şu Kur'an'dan haberimiz var. Şu helallardan, haramlardan, Allah'ımızın nelerden razı olduğundan, nelerden razı olmadığından haberimiz olması ve bunlara karşı imanımız olması, itikadımız olması öyle büyük nimettir ki, bunun hiçbir zenginin malıyla, mülküyle değiştirilecek bir tarafı yoktur. Şu anda sahip olduğumuz ehl-i sünnet itikadına karşılık bize dünyanın en zengin adamının servetini teklif etseler, içimizden bir tanemiz elhamdülillah imanımızın ve itikadımızın bereketi olarak ona meyletmeyiz. Allah bu imanla birlikte dünyada da hasene versin, iyilik güzellik versin, ahirette de hasene versin. Tabii ki Allah'ımızdan nimetini isteriz. Allah'ımızın nimetine muhtaçız. Veselullah min fadlihi. Allah'ın fazl-ı kereminden isteyin buyuruyor. Allah Teala istememizi emrediyor. Eyyub Aleyhisselam yıkanırken altın çekirgeler düştü. Dolu onları öylece peştemalına topladı falan. Bir tane kaybolması istiyor. Mevla buyurdu ki ya Eyyub yetmedi mi? Bu kadar bol nimet verdim sana, yani neyin eksik? Yine de niye bu kadar böyle titizlikle düşenleri topluyorsun, arıyorsun? Ya Rabbi ben senin fazl-ı keremine ve lütfuna muhtacım, senin lütfundan doymam dedi. Allah'ın peygamberlerinin sözleri ve fiilleri ve hareketleri bize de örnektir ve sünnettir. Dolayısıyla biz Allah'ın lütfuna doymadık, fazl-ı keremine doymadık. Biz muhtacız, rızkına da muhtacız, yağmuruna da muhtacız, hidayetine de muhtacız, vereceği ekmeğe de muhtacız. Biz ancak Rabbimize muhtacız. Allah başkasına muhtaç etmesin. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım dediği gibi şairin. Biz de öyle diyoruz. Allah'a dua diyoruz. Allah Teala öyle bir rahmetiyle bizlere rahmet etsin, acısın, lütfuyla muamele etsin ki o rahmet bizi kendinden gayri hiçbir kimsenin acımasına muhtaç bırakmasın diyoruz. Amin denecek dua işte budur. İyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. Birbirine acıyalım, acındığımızı bilelim. Allah'ımızdan da muvaffakiyetler niyaz edelim. Rabbim tesirler yaratsın. Dinleyenlerin kalpleri dönsün, hidayete meyletsin. Hazreti Kur'an'ın derslerinden ayrılamasınlar. Hazreti Kur'an'ın beyanlarına hayran kalsınlar. İmanlarının nurları artsın ve bu iman itikad bizi salih amellere muvaffak kılsın. Böylece şu cennet vatanımızda Allah Teala birliğe dirliğe muvaffak ederek Rabbimiz Tebareke ve Teala düşmanlara fırsat vermesin, bozgunculara fırsat vermesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi bozmasın, ezanlarımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Allah Teala tabii ki bu İslam'ın, bu namusların, bu vatanın, bayrağın muhafazası için can veren şehitlerimizi de gargayı garip rahmetlerine gark eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin diye dualar edelim. Tabii ki herkesin bir eceli var. Eceli gelenin de yaşama şansı yok. Ölmek istesen Allah öldürmeden ölemezsin. Yaşamak istesen de Allah Teala'nın eceli geldi mi yaşayamazsın. Biz kendi elimizde değiliz. Biz Rabbimizin elindeyiz. Rabbimizin kaderine rıza gösteririz. Lütfundan da rahmetinin, nimetinin tamamlanmasını niyaz ederiz. İnşallah bu nimet cennete girip cemalini görmekle tamam olacaktır. Onun için Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me. Bütün derslerimizin, dualarımızın sonunda ey Allah'ım nimetinin tamamını dileriz diye dua ederiz. Birisinin bu duasını duyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ma temamun ni'me. Nimetin tamamlanması nedir peki, biliyor musun da ne istiyorsun? Ne istediğinin farkında mısın sordu. Tabii onlar biliyorsunuz ki işte bilgiçlik yapmazlardı. Bilseler de Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir. Dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne min temamin ni'meti el fevze bil cenneti ve necate minen nar. İşte şimdi dünyada yersin, içersin, ev bark sahibi olursun, çoluğun çocuğun olur, sıhhat olur, emniyet, bu güvenlik, can güvenliği, mal güvenliği, bunlar hepsi büyük nimetler. Allah bu güvenliklerimizi, bu nimetlerimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin diyoruz. Ama tabii en büyük nimetler ne zaman? Cennete girdiğin zaman, cehennemden kurtulduğun zaman, işte o cennetteki köşküne, sarayına yerleştiğin zaman bir daha çıkma korkusu da yok. Çünkü ve mâ minâ bin muhracîn. Cennete giren daha çıkmayacak. Cehenneme giren kafir ise o da çıkmayacak. İmanlardan bir zaman için yanan günahkar olup çıkan olabilir. Ama cennete giren de hiç çıkma tehlikesi mevzu bahis değil. Onun için elhamdülillah artık Rabbim bana kızmayacak. Rabbimin rızası üzere bu cennete ebedi yaşayacağım bildiği zaman işte nimet o zaman tamamlanacak. Hatta Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri o zaman da tamamlanmaz buyuruyorlardı. Çünkü neden? İnne min temamin nimeti. Hadiste diyor ki nimetin tamamlanmasından bir kısmıdır o. Ama tam inne tamamen nimeti buyurmadı. Nimetin tamamı ne zaman Rabbimizin cemalini göreceğiz? El yevmü hüllülüküm ridvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Fela eskatu aleyküm ba'du ebedi. Artık size ebediyen kızmayacağım müjdesini dinleyeceğiz, işiteceğiz. İşte o zaman sonsuz nimete ve tam nimete ereceğiz. Birkaç günlük dünya hayatı sabredelim, seyredelim. Allah'ımızın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak suretiyle kendimizi o nimetlere mazhar edelim. Azabına hedef etmemeye gayret edelim. Düşmanların laflarına, sözlerine, tarihlerine kapılmayalım, kulak vermeyelim. Dostların Kur'an'dan esinlenerek yaptıkları rahmetlere, vaazlere, nasihatlere kulak verelim. Ta ki nimetin tamamına erelim. Cennetine girelim, cemalini görelim. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Bütün üzüntüleri bizden gideren Allah'ımıza olsun. Bütün hamdü senalar diyelim. İnne rabbena leghafurun şekûr. Ne kadar da günahkardıysak Rabbimiz elbette çok bağışlayıcıdır. Rabbimiz azıcık amellerimize ne kadar şükranla karşılık verip bol mükafat verendir. Ellezî ehellenâ dâral mukâbeti min fadlih. Dünyada İkametgahlar çıkartıyorduk falan. Kaç sene oturacaksın ki? Ne zaman öleceğin belli değil, ikametgah çıkarıyorsun. Bizi ikametgah olan, ebedi ayrılmayacağımız cennet yurduna konduran, yerleştiren Allah. La yemessünâ fiyâ nasabun. Artık bize yorgunluk dokunmayacak. Çalışmayacağız, yorulmayacağız. Yemek yapmayacağız, pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız. Hasta olmayacağız, ameliyat olmayacağız. Ve la yemessünâ fiyâ lughûb. Artık hiç boş işler, yorgunluklar, sıkıntılar, zahmetler bizlere dokunmayacak. İşte o Allah'ımıza hamdü senalar olsun diyeceğimiz günü göreceğiz. İnşallah nimet o nimettir, gün o gündür. Bütün gayretler, bütün çalışmalar, çabalamalar o güne kavuşmak içindir. Evet, zikrimizin, fikrimizin. Sübhaneke Allahümme bihamdike. Allah'ımızın tesbihiyle, hamdiyle, zikriyle meşgul olacağımız, bundan zevk alacağımız, bu tesbihler gıda yerine geçerek, efendim, nefesimiz gibi cennet ehlinin nefesi tesbih olduğu üzere, Atın aldığımız verdiğimiz nefeslerin tesbih ve zikir olacağı, o rahatlığa ereceğimiz günleri gözleyeceğiz. İşte en sonunda da cennette her duanın, konuşmanın, eğlencenin, zevk-ü safanın bitiminde yapılan dua ile bitireceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ne kadar hamd edelim, ne

0: muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Rabbimize hamd ile bitiriyoruz ve sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Rahman Suresi 1 ve 4. ayetlerin tefsiri konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü

0: sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
0: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Hap omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak.
4: Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim dedim. Bunun üzerine Efendimiz, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok ihtiyacım var, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim, bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim, Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi: yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, üç gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim, o şeytandır buyurdu.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
3: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
2: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
3: Elhamdülillah.
2: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda, bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
2: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
3: tabii, tabii.
2: Aslında.
3: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
2: Evet.
3: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor, ki bizim alanımız fıkıh alanı,
2: evet.
3: İslam fıkıh. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
2: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
3: Allah razı olsun.
2: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı, benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetinde kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım. Burada onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
3: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Aysoysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
2: Evet.
3: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
2: Kesinlikle.
3: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Hı. Yani bir tabibin, bir muallimin önünde diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Hı. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektiği kılar. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
2: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmekte lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bilim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
3: 4 tane. Bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
2: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
3: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz, evet, ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız.
2: Evet.
3: Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak içerik baktığımız zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir
2: yani
3: temel.
2: Evet.
3: Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Evet. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
2: Ya onu diyecektim hocam yani. Kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
3: evet,
2: olarak
3: tabii,
2: ama
3: tabii,
2: bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle binayı alma imkanı
3: yok tabii yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
2: Bir staj görüyorlar aslında.
3: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
2: Özellikle parantez içinde miras konusu.
3: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bil umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
2: Yani hem fetvali, hem telefonlara bakıp şey
3: hem
2: yapıyor,
3: de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
2: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
3: Tabii zaten bu stüdyoda
2: Adem hocamızla başladılar.
3: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Tamam. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, kesinlikle, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyoruz, her şey bitti, ne olacak, yarın işte hocalarımıza nasıl maaşını vereceğiz ya da işte talebelerimiz, ki talebe diyoruz, bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
2: yani
3: var.
2: Bildiğim kadarıyla hocam, yani talebe, yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
3: Yok,
2: bir ücretsiz
3: yok,
2: yani
3: bir
2: yapılıyor.
3: Şey, bütün... Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
2: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
3: bizim
2: lazım.
3: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz tabii gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da neticede de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccühlerinin neticesi olmuş oluyor.
2: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
3: Tabii.
2: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
3: Suat Bey şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva attığında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır. Büyük bir yatırımdır. Ahiret sermayesidir. Bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
2: elhamdülillah.
3: Şükür.
2: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar evet, ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
3: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
2: Evet, kum
3: yani
2: tanesi.
3: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkıh bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
2: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş'ta Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tane, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
3: Biz eski inşallah... ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
2: Yani kavimlere örnek olması açısından.
3: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, evet, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
2: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
3: Buyurun.
2: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
3: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
2: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemler hocam
3: anlamda. Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Hı hı. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi. Evet. Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Hı hı. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi-i memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Hı-hı. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum, normal işte yağmurla sulanıyor, herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Hı-hı. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
2: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
3: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah Allah. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplaya mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir. Yani
2: bir ton toplandı, onun
3: netice
2: onu da
3: olarak verecek. Onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun, yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım, buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim, o yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu, veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Hmm. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya 1/3'ü senin, 1/3'ü benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir. Vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak. Ama yapılmadıysa da konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
2: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik, masraf. Herhangi bir şekilde sadece hani gübre
3: mi buna su olayı da yoktur
2: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
3: verilir. Fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
2: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
3: Eğer arazi tapulu arazi ise yani kendi kişinin arazi. Kendi mülkü ise bazen devlet arazisi 2B dediğimiz hı-hı. bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için hı-hı. orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz hı-hı. daha farklı oluyor. Evet. Ama tapusunu aldığı şahsına ait istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey yani araziyi memlükiyedir. Bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verilişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul evet. edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa bu tapu tahsis tapusu değil. Mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
2: Evet.
3: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
2: Oradan
3: ama,
2: kalma hocam.
3: Ama mülk olduğu halde artık hı. mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hmm. hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve bunun çıkan mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
2: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
3: Şöyle yeter, bu bir anlaşmadır. Yani hı-hı. karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii olur. Ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Hı-hı. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
2: Evet hocam. Şimdi çayda dedik ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
3: Öşürden mi bahsediyorsun?
2: Öşürden bahsediyorsun.

0: cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu
1: Bunu
0: yapmıyorsa
1: yapmıyorlar,
0: eğer,
1: evet.
0: o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf
0: Diye,
1: vermiyorsa onun
0: o onun
1: sorumluluğunda değil.
0: sorumluluğu da aynen ona
1: Tamam.
0: aittir.
1: Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya
1: Mesela
0: toplarım derken,
1: 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: bu ay bu bir işçidir o
1: Bu
0: zaman.
1: işçidir.
0: Bu
1: Evet.
0: işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok.
1: Zorunlu yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: Burada
0: gerekir.
1: işçilikti, parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: Öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: onu da
0: söylemiştik.
1: söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine
0: Aynı
1: geçerli
0: şekilde
1: oluyor.
0: bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: Evet, bazı
0: bölgelerde.
1: bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir
0: Evet.
1: dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması sebebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı hem de
0: Evet.
1: ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnek de hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerim de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir. Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor. İşte diş yapısı bozuk. Bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışındaysa diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? El cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allahü Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda
1: Evet.
0: ceberi, isabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
1: Evet.
0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman
1: Yaptırma
0: caiz değil.
1: deriz.
0: Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu
1: Bilmedi yaptırdı.
0: yaptırdı. Şimdi peki bu kişinin artık abdestine. Gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdeste ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdesti

0: Bir daha da yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasuh tövbe edeceksin. Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için, o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için, o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, İşte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse, caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de
1: Boy abdesti
0: olmayacaktır.
1: olmayacaktır,
0: Peki hocam, onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim.
1: evet.
0: Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir,
1: Evet.
0: ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi, dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur, kalsın mı? Yok, o yine
1: Oraya dolgu
0: çıkartılsın,
1: yapılsın.
0: orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günaha irtikap ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin.
1: Gizli
0: Onu
1: göstermeyeceksin.
0: herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın.
1: Evet.
0: Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan, sen arkadaş tövbe
1: Tövbe
0: etmedin
1: ettim.
0: demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese, bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette
1: Elbette
0: istemez.
1: istemez.
0: Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak, maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: Bakın
1: gittiğimde,
0: isterseniz şöyle
1: evet.
0: yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: Önce bunu
1: ona.
0: tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse, bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre
1: Ona
0: hareket
1: göre hareket.
0: edeceksin. Ehil
1: Evet.
0: olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi. Ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması
1: Evet.
0: gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir.
1: Değildir.
0: Namaz kıldırmasına engel midir?
1: Değil.
0: Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama
1: Evet.
0: dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile
1: Evet.
0: oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o
1: Evet.
0: yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi
1: Gibi
0: bir
1: bir şey
0: durum
1: olur.
0: olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet
1: Sebebiyet
0: vermemesi
1: vermeyeceksin.
0: durumunda.
1: Evet. Yoksa
0: Evet.
1: diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Aynı
0: Evet.
1: diş şey taşı gibi olmuş oluyor değil mi
0: Aynen
1: hocam?
0: öyle.
1: Ona
0: Aynen öyle.
1: takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Evet. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasını

0: da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uzadıya inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan konuşuruz. Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlealegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik. Hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden
1: son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Hı. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin.
1: Amin.
0: Allah hocam, sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafı demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar
9: bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'deyi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
13: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Reklamları dinlediniz.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
5: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
14: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
16: Ecir
14: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den İmam Rabbani Hazretleri'nin bakın ne kadar ilimlerinden istifade ediyoruz. Yani bazı kitaplarda tabii itikad kitapları çok. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri hakem olacak hüviyette. İtikatta müstehitsin sen buyurdu Resulullah Efendimiz ona mana aleminde. Onun için onun buyurduğu hususlarda artık ihtilafa mahal kalmıyor. Net olarak inanmamız icap ettiğine kanaat getiriyoruz ve asla şüphelenmiyoruz. Her şeyi bize beyan ediyor. Bunun için mektubatı iyi dinleyelim. Ta ki istifademiz azim olsun. Şimdi buyuruyor geldiğimiz nokta 266. mektuptan devam ediyoruz. Birinci cildin 271. sayfasının ilk satırında kalmıştık. Çok önemli bir konu söylüyor. Yine kaide-i külliyeler veriyor. Yani bize itikat hususunda riayet edeceğimiz, efendim, kesin karar verebileceğimiz kavaid söylüyor. Vessalatu sırat hakkun haktır. Yani burada tabii kısa söylüyor. Tafsilata girmiyor. Ama tefsirlerde, hadis-i şeriflerde bu hususta tafsilat vardır. Sırat köprü demek. İşte kıldan ince, kılıçtan keskin lafını koca karı lafı zannederler. Halbuki Sahih-i Müslim hadisinde edekku mineşşarif ehaddu mineşseyfi, kıldan ince ve kılıçtan keskin. Aynı tabir, atasözü gibi hadis-i şerifin tercemesidir. Kıldan ince, kılıçtan keskin olur mu? Bundan geçilir mi? Bunun üzerinde adam durur mu? Sen şimdi yine akla mantığa vurdun. Biz sana bu işler akılla ölçülmez dedik. Vahyin kaynağından gelene inanmak gerekir dedik sana da. Yine onu söyleyecek işte. Ayet-i kerimede estağfirullah ve imminkum illa varidu ve kâne alâ rabbike hatmen mektiyya. Sizin içinizden cehenneme uğramayan olmayacak. Müslüman, alim, veli, peygamber olsa cehenneme mutlaka uğrayacak. Bu Rabbinin üstlendiği, kesin karar verdiği bir sözdür. Peki nasıl oluyor? Peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların cehenneme niye uğrasın ya? Ne alakası var? İşte onu hadis-i şerif izah ediyor. Cehenneme uğrayacaklar ve oradan geçecekler. Yani sırattan geçerken altı cehennem. Çünkü hadis-i şerifte yine sahih hadis, yudav sırat alametli cehenneme. Sırat cehennemin sırtının üzerine uğurulacak, kurulacak buyuruyor. Lehu kelali bu. Yine Sahih-i Müslim hadisinde yani cehennemin çengelleri olduğu, sıratta çengeller olduğu, cehennemin o çengellerden adama asıldığı, düşürmek için insanı cehenneme çekmek için uğraştığı. Fakat ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا dünyada haramlardan, günahlardan, evvela şirkten tabii, imansızlıktan sakınmış olan kullarımızı kurtaracağız. Yani ne demek? Sıratı şimşek gibi geçirteceğiz. Tabii ki herkes şimşek gibi geçemeyebilir. 7000 sene tevkif var. 7 tane karakol var. Bu hadis-i şerifte her birinde 1000 sene teftiş var. Sual cevap var. Yani sırattan geçmeden zaten cennete girilemiyor. Onun için yani sıratın önemi büyüktür. Bu hadis-i kerimenin tefsirindeki hadis-i şerifler sahiptir. Ve cehenneme uğrama meselesi nasıl olacak? Bunun izahı yok, tefsiri yok sırat olmazsa. Çünkü sırat cehennemin üstüne kurulduğunda herkes de sıratı geçeceğinde, ama kimileri hiç anlamadan geçecek işte. Berk-ı Hatif geçip geçtiğini bilmeyen zümre diye dua ediliyor. Bu şimşek gibi demektir. Gözlerin ışığını kapıp kaçan şimşek gibi. Şimşek süratten kinadır. Sonra onlar cennete giderken diyorlar ki ya Rabbi biz hani sıratı geçecektik. Böyle bir şey görmedik. Sen bize vaat etmiştin. Mevla da buyuruyor. Meraltümü ve hamidetün. Yani cehenneme herkes uğrayacak buyurmuştun. Peki biz görmedik. Mevla da buyuracak siz geçerken o sönüktü. Sizin imanınızın, takvanızın nuru onu ateşini söndürdü. Böylece kimisi hiç anlamadan geçecek. Kimisi işte 100 senede geçer, 1000 senede geçer, 7000 senede geçer. Bu tevkif halidir. Mahşerin mevakıfı vardır. Yani uğrak yerleri ve durakları, tutuklama yerleri vardır. Niçin mahşer 50 bin senedir? İşte bunun için. Fî yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. O günkü miktarı 50 bin sene oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. 50 bin senede sıratta 7 bin sene bir geçiş süresi olması ve sorgu suali olması istibad edilemez. Yani 50 binin içinde hiçbir şey değil 7 bin. Demek ki bunun için mahşer o kadar uzun. Her mizanda ona göre beklemeler var, sıratta beklemeler var. Efendim hesap var. Ondan sonra Havz-ı Kevser'e müracaat var. Yani çok alemler var. 50 bin sene ne demek yani? Onun için sırat haktır. Kılıçtan keskin, kıldan ince buyurulduysa öyledir. Cehennemin üstünde buyurulduysa öyledir. İşte 7 bin sene tevkif var. 7 tane durak var. Namazdan soruluyor, oruçtan soruluyor, gusülden soruluyor. Vaaz ettin mi, iyiliği emrettin mi, kötülükten neyi ettin mi? Bu da Bir durakta 1000 sene bu var ha. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri'nin Tenbihül Gâfilinde geçiyor bu. Yani şimdi siz ben hoca değilim, vaaz edemiyorum deyip kurtulamazsınız. Bak bu sohbetler yapılıyor. Yale Gül'de, radyoda, televizyonda. Bizim internet sitelerimizde bedava. Bu kadar ayet hadis okunuyor ve sohbetler yapılıyor. Bir insana mesaj da mı atamadınız sohbet dinle diye? Bir insana telefonda mı demediniz bak şu dakikada sohbet başladı diye? Yani sen kendin vaaz edecek ilmin yok ise bu kadar ayet hadisleri insanlara göstersen, insanlara bu kanalı, bu derslerin vaktini, saatini, yerini, mevziğini bildirsen, o adam da senin delaletinle dinleyip hidayete erse, namaza başlasa, haramdan kurtulsa, cehennemden kurtulsa, bu sana ne kadar büyük fayda eder. Ama bunu yapmadığını düşün. Ya bu sorulacak sana. Ben hoca değildim, hafız değildim diyerek kurtulamazsın sırattan. E çünkü neden? İmkanların vardı. Şunu dinle diyemedin mi? Ehl-i sünnet hocalardan şunu dinle, bunu dinle, şu saatte, şu kanalda diyemedin mi? E bu kadar aciz misiniz? Birbirimize 2 saat fuzuli konuşuyorsunuz. Onun için önümüzde büyük muhasebeler, muhakemeler var. Teftişler var, duraklar var. İnsan yani 1000 kere ölmek isteyecek. Ama ölüm yok. Onun için şimdiden vazife yapalım. Birkaç nefeslik ömrümüz yakaldı, yakalmadı ya. Bunu da fuzuli işlerle, filmlerle, dizilerle, maçlarla, haçlarla geçirmeyelim. Efendim bak Mektubat-ı Şerife neler söylüyor. Sırat haktır. Vel mizanu mizan. Mizan terazi demek. Türkçede de yani mizan kullanılabiliyor yani. Osmanlıca'ya geçmiş. Vezin aleti yani. Tartı aleti. Hakkun haktır. E nasıl bir şey? E hadis-i şerif sahihte Tirmizi'de de geçiyor. Birçok hadis-i şerifler mizanı beyan ediyor. E Kur'an-ı Kerim de zaten. Vel veznu yevmeydin hakku. Hak olan terazi. Yani doğru tartan mizan o gün kurulacak. Dünyadaki mahkemeler, muhakemeler, Danıştay, Yargıtay bilmem dolu yanlış kararlara imza atıyorlar. Zaten oradan o bozuluyor, geri dönüyor. Buradan suç veriyor, oradan beraat veriyor falan filan. Yani %100 hak üzere her hükmü haktır denecek dünyada bir kurum kuruluş var mı? Beşer, şaşar, hata eder vesaire, yanıltılır. Yanlış deliller geliyor. Bir şahit geliyor. 2 şahitle mahkemenin seyri değişiyor. Halbuki şahitler para almış. Yalancı yani. Onun için dünyada 4 dörtlük bir hesap kitap kimse bekleyemez. Ama ahirette hak olan mizan kurulacak. فَمَنْ سَقُلُتْ مَوَازِينُ Sağ tarafında tartılan sevapları ağır basan فَوْلَاكَوُ الْمُفْلِحُونَ Ancak onlar felah bulacak. Ayet okuyorum sana. Birkaç yerde geçer. Bu misillat-ı kerimeler falan hukumu yevmel kıyamet vezna kafirlere mizan kurmayacağız. Çünkü sevapları yok ki günahlarıyla karşılaştıralım. Orada da kafirler için mizan olmadı. Sadece Müslümanlar için olduğu beyan ediliyor. Lev kiffetani hadiste diyor 2 kefesi var. İki kefe yani şimdiki tartı gibi işte. Böyle gramları şeyleri koyuyorlar ya bu tarafa da işte neyse alacağın maddeyi koyuyorlar. Tartmak için. Bir tarafta sevaplar tartılıyor, bir tarafta günahlar tartılıyor. E şimdi bunu akla vurup da nasıl oluyor böyle işte? Sevabın gramı mı olur? Efendim günahın kilosu mu olur? Şeklinde mantık yürütmemek lazım. Bazıları bunlar işte ilahiyatçılar şimdiki kafa, mutezile falan. Bu kafalar bunları anlamadığı için, akla vurduğu için, vahye tabi olmadıkları için yani hep kinaye, mecaz falan işte senin durumun belli olacak işte şeklinde manevi olduğunu, zahiri bir terazi gözle görünür, elle tutulur bir sırat, bir köprü gibi bir şey olmadığını, işte böyle bir iki gözü olan terazi böyle bir şey görülmeyeceğini söylüyorlar. Yani bayağı bir din adamı geçirenler söylüyorlar bunu. Böyle bir köprü var, böyle bir tartı var. Hiçbirini kabul etmez. Çünkü mutezile kafası. Halbuki hadis-i şeriflere baktığımız zaman 2 kefesi olduğunu söylüyor. Madem manevi bir tartılma olayıdır, 2 kefenin manevi de ne gereği var? Adamın zaten yüzü beyaz olur veya siyah olur. İşte zaten yüzü beyaz olan cennetlik olur, yüzü kara olan kafirdir, cehennemliktir falan filan. O zaman bunun zaten iki kefeli bir şeyin izahı kalmıyor. Öyle değil ama. Hadis-i şerifte mesela diyor adam ümidini kesti. Sol tarafta günahlara ağır bastı. Çünkü günahlara ağır basarsa sevap tarafı hafif geliyor. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafları hafif gelenler فَوْلَاكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendini zarara ziyana uğratanlardır. Helak olanlardır. Birkaç ayette de yine bu var. Şimdi işte El-Kari'a'da bile var. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَوْمُهَاوِيَ Mizanı hafif gelen yani tartıdaki sevap kefesi hafif gelirse yani günah tarafı, mizanın günah tarafı ağır gelen demektir ki sağ tarafı, sevap tarafı hafif kaldı. فَاُمُّ هَاوِيَ anası cehennemdir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ Haviye neresidir sana bildiren nedir? نَارٌ حَامِيَ kızdırılmış ateştir. Yani El-Kari'a'da bile herkesin yani hemen hemen çoğu insanların bildiği Vadduha'dan aşağıda zikrediliyor bu bile. El-Kari'a suresi hani uzun sureler gibi sizin zor bulacağınız bir şey değil. Kolaylıkla meallere de bakarsanız buluyorsunuz. Onun için bu hafiflik, ağırlık zahiridir yani. Ve iki kefe zahiridir, gözde görünür şekildedir. Çünkü sevaplar şekle bürünecek. Yani güzel, nurani şekil. Yani ne demek istiyorum? Gramı, gramacı, kilosu olan şekiller. Günahlar da mesela zulmani, karanlık, nursuz, iğrenç, korkutucu şekillere bürünecek. Canavar, şu bu. Yani onlar da mesela böyle aldığın zaman şu saati koyuyorsun buraya bak. Bu kefeye koydun, bu kefeye gram koydun. Bu geldi 5 gram. Bu nasıl böyle? Aynı böyle bir surete bürünüp o kefeye konduğu zaman aynen ölçü bizim ölçüler gibi ölçü var. Bunları inkar etmek adam el sünnetten çıkarır. Çünkü hadis-i şerifte bakın ümidi kesilen zatın yani çünkü sağ tarafı hafif kaldı, sol tarafı coştu, taştı. Ben herhalde cehennemliyim artık emredileceğim hesap bitti çünkü daha teraziye şey açılıyor yani. Seçim sonuçları gibi bir şey yani ha. Anladım. Mesela 50 rey aldı bu parti, 50 rey aldı bu aday. Böyle son açılan bir kağıdın ne kadar önemi var? Yani bir reyle bir adam o kadar masarifi, o kadar gayreti, çabası falan gidiyor yani. Ya kolay mı ataylık şunlar bunlar? Ya ama bir rey 51 yaptı mı burayı, öbürü boşa gitti. Onun için seçim sonuçlarından çok daha heyecanlı. Orada cehenneme girme tehlikesi yok en azından. Normal vatandaş olsun benim gibi ne var? Ben de yaşıyorum epey senedir. Milletvekilim oldum. Ha, ama burada cehenneme girmek var. Onun için buradaki heyecan kalbini yerinden çıkarıp boğazına tıkatıyor yani. Kur'an-ı Kerim'de de öyle söylüyor ya. Efendim, idil kulubu ledel hanaciri. Kalpler hancerelere gelmiş diyor. Yani şu anda insanın kalbi yerinden biraz oynasa adam ölür. O zaman o panikten kalp buraya tıkanıyor da adam hala yaşıyor. Çünkü la yemutu fiyâ ve la yahya. Ahirette, cehennemde falan ne ölmek var ne rahat bir yaşamak var. Ama ölmek yok, azap sürekli olsun için. Bu zat ben artık bittim çünkü defteri de açıldı ya. Bir şey de kalmadı yani benim artık bu kadar ağır bir günah tarafını. Hangi bir sağ tarafa konacak salih amel aşağı çekebilir de bu tarafa ağırlatabilir. Buna ihtimal vermiyorken bir kağıt uçuşarak gelecek. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de var. Tirmizi sahih. Bir küçük kağıt, küçük. O kağıt döne döne geliyor havadan. O da diyor ki Allah Allah yandı balık. Battı balık yan gider hesabı. Ya diyor zaten diyor sol taraf yüklendi gidiyor. Bu diyor şimdi sağa konsa zaten bunu şaha kaldıramaz. Küçük bir kağıt. Sola konsa zaten battık tam batarız diyor. Bir şey yok ki yani. Sonuç belli diyor. Cehennemliyim ben. Fakat o da tabii yine bir heyecan veriyor. Yani ne tarafa geleceği. Geliyor. Bu acayip de bir şeydir böyle dönerek geldiği için. Ha bu tarafa hesapları var. Yani çok hayret verici olaylar yaşanacak. Geliyor sağ kefeye konuyor. Konduğu anda Allah fetaş etti sicillatü. Hadis-i şerifte diyor sicil Türkçeleşmiş. Arşiv demek işte siciller. Siciller yani dosyalar sağ taraftaki sevap kaydı kuyudatı şaha kalkıyor. Allah. Diyorlar ki adam kurtuldu diyorlar. Niye? Bir ağır bassa sağ taraf bir rey gibi yani. Bir ağır lan cennete gider. Cehenneme uğramadan. Tabii öbür taraf ağır bassa cehenneme gidip günah kadar yanar. Öyle olsa da yine orada af işleyebilir, şefaat gelebilir, onlar ayrı şeyler. İlla cehenneme gitmez. İlla cehenneme gitmez ama direkt cennete girme işi tehlikeye girer. Ve bir miktar günahını çekene kadar da yanma durumu da söz konusudur Müslümanlar için. Bir de kağıdı açıyorlar, bakıyorlar. Ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Demek ihlas ile bir kelimeyi tevhid söylemiş. Bir kelime bir kere. Nasıl ihlaslı söylemiş artık, hangi şartlarda söylemiş. O kelime özel bir kayda alınmış. Ve o küçük kağıt, efendim ruk'a, varaka sağ tarafa düşmesiyle, ya sağ taraf dipteydi. Onu efendim ağırlaştırdı. Bu sefer tabii yük bu taraf ağır basınca bu taraf iniyor. Sol taraf aşağı indi. Şimdi burada ne anlatmak istiyorum? Buradaki mizan bildiğimiz tartı gibi olmasa, sicil, kağıt, kağıtın ne manası var? Yani bir kağıt parçası niye geliyor? Hesap eğer ki toptan pazarsa veyahut da işte senin simandan belliyse, böyle bir tartı kurulmayacaksa. Burada hadis-i şerifte efendim kefeden bahsediliyor, sicilden bahsediliyor, kağıt parçasından bahsediliyor, sağ tarafa düşmesinden bahsediliyor, oranın yükselmesinden, buranın alçalmasından bahsediliyor. Bütün bunlar böyle hayali şeyler olamaz. Mutlaka ayağı yere basan, elle tutulan, gözle görülen bir terazi. İki kefeli bir terazi. Hatta hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Terazinin bir kefesi doğuyla batı arası kadar. Öyle senin benim bildiğim bakkal tartısı peynir 10 gram, 20 gram efendim bilmem peynir tatmıyor yani. Ameller suretlere bürünüyor ve büyük suretler yani. Onun için bir kefesi doğuyla batı arasına kadar çok o da. Hani Davud Aleyhisselam görünce düşüp bayılıyor ya. Diyor ya Rabbi bunu kim sevap dolduracak da cennete girecek? Mevla ne buyuruyor? Ya Davud, bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhanallah dediğinde ona vereceğim sevap bu mizanı doldurur. Efendi Hazretlerinden ömür boyu bunu dinledik yani. Onun için mizan haktır. Vel hesabu hakkun. Hesap haktır. Hesap muhasebe. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Femmâ men ûtiye kitâbu bi yemîni. Defterini sağ elinden alanlar fesef ve yuhasebu hesâben yesîrâ. Kolay bir muhasebeyle. Onlara amelleri gösterilecek. Bak şunu şunu şunu şunu yapmışsınız diye bir arz edilecek. Sunum yani yapılacak. Ondan sonra zaten sağ elinden aldığına göre durumu iyi anlaşılıyor. Ve cennete gönderecek. Bu hesabı ayetlerle sabit. Onun için hesap yani haktır. Ekbera, kat ekbera. Muhakkak haber verdi. Bikülli minâ. Bunların her birini kim? El muhbiru sâdiku aleyh ve alâ âli salâtu vesselâmu. Kendisine ve âline salâtu selâm olsun. En doğru haber veren Muhammed Mustafa. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bunları yani hadislerde şerh etti diyor. Bildirdi diyor. Tafsilat verdi diyor. Mizan zaten ayette geçiyor. Hesap zaten ayette geçiyor. Sırat'ta Meryem suresinin ayetinde kesinlikle zikrediliyor. Yani ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı ledakibun de var ama ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenecekler. Burada da alimler sırat köprüsünden bahsediyor. O zaman ismiyle sırat geçiyor. Ama Meryem suresindeki ayet daha nastır. Çünkü neden? Cehenneme uğramak kesin karar olunca cehenneme peygamber niçin girsin? Demek sırattan geçerken uğramak hastedi. O kesin. Oranın tevhile müsait durumu yok. Hani buraya dersin doğru yoldan tökezlenmişler, ahirete inanmayan sapıtmış manasına gelebilir diyorlar. Ekseri zahiri mana da budur. Ama orada da sırat kelimesi geçiyor. Bunları kainatın efendisi bildirdi. Şimdi geliyor işte ilahiyatçılara şimdi. Şimdiki ilahiyatçılara tabii eski kafayla mutezile kafasına geliyor. Akılcı, mantıkçı kafaya geliyor. Diyor ki vestib'adu bazı cahilin, bazı bilmezlerin uzak görmesi. Neyi bilmezler? Bir tavrin nübüvveti. Peygamberliğin tarzını, tavrını bilmezler. İşte akılla, mantıkla giden mutezile ve bugünkü birçok ilahiyatçı vesaire kafası nübüvvet tavrının cahilidir. Ne demek? Peygamberlikte vahiy var. Hadisler de vahidir. O ne buyuruyorsa haktır. Akıl almasa da inanmak farzdır. Bu nübüvvet tavrı, bu tarzıdır. Ama bunun bir cahilleri olan bazı için uzak görmesi neyi? vücud-i hazil umuri, bu işlerin varlığını. İşte onlar derler ki öyle iki kefeli bilmem ne, böyle bir sıra mizan yok, böyle bir köprüden geçme diye bir şey yok, muhasebe diye bir şey yok. Allah zaten adamın ne mal olduğunu biliyor. Toptan işte ona hadi sen cehenneme, sen cennet. Böyle bir şey yok. Bütün ayet hadiste bunları reddediyor ama bunların aklı da bunu almıyor. Aklı da almayın. Zaten bunların aklı cennet cehennemi de almıyor. Bunların aklı hatta haşr-ı ecsadı da almıyor. Yani topraktan ceset çürümüş nasıl dirilir? Ne olacak? Alenen dedi. Git dedi mezara bak bakalım dedi orada ne kalmış. Ya bu ne demek biliyor musun? Mutezile kafası. Yani ne kalmış yani bu dirilmez. Cennet cehennemi hepsi buradadır dedi. Yani bunu duydum kulağımla. Misal olsun diye söylüyorum. Kafanın hepsi aynı kafadır. Bunlar çünkü kendileri bir şey uyduracak kadar akıllı insan değillerdir. Geçmiş mutezilenin dinozorlarını taklit ediyorlar. Onun için aklımız ermeyince ne oluyor? Bunlar yok oluyor. Ya senin aklın ermiyor diye o şey yok olur mu? Akıl ne bilir ya? Ha şimdi televizyonlar, canlı yayınlar, çekimler, belgeseller neler gösteriyor neler? Yani görmesek olur mu böyle şeyler deriz. Bize biri anlatsa fedenizin dibinde bir hayvan var, 80 tane ayağı var, şu kadar büyük, bilmem kaç metre, ahtapot. Hadi git işte. İnanmayız yani. Kutuplarda buzullar var, her yer dağlar buzdan. Orada ayılar var, yaşıyor. Buzda ayılar yaşıyor. Nasıl yaşayacak ayı ya buzda? Allah. Foklar var, hayvan yaşayan buz, her yer buz. Ne yiyecek, ne içecek, mantık erer misin? Adam diyor İsa Aleyhisselam gökte ne yiyor ne içiyor, oksijen yok. Yani şimdi desen ki İsa Aleyhisselam buzullarda buzların içinde yaşıyor. Adam diyecek buzda adam donar ya nasıl yaşıyor? Fok yaşıyor diyorsa. Şimdi belgeselde gördüğü için diyor ki ne anlatıyorsun onu bilmeyen mi var? Şimdi sen bana böyle konuşuyorsun ama gördüğün için. Görmeden evvel ben sana bu alemde olan öyle olaylar var ki. Volkan dağı bir patlıyor. İlleri ilçeleri ateş selleri alıyor. Sel ateşten sel. Göz görüyor. Sen bunu görmesen olur mu öyle şey ya? O zaman bu dağ nasıl duruyor üstünde? Öyle bu ateş altında bu kadar kaynıyorsa dağı da patlatır yakar. Üstündeki dağ nasıl duruyor? Allah Allah. Arada bir patlıyor. Bütün lavlar çıkıyor. Şehirleri illeri içeri yakıyor gidiyor. Ama o yine içinde kalıyor. Oradan devamlı mağma tabakası kaynıyor. Lan mağma kaynıyor da bu üstünde nasıl duruyor bu dağ? Yani akılla mantıkla sen her şeyi çözemezsin. Uzay. Daha neyi çözdünüz yani? Gezegenler, o çekim güçleri, itmeler, çekmeler nasıl birbirine çarpmıyor? Teğet geçti bilmem ne. Ulan ne teğet geçti? Mevla onu öyle ayarlamış. Vuracaktı da vurmadı diye bir şey var mı? Rast mı geldi? Şimdi onun için bazı diyor peygamberlik tavrını bilmeyen cahillerin bu işlerin varlığını uzak görmesi sakıtun düşüktür. An hayizil itibar. İtibar sahasından düşüktür. Bunlar itibar edilmez. Bunlar akılcı adam. Fe inne tavra nübüvveti çünkü peygamberliğin sahası tutumu, tarzı ve ra'a tavril akli aklın tarzının ötesindedir. Akılla bu işler çözülemez. Akıl bunlara inanmayı anlar. İnanmak için anlar. Anlayış gösterir. Ama akılla bırakırsan var mıdır yok mudur ha? Akıl nasıl var diyecek veya yok diyecek? Ne anlar? Ve tatbiku cemii ahbaril enbiyai. Peygamberlerin bütün haberlerini tatbik etmek. Öyle haberler ya sadikati. Tümü doğru. Peygamberlerin verdiği haberlerin tümü doğru. Fakat bunların bir kısmını ala nazar akli aklın anlayışına uygulamak, uyum sağlatmak, tatbik, uyum sağlatmak, mutabık kılmak. Bak hepsini diyor. Anladın mı ne demek istiyor? Bazısını aklınla anlayabilirsin diyor. Bazısına aklın yatar. Bak bazısına aklın yatar. Mantıklı gelir sana. Ama diyor hepsini akla vurayım dersen mahşer, çürümüşlerin dirilmesi, sırat, mizan, sur. Sur nedir? Nasıl üfürülüyor? Göklerin yerlerin işte elaki falan. Yani benim aklım da alıyor gerçi de neyse yani. Demek bazen aklı almıyor. Sen bulan hepsini diyor aklın anlayışına uygulayayım, mutabık kılayım dersen davet tevfiku tatbikuya matur, muvafakat sağlamak beynevuma. Yani ben bunu illa akla uyduracağım. Bir şekilde akla uyduracağım. Uymuyorsa da tevil yapacağım. Tevil yapacağım. Ne gibi? İşte dirilmek hayisasen binecek. Kesin sahih mütevatir. Ama aklıma yatmıyor. Niye? 2000 sene geçti, nasıl yaşayacak? Sonra ikinci kat semada oksijen yok. Falan falan. Aklına yatmıyor. Aklına yatmayınca adam ne yapıyor? Yani ilahiyatçılar falan, şunlar bunlar. Kimisi hadis zaten uydurma diyor. Çıkıyor işin içinden. Peki hadise uydurma değil deyip inananlar ne yapıyor? Bir kısmını söylüyor. Onlar da şöyle yapıyor. Tevile gidiyor. İlla da akla uyduracağım. Akıl da bunun şu ana kadar hayatta olup ineceğine ermiyor. Onun için uyum sağlayacağım. Nasıl uyum sağlayacağım? Onun ruhaniyeti inecek diyor. Ne demek ruhaniyeti? Yani ondaki halim selimlik, ondaki sağına vursan solunu da çevir, hadi buraya da vur ruhu. İşte efendim onun barış ruhu falan falan falan. Dinler arası diyalog safsatalarını, işte kiliselerin saçmalıkları gibi. Bizim Müslümanlarda da bu görüş çok var. Abduh, Mabduh işte kafası, reformist adamları kafaları bu kafadadır. Bunların hiçbiri Mehdi'nin zuhurunu, Mehdi işte, Mehdi yemen şey yapalım. Mehdi kimdir? İşte insanların hidayetine vesile olan alimlerdir, müşriklerdir, ilimdir, tefsirdir falan filan. Bu manada kendilerini direne Mehdi'ye sokmuş oluyorlar. Böyle Mehdi diye müşahhas bir zat var. Oğlum ben şey ya. Bir kişi gelecek de nasıl dünyayı Müslüman edecek? Aklı ermiyor, inkar ediyor. Eğer Mehdilik makamını kabul ediyorsa da tevil ediyor. Neyle tevil ediyor? İşte diyor ki bu bir hidayet ruhudur, istikamet ruhudur. Zamanımızda şu kadar alim var. Bunların ne diyorsunuz? Şahsı manevisinde mündemiştir. Anladın mı? Deccal. Ne öyle deccal mı olur ya? Alnında kefere yazacak. Gözü bilmem şöyle olacak. Yanında cennet cehennem gezdirecek falan. Bu hadisler sahih. Bunlar akla ermiyor. Akla ermeyince ne diyor? Deccal kim? Deccal işte falan diye evvelce ölmüş bir gavur için. Deccal geldi geçse bu adam deccaldı diyor. Öbürü televizyon deccal diyor. Öbürü internet deccal diyor. Deli deli saçmalıklarla beraber deccalı reddetmese de illa mantığına uydurmaya çalışıyor. Profesör geçen adam Dehabbetül Arz'a akla ermeyince, Kur'an'da geçtiği için de reddedemeyince ne dedi? Hartingsiz mi? Neydi o herifin adı? Hartingsiz mi? Bir adam var ya, fizikçi. Böyle tekerlekli sandalyede eli kolu böyle ya, şey yani malul. O insan için Dehabbetül Arz dedi. Çünkü neden? Ayette var da inkar edemeyince bir yere bağlayayım da milletin kafasını. Hiç olmazsa yok demesinler. Varsa da nedir? Beklemesinler. Budur diyelim, konu bitsin. Şimdi akıl böyle hükmediyor. Ama şimdi Deccal sağ. Hadis-i şerif sahih Müslim'de. Dünyada. Bir adada. Hadi gel dedi ki yaşa. 2000 sene, 1400 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken sağydı. Bu sahih hadis. Hadi onu da bıraktık. Ayetten gidelim. Yecüc Mecüc diye bir kavim var. Fakat şu anda belki dünyanın en fazlası onlar nüfusuna sahip. Onlar da insan ha, cin değil. Fakat bizim gibilerden 1000 kat fazlalar. Ve bunları dünyada Amerika, Rusya, uydu vesaire keşfedemiyor yerlerini. Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Şimdi onun için illa adam aklına uydurmaya çalışıyor. Ben uydurmaya çalışmıyorum. Allah'ın bildirdikleri haktır. Aklımın ermesi şart değildir. İnanırım yeter. Fakat akıl ve mantıkçı yoldan gidenler illa tevfik yapmaya çalışıyor. Ne demek? Uyum sağlatayım. Nasıl uyum sağlatıyor? Diyor ki Yecüc Mecüc Çinlilerdir. Önüne koyulan set de Çin settidir. Ama Çin setti kaç kilometredir? Orası iki dağın arasında dar bir yerdir. Çin setti topraktandır. Burada Kur'an Züberal Hadid demir parçalarından ve kurşundandır. Üfrik aleyh kıtra. Ayetin hiçbirine uymuyor. Boş ver diyor. Biz şimdi bir set bulalım. Bir de arkada bir millet bulalım. Bunlar Yecüc Mecüc diyelim. Bu sette Çin setti diyelim. Konuyu kapatalım. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki peygamberlerin verdikleri haberlerin tümü doğrudur. Ama bunların tümünü aklın anlayışına tatbik etmek ve tevfiku beynevuma arayda uyum sağlatayım demek. Yani illa milletin anlayacağı bir şekilde izah getireyim demek ve buna çalışmak inkarun fil hakikati. Gerçekte reddetmektir. Ala tavrin nübüvveti. Peygamberlik tavrına yapılan bir reddiyedir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin inkardır. ve ayetlerin inkarıdır. Yani ne demek yani? Esed diye bir adam var, Yahudi dönmesi. Bu Esed'in bir tefsiri var. Muhammed Esed Mine. Bu adam tefsirinde denizin yarılması olayını Musa Aleyhisselam'a Medcezir olarak yorumluyor. Halbuki ayeti kerimede fekâne küllü firkın kettavdil azim fenfeleka deniz yarıldı, parçalara ayrıldı. Her bir parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor bak. Dağ demek. Her bir parçası diyor büyük dağ gibi. Bunun Medcezir'le ne alakası? Medcezir'de 3 metre geri çekilir, 5 metre ileri gelir. Yani ama adam Mutezile kafası, inkarcı kafa, buraya bir yorum getireyim de ne olursa olsun. Ya değneği vurdum mu deniz yarılırım. Ya Kur'an söylüyor bunu. Hadis desem sahih mi diyeceksin, kaynak soracaksın. İdrib bir asa gel bahar. Vur asanı denize diyor. Fen felaka birden yarıldı diyor. Kur'an'da olduğu halde kelimeler belli, lügatlar belli. Hiç ihtilaflı değil. Hani müteşabihat değil. Errahman alel arşi isteva gibi istivanın manası nedir? Zorlanacak bir durum yok. Çünkü dağ yarılabilir. Allah'ın her şeye kadir. Bir şey yok. Müteşabihat değil yani. Muhkem ayet. Muhkem bir ayette vurdu değneğini, yarıldı deniz. Her parçası dağ gibi oldu. Bu ayeti sen daha ne olur mu su var mı? O zaman Allah her şeye kadir değil demiş oluyorsun. Bu takdirde de bir yorum getirerek işte Medcezir vaktine rastladı. Ya Medcezir'e rastlayan denizi ayağı ıslanmadan geçebilir mi? Medcezir'de denizin hepsi açılıp yol olup yani koca İsrailoğulları geçiyor. 600 bin kişi geçiyor ayağı ıslanmadan. Yani Medcezir'le bunun ne alakası var? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? 100 sene sonra Hüseyin Aleyhisselam'ın eşeğinin dirilmesi Bakara suresinde geçen ayette eşeğin kemiklerinin dirilmesini anlatıyor. فَنْظُرُ لَا الْعُظَامِ Bak kemiklere keyfen ünsüzüya. Bunları nasıl kaldıracağız? سُمَنَكْسُوا الْاَحْمَى Bak eşeğinin kemiklerine şimdi nasıl et giydireceğiz, canlandıracağız. Ayet ayet. E sen buna diyorsun ki temsili. Ne demek temsili biliyor musun? Böyle bir olay yaşanmamış, sembolik. Çünkü neden? İlla akla uyduracağım. Akıl da bunu almıyor. Almıyorsa da ben de burada milletin anlayacağı seviyeye yorum yapayım. Esasen sen ne yaptın diyor? Peygamberliğin makamını inkar ettin. Çünkü peygamberlik mucize sahibi değil mi? Zaten bunlar mucizeyi baştan reddediyor. Mucize ne demek? Herkese aciz bırakan bir olay. Kimse yapamayacağı bir şey. Allah onun elinde yapıyor. Yaratan ancak Allah'tır. Peygamber yaratmıyor. Ya onun için vel muameletü hünake buradaki muamele yani biz burada ne yolla gideceğiz? İşimizi nasıl yapacağız? İnnemâye bir taklit. Biz peygamberleri taklit ederek vahye tabi olarak ne buyurdularsa inanarak kurtulabiliriz. Yoksa akla mantığa vurarak helak oluruz. Elem ya'lemu. Onlar bilmediler mi ki enne tavra nübüvveti, peygamberlik tavrı, muhalifün li tavril akli, aklın tavrına muhaliftir. Ne demek bu? Akıl onu anlamaya yarayabilir ama akıl onu çözemez. Peygamberlik de kendi kendine içtihat yapmıyor. Vahiy geliyor Allah'tan. Vahiy geldiği için ne buyuruyorsa onu hesap etmiyor. Ya buna millet inanır mı, inanmaz mı? Bu tutar mı, tutmaz mı bu proje? Peygamberlikte böyle bir şey yok. Ama akıl öyle değil. Akılda felsefe var. Felsefede mantıkta filozoflar 2 kere 2'yi 4 etmişler. Sura, kübra yapmışlar. 2 kere 2 4 ediyor. Yani bu olursa bu olursa netice bu olur. Ra gidiyor. O zaman tabiat kanunları gibi. Ama peygamberlik tavrında buna uymayan şeyler var. Mesela topraktan, çamurdan, saksı gibi kot kot vurunca öten topraktan canlı kanlı işte bizim babamız, atamız Adem Aleyhisselam yarattığını söylüyor. Akıl buna asla karar veremez. Dünyanın filozofları toplansa bu topraktan böyle bir insan olur hüküm veremez. Mantık dışı. Yine mesela İsa Aleyhisselam. Onların ne diyorum sana? Sura kübra varsa neticeye gider. Biri aksasa gidemez. Bu sefer ne oldu? Çocuk olacak. Nasıl olacak? Ana baba varsa, iki tarafın suyu karışırsa, hani her zaman olmasa da, olması için bu şart. Bir de bakıyorsun İsa Aleyhisselam'da baba yok. Baba suyu yok, bir şey yok. Ve insan doğmuş. E şimdi bu nübüvvet tavrıyla Kur'an bize bunu vahiyle bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Biz ne biliyorduk Adem babamızın topraktan yaratıldığını veya İsa Aleyhisselam babasız olduğunu? Hep Resulullah'ın getirdiği vahiylerden öğrendik. Ama şimdi biz bunu akla vurursak olmaz. O diyor Meryem'de diyor benim anladığıma göre diyor iki cinsiyet vardı, iki şey hormon. Erkeklik şeyi de kendi içinde ürettiğinden yine bu sular birbirine karıştı diyor. Bunu dedi siz nereden biliyorsunuz, kaynağınız nedir yani dedi. Yok dedi bunu ben bildim dedi. Tespit ettim. Ya sen adli tıp mısın? Meryem validemizin sende dokusu mu var, hücre yapısı mı var? Sen yani bunu nereden biliyorsun bunu? Şuradan biliyor. Aklım ermeyince uyduracağım kaidesi var ya felsefede. Ha madem babasız çocuk mantıken olmaz, o zaman benim aklıma bakarsak burada bir iki su karıştı. Nereden karıştı? Kendinde iki hormon var. Sen nasıl cinsiyeti dersin anamıza? O zaman bunlar bilmiyorlar mı ki peygamberlik vahye dayanır, aklın tavrına uymaz. Bellâ yaktırul aklu. Hatta akıl imkan bulamaz, güç bulamaz en yehte diye ulaşmaya ilâ tilkel metâlibil âliyeti, o yüce maksatlere ve matleplere. Yani mesela insanların öldükten sonra dirilmesi. Hiçbir felsefeyle, mantıkla, iki yeri, iki dört kaidelerle, akıl kurallarıyla çürümüş, gitmiş, eseri kalmamış, izi kalmamış. Açıyorsun mezarda bakıyorsun, bir parçası yok ya, kemik de kalmıyor. Bu nasıl dirilecek? Akıl erer mi? Ermez. İşte onun için biduni teyidi taklidil enbiyai aleyhissalatü vesselam. Peygamberleri taklit etmeden, peygamberlere uyma desteği almadan bu yüce matlaplere aklın erişmesi imkanı yoktur. Anlatabildim. Çünkü akıl bunu bulamaz. Böyle bir şey ona dense hadi git işine der, tasvip de edemez yani. Çünkü aklın kendine göre bilimsel dediği efendim 2 kere 2 4 eder kaideleri vardır. Bunlardan biri olmadı mı neticeye varamaz. Ama mucize öyle midir? Mucize harikuladelik yaratmaktır ki bu vahye dayanan efendim ilimle ancak anlaşılır. Onun için vel muhalefetu, muhalefet demek gayru ademil idrak. Muhalefet yani aklın tavrına nübüvvetin tarzı muhaliftir derken burada anlayamaz onu demiyoruz diyor. Dikkat et. Yani akıl nübüvvete yani felsefeyle nübüvvet, akılla vahiy birbirine muhaliftir. Muhaliftir derken bakın yanlış anlamayın diyor. Muhalefet ademi idraktan başka bir şeydir. Anladınız mı ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yani ben bu buna muhaliftir derken akıl bunu anlamaz demek istemiyorum diyor. Anlamamak başka. Akıl anlar ama akıl çözemez. Yani ben şimdi duydum ki Kur'an'da veya hadiste ölüler dirilecek. Benim aklım bunu Kur'an ve vahiy olmadan karar veremezdi buna. Böyle bir şeye ulaşamazdı. Muhaliftir bu demek. Çözemez onu. Anlayamaz demek değil. Ben şimdi anladım mı bunu? Bal gibi de anladım. Dirilir. Neden? Bana Kur'an dedi ki görmüyor musun? Topraklar kuruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yok. Her baharın, ilkbaharın ben yemyeşil yeniden yetiştiriyorum. Neyle? Yağmur yağdırarak. Şimdi ben bunu her sene görüyorsunuz. Ölü toprağı canlandırıyorum. Bunu da yaparım. Ana karnındaki su ölü. 120 günlüğe kadar can ruh veriyorum. Başlıyor kıpırtaşma. Bunu görüyorsunuz. Bize bu misalleri veriyor. Dolayısıyla burada muhaliftir demek aynı yoldan anlaşılmaz, aynı yoldan gidilmez demek. Felsefe kurallarla, akıl mantıkla gider. Nübüvvet tavrı vahiy ile gelir. Orada akıl devreye girmez. Anlamakta devreye girer. Anlar. Ama ne yapamaz? Ben şunu ekledim, çıkarttım, çarptım, böldüm, kararı bağladım. Ne olacak? Bütün bu ölüler dirilecek. Akıl böyle bir şey vahiy gelmeden diyemedi hiçbir zaman. Vahiy gelince, akıl vahye uyduysa bunu idrak etti ve buna anlamamak başka şey, muhalefet başka şey. Fe innel muhalefete, çünkü muhalefet demek innemâ tutusavvaru ba'del idrak. Sen şimdi bir şeye muhalif olman için ne yapman lazım? Evvela onu anlaman lazım. Ben bu işe muhalifim diyen adama hangi işe diye sorarsın. O adam hangi işe olduğunu anlatamazsa sen nasıl muhalif oluyorsun, anlamamışsın ki dersin. Onun için bir insan anlamadığı şeye muhalif olamaz. Evvela idrak edecek. İdraktan sonra ancak karşı geliyorsa gelir. Anlamadığın şeyin neyine karşı geliyorsun? Belki senin dediğinle o da aynı lafı söylüyor. Anlamadığından muhalefet ediyorsun. Anladıktan sonra ya aynı şeyi söylüyormuşuz. Ne bağırdık çağırdık iki saattir durumuna düşersin. Onun için nübüvvet tavrı aklın tavrına muhaliftir. Bu demek değildir ki akıl vahyi anlayamaz. Akıl vahyi tespit edemez. Tespit. Vahiy ile gelen metalib-i aliyeyi, yüce maksatleri, o büyük bilgileri, o hikmetleri, o marifetleri. Yani şimdi öldükten sonra dirilmek var. Ondan sonra sırat var. Mizan diye bir şey var. Havz-ı Kevser diye bir şey var. 50 bin sene mahşer var. Güneş, ay sistemler değişiyor. Cennet, cehennem başka bir sistem. Burada sonsuz bir hayat var. İşte uyumak yok. Allah nasıl uyumak yok? Adamın aklı erer misin uyumadan bu bünye durur?

Her şeye Allah gücü yetense, ben de buna iman ettimse, burada bir mantıksız bir şey yok. Çünkü neden? Bizim sistemde çalışmıyor ki Mevla. Akıl, mantık sistemini bize göre kullanmış. Yani ateş yakar. Sistem budur. Elini sokma. Kendini atma. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştır. Sistem dışı. Çünkü yarattığı için her şeye kadir. Bu sistemi kuran istediği yerde o sistemi bozuyor. Bıçak keser. Gidip çocuğunun boğazına dayayıp deneme. Ama İsmail Aleyhisselam da boğazına bastırdığı halde İbrahim Aleyhisselam kesmemiştir. O zaman kesme demirin vasfı değil. Yakma ateşin vasfı değil. Boğma suyun vasfı değil. Her şeyde yaratma devreye girince o işi yapıyor. Mevla da o zaman buyuruyor ki böyle bir alem yarattım. Burada ölme yok. Burada fena yok. Fani olmak yok. Burada uyumak yok. Burada diz boyun yok. Bu tarafta ne var? Cehennem. Ne oluyor? Yanıyor. Nasıl ölmüyor? Demin anlatıyoruz sana. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde gülistan oldu. Şimdi cehennemde gülistan olacak demek istemiyorum. Yani ateş Allah yak deyince yakıyor. Cehennemde yak diyor, öldürme diyor. Yani şimdi 40 gün veya ne kadar daha az rivayet var. Balığın karnında canlı bir insanın durup yaşaması mümkün mü? Ama Yunus Aleyhisselam balığın karnında en az 40 gün kalmıştır ve namaz kılmıştır. Secde de yapmıştır. Tabii büyük balık olunca hakikaten şey gibi, denizaltı gibi düşün, balık o kadar oluyor. Şimdi bu balık karnında namaz kılmıştır, secde yapmıştır. Sen şimdi burada balığın karnında hava yok, çıva yok, oksijen yok. Balık zaten midesi var. Mide ne oluyor? İçine gireni hazmediyor. 40 günde bu hiçbir yeri zedelenmeden çıkıyor. Bu ayetle sabit. Ayetle sabit. Hadis değil ki, kaynak sonrası. Şimdi hal böyle olunca benim aklım bunu alıyor. Neden alıyor? Çünkü o mide Allah hazmet derse ediyor. Hazmet demezse etmiyor. Benim midem de öyle. Bir de bakıyorsun kabız oluyor, bilmem ne oluyor, canım çıkıyor. Çünkü neden? Benim midem beni dinlemiyor. Allah dinliyor. Hal böyle olunca balığın karnına da Mevla balığa bildiriyor. Bunu hazmetmek için vermedim, hazmetme. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde bunlar akılla tespit edilecek şeyler değil. Ama akılla idrak edilebilir. Çünkü bir Allah varsa, her şeye de kadirse, sen dersen ki ben böyle bir şeye inanmıyorum, bu kudrete, mevzu kapanmıştır. Ben seninle tartışmam da. Veyahut da sana bir şey ispat etmeye uğraşmam da. Ama sen hacim de, hocayım de, İlahiyatçıyım de, ayet oku tartırtırtır, her şeye Allah kadire inanıyorum de, ondan sonra İsa Aleyhisselam babasız olmaz. İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşıyor? Yunus balığın karnında nasıl yaşadı? Mizan, sırat, nemce öyle bir yerlerde köprü mü olur? Efendim cehennemde adam nasıl yanar da ölmez? Ah! Cennette nasıl ölüm yok? Cennette nasıl uyumadan durulur? Ondan sonra kalk toptanın tevil et, tahrif et, yorum yap. İsmi Rabbani Hazretleri'nin açık beyanıyla duydunuz. Bunlara aynen inanmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Bunları tevile yorumlamaya kalkmak, akıl idrakine uyum sağlatmaya kalkmak, akıl bunu anlar. Ama bir de şu var, aklın çözeceği hale getirecek. Biz anlıyoruz ama çözmeye kalkmıyoruz. Hikmetini araştırmıyoruz ve çözmeye kalkmıyoruz. Bu böyle nasıl oldu? Yani bu ateş bunu yakıyor da bunu niye yakmıyor? Bunu çözmeye kalkmıyoruz biz. Anlamaya çalışıyoruz. Allah kadir, yak dedi mi yakıyor, yakma dedi mi yakmıyor. Bebek anlar. Bebek anlar. Bu idraktır. Ama bunu sen hikmetini araştırıp nasıl oluyor diye ben bunu mantıksal bir boyuta nasıl çevirebilirim dediğin anda hakikatte inkar etmiş oluyorsun. Çünkü bunu yapamayacağın için mecbur tevil yapacaksın. Tevile de gittiğin anda buyrulanı reddediyorsun. Çinsettiği, ne alaka Zülkarneyn settiği, ham maddesi tutmuyor, Kur'an'ı, malzemesi tutmuyor, mesafesi tutmuyor, hiçbir şey tutmuyor. Yecüc mecüc patladı mı setten, dünyayı ezip geçecekler diyor Kur'an. Ve min kulli hadebin yensilûn, Enbiya suresinde. Çinliler zaten şu anda her yerde turist geziyor. Nereden patlayacak da bekleyecekler arkasında, neyi bekleyen var? Bütün uçaklar her yer işliyor. Yani hiç Kur'an'a uymayan şeylerle, yorumlarla ayete mana vereyim. Millet de desin ki bu budur, işi karıştırmaz. Öyle bir şey yok. İşi karıştırmanın zaten gereği yok. Allah var, her şeye kadir. Vahiy de ondan geliyor. Ne buyurduysa iman ettik. Sırrını çözmemiz icap etmiyor.

0: ama akla uydurayım dersen inkar etmiş olursun. Bak, anlayayım dersen demedim, dikkat et. Anlayayım diye anlamaya çalışırsan demedim. Akla uydurmaya tatbik ve tevfik diyor. Ne demek yani? Şu demek ki aklımın zahiri sebepler aleminde buna bir yorum getirmesine bu işi çevireyim. Bu bundan oldu diyebileyim. Allah'ın kudretinden oldu dedim mi iş biter. Allah'ın kudreti dışında sebeplere bağlamaya çalışırsan hakikatte reddetmiş olursun ayetleri ve hadisleri. Allah muhafaza zındık olursun. Şimdi bu kadarla iktifa ediyoruz dersimizi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder, lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Bir damla su bizim için belki sadece bir ihtiyaç, ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz
5: kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz, bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder, lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
15: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
16: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
3: Ecir
15: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, epeydir bir ders yapıyoruz. Bilmiyorum 12-13 bölüm oldu ama çok faydalı ilimler hasıl oldu. Peygamberlerin ruhlarının diriliği hakkında salavatullahi ala nebine ali mecmain, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetin her yeri kaplamasının, zaman ve mekanı doldurmasının beyanı hakkında geriden beri bunları dinleyenler aynı noktaya vurduğumuzu, aynı konuyu delillendirmeye gayret ettiğimizi görür. Bu usta ders takip ettiğim şu anda kitap Evvelce Tarifu Ehli-İslam ve İman Bi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ehlu minu zemanu ve la mekan Nuruddin Ali Bazen o kitabından biraz ders takip ettim de geldiğimiz noktada El-Mu'teli fi teaddüdi su'eril veli İmam Suyuti Hazretleri'nin biliyorsun çok büyük alim, muhaddis kitabından aldık. O da şu anda konuştuğum konuları Alaaddin Konevi Hazretleri'nden aldığını söylüyor. Geçen derste Alaaddin Konevi Hazretleri'nin beyanlarından gidiyorduk. Burada da ondan devam edeceğiz. Allame Alaaddin Konevi Hazretleri El-İlam bi-ilmamil ervahi ba'del mevti mahallel ecsami diye bir kitap yazmış. Keşf uzununda da bu kitabın adı geçiyor. Yani kitabın kendi bulunmuyor ama İmam Suyuti Hazretleri'nin zamanında varmış tabi. O zamanlar bu mahdutlar sonra biliyorsun kayboluyor. İmam Suyuti Hazretleri vekaftu ala kitabin, bu kitaba vakıf oldum diyor. Yani kendim gördüm diyor. Ve İmam Suyuti Hazretleri bu zatı çok methediyor. Allame Konevi Hazretleri'ni, Alaaddin Konevi. Şimdi birkaç tane Koneviler var. Bu meşhur Konya'da yatan değil bu. Bu Mısır'da metfun. Konya'da yatan Saddüddin Konevi Hazretleri. Bunları birbirine tabi karıştırmamak lazım. Bu hususta itimat edilecek en güvenilir adam diyor. Fıkıhta Şafii imamlarındandır diyor. İlmi kelamda yani ehl-i sünnet itikadında imamdır diyor. Akli ve nakli ilimlerde önderdir diyor. Onun için bu konuda ayetlerden, hadislerden çok güzel çıkarımlar yapmıştır. Öyle aslı astarı olmayan hurafelerin muhalleri aslı sabit olan mümkünat ile karıştıracak adamlardan değildir diyor. Yani geçen hafta ibarelerinde okudum. İmam Suyuti bu zatı methediyor. El-Mu'teli isimli eserde. Bu tabi İmam Suyuti'nin Resali var. Basıldı Mecmu Resail 20 cilt falan. Orada Risale rakamı 32. 32'de Risale rakamı 32'de geçiyor. Şimdi okuyacağım sayfalar 341'den kaldım. Yani bütün Risale'yi tümünü tercüme etmiyorum. İlgili bölümleri şey yapıyorum. Şimdi Konevi Hazretleri'nin kelamlarından devam ediyor. Bu ilimler temel bilgilerdir yani. Bunları güzel anladığınız zaman tasavvufu daha iyi anlarsınız. Ehl-i sünnet itikadını daha iyi anlarsınız. Ruhla ilgili konuları daha iyi anlarsınız. Ölümden sonraki hayatla ilgili konulara kafanız çalışmaya başlar. Biraz aklınız ermeye başlar. Bunları çok iyi değerlendirelim inşallah. İşte birkaç derse toparlayacağız inşallah. Fakat tebeyyene fi ilmil kelam, ilmi kelamda diyor, yani İmam Suyuti, Alaaddin Konevi Hazretleri'nin ilimlerinden bunu naklediyor. Şu anda daha oradayız. İlmi kelamda açıklandı, aşikar oldu ki enne semamnele arazı meşhur dalil hayat. İşitmek hayat için şart konulmuş arazlardandır. Yani işitmek hayata tabidir. Dirilik olmayan yerde işitmek olmaz. Dolayısıyla burada diğer ölülerin ondan sonra kabirlerinde işittikleri beyan edilen birçok hadis-i şerifler var. Mesela kabire gidiyorsun, Kur'an okuyorsun, Yasin okuyorsun, sesli de okursan veya Fatiha okuyorsun, Ayet-el Kürsi çok önemli, sevabı çok var kabristanda hediye edilmesini. Onu kimse bilmiyor. Orada ölüden dinleyen ölülere Kur'an dinleme ecri hasıl oluyor. Ama okuma sevabı okuyana ait. Ama bir de dinleme sevabı var mesela. Niye? Ölüler dinlediği için. Yani ölülerin duyduğuna dair birçok deliller var. Geçen söyledik. Mezarlığa gidiyorsun. Esselamu aleyküm diyorsun. Dâre kavmin mümin. Esselamu aleyk ya Resulallah diyorsun. Esselamu aleyk ya Ebâ Eyyubel Ensari. Kabir ziyaretlerine bunlar. Sahih hadislerde selam verilmesi öneriliyor. Şimdi selam taşa, duvara, sandukaya mı verilir? O zaman duymasa selam boşa gider. İkinci hadis-i şeriflerde tanır diyor, duyar diyor, selamına cevap verir diyor. Bunlar hep işittiğine delalet ediyor. Nerede kaldı ki bu, ben kaç sohbette söyledim. Müslüman ölülere de mahsus değil, duymak meselesi. Kafirlerin ölüleri de duyuyor. İşte meşhur Bukhari 3976 rakamıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Bukhari'de geçer. Ebu Cehil'leri Bedir'de kalıp çukuruna doldurduğu zaman ne buyurdu? قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk. Siz de فَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu diye soruyor. Bu meşhur hadis Bukhari. Şimdi hatta Hazreti Ömer, ya Resulallah bunlar كَيْفَ تُكَلِّمُ اَرْوَاحًا بِلَا اَسْعَدٍ يَا تَكَيْفَ تُكَلِّمُ اَسْعَدًا بِلَا اَرْوَاحًا Yani ruhsuz cesetlerle nasıl konuşuyorsun diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنْتُمْ بِاسْمَعَلِ مَا اَكُولُ مِنُمْ Siz bile yanımda duruyorsunuz, benim konuştuklarımı onlardan iyi duymuyorsunuz. وَلَاكِنْ لَهُمْ لَا اَجْرِبُونَ Lakin cevap veremezler. Çünkü onlar kafir oldukları için onlara konuşma izni yok. Bazı Müslümanlar kabullenilen cevap veriyorlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emir Sultan Buhari Hazretleri ve aleykümselam Yasel'in velediği diye cevap verdiği işte efendim Abdülaziz Dirini Hazretleri'ne ta çok uzaktan işte Suriye vesaire oralarda bulunuyordu. Oradan nida etti. Bütün toplandılar seyitler, alimler. Oradaki nidasına ses geldi. İşte en meşhur mesela Ahmet Rufa Hazretleri'nin mübarek elini çıkarttı, öptürdü. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar neye delalet ediyor? Ölülerin işittiğine delalet ediyor. Bir de var, ölülerin işittiğine dair dünya kadar sayı hadis var. Bunlardan yola çıkarsan peki işitmek şartı nedir yani? İşitmek neye bağlıdır? Hayata bağlıdır. Buradan da diri olduklarına gidiyoruz. Şimdi zaten ruhlar diri. Ruhlara ölü diyen ehl-i sünnetten çıkar. Ehl-i sünnetin itikadına göre ruh bedenden ayrılmakla beden ölüyor. Ruh diri kalıyor. Zaten kabir azabı ona göre ruha işliyor. Veyahut kabir cennet bahçesi oluyor. Bunlar hepsi ruhlarla ilgili şeylerdir. Dolayısıyla orada hayat kalmasa azaptan acı duymaz. Nimetten zevk almaz. O zaman zaten ahiret alemi, berzah alemi ile ilgili bütün hadis-i şerifler çöküyor. Onun için diyor, madem ki işitme var ölülerde, işitme kesin hadislerle sabit, Bukhari vesaire bir şey. Siz bile diyor onlardan iyi duymuyorsunuz beni. Bu Bukhari ya, Ebu Cehiller için söylüyor. Onlar beni sizden iyi duyuyorlar. Bak siz yanımdasınız, sıfır yanımda duruyorsun. O çukurun dibinde, o daha iyi duyuyor diyor. Bundan daha net bir hadis var mı ya? Tabi Allah herkese cevap verme izni vermiyor tabi. Müminlerden de herkes cevap veremez. Öbür türlü gidersin anana babana bir şey selam verirsin, bir şey söylersin, kabirden cevap gelir. Öyle bir şey genel manada olmaz. Çünkü her müminin sıfatı değil ki o. Onun için diyor fevmahya ruhlar diridir. Fakat tabi ruhların diriliğinde de farklar var. Kafirlerin ruhları bağlıdır. Borçlu ölenlerin ruhları rehindir, merhunedir. Gezip dolaşamazlar. Vasiyetsiz ölenler, emanet var. Yanında vasiyet etmesi gereken şeyler vardı, emanetler vardı. Vasiyet etmeden öldü. Emanetler zayi oldu veya neyse. Buna da menlem yusulem birden lehu fil kelam ma'al mevte hadis-i şerifinde ölülerle konuşma izni verilmiyor. Kimi zaten evine, ocağına gelip çoluk çocuğunu mübarek gecelerde ziyaret edemiyor. Bunlar ayrı bir şey bunlar. Ama bu ölmüş olmasını gerektirmiyor. Ruhlar diridir. Diridir de her diri bir mi şimdi? Ha şimdi diriler, herkes diri ama herkes gezebiliyor mu? Herkes dolaşabiliyor mu? Kimisi hapishanede, kimisi tutsak, kimisini bir evde kapatmışlar. Birileri şantaj yapmış, kitlemiş onu bir yere mesela. Diri, o da diri, ben de diriyim, o da diri. Ben istediğim yere gidiyorum, geziyorum. O istediğine gidemiyor. Ben konuşabiliyorum. Öbürünün ağzını bağlamışlar. Öbürü konuşamıyor. Veyahut da kimle konuşacak? Hiçbir konuşacak kimsesi yok. Ondan sonra işte bunlar fark arz eder. Ama dirilik var mı? Ruhlarında dirilik var. Ve mesela diyelim Müslümanlardan kabir elinde normal yani namazında, abdestinde takva sahibi bir selam veriyorsun, duyuyor. Selamına cevap verir mi? Rehin değilse ameliyle, işte demin dediğim şey, durumlar yoksa selamına cevap veriyor. Vestenese bihi diyor hadis-i şerif. Ondan ünsiyet bulur diyor. Yani geldi diye sevinir diyor, rahatlar diyor. İyi ki geldin der yani diye. Şimdi bunlar dirilikle ilgili sıfatlardır. Odun gibi ceset çürümüş, çürümemiş neyse, yeni gömülmüş yani tam çürümemiş veya tam çürümüş. Bu cesedin kabrin başına gelip de selam verenden, ziyaret edenden ünsiyet bulmasının ne anlamı var eğer onda hayat yoksa? Ama o cesette hayat yok. İşte mahşere çıkana kadar cesede hayat gelmez. Ama ruh diri. Bunu anlatıyoruz yani. İlla anne hayat ömrünü hayatı şu anda ama normal Müslümanların diriliği, ruhlarını konuşuyoruz. Şehitlerin ruhlarının diriliğinden aşağıdır. Niye? لَنَّهُمْ اَحْيَا عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Çünkü orada ayet var. Şehitlerin hayatlarında kuvvet var. Rablerinin nezdinde rızıkları gönderiliyor. فَرِحِينَ بِمَا اَتَامُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah'ın fazl-ı kereminden onlara verdikleri nimetlerle seviniyorlar. Birçok sahih hadis-i şerifte اِنَّ اَرْوَا شُوَدَا فِي حَوَاسِ لِطَيْرٍ خُدْرٍ. Yeşil kuşların kursaklarında afsalin. Yeşil kuşlar yani büyük uçaklar gibi yani. Onu öyle küçücük kuşun şeyinde değil. Hafsalesinde yani kursağında orada kandilden kandile cennet kandillerinde uçuşuyorlar. Ondan sonra tehkülüne minehar cenneti sonra ve teşrabu minehar cennetin meyvelerinden, yemeklerinden yiyorlar, cennetin umaklarından içiyorlar. Bu mesela normal Müslümanların ölülerine yok. Şehitlerin burada farkı olduğunu Kur'an ayette söylüyor. Onun için فَحَيَاتُ مَا لَا وَاَشْرَفُ وَاَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِ غَيْرِ مِنَ الْاَوَّاتِ. Tabi onların diriliği, yani ruhlarının canlılığı diğer ölülerin hayatından daha şerefli, daha yüce, daha mükemmel olur. Peki şehitler böyleyse, Kur'an'ın nasıyla, ayetle sabitse ve hayatül enbiya salavatullahi aleyhi ve selamu, peygamberlerin diriliği, ruhlarının hayatı, tabii ki etemmü ve ekmelü min hayati şühede. Başta mine nebiyin geliyor Kur'an'da, peygamberler sonra sıddıkın sıddıklar ki bazı kere büyük veliler sıddıklar yani Ebu Bekir Sıddık mesela peygamber değil. Ebu Bekir Sıddık hangi kategoriye giriyor? Peygamberler sınıfına girmeyince. Tabii ki sahabedir, dört halife falan onlar ayrı bir şey. Enbiya var, evliya var. Yani iki sınıfı ayırdığın zaman tepeden peygambersin, peygamberdir. Peygamberlerin içinde değilse evliyaya giriyor. Ha evliyanın içinde sahabe de evliyadır, tabi'in de evliyadır, tabi'inde de evliya var. Tabii hepsi evliya demiyoruz. Tabi'in, tebe'i, tabi'inin de hepsine de öyle bir açık çek veremeyiz. Tabii sahabeye veririz de. Tabi'in, tebe'i, tabi'in de ekseriyette evliya çok. Bunların hepsi veliler sınıfındadır. Ama velilerin içinde de tasnif yaparsan, velilerin içinde sahabe tabakası var, tabi'in tabakası var, tebai tabi'in tabakası var, müçtehitler tabakası var, müfessirle verilmiş. Tasnif gider. Onun için peygamberlerin diriliği, şehitlerin diriliğinden daha mükemmel. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya bakarsan, peygamberler başta geliyor zaten. Ona şüphe yok. İkinci sıddıklar geliyor. Sıddık illa şehit olmuyor ki. Anladın mı? Dolayısıyla her sıddık şehit midir? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh normalde yani yatağında vefat etti mesela. Dolayısıyla ama şehitlerden üstün değil midir? Sıddıkiyet bakımından konuşuyorum yani. Sahabelik bakımından konuşmuyorum şu anda. Sıddıklık sıfatını sırf ele alsak mesela. Şu andaki bir evliya Mahmud Efendi Hazretleri mesela sıddık mıdır? Sıddık tam. Hiç şüphe yok sıddık. Çünkü neden? Özü, sözü, dürüstlükte, İslam'ı yaşamakta, helal arama, riayette, sünnetine itibada alem olmuş. Bunu sıddık denmeyecek de kime denecek? Ha. Şimdi vefatında şehitlik, Allah tabii şehitlik, hükmü şehitlik ihsan eder, O makam ayrı bir şey. Ama sen şehit olmasa da zaten nebilerden sonra gelen makamda, sıddıklardan. Onun için arada bir de şehitlerle peygamberler arasında sıddıklar var tabii. Burada o konu yapılmıyor ama ayette o sıralama var. Bu tabii şehitlerle peygamberleri kıyas ediyor. Neden? Şehitlerin ruhlarının diriliğinin kuvveti hakkında ve etkisi hakkında ayetler var. لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolda öldürülene sakın ölüler demeyin. Ölü demek yasaklanmış. فَلَحْيَا asıl diriler onlar. وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ Onların hayatlarındaki tesirlerini, ruhlarının kuvvetlerini ve tasarruflerini siz anlamıyorsunuz. Şimdi bu ayetler olduğu için şehitlerle ne bile kıyas ediyor. Çok evvelce bir daha bu konu geçti. Ve isbatu hayatin uhra muğayiratin lazil hayatil mahvudetil leti labuddeli sahibah fi muttaridil adetil beşeriyeti minettegazi ve levazimi ve gayri zalike. Onun için burada bu bilinen hayat, yani şu anda bizim yaşadığımız bilinen bir hayat var. Beşeri adetlere göre onun bir nesi var? Ortalaması var. Yani herkese lazım olan levazımatı var. O levazımatta nedir? Yemek yiyecek, su içecek. Yemek yiyeyim, su içince burası cennet değil. Büyük abdest, küçük abdest, sıhhat doğacak falan filan. Onda bunlar tartışma konusu değildir. Çünkü neden? Burada ruhlarla ilgili, o bedenin içinde olan ruhla ilgiliydi bu levazımat. Ama ruh bedenden çıktığı için beden ruhsuz yaşayamıyor ama ruh bedensiz yaşıyor. Uykuda ruh çıkıyor. Ama orada beden de kalıyor. Çünkü bitişsel hayatı var. İrtibatı tam kesmiyor. İrtibat tam kesmediği için beden de yaşıyor. Ama işte irtibatı tam kesmediğine uyku diyorsunuz. İrtibatı tam keserse ölüm diyorsunuz. Ama ruh yine devam ediyor. Çünkü ruh yaşamak için bedene muhtaç değil. Ama beden yaşamak için ruhsuz duramaz. Yani ruhsuz konuşamaz, görecek. Şimdi benim ruhum bedenimde olmasa ben size bu konuşmayı yapamam. Siz de bu konuşmayı dinleyemezsiniz. Yani kulağınız yerinde durur ama ruh bedeninizde değilse uyusa bile duymuyorsun. Düşün, ölürsen nasıl duyacaksın? Ama ruh işitiyor, ruh duyuyor, ruh geziyor. Rüya aleminde gezmediği, dolaşmadığı yer yok. Oradakileri işitiyor, oradakileri duyuyor. Ama buradaki beden yatıyor burada uykuda, bir şey duymuyor. Çünkü neden? Ruhundan itibatı kısmen kesmiş, kısmi olarak. Dolayısıyla burada şehitlerin hayatını ve peygamberlerin yaşantısını ruhani olarak konuşuyoruz. Vefatlarından sonra, ba'del mevt, ölümden sonraki konuları konuşuyoruz şu anda. Ölümden evvelkine zaten kimse itiraz eden yok. Bunu anladığımız zaman çok şey anlayacağız. Ve minel caizen yukale, o zaman Alaaddin Konevi Hazretleri beyan ediyor, İmam Suyuti naklediyor. O zaman şunu demek, Ehl-i Sünnet'e göre caiz, yani bunu böyle kabul edebiliriz. Ervahül Enbiya aleyhimussalatü vesselam ba'del müfaraka bi menziletil melâke ve eftalü mülük. Şimdi peygamberlerin ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra melâke mertebesine geçiyor. Tabi melâkeden zaten makamları eftal. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberleri olan Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselamdan üstün. Ama normal evliyaullah Cebrail aleyhisselamdan, Mikail aleyhisselamdan üstün değil. Sıddık da olsa, şehit de olsa. Ama Rusulül Beşer, eftalümün Rusulül Melek. Beşerin Rasulleri, yani bir Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam bile Cebrail aleyhisselamdan üstün. Nerede kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Haydi haydi üstün. Onun için meleklerden zaten peygamberler eftal. Hal böyle olunca, yani meleklerin peygamberlerden eftal olması, peygamberlerin, meleklerin peygamberlerinden eftal olması. Çünkü meleklerin hepsi peygamber değil. Meleklerde de rasuller var, normal melekler var, avam melekler var, eftal melekler var, mukarrab melekler var, işte vesaire vesaire. Meleklerde dolu tasnifat var. Normal veliler, normal meleklerden üstün. Peygamber olan insanlar, peygamber olan meleklerden üstün. Hal böyle olunca ve kemâ annel melek yetemezselü fî suvarı muhtelife, melek farklı suretlerde görünüyor mu? Görünmez olur mu? Cebrail aleyhisselam güvercin suretinde görünüyor. Dehyetül Kelbi, Arap'ın en güzel, sahabeden en güzel yakışıklı bir erkek surette görünüyor. 600 kanadıyla asıl hılkati yaratılış üzerine Hira'da, Sidre-i Münteha'da göründü. Kaç tane suret biliyoruz Cebrail Aleyhisselam'la ilgili. Şimdi o zaman madem Cebrail Aleyhisselam'a bu sıfat verilmiş, ondan daha faziletli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e niye verilmeyecek? O zaman Yecüc Entegün Ervağım kezalik, peygamberlerin ruhları da aynı böyle düşünülecek. Yani bir melek kaç surette görünüyor, asıl sureti de bozulmuyor. Fakat kâne Cibril aleyhissalâtu vesselâm temessellü nebi sallallahu aleyhi ve sellem sureti tihaytel kelbiyi. Tihaytül kelbi sahabeden bir zat. Çok yakışıklı, güzel bir insan. Hazreti Cibril onun suretine geliyor, vahiy getiriyor, konuşuyor. Sahabenin arasına giriyor. Sahabe onu dihye geldi zannediyorlar, gitti zannediyorlar. Peki orada Dihye suretine giriyor. Ve temessele Meryem'e beşeran seviyya. Ondan sonra Hazreti Meryem'e nasıl göründü? Filiz gibi delikanlı derdi Efendimiz'e. Halbuki meleklerde erkeklik yok, dişilik yok. Bu da Meryem suresinin 17. ayetinde geçiyor. Cebrail aleyhisselam ona beşeran, beşer insan. Seviyen, düzgün, yani fiziği çok düzgün bir delikanlı suretine göründü diyor. Dihyetül Kelbi suretine geldiğine dair İmam Nesai Sünen-i Kübra'da 4991 rakamında, İmam Bezzar Müsned'de 4025 rakamında birçok hadis-i şerif var. Ondan sonra Tabarani Mucem-i Kebir'de 758 rakamında, Mucem Efsat'ta 7 rakamında, Yetini Cibril Ala Surat Dihyetül Kelbi, Dihyetül Kelbi suretinde gelirdi diyor. Hazreti Enes de Dihye'yi tarif ediyor. Kâne racülen cesîmen cemîlen, böyle vücutlu, bedeni, cüsseli, boylu boslu, cemil, çok güzel bir insandı diyor Hazreti Enes. Hazreti Enes o Cebrail Hasan görmedi. Yani Dihye'yi gördüğü için Hazreti Cibril de Dihye suretinde geliyor, görünüyor. Evet, Heysemi Mecmu Cemaat de bunu 8'e 250'nin sayfede naklediyor. Her şey delilli konuşuyoruz yani. Şimdi hal böyle olunca diyor yani. Alaaddin Konevi Hazretleri tabii taklit yapacak hali yok. O zaten herkes kendi o zamanki yazdığı kitapta onlar ulemaya çok büyük seviyeli. Yani düşün İmam Suyuti ondan ilimler alıyor yani. Onun seviyesi çok yüksek. Biz tabii seviyeyi biraz aşağı doğru indirmeye çalışıyoruz Türkçeleştirirken. Herkesin anlayacağı dilden konuşmak açısından. Ve minel mümkün en yehussallah bazı ibadî fi hal hayâte izâ. Şimdi el-i sünnete göre bu da mümkün ve kabule şayandır ki Allah Teala bazı kullarına diyor efendim ne yapar? Hal hayatlarında bir güzellik verir. Bihasiyetin li nefsi bil melekiyeti kutsiyeti ve kuvvetillah. Bazı kullarına diyor. Bak burada peygamber şartı da koymuyor. Evliyaullah da buraya girer. İşte Mahmud ve Nazirinden bahsediyoruz. Esas konumuz oradan da oraya da bağlayacağız neticesine. Mukaddes bir meleklik sıfatı veriyor. Yani melek kuvveti verebilir Allah diyor. Verir diyor. Zaten ebtele Ebtel niye dendi? Onu söylüyor. Peki meleklik tasarrufundan verince ne oluyor? Bir kudret-i alet tasarrufi bedenin ahar. Başka bir bedende o beden ama böyle bir annenin karnında babanın suyuyla ananın suyunun birleşmesinden normal anasının rahminden çıkıp yaratılan beden değil. Allah-u Teala'nın böyle ana baba şeyi olmadan, tevassutu, aracılığı olmadan yarattığı bir beden. Çünkü öbür türlü olsa tenasuh olur. Onun öyle olmadığını anlatacağız. Başka bir bedende tasarruf gücü veriyor. Ehl-i Sünnet'e göre konuşuyor. Alaaddin Konevi Hazretleri, İmam Suyuti ne diyor? İlmi kelamda, Ehl-i Sünnet itikadında imamdır diyor bu zat. Bu zat anlatıyor. Fî bedenle gâr-i bedeni el-mâhûd. Bilinen bedeninin dışında, yani görünen ruhunun içine işte girip tasarrufta bulunduğu normal benim şimdiki ruhum bedenimde böyle bir şey. Bu herkesin bildiği bedende. Bir de bilinmeyen bir bedende de aynı ruh Yani benim ruhum, başka bir yeni ruh gelmiyor. Aynı ruh, ruhun gücünden dolayı. Şimdi benim ruhumda o güç olmadığı için ben ancak bir bedende zor iş görüyorum, konuşuyorum. Ama benim ruhumda kutsiyet olsa, melekiyet olsa, kutsallık verirse, melek kuvveti verirse diyor, o zaman o kendi bedenin içindeki bir bedende tasarruf eder. Ma istimrari tasarruf elevel. Peki o zaman esas bedenindeki tasarrufu, yönetimleri, işte elini kaldırıyor, konuşuyor, görüşüyor, gelene cevap veriyor, gidene bilmem ne yapıyor. Bunlar devam ediyor mu? Tabii devam eder diyor. Çünkü orada ruhun gücünden anlaşılıyor. Ruh güçsüz olsa benim ruhum gibi sadece bir bedende zor iş görüyor. Kendi bedenimde zor iş görüyorum. Elim ayağım tutmuyor. Koca karı hükmünden halledeceğim. Ama ruh güçlü olursa, işte Mahmud Efendi Kudüs-i Hazretleri'nin ruhu gibi, işte onun ruhunun tasarrufuyla, gücüyle benim ruhumun tasarrufu bir haşa kellev sene, akıl mantık dışı değil mi? İşte onun için, çünkü Allah'a o yakın, devamlı zikretmiş, ibadet etmiş, günah işlememiş, haram işlememiş, ömrünü Allah'ın hizmetine bakmamış, Allah-u Teala da ona ikram etmiş. Keramet de ikramdan geliyor. Keramet kelimesini, ikram kelimesinin mastarı aynı. İkram, keramet ne demek? İkram, Allah'ın ikramı. Allah tabii ona ikram edecek, bana mı ikram edecek? Tabii o zaman onda ne oluyor? Aynı oturduğu yerdeki bedeninde, kendi bedeninde ya iş görmesi gibi, başka bedende de aynı anda iş görüyor. Bu kadar bu sefer ne oluyor? Adam diyor Mekke'de gördüm, vallahi Arafat'ta gördüm. Öbür diyor yok ya burada Tekke'den çıkmadı, buradaydı. Çıkır'dan ruhuna güç verilmiş. Başka bir bedenle de vakfede Arafat'ta oluyor. Fakat kıyle fil ebdal. Ebdal, işte aptala malum olur derler. Onun aslı ebdaldir. Ebdal, seçkin veliler, kırklardan bahsediyor. Yani ebdal es'el ebdal erbağına racülen, sahih hadis var. Ebdal kırktır diyor. Onun için kırklar tabiri de oradan geliyor. Onun için ebdale ne deniyor? İne masum ebdalen lenum gad yerhalun ila mekan ve yukuyumuna fi mekani mülevveli şebehen ahara şebehen li şebehimul asliyi bedelen anu diyor. Ebdele ebdel niye deniliyor? Çünkü bir mekandan göçüyorlar. Giderken evvelce durdukları mekana aynı kendi asli suretlerine, hiç insanın fark edemeyeceği, bu değil, bu başkası ya, bu buna benzemiyor diyemeyeceği kadar aynı cesetlerine, yani cismi şekillerine benzeyen bir şey bırakıyorlar. Efendim şebah bırakıyorlar. Yani ne demek? Aynı bir beden oturtuyorlar oraya. Kendileri gidiyorlar. Hâzâ ehadü mâkîle tesmîd ebdâlen. Yani onlara ebdâl demesinin birkaç sebebi var. Bir veci budur diyor. Dolayısıyla Mahmud Efendi Hazretleri diyelim burada sohbet ediyor. Hatb-ı Şerif okuyor falan. Sonra oraya kendi gibi aynı ruhunun gücünden dolayı bir beden bırakıp ondan sonra başka bir yerde bir bedenle, kendi bedene benzeyen bir bedene veya çünkü kendi bedene benzeyen bir beden olacak ki onu sonra orada gören de tanıyacak. Öbür türlü başka bir bedende görse onunla ne alakası var? Bu da başka bir evliya der. Şimdi mesela Mahmud Efendi Hazretleri İsmail'de bulunduğu o zaman yani orada odası vardı küçük minarenin altında mesela. O odadan Çeçenistan'daki harbe katılıyordu. Diyelim oradaki Çeçenistan'daki insanlar biz gördük diyor. Cephede biz onu gördük diyor. Halbuki o Çeçenistan'a hiç gitmemiş. Şimdi bir polis geldi. Evet, asker miydi, polis miydi? Ya biz bunları şahidiyiz. Orada birçok insan bunlara şahit oldu. Efendim İşte PKK'larla çatışıyormuş veyahut işte kurşunu bitmiş veyahut da tam öldürülecek yani. Çünkü kendini müdafaa edemez, kurşun atamazsa falan gelir. Onu öldürürler. Ancak onun silahından korkacaklar, kaçacaklar. O arada işte bir zat geldi diyor. Efendim işte şeyini, silahını doldurdu, şarjörünü veyahut işte neyse verdi eline, tamam at. Şimdi bu Mahmud Efendi Hazretleri normalde görmemiş. O zamanlarda Efendi Hazretleri'nin böyle resmi mesmi de ortalıkta yoktu çok. Ya zaten bu internetler yoktu. Yani resim olsa da kim ulaştıracak onu elden? Şimdi adam geliyor diyor. Şimdi bak Mahmud Efendi Hazretlerimiz ona inkar etmedi şeyi. Yani ya sen üstün zanın falan demedi. Dedi, aa sen o muydun dedi. E şimdi bu bizim yanımızda yaşanan, burada caminin ortasında şahitli, delili, ispatlı dolu hadise var. E şimdi ruhaniyetinin gücü olduğu için Çeçenistan'daki harpte de görülebiliyor. Efendim Şırnağ'ın dağlarında veyahut neredeyse işte o adamın başına gelen o polisin, askerin orada da görünebiliyor. Efendim bunun gibi birçok mesele. E şimdi orada Hacı Bilal girdi odaya birden, halbuki ben odaya kimseyi sokma dedi Fahri Efendi'ye. Hacı Bilal de laf dinlemez. Efendi Hansen'in delisiydi. Ondan sonra Fahri Efendi ya dur şimdi Efendi Hansen'in emri var diyene kadar pat açtı kapıyı. Efendi Hansen'in yatağında böyle bastonuyla şey yapmış, mevzi almış. Yatakta bastonuyla ne iş yapacak ya? Küçücük odada bastonu böyle tutaraktan diyor çocuk. Yahu illa da ısrar etti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun Efendi Hansen'in? Ne yapıyordun Efendi Hansen'in? Yahu ne girdin karıştırıyorsun? Yani burada keramet izhar etmek istemez ki bu zatlar. Ama ne buyuruyor? Çeçenistan'la meşgul oluyorduk. E şimdi yani bunlar yaşanmış ya. Bu neden? Ruhaniyetin gücünde bu. Her velide olmaz. Ama ruhaniyet güçlü olursa işte ebdale mekanında kendi yerine bir şey koyar. Aynı bedeni orada da tasarrufu devam eder. Konuşur, görüşür, cevap verir. Aynı anda da başka yerde de iş görür. Bu hayatına bunun hasır değil ki. Ne alakası var dirilikle bunun? Ruh ölmüyor ki zaten. Sen orada takılmışsın zaten. Senin dinsizliğin, imansızlığın oradan geliyor. Yani ruh öldü dediğin için. Şimdi ruh öldü dersen zaten Ehl-i Sünnet'ten çıkıyorsun. Çünkü ruh öldü diyen birçok ayet hadislerde hadisleri inkar etmiş oluyor. Ruhun ölmediğini dünya kadar deli var. Ehl-i Sünnet'te müttefakun aleyh. Ruh ölmüyorsa ya cennet bahsen, ya cehennem çukurunda, ya azapta, ya siccinde, ya alayliğinde vesaire. Ve bütün İstanbul'la dolmuş. E peki ya, tasarruf kime ait? Bedene mi ait, ruha mı ait? Bedene ait olsaydı öldükten sonra da bedene iş görürdü. E demek tasarruf ruha ait. E tasarruf ruha aitse, ruh bedenden ayrıldıktan sonra, ölüm vakı olduktan sonra, vefat vakı olduktan sonra bedenle alakalı vefat, ruhla ilgili bir vefat söz konusu değil ki. Ruhun tasarrufu da aynı. Bedenin içindeyken nasılsa aynı devam ediyor. Bu sefer o bedenin sureti, ya beden kabirde çürüdü veya yattı çürüdü, çürümedi fark etmez. Çürüse de mühim değil. Aynı o bedenin suretini, misalini Mevla Teala yaratıyor. O ruh o şekle giriyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın asıl suretine 600 kanatlı. Peki Meryem Validemize delikanlı olarak görünürken 600 kanadı neredeydi? Veya Diyetül Kelb'in suretine girerken iki kanadıyla gökleri yerleri dolduruyor. Asıl sureti o. Asıl sureti bozulmuyor ki. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi madem diyor ve idâ câze fil cinni en yeteşekkelû fî suvarı muhtelife, cinlerin farklı suretlerde şekile girmeleri madem ki mümkün, caiz. Caiz derken burada fıkıhtaki caizlik kastedilir mi? Mümkün. Mümkün derken dolu mevzu var yani. Bu hususta. Hadis-i şerifler vesaire. Felembiya ve levliya. Bak ben sana ne dedim? Peygamberler. Sade peygamberlere mahsus konuşmuyoruz ki konuyu. Sıddıklar diyorum ikinci planda. Ve levliya. Veliler. Vel melake melekler. Aleyhisselam. Şehitler zaten hakkında ayet var bu hususta. Diri oldukları. Evliya bizalik. Onların farklı şekle girmeleri çok daha akla yatkın bir şey. Yani burada akla zıt bir şey de yok yani. Ama sen ben cinleri de inkar ediyorum. Zaten cinler de yok, periler de yok, melekler de yok bilmem ne. Zaten Ebu Cehil'den beter kafirsen benim seninle zaten muhataplığım olamaz ki. Peki cin mesela yılan suretinde çok giriyorlar. El kelbül esvedü şeytanın hadis-i şerif sahih hadis. Şeytan siyah köpek suretine görünür diyor. Siyah köpek suretine mesela. Özellikle siyah diyor bak mesela normal köpek demiyor. Ondan sonra cinlerde yılan. Kaç defa yılanı öldüren adam yılanı öldürdü. Ondan sonra bir bulutun içine geldiler adamı kaptılar götürdü. Efendisi kaç kere anlattı bunu? Of'taki köyde de olduğunu da anlattı. Efendim senin sohbetlerinde de olması lazım. Yani biz dinlediğimiz bir sohbette kulağımızdan duyduğumuz şeyler. Bu zaten kitaplarda var. İmam Suyuti'nin kitaplarında, İmam Şibli'nin kitabında Hakamül Mercan fi Hakamül Can, birçok kitapta var cinler hakkında. Bunlar hep senetli, isnatlı rivayetler var. Şekil, farklı şekillere giriyor. Adamı kaptı götürdüler, mahkemeye çıkarttılar. Adam diyor, sen benim oğlumu öldürmüyorsun. Ya ben senin oğlunu mu öldürmüyorum, senin oğlunu ne tanıcam bile. Ha bak burada cenazeye yatıyor diyor. Ondan sonra bu seni öldürdün falan. Ya ben öldürmedim. Bastonun ucuna bak dediler. Delil getiriyor bak. Bastonun ucuna bak, bastonun ucunda kan var. Sen dedi, ya dedi ben yılanı öldürdüm, yılana vurdum dedi. Oradan kan var veyahut da neyse. Bulaşmış bir şey. İşte alamet dediler, sen öldürdün. Ben ne bileyim senin oğlun ya. Yılan suretine girmiş. Kurtaramıyor mahkemeden. Cinlerin de Müslümanlarına denk geldi Allah'tan. Müslüman olunca ayet-i hadise inanıyorlar. Dedi ki ben dedi hadis-i şerife göre öldürdüm dedi ya. Huktülü lesedin. El hayete vel akrab. Yılanı akrabin ama namazda bile olsanız iki siyahı öldürün. Şimdi bu hadise göre ben öldürdüm. Cinlerin mahkemesi kuruldu. Ondan sonra onların da muhaddisleri var, şeyhülislamları var, kadıları var. Dediler bu hadis sahih midir, değil midir? Bu şimdi bir şey mi uydurdu acaba? Çünkü oradaki mahkeme edenler bilemedi hadisin sahtini. Nasıl ki şimdi burada normal vatandaşla konuşuyorken biri bir hadis okuyun dese öbürü de dur bakalım bir hocaya soralım, bir kaynak arayalım demesi gibi. Ondan sonra onun cevap geldi, hadis sahihtir. Tamam dediler o zaman. Senin o zaman oğlun suçlu oldu. Niye? Niye yılan şekline girdi? Yılan şekline girerse bu adama da hadis-i şerifte öldürün buyuruyor. Bu ne bilsin ki Çin'di de. Çin olduğunu bilse öldürmeyecek. Hele ki Müslüman cin mesela. Zaten cini öldürdün aldın başına iş işte. Aldı kaptı götürdüler seni yani. Bu ayette de var. Kelledi sehvetü şeyatînü fil ardı hayran. Bu ayetin tefsirinde de bunlar geçiyor. Şeytanlar ciner adamı alır götürürler diyor çöllerde. Ondan sonra şaşkın şaşkın dolaştırırlar diyor. Ondan sonra işte mahkeme kurarlar, bilmem ne derler, işkence ederler, azap ederler. Bu ayetin tefsirinde buna geçiyor. Yani bu kadar cahilliğin bir lüzumu var mı? Peygamberler öldüğü işi bitti, Vehhabiler bu kafada, zındıklar. Ondan sonra veliler öldüğü işi bitti. Öldükten sonra tasarruf devam etmiyor. Kağıthaneli Muhittin gibi, Siyerci Nuriye gibi, bilmem ne gibi. Evliyaullah öldükten sonra hiçbir şeye karışamaz, görüşemez, görünemez, gelemez, gidemez, bilmem ne. Ya siz ne kadar cahil insanlarmışsınız. Hiçbir dinden, imandan, bir ayetten, hadisten haberiniz yok. Tasavvuftan haberiniz yok. Olmaması da doğal yani adamlar. Ne okuyacak, ne okudular? Hangi hocayı görmüşler? Hangi efendim senin yanında bir dakika mı durmuşlar? Neden haberleri var yani? Onun için cinler muhtelif suretlerde teşekkül ettiğine bu kadar delil var diyor. Alaaddin Konevi söylüyor bunu. Peygamberler, veliler, melekler mi farklı bedenlerde zuhur edemeyecek, temessül edemeyecek, görünemeyecek diyor.
4: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
20: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
21: Şimdi reklamlar.
22: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
23: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymet.

0: tasavvufun aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
2: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
0: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efe Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. ediyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne.

0: Ne? Efendi Hazretleri'ne, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz, bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
1: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Fakat esmetedir sufiyetü aleme mütevessadan beyni alemle etsem vel ervah. Geçen derste bunu söyledim şimdi. Tasavvuf ehli evliyaullah orta bir alemin varlığını kabul etmişler. Bunu kabul etmediğin zaman birçok ayet hadisi anlaman zorlaşıyor. Bu nerede ortalaması var? Bunun beyni alemin etsem vel ervah. Bir cisimler alemi var. Şu anda işte benim elim melim bir şey görüyorsun böyle yüzüm suratım falan. Bu cisimler alemi. Bir de ruhlar alemi var. Şimdi burada benim konuşan hareket ettiğin esasen ruhtur. Ruhum görülmüyor. Seninki de görükmüyor. Bir de ruhlar alemi var. İşte bu ikisinin arasında ruhlar alemi çok latif görülemiyor. Bir cisimler alemi çok kesif. Kesif yani elle tutuluyor, gözle görülüyor, hacmi var. Kilosu var, gramı var, bilmem metresi var, boyunu ölçüyorsun falan filan. Şimdi ruhun neyini ölçeceksin yani? Semmev buna isim vermişler. Alemel misali. Alem-i misal ismini vermişler. Bu alem-i misal bunun hakkında çok ilimler var. Yani burada akıllar alemi deniyor. Ondan sonra nüfusu mücerrede bedenlerinden soyutlanmış ruhlar alemi deniyor. Yani bu alemde alemi misal denen de görünmek görünebiliyor. Çünkü şekle bürünüyor. Mesela ruh ancak bir bedenle bir cisme bürünerek görülebiliyor. Ruhun kendisi ham maddesi görülmüyor. Dolayısıyla onun temessül etmesi kendi bedeninin dışındaki farklı bedenlerde, farklı şekillerde, işte cinin yılan şeklinde görünmesi gibi. İşte bunların hepsi alemi misalle izah ediliyor. Buna göre ve galu evliyaullah demişler tasavvuf ehli ki bunlar akaidçi tasavvuf ehli. Mesela Alaaddin Konevi de bunları kabul ediyor. Bunlar öyle normal, ümmi, meczup, derviş, tekke köşesinde zavallı miskin benden beter. Öyle değil. Bu sofiye dediği, bu şimdiki sofi soğan yemez, bursa kabuğunu koyuvermez sofileri değil. Bu sofiye dediği, İmam Suyuti de bunlardan, Abdülkadir Geylani de bunlardan, Ahmet Rufai ile bunlar. Çünkü yüksek seviye, Allame-i Cihan bunlar. Fıkıhta şu anda fakih, müştehin, böyle sofiye bunlar. Cüneyd-i Bağdat'ın Seri-i Sakat ile, Maruf-i Kerh ile yüksek seviye, Beyaz Bestami ile. Bunlar dediler ki, hüve misal alemi, el tafu min alemi etsem, cisimler aleminden daha latiftir. Yani cismin göründüğü kadar böyle çok bariz olmaz. Ve eksevu ama daha kesiftir min alemil ervah. Ruhlar aleminden daha kesiftir. Orta bir alem dediği bu. Ruhlar alemi kadar latif değil. Onun için görülebiliyor, bir şekle girebiliyor. Ama cisimler alemi kadar da hepten cisimler alemi kadar da belirgin değil. Çünkü mesela rüya alemi alemi misaldendir, tümden. Ama rüyada da görüyor, konuşuyor, işitiyor. Her şey var. Rüyada bir çakıyor, adam bir kalkıyor, beş parmak beş izi çıkıyor. Yani rüya alemi misal derken bedene hiç etkisi yok anlamında değil. Şimdi bazı şeyler anlatacak. Onlardan daha iyi anlayacaksınız. Rüyada adamın boğazını kesiyor. Adam Mısır'da, öbürü Bağdat'ta. Bağdat'taki adamın kafası kesilmiş vaziyette. Yatağında sabahleyin bakıyorlar, yatağında buluyor. Ondan sonra kölesini suçluyorlar. Sen öldürdün, ben öldürdüm. Kölesi yok ya, benimle alakam yoktur. Dövüyorlar. Adam ikrar etmiyor. Öldürmemiş çünkü. Nasıl ikrar edecek de yalan yere öldürdün mü desin yani. Bak, halbuki o başka yerde Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer'in aleyhine konuştu diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evliya Allah'tan bile kes şunun boynunu mesela. Şimdi onun burada delili var. Yani dolayısıyla alemi misal diyorsun. Alemi misalde dediğin zaman bu hepten etkisiz, yetkisiz bir alem değil ki. Rüyaların etkisini görmüyor musun? İnsan uyanıkken uğraşıyor diyelim. Efendim kendini hamamcı edemiyor, affedersiniz. Ama rüyada hiçbir etkisi yok, bir şeysi yok. Efendim bir de kalkıyorsun, kamyon devrilmiş hamamcı oluyor. Şimdi o zahirden çok daha büyük etki lazım. Halbuki demek rüya daha etkili ki rüyada bu hal oluyor. Boğuluyor gibi uyanıyor, kan ter basıyor, kalkıyor nabza atıyor. O tansiyonu bilmem fırlamış 19'a 20'ye. Hanımı diyor ne oldu efendi sana bilmem ne ya sorma beni kuyulardan aşağı attılar falan. Şimdi alemi misalin etkisi olmasa bunlar rüyada görülen bir şeylerden bunlar olur mu? Hiçbir şey olmaması lazım. Onun için ve ben hep binaattiler ala zelike bu alemi misal üzerine neyi teçsidel ervah ruhların cesede bürünmesi ve zuhuraha ve belirmesi, fi suvarın muhtelifetin farklı suretler ve şekillerde görünmesi, bunların hepsi nereden oluyor? Min alemil misal, alemi misalden oluyor. Alemi misalden oluyor ama bu alem etkisiz alem değil. Fakat üstenezül hücal gibi kavli teala, şu ad-i kerimeden buraya mana çıkıyor. O ad-i kerimededir. Fetemessele la beşaran seviyya. Ehl-i sünnet uleması, sofiye hazaratı, ehl-i sünnet olan bu ayetten. Çünkü neden? Cebrail aleyhisselam genç bir delikanlı beşer suretinde Meryem validemize temessül etti. Halbuki asıl sureti 600 kanadıyla o anda duruyor muydu? Duruyordu. Ama Meryem validemize asıl suretiyle gözüktü mü? Gözükmedi. Neyle gözüktü? Genç delikanlı suretine gözüktü. İşte fetekûnû ruhul vâhidetü o zaman bir ruh oluyor. Keruhu Cibril'e mesela. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın da ruhu var. Bir fiziki bedeni var Cebrail Aleyhisselam. Kanat var. Kanat. Ruhun kanadı olmaz ki. Kanat olması için 600 kanadı var diyor sahih hadisler. Kanadı olması için bir fiziki olması lazım. Dolayısıyla nurani varlıklardır. Nurani varlıklardır. Ruhani varlıklardır dediğin zaman sen ben göremiyorsun onu manasında nurani ruhanidir. Yoksa onun hiç cismi yok, cesedi yok. O zaman hiç cismi yoksa nasıl kanat takılacak ona? 600 kanat ne oldu şimdi Kur'an'daki? Ülü ecnihatin mesnavi sülahat ve ruba Kur'an'da 600 demiyor da meleklerin kanatlı olduğunu söylüyor. İkişer, üçer, dörder diyor. Sayı hadislerde 600 kanadıyla gördüm buyuruyor. Şimdi bunlar o zaman boşa düşüyor. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam ruhu mesela aynı anda müdebbirat el-i şebehe-i asli aynı anda asli hilkati, fıtratı, ilk yaratılışta 600 kanadıyla göğü yeri kaplamış genişliğiyle, büyüklüğüyle, işte artık onun zümrütler, yakutları, işte kanatlarında takılar var, işte ayaklarında zebercetler vesaire, birçok hadis-i şeriflerde bunlar geçiyor. Bunların içinde sahih hadislerde de var. Dolayısıyla aynı anda asli yaratıldığı 600 kanadını da yönetiyor Cebrail'in ruhu. Ve lehâde şebehil mitali, Meryem validemize gelen genç delikanlı suretindeki bedende de, orada da konuşuyor, görüşüyor Cebrail aleyhisselam, işte inni a'udü birrahmanim genkütletekide takva isen ben, Rahman'a senden sığınırım ben, ben hiçbir erkek eli bana değmemiş, sen nereden çıktın şimdi delikanlı, çıktın karşıma falan diyor mesela. O da ona cevap veriyor. İnne mâne Resulü Rabbiki, ben senin Rabbinin elçisiyim. Lehe beleki hulâme zekiyya, sana tertemiz mübarek bir oğlan çocuk İsa aleyhisselamı hibe edeceğim diyor. Bu orada da konuşuyor. Aynı anda asli bedenini de yönetiyor. Orada da canlı. Oradan çıksa buraya gelse o ölmesi lazım. Dolayısıyla oradaki yönetimle devam ediyor. Burada da genç delikanlı suretine bütün konuşmaları, görüşmeleri yapıyor. Orada Dihayetül Kelbi suretine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorular soruyor, cevaplar alıyor, vahiyler getiriyor. Aynı anda asli hılkati efendim 600 kanadıyla küt aşağı devrildi mi yani? Devrilmedi. Meleklerde bu oluyor. Bunu anlamayacak ne var? Ve enhallü bâzâ, işte bununla çözülüyor. Ne çözülüyor? Magadiş'te ara neklühan bazıl eğme, bazı el-i sünnet imamlarından nakli meşhur olan, yani yaygın bir mesele var. En nefsele bazıl-i kâbir an cismi Cibril aleyhissalâtu vesselâm, sormuşlar. Cebrail aleyhisselâmın cismi var. Yani zaten onu kabul ediyoruz. Fakat eyne kâne ezibü cismûl evvelüllezî settel ufuka bi ecnihati lemma terâ li nebi sallallâhu fî suratil asiyyeti inde ityâni ileyh fî surati dihyetel kelbiyi. Demin dediğim, şimdi burada el-i sünnet uleması bunu tartışmış, konuşmuş. Şimdi demişler ki alimler aralarında bu soru sorulmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dihyetül Kelbi suretinde göründüğü zaman kanatlarıyla ufku kapatan o asli sureti nereye gitti? Asli cismi nereye gidiyor? Diye sorulmuş. Şimdi bazısı cevap vereyim derken el-i sünnet ulemasından tekellüfe girmiş. Yani işte kendi kendine küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Ondan sonra Dihye'nin sureti kadar ufukları kapatan 600 kanadından bir kanadı, iki kanadı ufukları kapatıyor. Ufuklar dediğim bu alemin şeyleri, bundan çıkıyor zaten. Yani dünya zaten 18 bin alemden bir alem, sadece dünya mı var? Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'ın alemleri, Cebrail Aleyhisselam dünyaya mı sınırlı yani? O zaman işte o Dihye'nin suretine kadar küçülüyor da ondan sonra tekrar büyüyor, büyüyor, büyüyor, açılıyor, açılıyor, ilk şekline kadar genişliyor da falan. İşte cisimlerde tehalhul, birbirinin içine girmek falan caizdir kaidesine göre bir şeyler. Cevaplar verenler var. Bunlar da el-i sünnet imamlarından. Ama ve mâ zekeru sufiyyetü ahsen, tasavvuf ehli, ehli sünnet uleması meşayihinin söyledikleri ki, Alaaddin Konevi Hazretleri tasavvuf ehlidir illaki, onu bilmiyorum ama yani İmam Suyuti'nin beyanına göre ilmi kelamda imam. İlmi kelamda imam. Yani el-i sünnet itikadında önder. O diyor bunu. Sofiye'nin diyor, Evliyaullah'ın beyan ettikleri kaide daha güzel diyor. Çünkü onlar ne demişler? فَوَاَكُنَ جِسْمُ الْاَوَلْ بِحَالِ لَمَ تَغَيَّرْ İlk cismi 600 kanadıyla işte arşın yanında duruyor. Mesela diyelim o hiç değişmedi. O ruhu da o cisminde, ruhu o cismini de yönetiyor, duruyor. Ve kad ekam Allahu Teala le şebehane akara. Ruhu çok kuvvetli olduğu için Cebrail Aleyhisselam'ın, Allah ona başka bir cisim, ceset yaratıyor. Ve ruhu tetasarrafu fi ma cemian. Tek ruh, ruh tek. Tek ruh iki ayrı bedende, cisimde yetki kullanıyor. Ne zaman? İlâ vakti muayyet, bir zamana kadar. Ondan sonra ondan çıktığı zaman asli şey hiç bozuyor. Asli hep duruyor. Asli cismiyeti hep duruyor. Ama başka bedenlerde ve cisimlerde temessül ediyor, teşekkül ediyor, şekle bürünüyor. İşte alem misal. alemi misal derken bunu benzetme, tespit hata yok kabilinden, yani asla astarı yok manasında değil. Asla astarı olmaz mı? Meryem Vademize geldi gözü, İsa Aleyhisselam'ın yakasından üfledi, İsa Aleyhisselam doğdu işte. İsa Aleyhisselam nereden doğdu? Cebrail Aleyhisselam 600 kanadıyla gelmedi yine. Fetemezselela beşaran insan kılığında geldi. Sen daha neden konuşuyorsun? Ne anlamaya çalışıyorsun? Dolayısıyla etkisi yok olur mu? Alem misal çok etkisi var. Aynı tasarruf var. Yani ruh zaten yetkili, iş yapan ruh. Bu ruh asli cisminde kalırken de yönetimde, başka bir cisme, şekle bürünse de aynı yönetimi yapıyor. Aynı ruh, tek ruh. Beden ikileşiyor, üçleşiyor, beşleşiyor, kırklaşıyor. Demedin mi sen Hatip-i Şirbin Hazretleri? 40 camide cuma namazı kıldın. O zaman sen diyebilir misin 39 camidekinin namazı olmadı? Çünkü orada alemi misalden şebahı geldi. Burada hakikisi vardı. Elbet 40'ın birinde hakiki cismi. Ama hakiki cismi diyoruz. Hakiki ruhu demiyoruz. Çünkü ruh, tek ruh 40 cisimde. Tek ruh. Onun için hakiki insan ruhtur derdi Efendimiz'e. Ruh orada olduğu için, ruhu o kıldırdığı için hani bildiğin namazı kıldırıyor. Hutbe okudun minberden indi namazı kıldırdı. Dolayısıyla şimdi sonuncu baba 7 kapıdan çıkmış. Hepsinde elini öptü. Hepsi de elini öptü. Çünkü neden? Esas insan ruhtur. Muamele ruhla alakalıdır. Ama elbette ki hakiki cisminde ondan hiç çıkmamış vaziyette bir tanesi hakiki cisminde olan. Yani hakiki cismi göründüğü suretlerin bir tanesi. Ruh zaten taaddüt etmiyor. Dikkat edelim buraya yani. Ruh tekrarlamıyor. Ruhtan iki tane, üç tane kopyalama yok. Bedende kopyalama var. Yani cisimde kopya var. Ama esas insan ruh olduğu için ne adamın namazı bozuluyor, ne öbürünün abdesti bozuluyor, ne öbürünün işte İsa Aleyhisselam'ı hibe ediyor. Hibe eden Cebrail Aleyhisselam. Yani Allah Teala onunla hibe ettiriyor. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen de dihiyetül gelbi suretinde getirdiği vahiyler muhtemel olmayacak mı aşağı? Çünkü neden? Orada beden değişikliği var, ruh değişikliği yok. Ya bunları çok iyi anlamak lazım ya. Cahilliğin bir lüzumu yok ya. Böyle ve kedel gelen bir alim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte peygamberlerin de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemleri kaplamış diyor. Hem makam Mahmud'da aynı anda duruyor. Hem arş-ı alada aynı anda secde ediyor. Hem kabri şerifinde gelenlerin selamlarına cevap veriyor. Hem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Eksa'da peygamberlere imam oluyor. Musa aleyhisselam hem kabrinde ayakta namaz kılıyor. Hem Mescid-i Eksa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasında safta duruyor. Hem altı kancıcın kaçamağı git diyor, cevap ver diyor, namazın 50 vakitten 5'e kadar işte inmesini iste diyor. Aynı gece Miraç gecesi, İsra ve Miraç gecesi Musa aleyhisselam üç yerde görünüyor. Bu hepsi de sayı hadis, Bukhari Müslim, Kütüb-i Sitte hadisleri. Bunu nasıl söyleyeceksin şimdi? Resulullah yalan mı söyledi aşağı, tezata mı düştü aşağı, tenakuza mı düştü aşağı? O zaman ne konuşuyorsun? İşte diyor, velâ burde fîzel, peygamberlerin makamı budur diyor. لِيَنَّ اُجَاجِيَا اِحْيَا الْمَوْتَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ بِيْزْنِ اللّٰهِ Peygamberler Allah'ın size ölüleri diriltiyor muydu? İsa sen bu kadar ölüleri dirilttiği Kur'an'da zikredilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pişmiş koyunun konuştuğu, dirilttiğini sahih hadiste zikredilmiyor. Hazreti Cabir'in oğullarını dirilttiği vesaire dolu. Dünyada Allah'ın dirilttiği ölüler kitabımın da gidin okuyun. Yeni çıktı, en son çıkan kitap. Yani muhteşem. Ne ilimler yazık orada. Peki peygamberler ölüleri diriltiyor. Evliyaullah da diriltiyor Abdülkadir Geylani ne kadar. Çünkü neden? Peygamberde mucize olarak zuhur eden her şey ehli sünnete göre evliyada keramet olarak zuhur etmesi mümkün. Ehli sünnet bunu kabul ediyor. Çünkü orada yaratan ancak Allah. Peygamberin eliyle yaratırsa mucize oluyor. Evliyanın eliyle yaratırsa keramet oluyor. Burada peygamberlere mahsus bir şey de değil. Sonra ve kalbül asası urbanen ejderha, değneği Musa Aleyhisselam'ın asası ejderhaya dönmedi mi? Döndü. Kur'an söylüyor feydâsı urbanun mübin asayı bırak dedik diyor. Vel kâsak asanı bırak dedi. Feydâsı urbanun mübin ejderha oldu. İki vadi arası dolusu 70 bin büyücünün bütün malzemelerini yuttu. Sonra asaya döndü, geldi eline. E şimdi burada asayı ejderha canlı canlı saldırdı, her tarafa şey diyor. Hareketli yani. Ejderha oldu da bilmem efendim dinozor heykeli mi oldu yani? Yok, canlı. Hepsini yuttu. Yutmakça hayat ister. E bu kalp oluyor işte, dönüyor işte. E tamam, peygamber niye başka surette dönemesin? Ve yukdirallahu teala ala hilafil mu'tad. Allah onlara diyor, hilafil mu'tad demek harikulade olaylara güç vermiş. Fikat'il mesafel ba'ide. Uzak mesafeyi kat ediyor ki ma bene sema vel ard. Gökle yer arası 500 senelik mesafedir. Ay'a çıktık, bilmem nereye çıktık diyorlar. Daha ay göğün çok altında. Birinci kat semaya çıkamadılar. Fîl-i Hazret-i Mâde bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi semavata çıktı. Say Bukhari, Müslim hep hadisler. İlâ gayr-i zâlgimler havârik. Bu kadar harikulade yani mutat dışı alışılagelmemiş şeyler meydana geliyor. Efela yemteni'un yekusun bir tasarrufi bedenine ektara min zâlik. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun gücünden dolayı iki bedende veya daha fazla 30 bir yerde görünmesi, aynı anda görünmesi, aynı anda arşta, makam-ı mahmutta, kabri şerifinde, aynı anda Evliyaullah'tan birini ziyaretinde, yakazaten görüşmesinde, buluşmasında, İmam-ı Suyuti'nin yakazaten görüşenler uyanık yani görüşüyor derken, fiziki görüşüyor, elini tutuyor. Vefatında kaç yüz sene sonra olmuş şeyler. Hala şu anda uyanıkken görüşen var. Efendi Hazretleri demedi mi hastanede Mahmut Efendi Hazretleri? Kaldırın beni, oturtun beni, böyle salavat-ı şerifi okuyor, elleri böyle. Dediler Efendimiz'e ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile İbn-i Mesud geldi ziyaretime diyor. E işte uyanıkken görüşüyor, konuşuyor işte Efendimiz'e. Yani bu Mahmut Efendimiz'in de olan şeyleri konuşuyorum, yaşanılan şeyleri konuşuyorum ya. Ha o zaman... Fecüce güne Musa ala nebine aleyhissalatü mâkev nefis semâ-i sâdise. Musa aleyhisselam 6. kat semada ne yaptı? Temessele bir şey ve aynâ ahıra misalim fil kabri. Kabrinde asıl bedeniyle ayakta namaz kılıyor. Asıl bedeninde. Ruh asıl bedeninde kabrinde namaz kılıyor. Ruh asıl bedeninde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifi o Medine-i Münevver'de Hücre-i Saadet'te defnedilen asıl bedeninde. Zaten peygamberlere çürüme yok. O kesin hadis-i şerif sayı. Ondan sonra inna Allah harama alel-ardı tekule sadel enbiya. Allah peygamberlerin cesetlerini yemesin, toprağa haram etmiş. O zaten o tartışmasız sayı. Şimdi kabrinde ondan sonra asıl bedeninde ayakta namaz kılıyor. Yusalli fi kabri, sahih-i Müslim hadisi ayakta kılıyor. Ayakta nasıl kılacak? Ruh ayakta ayak kalkamaz ki bedensiz. Dolayısıyla yani bedensiz ayakta gözükemez. Aynı Musa aleyhisselam ruhaniyetinin gücünden dolayı diğer bir bedenle 6. kat semada görünüyor. Sümme râbâ nefis semâsâ 6. kat semada konuşuyor, görüşüyor. O zaman fetâyyene hamlü salâti fil kabr âlâne salâtu misâli anşebâin misâli. O zaman âlem-i misal çalışıyor. Âlem-i misalde Musa aleyhisselamın ruhu şerifi kabrinde ayakta namaz kılıyor bir bedenle. Başka bir bedenle de aynı ruhu şerif, ruh bir, aynı ruhu şerifi 6. kat semada, ondan evvel Mescid-i Aksa'daki saflarda zaten o da sayı hadiste imam oldum diyor. Musa aleyhisselam da oradaydı, bütün peygamberler oradaydı. İşte ve bazen yazar ve diyor Hacc-i Enbiya aleyhissalatü vesselam, peygamberler her sene hacca gidiyor, sayı hadis. Bedenleriyle gidiyorlar, gören görüyorlar ve telbiyet-i madem lebbek diyorlar. Sofiye, şimdi el-enbiya ehyan fi kuburi musallun ve yahut kabirlerinde namaz kılıyorlar ve her sene hacca gidiyorlar. Şeyh Muhammed İbni Zekeriyel Bukhari'l Merginani Hazretleri, Şeyh Zekeriya diye bilinen Medine'de kutuplardan Evliya'nın reisi, Efendi Hazretlerimizin çok itibar edilen. Kendi bizzat söylüyor, Mahmud Türü Hoca Efendi orada sesini de taklit ederek çok güzel söylüyor, diyor. Peygamberlerin kabirlerini ziyarete gidelim işte Efendi Hazretleri falan diyorlar. Zaten o Medine'den çıkmıyor ki Medine'de öleyim diye 60-70 sene çıkmamış. Diyor ki el-enbiya-i hüccûn külle sene peygamberler sene hacca geliyor. Ondan sonra yezûrûn el-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete geliyorlar diyor haçtan sonra. Resulullah selam veriyorlar diyor. Ve nehnü neşûfû kelimesi kelimesine söylüyorum. Şeyh Muhammed Zekeriya'yı herkes bilir dünya çapında. Biz onları görüyoruz diyor. Şimdi bunları nereye koyacaksın ya? Peygamberden Hazreti Ebu. Ben size şu anda en son dönemin evliyasıyla izaha çalışıyorum. Yani bunlar bitmedi. Bunları görenler de bitmedi. Senin gözün körse, keşfin açık değilse, benim gibi, ben zaten hem zahiren kör hem batıren kör. Tamam, keşfim açık değil. Ben şimdi bunu inkar edersem, bu yok mu demektir? Onun için Kale Sofiye, Sofiye Hazaratı buyuruyor ki, Alaaddin Konevi devam ediyor. Ve alâzel asıl tuharracu mesâlu kezîratu metem hallu bi işkâlâtu gayr veselî. O kadar müşkil çözülüyor, o kadar dava bundan çözülüyor. Ehli tasavvufun bu alemi misali tespit etmeleri kadar önemli bir şey yoktur diyor. Birçok ayet hadis çözülüyor. Mesela diyor ki kavlim cennetin arzu ve semaat vel ard. Allah Teala Kur'an'da buyurmuyor mu ki? Ve sari'u ila mağfiret ve cennetin arzu ve semaat vel ard var. Arzu ve arzu semaat vel ard. İki yerde var. Eni göklerle yerler kadar geniş. Cennetten bahsediyor. Eni böyle olursa boyunu sen düşün deniyor. Ve fevka semavat. Bu cennet nerededir denirse şu anda ehl-i sünnete göre yaratılmış mahluk ve mevcut olduğuna göre semavatın fevkindedir. Ehl-i sünnete göre itikat bu. Ve sakfı arş-ı rahman. Cennetin tavanı nedir? Arş-ı rahman. Arş cennetin tavanı. En son cisim arş. Arşın altında cennetler. Yani inşallah nasip olursa imanımızı kurtarabilsek girersek gireceğimiz cennetlerin üstünde arş var. Tavan arş. Peki keyfe üriyen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi arzil hayt hayne tekaddeme liya fi salati liyaktatife mina unkuden ala ma varadı bil hadis. Sahih hadiste Bukhari rivayet ediyor 748 rakamıyla, ayrıca 1052 rakamında bir daha geçiyor, Müslim'de 17 rakamında geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İşte güneş tutulmasında işte namaz kıldırdı falan. İşte o arada namazın içinde böyle elini bir şeye uzattı. Bu tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için normal bir vatandaş değil. Mutlaka bir şey oldu yani. Sahabe-i kiram ben soruyor. Bak Bukhari, Müslim hadisini okuyorum. Bundan sahih var mı? Dediler ya Resulullah ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnni ra'aytul cennete tenaveltu minha unkuden. Ben cenneti gördüm. Gördüm derken keşfe açılır göz öyle değil. Gördüm derken fiziki manada ondan bir üzüm salkımı aldım diyor. Üzüm salkımı aldım diyor. Ama tabii dünyada cennetten bir meyvanın kıyamete kadar devam etmesini Allah Teala takdir buyurmadığı için size onu arz etmedim diyor. Çünkü size ben onu arz etsem o üzüm salkımını herkes yiyecek bitmeyecek. Çünkü cennetten geldiği için iki tane kopardın, iki tane daha geliyor. Üç tane kopardın, üç tane daha geliyor. Kıyamete kadar ma bakiyetit neyekeltüm minu ma bakiyetit dünya. Dünya durdukça yerdiniz bitiremezdiniz diyor. Bir salkım üzümden bahsediyor. Bukhari, Müslim. Şimdi bunu nasıl izah edeceksin diyor. Ve cevaben de bu tarafı temessül ila gayri zelkine su var. İşte alemi misal devreye giriyor. Eni göklerle yerler kadar geniş olan cennet duvarın eninde şu önümdeki duvarda bana gösterildi diyor. Önündeki duvarda tam öndeki duvarda gösterildi. Keşfin açıldı seyrettin. Ama bu öyle değil ki. Fiziki bir uzanma var. Uzanmaktan sonra onkut bir üzüm salkımı almak var. Üzüm salkımı aldım diyor. Şimdi dolayısıyla size diyor şey yapmadım diyor. Size gösterilmedi diyor. Size yeseniz bitiremezsiniz kıyamete kadar diyor. Şimdi bu mesele işte misal aleminde bütün cennet önüne getiriliyor. Nasıl ki 600 kanadıyla gökleri yerleri kaplayan Cebrail aleyhisselam Dihyetül Kelbi suretine sığıyor, 1 metre 2 metrelik adam suretine. Meryem Adem'e bir delikanlı suretine bürünüp geliyor. Koca cennette göklerden yerlerden geniş alemi misalde küçültülmüş vaziyette duvarın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığı işte o küsuf namazı nerede kıldırdıysa oradaki yanındaki duvarın enine böyle seriliyor. Şimdi sen diyorsun bu alemi misal ya bunun hakikati yok. Hakikati olmasa o zaman oradan uzanır mıydı? Üzüm alır mıydı? Üzümü bir fiziki üzümü cennetten alıyor. Cennet nere? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki duvarın nere? Cennet 7 kat semanın üstünde. 7 kat semanın da üstünde. Oradan üzüm gelir mi buraya? Elimle aldım diyor. Niye? Ama cenneti gördüm. Cennetten elimle kopardım. Allah Cebrail Aleyhisselam'la üzüm salkımı gönderir. O ayrı bir konu. Mesele o değil ki. Mesele kendim elimle cennetten aldım diyor. Aracısız. İşte alemi misal. İşte Kazı Bülban Hazretlerini çok anlatıyoruz. Yani namaz kılmıyor dediler, bilmem ne dediler. O da ne yaptı? Anında kaç surete girdi. Kadıya dedi ki, hakim şeriat mahkemesine çıkarmış. Evliya Allah'tan Kazı Bülban el-Musili radıyallahu anh. Ne büyük veli. Abdülkadir Geylani, Adi İbni Misafir arasında mektupları getir götürdü. Abdülkadir Geylani, Evliya Allah'ın en büyüğü derdi ona. Ama namaz kılmıyor diye itham edildi, iftira uğradı. Kadılar mahkemeye çıkarttılar. Ondan sonra bir anda kaç şekle büründü? Dedi ki, hangi suretimi gördünüz de kılmıyor dediniz. Abdülkadir Geylani dedi, bir namaz geçirmemiş o hayatında dedi. Ya siz nasıl ona namaz kılmıyor diyorsunuz? Efendim görmüyoruz. Siz görmüyorsunuz, ben görüyorum dedi onu. Kabe'nin kapısında secde ederken görüyorum dedi. Ama onlar zannediyor lan Musul'da. Musul'da cemaate gelmedi. Ya Kabe'nin kapısında görüyorum diyor Abdülkadir. Gene ağzı kılıyor diyor. Aynı anda Musul'da evinde duruyor. Orada evinden çıkmadı, cemaate gelmedi diye adama iftira ediyorlar. Radıyallahu Teala Hazretleri. Allah şefaatine nail eylesin. Musul'da kabri de belliymiş. Allah ziyareti nasip eylesin. Onun için burada alemi misale ve lehum hikayatun kesiratun mebniyetun ala zil kaideti. Bu alemi misal kaidesini anlamadan bu işler anlaşılmaz. Mahmud Efendi Hazretleri de şu anda birilerine görünebilir. Yaka zaten gören olsa, görüşe olsa ruhaniyeti güçlüyse ki biz öyle inanıyoruz. Ruhaniyet tasarrufu devam ediyor. Zaten ruhaniyet ölmemiş. İşte bu kaideyi anlamazsan bunları anlamazsın. Ve yemin ümmahatil kavaidi indev. Tasavvuf ve biz tasavvuf el değil miyiz? İsmail Ağa tarikattan bahsetmiyor mu? O zaman bıraksın tarikatçılığı. Holdikçi cemaatçılığa geçsin. Madem tarikattan bahsediyor, tasavvufu bilmesi lazım. Tasavvufu bilmesi için onların şeyh dediği adamlar tasavvufu biliyor muydu acaba? Efendiden sonra eklediler silsileye, şunu eklediler, bunu eklediler. Onların hangisi bu ilimleri vardı? Bir şey söylesek mutlu, hiçbir ilimleri yok. Yoktu ki. O zaman sen Efendi Hazretleri ne kadar anlatırdı bu alemin misal meselesini? Efendi Hazretleri ilmi yoktu ki onlarda. Onlar nereden halife olacak, şeyh olacak ya? Hiçbir ilimleri yok. Silsileye hesap 38, 39, 40 ekle, çıkar, çarp. Allah da seni çarpsın. Ondan sonra ehli bak tasavvuf indinde kaidelerin ana temelinde yatan ümmehatül kavaid. Ne demek? Kaidelerin anaları. Temel prensiplerden biri alemi misali anlamak. Alemi misali anlarsan evliyanın 40 yerde göründüğünü aynı anda hem Mekke'de hem Tekke'de olduğunu anlarsın. İşte Allah insaf versin. Buyuruyor ki Hâzâ küllû kelâmül konevi. İmam Suyuti söylüyor. Bu sohbeti yaptı, bu dersi yaptım ya şimdi. Bütün bu okuduklarımı şimdi. Ben de arada şerhlere kısaca girdim. Bu Alaaddin Konevi Hazretleri'nin suktuğu bir hurufi. Harfi harfine hiç oynamadan aynı sevk ettim diyor. Suyuti diyor. Ve ecellü men yu'temedü alefi zâlik. Bu ilimlerde güvenilecek adamların min ecelli demiyor. Dikkat edin. En büyüklerindendir demiyor. Bu ilimlerde güvenilecek ehl-i sünnet itikadında güvenilecek alimlerin en büyüğüdür diyor. En büyüklerinden demiyor. En büyüğüdür diyor. Feynû imamun fil fıkhı imamun fi ilmil kelam vel makul. Çünkü fıkıhta da imamdır. İlmi kelam. Biz ehl-i sünnet itikadından bağdaştırmaya uğraşmıyor muyuz tasavvufu? İşte benim dediğim konularda Efendimiz Aleyhisselam hakkında söylediklerimde vesairede ehl-i sünnete muhalif bir şey var mıymış? Zerre kadar yok. İşte bütün bu anlatılanlar benim dediklerimi teyit ediyor. Ha işte onun için diyor hem ehl-i sünnet ilmi kelamında imam, hem fıkıhta imam, hem akli ilimlerde imam. Zaten akli ilimlerde imam olmasa bu şekilde delillendirebilir miydi konuyu? Ne kadar deliller getirdi, aklımıza yaklaştırdı. İşte leyse mümen yeltebüşahil muhalat bil mümkünat. Öyle muhalle mümkini karıştıracak. Efendim ehl-i sünnete muhalif bir şeyle muhalif olmayanı muvafıkla muhalifi karıştıracak bir adam olamaz diyor. Vakat karara azil kaide bu kaideyi yerleştirdi. Vertazaha beğendi. Ehli tasavvufun ve şayihin bu kaidesini ve istihsenaha çok güzel kabul etti. Ve harraca aleyhi hadis birçok hadisleri bu alemi misal kaidesiyle tahric etti. Ve istenbatale asne minel Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dan ayet Meryem suresinin ayetinden delil getirdi. Ve sarraha kema terafi kelami ve nemnel caizi vel mümkini. Ve dedi ki peygamberlerin kaç yerde görünmesi, evliyanın kaç yerde görünmesi, meleklerin kaç yerde aynı anda görünmesi, aynı ruhun birkaç bedende görünmesi, bunlar minel caiz vel mümkün, ehl-i sünnete göre kabul edilen şeylerdir. Ve mimma la budevi, hiç uzak bir anlayışa lüzum yok. Burada bu uzak bir şey anlaşılmıyor deme denemez. فَمَا بَقِيَ بَعْدَ عَزَائِلَى مَحْزُ الْعِنَاتِ. Ey İsmaila, Efendi Hazretlerinin tasarrufu bitti diyen, kendileri bitik olan adamlar. İşte bundan sonra diyor İmam Suyuti, Konevi'nin bu izahattan sonra Evliyaullah'ın hayatlarında ve vefatlarından sonra, peygamberlerin vefatlarından sonra, Evliya'nın vefatlarından sonra temessül etmeleri, görünmeleri, birkaç bedende, kaç yerde ayrı görünmeleri, kaç kişiyle ayrı yerde görüşmeleri, uyanıkken onların görüşmeleri, bütün bunları inkar etmek artık delile dayanamazsınız diyor. Siz ancak halis muhlis inata dayanırsınız. Siz sırf inatınız yüzünden anladın mı sen? Cübbeliye gazabınız yüzünden, Cübbeliye kızgınlığınız yüzünden ayetleri, hadisleri ve tasavvufun ümmahat-ı kaidelerini bile inkar edecek rezillik seviyesine düştünüz diyor. Yani buradan o çıkıyor. Ben sana bunu söylüyorum, sen bunu inkar ediyorsun. O zaman bu da diyor ki deliller burada diyor, Evliya Allah diyor. Sen o zaman ya efendiyi evliya kabul etmiyordun, ya ruhunda güç kuvvet yok diyordun, ya da Abdullah Kılıç gibi o zaten Alzheimer olmuş bilmem ne, şeyhlik yapamaz, bir işi bitmiş diyorsun Abdullah Kılıç zihniyeti, Efendi Hazretlerimize karşı haşa. Sen Abdullah Kılıç zihniyetiyseniz zaten onun tasavvufla hiçbir alakası yok. Efendi Hazretleri 20 sene evvel Alzheimer şeyh değil, mek değil demiş. Sen o kafada mısın değil misin? O kafada değilsen bu kafada olman lazım. İki tane kafa var. Ya Abdullah Kılıç kafası, Kılıçlar kafası. Ya da Suyuti'ler, Alaaddin Konevi'ler, meşayih kafası. Benim kafam bu kafa. Senin kafan Abdullah Kılıç kafasıysa vur duvara tosla. Allah müstehakkını versin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbesin. Bu dersler devam edecek. Daha önünde çok ilimler var. Konuyu çok yere bağlayacağız. Mektubata da bağlayacağız en sonunda. Mektubatta bunun delillerini söylüyor. İmam Rabbani'ye bağlanacak daha. Ondan sonra Nurettin Alevi'ye bağlanacak. Alemi Resulullah doldurmuş, zaman mekan ondan hali değil kaidesi. İlk derse başladığım, 15-20 saat konuştuğum ilk dersin sonunu, fezlekesini getireceğim, bağlayacağım Allah'ın izniyle. Allah bana ömür verirse, Allah hepinizden razı olsun. İmanınızı ziyadeleştirsin, nurunuzu artırsın ve bu mankafalara, mankurtlara da bunları tebliğ edin. Belki bunlardan aklı kesen bir tane anlayan olur inşallah. O zaman efendi ölmekle kapı kapandı demezler. Yeni bir sahtekar şeyh bulmazsak kapı kapanır demezler. O zaman anlarlar ki kapı devam ediyor. Ve efendisinin tasarruf devam ediyor ve öğretimi devam ediyor. Allah hepsini ıslah eylesin, hidayet eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o dedim, Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi, sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin, Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
4: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
3: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
11: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
15: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
15: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Ekim 2023 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
11: Filistin'e, Gazze'ye Allah Teala'nın acil yardım etmesi için beraber zikredelim biraz. Hasbunallahu ni'mel vekil. zikriyle meşgul olalım. Önce 10 kere kelime-i tevhid okuyalım. Sonra 7 kere hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul asrâdım okuyalım. Sonra 7 kere hasbunallahu ve ni'mel vekil okuyalım. Hep birlikte. Sonra onların nurlarını, bereketlerini, kuvvetlerini Gazze'ye gönderelim bu mübarek saatte. Estaizu billah. Fa'alemennehu la

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير آمين سبحان ربي العظيم وهب الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى سيد المرسلين محمد وعلى صحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ربي يا ربي يا ربي ربنا ربنا ربنا ربنا رب يا ربي ربي ربي Sen fazl-ı kereminle okumuş olduğumuz, tabi burada yüzlerce, belki binden fazla kardeşlerimizle birlikte okumamız hasebiyle binlerce kelime-i tevhid-i şerifi ve hasbiyallahu la ilahe illahu zikri şerifini ve hasbunallahu ni'mel vekil zikri şerifini ki emanun li kulli haifin her korkan için emandır, güvencedir, emniyettir. Ve buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem her kim 7 kere hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arsil azim zikrini okursa isterse sadık olsun isterse kâzip olsun isterse Allah'a tevekkülde samimi makam sahibi ihlaslı olsun isterse de Allah'a tevekkülü beceremeyen ve bu hususta samimi olmayan kişi de olsun bu zikrin öyle bereketi vardır ki kefâullâh mâ emmehû Allah onun ne mühim sıkıntısı varsa ona kâfi gelecektir. Bu Habibinin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifidir. Vaad-i haktır. Vahidir. Senden öğrenmeden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bize bir şey öğretmez. Bu itibarla bu senin vaadindir. Allah'ın vaadi haktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah sözünü bozmaz. Ya رَبَّ الْعَالَمِنْ وَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ Şu anda bizim en büyük derdimiz, mühimmemiz, sıkıntımız, bizim moralimizi bozan, keyfimizi kaçıran, huzurumuzu kaçıran en mühim müşkilatımız Filistin ve Gazze'de bulunan Müslümanların bulundukları bu perişan haller, kafalarına bomba yağması, hastanelerin bombalanması, 20 bine yaklaştı şehitlerimiz, enkaz altında çok daha şehitler var, onlar da daha çıkarılamadı ve bütün kadın, kız, çoluk, çocuğun şehit edilmesi, soykırıma maruz kalmalarıdır. En mühim sıkıntımız budur. Bu niyetle bu sıkıntımıza senin kâfi gelmen için, hayırlı haberler bize aldırman için, Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimizin Filistin'de, Gazze'de emniyet ve emana, güvenceye kavuşmaları için tatlı sulara, yemeklere, gıdalara, ilaçlara

0: doktorlara kavuşmaları için niyet eyledik ve bunları okuduk. Sen bize okuttun. Burada bu kadar cemaat var. 40 kişinin olduğu yerde mutlaka birinin duası kabul olunur. Namazı, ibadeti kabul olunur. 100 kişinin olduğu yerde mutlaka kabul eseri zahir olur. Burada kaç tane 100 kişi var? Böylece Rabbul Alemin Tebâreke ve Teâlâ, senden talebimiz, niyazımız, bu cemaatlerle birlikte sana yalvarışımız odur ki bu kelime-i tevhidler hürmetine ve hasbiyallahu duası hürmetine bu en büyük sıkıntımıza kifayet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, Gazze'deki Müslümanları halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: En yakın zamanda büyük bir fereçle, halas ile kurtuluş müyesser eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, kurban olduğum içimizde sabiler var, günahsız yavrular var, hafızlık yapan talebeler var, ilim ehli var, yaşlılar var, teheccüd ehli var, tarikat ehli var, zikir ehli var, haramlardan sakınan takva ehli var. Ya Rabbi, onların da yüzü su hürmetine, ya Rabbi, en yakın zamanda, saatte, vakitte yardımını irsal eyle ya Rabbi. Feth-i mübin nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle Yahudi gasp eden zalim Yahudi siyonistleri kahreyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Kullemâ evgadû nâra lil-harb etfâhe Allah. Ne zaman harp için ateş yaksalar, Allah onu söndürdü. Ayetinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Bu ateşi söndür ya Rabbi. Ya Rabbi, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اَيْلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar Yahudilerin, Hristiyanların aralarına biz kinleri, nefretleri, düşmanlıkları, buğzları soktuk buyuruyorsun. Kıyamet günü daha olmadığına göre bu vaadin haktır ve bu devam etmektedir. En yakın zamanda kendi aralarında birbirlerine düşür ya Rabbi. Yahudilerin gruplarını kendi aralarında tefrikaya düşür ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hristiyanları da bu işten çok zarara uğrattır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da Yahudilerle kapıştır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Silahlarını aralarında kullandır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Güçlerini aralarında iptal eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kuvvetlerini imha eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünya üzerindeki nüfuzlarını mahveyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün ailelerini, çoluk çocuklarını korkuya kapıttır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kalplerine korkular ilka ile ya Rabbi.
1: Amin.
0: O şiddetli korkular yüzünden ya Rabbi, karadan girmelerini men ile ya Rabbi.
1: Amin.
0: Beter olup çıkmalarını nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kazdıkları kuyulara düşmelerini nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kassam tugaylarına, Hamas mücahitlerine yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, aziz yardımınla yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Yahudi'yi aziz ve muktedir ehzinle yakala ya Rabbi.
1: Amin.
0: Yeniden dünyanın her taraflarına paramparça eyledip tefrik eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dağılıp gitmelerin, devletlerin yıkılmasını nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Estaizu billah ve istezene rabbuke لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Habibim, senin Rabbin ilan etti ki kıyamet gününe kadar Allah-u Teala onlara en kötü azapları tattıracak, işkenceler yapacak, yaptıracakları musallat edecektir. Sen ilan ettin ve kasem ettin ve beyan ettin, yemin ettin. Senin vaadin haktır. Kurban oldum sana Allah'ım. Ya Rabbi, epey zamandır bunlar azdılar, kuyularını kazdılar. 70 senedir Müslümanları, mazlumleri inim inim inlettiler. Evlerini işgal ettiler, gasp ettiler. Ne hainlikler ettiler. Sen çok sabırlısın Allah'ım. Kurban olduğum, kıyamet gününe kadar vaadin haktır buyurduğuna göre kıyamet gününden evvel yine sen onlara en kötü azapları tattıracak, en büyük işkenceleri yapacak, bütün düzenlerini bozacak, devletlerini tarumar edecek kişileri musallat eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Musallat eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: sallat eyle ya Rabbi. Biz senin ayetlerine iman ettik. Biz senin Kur'an'ı tasdik ettik. Biz senin vaadine yakinen ya Rabbi iman ettik. Bizim senden beklentimiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifine göre tevekkülü beceremesek de, duayı beceremesek de, reddolmayı hak etsek de, birçok adabını ihlal etsek de, senden gayrı Rabbimiz yoktur. Sen bizi affeyle, mağfiret eyle. Tevbe-i nasuh ile sana dönmek nasip eyle. Ve ya Rabbi bizim günahlarımız yüzünden gazze azap etme ya Rabbi. Bu Müslümanların sorumsuzlukları, bu Müslümanların tevbesizlikleri, namazsızlıkları, abdestsizlikleri, haram eğlencelerle meşgul olmaları yüzünden ya Rabbi dualarımızla reddoluyor. Ama fazl-ı kereminle o sabiler, orada şehit olan yavrularımız, o kardeşi şehit olacağı zamanda başında kelime-i şehadet telkin eden yavrularımız, o ailesinden 50 kişi, 100 kişi şehit olup da helva dağıtarak senin kazana rıza gösteren o mücahitler hürmetine yardımını ziyade eyle ya Rabbi. Ummadıkları yerlerden, ummadıkları saatlerde, mekanlarda, beklemedikleri yerlerden Beni İsrail'in üzerine, Yahudilerin üzerine gazabını, azabını, ritsini, murdar azaplarını inzal eyle ya Rabbi. İrsal eyle ya Rabbi. İhlak eyle ya Rabbi. Dertleriyle meşgul eyle ya Rabbi. Başlarının derdine düşmelerini nasip eyle ya Rabbi. İnnehum la yu'cizûneke, onlar seni aciz bırakamazlar. Ve la yahsebennellezîne keferû sebekû. İnnehum la yu'cizûn. Sen buyurdun ki Kur'an-ı Kerim'inde, Habibim sakın sanmasınlar ki kafirler beni geçtiler, haşa. Onlar asla beni aciz bırakamazlar. Ya Rabbi tüfekleri varsa, tankları varsa, füzeleri varsa, atom bombaları varsa, fosfor bombaları varsa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen buyurdun ki onlar beni aciz bırakamazlar. Bir yellik canları var, bir sellik canları var. Ya Rabbi, bir bulaşıcı hastalıklık canları var, bir sineklik canları var. Kurban olduğum sana Allah'ım. وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin yerlerin orduları Allah'a aittir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوُ Rabbinin ordularını ancak O bilir, başkası bilemez. O kadar çok ordularım var. Karada, denizde, dünyada, 18 bin alemde ordularım var. Ya Rabbi melek ordularım var. Onlara bir melek bile fazla gelir. Yerlerinden söker kaldırır, geri ters döndürecek kuvveti var. Hazreti Cibril'in sayhaleri var. Birçok kavimleri, ümmetleri bir narayla helak ettin. Kurban olduğum sana Allah'ım. En yakın zamanda ya Rabbi bıçak kemiğe dayandı, kemiği de deşti. Müslümanlar aç kaldı, susuz kaldı, perişan halde, ilaçsız kaldı. İnim inim inliyorlar ya Rabbi. Çok zordalar ya Rabbi. Devamlı enkaz altında kalıyorlar. Her gün bomba, her saatte binalar yıkılıyor. Altında kalanlara yardım yetişemiyor. Onlar öyle inliyorlar ya Rabbi. Yetiş ya Rabbi, yetiş. Rahmetinle yetiş ya Rabbi. Nusretinle yetiş ya Rabbi. Feth-i mübin ile yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi ordularını gönder artık ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu zulmü durdur ya Rabbi. Zalimleri kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi hiçbir şey lazım değil. Kalpler senin tasarrufun altındadır. Kalplerine bir korku saldığın anda dünyanın en güçlü orduları tiril tiril titriyecek hale getirirsin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen bizi imtihan ediyorsun. Bu imtihanı kazandır bize ya Rabbi. Gazelilere kazandır ya Rabbi. Şehitliklerini mübarek eyle ya Rabbi. Şehitlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kalanlarına fazl-ı kereminle medet imdat, igasenle, sürat-i igasenle, ya Rabbi gayretinle, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi himayenle, nusretinle, zaferinle, yetiş ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayral fatihin. Amin. Fatiha-tül kitaba lima kurye lehu. Fatiha ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Bu cemaatle beraber ihlas ile huzur-u kalple, şuur ile birer Fatiha'da okumak suretiyle Gazze'ye, Filistin'e yardım olarak Fatiha Sûre-i Cellesi'nin ruhaniyetini gönderelim. El-Fatiha. Elhamdülillâhi lezî hedâne lihâdâ mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atisâmî illâ billâhâne qad jâet rasûlü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlünâ Muhammed. Allahümme sallî alâ sallâhu. Sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Efendi kardeşlerim, Allah razı olsun hepinizden. Bu mübarek mecliste sırf şu zikirler yapılmak, sırf şu dualar yapılmak için toplansaydık, dağılsaydık yine maksat hasıl olmuştu. Büyük bir İcabet eseri zahir olmuştur. Ama birkaç kelime söyleyeyim. Bir ayet-i kerime okudum. Görüyorsunuz, dünyanın çivisi de çıkmış, kazığı da çıkmış. Filistin Gazze'nin durumunu gördükten sonra artık dünyada adalet kalmadığı, insaf kalmadığı, vicdan kalmadığı, merhamet kalmadığı, hakikat kalmadığı, hiçbir bereket kalmadığı ortadadır. Bu saatten sonra daha iyiye gidecek değildir. Hep daha şerlisi gelecek, hep daha şerlisi gelecek. Hadis-i şerif, Buhari hadis-i şerifine göre. Ta ne zamana kadar? Hazreti Mehdi'ye. Hazreti Mehdi gelende tabii ki büyük bir güç gelecek, büyük bir kuvvet gelecek. Meleklerle yardım gelecek. Kaç bin melek ordusuna yardıma inecek ya. Bu kadar hadis-i şerif okudum. Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Hazreti Mehdi zamanında ne kerametler zuhur edeceği, ne harikulade işler zuhur edeceği, teknolojilerin biteceği, bütün silahların istop edeceği, zaten kafirlerin birçoğunun ondan önce gebermiş olacakları, sonra Roma'nın fethedileceği, bütün Avrupa'da 7 sene imamlık yapacağı, bütün oraları camilerle donatacağı, İstanbul'da 1 sene kalacağı, İstanbul'da 1 sene kalacağı, bunlar hep hadis-i şerif, ben rüyada görmedim bunları, kaynakları var. Önümüzde çok önemli günler var. Ama biz buna yetişiriz, yetişemeyiz. Mühim olan ruhların yetişmesidir. Mühim olan yetişip de, ters gidip de, isyan edip de, karşı gelip de, Deccal'a iman edip de, helak olacağın yerde Allah fitneye düşürmeden iman selametiyle ruhlarımızı kabzeylesin. Ruhaniyetlerimizi ona yardımcı eylesin.
1: Amin.
0: Bu noktada Mahmud Efendi Hazretlerimizin bizlere vaadi var. Beyanı var. Ne buyuruyor? Benim nispetim Hazreti Mehdi'ye ulaşacak. Bunu biz duyduk, duyanlardan duyduk. Efendim sen nispetinin devam edeceği. Zaten tabii artık dünyanın sonlarındayız. Birkaç asır ya var ya yok. Bu dönemlerde tabii ki en erken gelse Hicri'de 1460'ta sonra 1500'ün başına Hicri hesapta 15. asrın başına o vaziyette 40 yaşında olmuş olur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin beyanı veçile yüzün başında gelecek. Yüzün başında gelirse en erken gelse 1500'ün başlarında gelir en erken. Orayı atlarsa bir daha 16. asrın başına 1600'ün başına gider. Orayı atlarsa 1700'ün başına gider. Ama o aralarda mutlaka gelir. Nereden anlıyoruz onu? Ama işte Efendi Hazretlerimize sorduğumuz üzere yakın mıdır, uzak mıdır? Uzaktır buyurdu. Yani çok yakın buyurmadı. Buna delil olarak ne buyurdu? Buyurdu ki Hazreti Mehdi geleceği zaman da İslamiyet çok zayıf olacak. Müslümanların sayısı çok az olacak. Şu anda Müslümanların sayısı artıyor. Avrupa'da bile bütün şu Filistin olayından, Gazze bombalamalarından, Yahudinin zulümlerinden etkilenen birçok Hristiyan İslam'ı araştırıyor. Gazze'deki Müslümanların sabır ve metanetleri ve şehadete yürümeleri ve şehit olmadıklarına üzülmeleri, şehit olanların helva dağıtmasını görüyor. Bu nasıl din, bu nasıl İslam, bu nasıl iman? Bizde hiç böyle bir itikat, bir din, bir şey yok. O zaman bunun hak olması lazım, onlara bu imanı veren dinin diyerekten nice kadınlar, kızlar biz Müslüman olduk diyorlar. Onun için her şerden hayır çıkıyor ve 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin şehit veriyor Müslümanlar ama bu taraftan da yüz binlerce gavur Müslüman oluyor. Allah böyle yapıyor işte. Celle Celaluhu. Onun için ümitsiz olmayalım. Ümitsiz olmayalım. Onlar makam sahibi oluyorlar, çok kazanıyorlar, yüksek derecelere nail oluyorlar. Zaten ecelden evvel ölmek yok, ecelden sonra durmak yok. Ama burada çok büyük hayırlar var. Kâfirlerin Müslüman olması bakımından, namaz kılmayanların insafa gelip ya orada Müslümanlar ne halde, Yahudilerin bombası altında, ben burada yatıyorum aşağı sabah namazını yatakta geçiriyorum, kaçırıyorum. Allah benim belamı verecek diye korkarak, utanıp insaf edip namaza kalkanlar var. Bazıları evde kılarlarken, ya evde sabah namazı kılınır mı? Öğlen namazı cemaatsiz kılınır mı? İkindi cemaatsiz kılınır mı? Ondan sonra başıma bela gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, evlerinde kılanların gidip evlerini yakmak istedim. Kılmayanları hiç konuşmuyoruz. Beş vakit namaz kılmayanları hiç konuşmuyoruz. Beş vakit namaz kılmayanlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifte, mahşere kimlerle çıkacak? Mâ kârûne ve firâvne ve hâman. Kârûn'la, firâvun'la, hâman'la beraber cehennemin dibinde yanacak diyor beş vakit namaz kılmayanlar. Men lem yuhâfız aleyhissalâvât. Beş vakit namaza muhafaza etmeyen, bu muhafazanın içine cemaatle de kılmak da giriyor. Muhafaza o demek. Cemaatle kılmayan, hani nerede cemaatle kılmıyor? Hiç kılmıyor ya. İşte beş vakit namaza devam etmeyen, kılsa bile kazaya bırakan, vaktini geçiren, tadili erkansız kılan, hepsi buraya dahildir. Muhafaza etmeyenler. Bunların burhanı yoktur diyor. Ahirette ellerinde bir delil yoktur diyor. Hüccetleri yoktur diyor. Kabirde nurları yoktur diyor. Mahşerde nurları yoktur buyuruyor. Haşr olacakları Firavun. Firavun nerede ya? Firavun Müslümanların yandığı tabakada değil ki. Kâfirlerin yandığı tabakada. Müslümanlardan cehenneme girenler olacak. Olacak ama namazla devam etmeyenler Firavun'la beraber diyor. Şimdi Firavun cehennemde Müslümanların da yanacağı tabakalar olacak. 7000 seneye kadar Müslümanlardan da yananlar olacak. Fakat şimdi namaz kılmayanlara Firavun'un yandığı tabakada beraber olacak diyor. Siz bundan hiç mi bir şey anlamıyorsunuz ya? Haman nerede yanacak? Karun nerede yanacak? Hani Müslümanların günahkarları, içkicisi, kumarcısı, bidat ehli falan, kafir ölmemiş ama cehennemi hak etmiş. 7000 seneye kadar İmam-ı Gazali buyuruyor, radıyallahu anh, yananlar olacak. Peki onlarla beraber demiyor. Ya nerede diyor? Firavun, Haman, Karun. Bunlar kafirlerin danışkası. Onlarla yanacak diyor. Şimdi bir insan Gazze yanarken, bombalanırken, çoluk çocuk ölürken, binlerce şehitimiz varken burada bir insan namazı kaçırır mı ya? Sabah namazını geçirir mi ya? Ondan sonra cemaatsiz kılar mı? Birisi korkmuyor mu ya? Allah bizim de başımıza belalar yağdıracak. Bak hanımım lan, çocuklarım var, çocuklarım var. Bizim artık torunlarımız oldu. Evimizde, ocağımızda oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Gusül abdesti alacak suyumuz var. Namaz abdesti alacak suyumuz var. İçecek bal gibi tatlı tatlı sularımız var. Yiyecek ekmeklerimiz var, yemeklerimiz var. Ya utanmıyor muyuz Allah'tan ya? Utanmıyor muyuz ya? Bir de namazı kaçırıyorsun, bir de cemaat terk ediyorsun, bir de vur patlasın, çal oynasın, gösteri yapıyorsun, kutlama yapıyorsun. Bir de ondan sonra dünya kadar günahlar işliyorsun. Orada Müslümanlar inim inim inlerken. Ya biraz insafın, vicdanın yok mu senin? Zerre kadar imanın olsa Müslümanlar tek beden gibidir. Hiç mi hissetmiyorsun? Hiç mi duygusal bir an yaşamıyorsun ya? Böyle bir vurdum duymazlık. Böyle bir, yani orada biraz televizyonda haberlerde bakıyor, aa bomba yağmış, küçük çocuk ölmüş veya işte annesi karnında hamile kadın ölmüş, o ölmüş. Biraz üzülenme, biraz işte gözünü yaşıyor falan. Bir dakika geçmiyor, bir dakika. Bir dakika geçmeden yine elinde, işte her şey telefonda zaten. Bilmem ne, orada bakıyor, yine bir video görüyor, başlıyor gülme. Ya ben bu milletten bir şey anlamadım ya. Siz anladıysanız bana anlatın. Ya bir dakika evvel o Müslümanlara bomba yağdın, onların paramparça olduğunu gördün, gözlerin yaşardı, şöyle bir sildin. Bir dakika geçmedi, yarım dakika sonra kalkacaksın, az daha göbek atacaksın ya. Bir dakika sonra kemençe çalsa horona kalkacaksın ya. Ne yüzsüz bir insansın ya. Ne utanmaz bir insansın ya. Ben böyle bir rezillik görmedim ya. Ya üzüntümüz iki dakika sürmüyor ya. Adamlar, kadınlar, kızlar, bebeler, çocuklar inim inim inliyorlar ya. Fosfor bombaları kafalarına yandı. Bütün vücutları yandı gitti ya. Bunu görür hala hoppala zıppala ya. Neyi kutluyorsun ya? Ne haldeyiz ya? Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Biz nasıl Müslümanız ya? Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimin fe leyse minhu. Sabaha kalkıyorsun, akşama vardık şimdi bak. Teheccüd namazına kalkmak, seherde istiğfar yapmak, Filistin'e gaziye dua etmek icap etmez mi? Hadi teheccüdü kaçırdın. Sabah namazına kalkmak, cemaate hazırlanmak, camiye, cemaate çıkmak lazım gelmez mi? Sabah namazına dualar %100 kabul ediliyor. Sabah namazında selullah havacekum fi salati subhi. Allah'tan isteyeceklerinizin, hacetlerinizin hepsini sabah namazında isteyin buyuruyor hadis-i şerif. Sabah namazında cemaatler, camiler dolması lazım değil mi? Mesele nedir? Mesele sabah namazlarında şu anda bütün vilayetlerde, merkezlerde, etrafında meskun mahal olan, cemaat olan, şimdi tabi hepiniz uzaklardan belki geldiğiniz için siz buranın cemaatısınız diyemem. Velakin bu Mescid-i Şerif'in sabah namazında alt katını, üst katını dolduracak kadar, hatta sokaklara taşacak kadar halk yaşıyor mu bu etrafta? Yaşıyor. Nüfusun haddi hesabı yok. Nerede? Sabah namazında kaç kişi var? Peki tamam. O zaman Filistin'e, Gazze'ye yardım bakımından milyonlarca kişi abdest, taharet, gusül önemsemeden toplandılar, miting yaptılar, slogan attılar. Onun da önemi var, onun da değeri var. Ama o mu Yahudi'ye daha çok dokunur? O mu zalim Siyonist'e daha büyük darbe indirir? Yoksa sabah namazlarında cemaatler dolsa da beddualar yapsa, abdestli vaziyette, zikirli ağızlarla, istiğfarlardan sonra tevbe-i nasuh ile Allah'a dönen bir toplum, camiler, cemaatler dolsa, beş vakit namazı biz kılmazsak, biz Müslümanlara yardım edemeyiz. Allah gücümüzü aldı. 2 milyar Müslüman var. Suluk ule mahallesi kadar hükmümüz yok derdi Efendi Hazretlerimiz. Dolayısıyla bak Filistin, Gazze gözümüzün önünde cayır cayır bombalanıyor, yanıyor, yakılıyor. Çıt çıkaramıyoruz. Böyle bir acizlik dünya kuruldu kurulalı görülmemiştir. Böyle bir zamanda hiçbir Müslüman böyle bir şey görmemiştir. Bu geldi geldi geldi, bizim gibi zavallı, aciz, yani işte cemaati terk eden, haramlara bulaşan, takvaya riayet etmeyen bizim zamanımızda olduğuna göre bu faturada bizim büyük bir vebalimiz var. Niye bu güçsüzlük oldu bizde şimdi? Onlar bunu hak etmiyor. İşte bu kadar haberlerde, Gazze'de bir tane açık kadın yok. Hepsi abdestli, namazlı, zikirli, çoluğu, çocuğu, küçüğü, büyüğü hep kelime-i şehadet ve zikir üzere ölüyorlar ya. Görüyorsun canlı yayınlar çekiliyor ya. Nasıl mübarek bir toplum. Dünyanın gavuru diyor, biz böyle bir azimli bir millet görmedik. Bu nasıl iman ya? Bunların nasıl bir peygamberi kitabı var diyor. Gavurlar Müslüman oluyor ya. Ya biz de namaza başlayalım bari. Gavurlar bundan ibret alıp Müslüman oluyor. Sen 80 senelik, 40 senelik Müslümansın. Niye namaz kılmıyorsun hala ya? Senin burada namaz kılmaman oraya bomba olarak gidiyor ya. Senin cemaate gelip cemaatle namazda dua yapman Yahudi'ye bomba olarak gidiyor. Namaz kılmaman, içki içmen, zina yapman Gazze'ye bomba olarak gidiyor. Tevbe etsen, namaza başlasan, şu anda kadın tesettüre girse, çarşaf giyse, başını kapatsa, bacağını kapatsa, zina yapan tevbe etse, bir daha yapmayacağım Allah'ım, söz veriyorum sana. Sen Müslümanları kurtar Allah'ım. Ben de sana tevbe ettim dese mesela, o da Yahudi'ye bomba olarak gidiyor. Ya! Bu işler manevidir. Bir maddi boyutu var, onu herkes seyrediyor. Bir de manevi boyutu var bunun. Allah-u Teala'nın yardımı mı azaldı? Allah-u Teala'nın gücü mü azaldı aşağı? Allah-u Teala'nın melek orduları mı bitti aşağı? Rüzgar orduları mı bitti? Sinek ordularıyla şu anda, şu konuştuğum saniyede, dakikada değil, dakikada değil, saniyeler içerisinde 6 milyon Yahudi'yi, 8 milyon da 2 milyonu Arap nüfuslarının, 6 milyon Yahudi'yi bütün sinekleri Nemrut'un üzerine gönderdiği gibi gönderip 1,5 milyon silahlı Nemrut'un ordusuna sinek ordusunu gönderip de sinekler, büyük büyük sinekler, öyle küçük sivrisinek gibi azıcık bir kan emmekle yetinmez. Büyük büyük sinekler kafasından başlayıp bütün vücudunu bir anda sinekler kaplayıp bakan sinekten adamı göremez hale gelip ayakta duran sapasağlam silahlı Nemrut'un ordusundaki askerlerin bir anda bütün etlerini sineklere yedirip iskelet halinde küt diye yere düşüren Allah, aynı gücü duruyor. İstediği anda sinek orduları yaratır ya. 6 milyon nedir Allah'a ya? 6 katır trilyar sinek yaratır şu anda. Sinekten gözünü görmez ya. Nereden tanka binecek? Nereden hava kara harekatı yapacak? Nereden gözünü açacak da sinekten de? Ondan sonra efendim düğmeye basacak da füze fırlatacak ya. Allah var ya. Celle Celaluhu. Niye yapmıyor? Niye yapmıyor? Burada bir sır var. Burada bir imtihan var. Burada bir hikmet var. He, Allah'a inanmıyorum dersen gavur olmuşsun, çıkmışsın, gitmişsin. Zaten benim muhatabım değilsin. Sen ne yaparsan yap. Ama sen Allah'a inanıyorum diyorsun. E senin inandığın Allah ve ala külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeter. 6 milyon Yahudi'yi tepelemek, mağlup etmek, gebertmek, leşini çıkartmak, sürütmek Allah'a nedir ya? Nedir ya? Bir melek Cebrail aleyhisselam geliyor. Sayhayla, narayla iş bitiriyor. İnkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn diyor Kur'an. Tek bir nara attırdım diyor. Bak iki değil. İki değil. Nara ne demek? Gürültü çıkartmak. Peki şimdi burada kaç kişiyiz de diyelim 1000 kişiyiz, 2000 kişiyiz. Hep birden bağırdık, bir gürültü çıkarttık mesela. Bir rahatsızlık veririz ortalığa yani. Ama ne olacak? Direkt yerinden oynar mı? Yok. Hepimiz olanca gücümüzle bağırsak haba bize sallanır mı? Bence sallanmaz. Hepimiz üflesek de sallanmaz. Aynı anda üflesek de sallanmaz. Ama Cebrail aleyhisselam bir nara atarsa, onun 600 kanadıyla, iki kanadı, birisi doğuyu aşmış, birisi batıyı geçmiş kanatlarıyla ufku kaplamış, alemleri kaplamış cüssesiyle, o gücü Allah ona vermiş Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim kaç yerde Hazreti Cibril'in sayhasından bahsediyor. Yani o nara atmasından bahsediyor. Habib-i Neccar'ı şehit ettiler. İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği iki Rasulü de şehit ettiler. Sonra üçüncüsü geldi. Sadık Saduk Hazretleri geldi ikisi. Onları tekzip ettiler, inkar ettiler. Sonra Şem'un geldi. Aleyhissalatu vesselam. Onu da şehit ettiler. Habib-i Neccar'ı da şehit ettiler. Onun üzerine ne buyuruyor Yasin-i Şerif'te? Zaten vadrib lehum meselen ashabel kariyeti'den başlıyor. Habib-i Neccar Hazretleri'nin nasihatleri, vaazları öyle devam ediyor. O sayfa bitiyor. Üçüncü sayfasında Yasin-i Şerif'in neyle başlıyor? Ve ma enzelnâ alâ kavmihi ile başlıyor. O ve ma enzelnâ bunu anlatıyor işte. Ve ma enzelnâ biz indirmedik. Alâ kavmihi Habib-i Neccar'ın kavmi üzerine. Min ba'di onun ardından. Ne indirmedik? Min cündin. Ordular indirmedik. Mines semâi gökten. Yani biz onları helak etmek murad ettik. Çünkü üç tane Rasûlümü şehit ettiler. Bir de tabi Habib-i Neccar gibi çok büyük bir veliyi, Allah dostunu da şehit ettiler. Onların iyiliğini istediği halde. Onun için helaki hak ettiler. Ama biz onları helak etmek için ne yaptık? Gökten büyük ordular indirmedik. Yani melek orduları göndermedik. Ve mâ künnâ. Zaten hiçbir zaman biz olmadık. Münzilîn. Kafir toplumları helak etmek için Lut kavminin beş vilayeti, Lut kavminin beş vilayeti ki yüz binlerce insan yaşıyordu, yüz binlerce. Onları da helak etmek için ordular indirmedik. Biz zaten kafirleri helak etmek istediğimiz zaman, yani şimdi Amerika'yı helak edeceğiz, 350 milyon. Yahudi'yi helak edeceğiz, 6 milyon oradaki. Dünya üzerinde 15 milyon kadar varlar. Yani 15, 20, 25 en fazla taş çatlasın. Nüfusları çok az. Ama nüfuzları nüfuz Z ile, nüfus S ile, kelle başı sayısı. Çok az. Şu anda dünyadaki her vilayete bir kişi, bir Yahudi vali tayin edelim desek, dünyadaki vilayetlerin vali tayin etmek bir kişi verirsen nüfusları yetmiyor. O kadar nüfusları az. Ama nüfuzları, etkileri çok. Çünkü tahrif edilmiş, değiştirilmiş, batıl, Tevrat şeriatı, işte Tora dedikleri, Kabala dedikleri, kurafeleri din kabul etmişler. Hamların uydurmalarıyla, yok Yeşâ kehaneti, yok Amalika'yı kırıp geçirdiği gibi, efendim, Yuşa aleyhisselam, tabii Amalika'yı yenen o. Adamlar bunları konuşaraktan Gazze'deki bütün Müslümanları Sina çölüne, Batı Şeria'daki Müslümanları da Lübnan'a göndermek suretiyle orada tamamen bir Müslüman bırakmadan Mescid-i Aksa'yı da işgal edip Süleyman Mabedi'ni oraya yapıp Havra'yı, Mescid-i Aksa camimizin yerine Havra yapacak oraya. Ondan sonra orada durmaz. Oradan Lübnan, oradan Suriye, oradan Türkiye. 21 vilayetimiz arz-ı mev'ud planı içerisinde Maraş'a kadar geliyor. Maraş'ı, Adana'sı, Mersin'i onların haritasında, Pentagon'daki haritada yer alıyor. Büyük İsrail projesi tabii ki PKK'yı, PYD'yi de alet ederek Marksist-Leninist zındıkları efendim sınırımıza konuşlandırdılar. Ta Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sürruhu 90 senesinde yaptığı sohbette, bak hiç şu an belki başbakanlar, o zamanki cumhurbaşkanlarının bile derin devletin bile aklında yok. Ne söylüyor? Amerika bombaları hazırladı diyor. Bu iş Türkiye'ye gelecek diyor. Bombalar hazırladı diyor. Ta o zaman Bosna Hersek'teki katliam var. Bosna Hersek'ten ibret alalım. Bak Bosna Hersek'ten ibret alalım diyor. Çünkü Bosnalı Müslümanlar o zaman geldiler, ne dediler? Efendi Hazretleri onlarla görüştüğü de oldu. Oraya gidenlerden, konuşanlardan da haber getirenler oldu. Ne dediler? Biz bu belayı hak etmiştik. Niye? Bir tek adımız Müslüman. Dinden, abdestten, gusülden, namazdan hiçbir alakamız kalmamıştı dediler. Bunu Efendi Hazretlerimizden ben kaç kere kürsülerde dinledim. Yani Bosna olayı hemen hemen 30 seneye yaklaştı. Srebrenica katliamları falan. 30 tam olmadıysa da 30'a yaklaştı. Hicri hesapta 30'da oldu takvime göre. Ne dediler? Sırpların evinde şarap vardı buzdolabında, bizim buzdolabında da şarap vardı. Sırplar domuz eti yiyordu, biz de domuz eti yiyorduk. Bunları Efendi Hazretleri'nden defaatle dinlemişim. Ve gerçek olan şeylerdi bunlar. Hatta o kadar şuursuzlaştık ve kendimizi gavurların modalarına kaptırdık ki hiç aramızda bir fark kalmadı. Kız istediler, Müslümanın kızını, kızımızı bile Sırp'a verdik. Hiçbir Müslüman boşnak kızı Sırp gavuruna verilir mi? Verdik diyor. Sonra Allah ne yaptı? Belamızı verdi. Ama Allah Müslümanlara bela verir ama o bela aslında nedir? Uyarıcıdır. Neden? Ebedi cehennemde yanmaman için, hepten dinden çıkıp mürtet gavur olmaman için hoppala dur bakalım. Ne yaptı? Sırp gavurunu bize musallat etti. Sırp gavuru da ne yaptı bunlara? Katliam yaptı, soykırım yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Ama Bosnalı Müslümanlar zulme uğradılar, şehit oldular. Binlercesi, on binlercesi hala toplu mezarlar bulunuyor. Hala toplu mezarlar, onlar şehit oldular ama kalanlara da inşallah ders oldu. Bir kendilerine geldiler. Ali İzzet Bekoviç, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Yine bir onlara bir şuur vermeye çalıştı. Başlarında bir Müslüman olarak, Müslüman önder olarak bir hizmetler yaptı falan. Yeniden bir namaz oranı başladı. En azından Sırp'a kız vermeme. Ya bu benim babamı öldürmüş, anamı kesmiş, onu doğramış. Ben buna nasıl kız veririm? Bu gavura nasıl kız veririm? Şuuru gelişti. Allah yine Müslümanları kurtardı ama ne lüzum vardı diyor Efendi Hazretlerimiz. Bu kadar acılı süreçler yaşamaya ne lüzum vardı? Beş vakit namazları kılsaydık, cemaatlerle camileri doldursaydık, haramlardan sakınsaydık, Allah da Sırp'ı musallat etmeseydi, Allah da Yahudi'yi bak şimdi Lübnan'a, proje Lübnan'a, oradan Suriye'ye, zaten PKK'sını, PYD'sini kime musallat etti? Türkiye'ye. 40 sene. Kaç şehit? 30 bin, 40 bin asker, polis, vatandaş, Türk'ten, Kürt'ten, Laz'dan fark etmez. Hepimiz Müslümanız, İslam'da ırkçılık yok. 30-40 bin şehit var. PKK'yı, PYD'yi kime musallat etti? Peki PKK'nın, PYD'nin arkasında kim var?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Ekim 2023 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Liderimiz, önderimiz bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder, lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
4: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: reklamlar.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanden.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
16: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
17: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için
7: Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
16: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
19: Reklamları dinlediniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
7: Liderimiz, önderimiz, bilmem kim, bilmem kim. Ne bilmem kim ya? Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka önder lider olur mu? Kim ona tabi olduysa alimlerden, meşayihimizden, onlar da onun varisi oldukları için onlara tabi oluyoruz. Asıl tabi olduğumuz nokta Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem.
4: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20.15'te Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmış.
20: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
4: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Ekim 2023 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
7: Yahudi Siyonizm. Onun arkasında kim var? Amerika, İngiliz. Şimdi düşmanımızı küçümsemeyelim. Düşmanımızı küçümsemeyelim. Efendi Hazretlerimiz 30 küsur sene evvel Amerika bombaları hazırladı. Ne diyor bak, ufka bak. Buna ufuk da demeyelim. Keramete bak diyelim. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evliya nerede gelecek bir daha? Kerametlere bak. Çekiç güç diyor. Bak çekiç güç. Aynı bu tabirle. Çekiç güç. PKK'ya diyor, o zaman böyle PYD-MYD isimleri bile yok. PKK ismi var. PKK'ya çekiç güç silah temin ediyor diyor. 33 sene evvel. Şimdi o zaman bu işler gizli. Ne Amerika itiraf ediyordu, ne buradaki çekiç güçten böyle bir çıkan giren bir şey gözüküyordu. Biz o günleri hatırlıyoruz. Şimdi Ürdün'ün dibine biliyorsunuz, IŞİD'çileri Irak'tan, Suriye'den Amerika aldı, otobüslerle, uçaklarla taşıdı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Nakliye yaptı. Onların bir kısmını da nereye götürdü? İşte maymuncuk anahtarı. Nereye lazımdı? Ürdün sınırına. Ürdün sınırına götürdü.
0: Şimdi Ürdün'ün içinde ne var? 2 milyon, 2,5 milyon Filistinli var. O 2,5 milyon Filistinli zaten sınırı açın geçeceğiz, biz de şehit olacağız diyor. Duvarlara tırmanıyor.

0: şunları bunları. Osmanlı da öyle gidince, bak şimdi Filistin'deki mücahitler, Kassam Tugaylarının mücahitleri, bak orada bir mücahit neler söylüyor. Ne diyor? İnşallah biz ölürsek şehit olacağız. Kalırsak Osmanlı, bizim için söylüyor, Osmanlı Müslümanlarıyla efendim Mescid-i Aksa'da özgür bir şekilde namazlarda buluşacağız diyor. İnşallah buluşacağız. Buluşacağız Allah'ın izniyle. Yahudi'ye Allah devlet vermemiş. Köpük gibi bir 70 senelik bir şey çıktı üstüne. 7000 senelik dünyanın ömrüne nispetle 70 senenin saniye kadar hükmü yoktur. Bu onların devleti çökecektir. Bunların düzeni bozulacaktır. Bu zulüm arşa dayanmıştır. Mutlaka Allah'ımız yemin etmiştir. لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْبَادِحِينَ Bir zaman sonra da olsa sana mutlaka ama yemin ediyorum yardım edeceğim buyuruyor. Bir zaman sonra da olsa, şu anda o zamanı geçiyoruz. Çok daha kısa bir zamanda Yahudinin devletini, izzetini, şevketini tarumar eylesin.
1: Amin.
0: Onun için ümmet şuuru ve inne hâzi ümmetüküm ümmeten vâhide Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Acem şuuru değil. Bu sizin ümmetinizdir. Tek ümmetsiniz buyuruyor. Ve ene rabbüküm. Rabbiniz de bir Allah. O da benim Allah buyuruyor. O ümmet şuuruyla onların derdiyle dertlenerek keyiflerimiz, uykularımız kaçarak maddi manevi ne imkan açılırsa o fırsattan yararlanıp yardımcı olarak bu Müslümanların emanını, emniyetini en yakın zamanda Allah görmemizi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ama bak ne buyuruyor? Efendi Hazretimiz o zamandan ta Amerika çekiş güçle PKK'ya silah veriyor. Ne büyük bir keramet. Şimdi alenen verdi, Irak'ı kaça böldü, bu taraftan Suriye'de onların arasını birleştirecek, koridorları açacak, açamıyor. Yine Türk ordusu bir girdi aradan birkaç yerden onların tam birleşecekleri şeyleri, kantonları bir arayı böldü. Oradan elhamdülillah biraz rahatladık ama ne zamana kadar? Gavurda bu silah varken, İngiliz'de, Amerika'da bu para varken, Siyonist'te bu lobicilik varken, biz böyle Müslümanlar birbirini yerken, tarikatler, cemaatler bile Ehl-i Sünnet'te birleşmezken, efendim, hocalar toplanamazken, birkaç hoca toplansa hepsinin kalbi farklı farklı atarken, dağınık dağınık düşünürken, Allah yardım eder mi ya? Bu camiler sabah namazında cemaatten boş kalmışken, nasıl olacak kardeşim? Allah yardım eder mi ya? Sonra dualar kabul olmuyor. Nasıl kabul olacak? Nasıl kabul olacak? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُونَ Mutlaka iyiliği emretmelisiniz. Ya şeriatın emirlerini nakletmelisiniz. وَلَتَنَوُنَّ عَلْمُنْكَرِ Mutlaka münkerden, şeriatsızlıktan nehyetmelisiniz. Mutlaka. Yani bu yanlıştır, bu yasaktır, bu şeriatsızlıktır demeniz lazım. Hani hoca efendiler? Nerede? Niye doğruyu konuşmuyorlar? Mutezile cirit atıyor. Kaderi inkar. İsa Aleyhisselam'ın üzülünü inkar. Mehdi diye bir şey yok diye inkar. Yahu bir Müslüman çıkıp bu ne şeriatsızlıktır ya? Nasıl konuşuyorsunuz böyle Kur'an'ın aleyhine, ayetin aleyhine? Diyen yok ya, diyen yok. Ölü toprağı üstüne serdirmiş. Şimdi biz ehli sünneti korumazsak Allah bizi korur mu? Bidat ehlinden gülüşürsek, konuşursak, aynı ortamlarda buluşursak Allah bize yardım eder mi? Dert bir değil, bir elvan elvan. Dert bir değil, elvan elvan. E şimdi Efendi Hazretleri diyor, bakın diyor, yazık olur diyor, bela gelir diyor, bak Bosna ne oldu diyor, onlara benzemeyelim diyor, onlar gibi tıraş olmayalım diyor, onlar gibi elbiseler giyinmeyelim diyor, kafirlerle efendim muhabbet etmeyelim diyor. Bak. Ama dinlemediler laf diyor, buyuruyor. Allah sırpı musallat etti başlarına. Bunlar tamam. Dinlerine döndüler, anladılar, şey ettiler. Ama sonra ben Bosna'ya gittim. Velakin yine caddeler, sokaklar şurada burada. Bir iki tane tesettür olan ya var ya yok. 30 sene geçmedi. Yine kafirler gibi etekler, bluzlar,

0: döpyesler, çıplaklıklar.
1: Gider seni.
0: Hani ders almak? Şimdi bak efendim, sen ne buyuruyor peşine? Bu ateş Türkiye'ye geliyor diyor. Amerika bombaları hazırladı diyor. Çekiç güç, PKK'ya silah veriyor diyor. Şimdi bunlar geldiğimiz ortamda hepsi somut, müşahhas. Bütün dünyanın gavuru geldi sınırımızda, konuşlandı mı? O büyük evliyanın buyurdukları çıktı mı? Bu Türkiye'ye geliyor diyor. Zaten biz onun için sohbetlerde ne dedik? Türkiye'nin güvenliği Gazze'den geçer. Türkiye'nin güvenliği Filistin'e bağlıdır. Türkiye'nin güvenliği sınırımız Gazze'dedir. Çünkü orayı hallederse Yahudi, artık ne yapıyor? Lübnan, Suriye. Arada iki var. Lübnan, Lübnan zaten perişan. Bombalar patlamış. Oradaki İran Hizbullah'ı, Şia orayı mahvetmiş, perişan etmiş. Ehl-i Sünnet'i çok zor duruma düşürmüş. Orada zaten %20 kadar Hristiyan var. Lübnan'da Arap Hristiyan, Arap. %20 Arap Hristiyan var. Orada Dürzüler var. Bir dağ bütün Dürzü. O Dürzüler dinsiz, kitapsız. Şimdi Yahudi onları askere alıp Filistin Müslümanlarının üzerine kendisini, adamlarını, askerini korumak için Dürzülerle anlaşıyor şu an. Dürzüleri sürecek cepheye. Kara savaşında. Allah Dürzüleri de kahretsin. Allah ne kadar İslam düşmanı, din düşmanı, Yahudi destekçisi varsa hepsini kahreylesin. Amin. Şimdi oradan Lübnan'da devlet mi var? Lübnan'da otorite mi var? 70 yaşında kadın çöplükten ekmek arıyor. Ve hatta 70 yaşında kadın bana bir ekmek verin de ne yaparsanız bana yapın diyor. O duruma gelmiş Lübnan. Lübnan'ın durumu bu. Bu Lübnan ne kadar direnebilir? Ondan sonra Suriye. Suriye'nin durumu ne? Suriye'de fiili 3 tane devlet var. İran'ın Haçlı Şabileriyle bilmem nereleriyle şey yapıyor. Oradan PKK-PYD, Rakka tarafı, petroller onların elinde. Bütün petroller Amerika'ya gidiyor. Orada bir devlet. Fiili yani. Fiili devlet var. Birleşmiş Milletler'de devlet adı yoksa da. Fiili devlet var. Yönetim. Bir de geliyorsun buraya İdlib'e. Burada 3-4 milyon insan. Buranın da yönetimi 30-40 bin silahlı IŞİD'çilerin elinde. Orada da 3 var. Bunların hangisi Yahudi ile Amerika ile İngilizle uğraşabilir? Zaten Amerika Yahudi içinde. PKK-PYD Amerika Yahudi. Nereye geldi? Nereye geliyor oradan? Türkiye. Zaten adamın 21 vilayetimiz Erzurum'un topraklarının içinde Nil'den Fırat'a kadar. Fırat nerede? Fırat nereden çıkıyor? Erzurum'un yaylasından çıkıyor Fırat. Fırat'ın ilk çıkış noktası Erzurum'un yaylasında. Fırat cennet ırmağıdır diyor hadis-i şerifte, Bukhari'de. Cennetten akıyor ilk aktığı yerde. Ben yaylaya onun için gittim. Fırat'ın çıktığı yer cennetten akış olan yer. Bir de gittim baktım. Halis Efendi hocamız vardı. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Eski Erzurum müftülerinden. Efendi Hazretleri çok severdi. Efendi onu sever. Halis Efendi hocamız. Gelmiş oraya sabahın bir vakti. Bir kişiyle beraber. Hürmet ettim, elini öptüm, dua senin falan. Şu kadar bir yer. Şu kadar. Havuz gibi şöyle şu kadar. Su buz gibi, buz buz. Hiç bir dakika duramazsın. Halbuki sıcakta gittik biz. Ondan sonra alttan kaynıyor. Alttan kaynıyor ama hadis-i şerif buyuruyor ki Fırat cennettendir. E nasıl olacak? Halis Efendi hocamız dedi ki Evliya Allah'tan bir zat var dedi. İsmini de verdi ama ben pek şimdi unuttum. Çok sene var. Geldiler burada dedi müritleriyle Fırat'ın başında zikrettiler. Sonra ya bu Fırat ırmak cennettendir. Peki cennet den bir hark görükmüyor hani zahirde. Nasıl cennetten oluyor? Allah Allah. O zat bunu müritlerine izhar etmek için buyurdu ki ibrik verdi ona, bir tane ibrik. Al evladım dedi, bu ibriği dedi. O zaten şu kadar bir yer. Yani birkaç metrelik bir şey. Havuz gibi. Derinliği de şu kadar. Derinliğe çıkıyorlar. Oradan aşağı gidiyor. Oradan aşağı giderken, tabii yayladan inerken hep onunla iniyorsun, onun şey ettiğiyle. Oradan kanallar ekleniyor, o ekleniyor, bu ekleniyor, görüyorsun, görüyorsun. Fırat, deniz ya! Boğaz gibi ya! Boğaz gibi, ama çıkış yeri orası. Ondan sonra, dedi evladım dedi, al dedi şu ibriği dedi, ibrik de boş. O da zannetti ki, daldır havuza, su al. Yok dedi, havuza daldırma. Ya ne yap? Üstüne tut dedi. O mürit de laf dinledi, aldı ibriği böyle durdu biraz. Baktı ki, ibrik ağırlaşmaya başladı, boş ibrik. Allah Allah! Bir şey görükmüyor yukarıdan aşağı. Ama cennetten olduğu için doldu ibrik. Getirdi suyu. Anladın mı şimdi dedi, Fırat cennettendir, hadis-i şerifini gördün mü? Su nereden geliyor? Yukarıdan geliyor dedi. Cennet nerede? Yedi kat göklerin üstünde. Yani üstüne tutuyorsun, kupkuru hava, bir şey, yağma yok, ibrik doluyor. Ama tabii şimdi sen de gidip denersen senin ibrik dolmaz. Çünkü sen evliya değilsin. Allah senin keşfini açmamış. Allah sana keramet nasip etmemiş. Onun için denemelere lüzum yok. Denemelere lüzum yok. Ama adamların vaat edilmiş toprakları Fırat. Bizim burada Nil, Kahire'nin, Mısır'ın merkezi Kahire'nin göbeğinde. Yahudi buraları almadan asla durmayacak. Çünkü onun tahrif edilmiş kitabı bundan bahsediyor. Ama aslında Allah'ın vahiylerinde bu var. Ne burada estağfirullah billah ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri enel ardı yerisuha ibadiyyus salihun. Biz Tevrat'ta da yazdık. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Şimdi Enbiya suresinde Kur'an'da da yazdı. Ne yazdık? O topraklara. Orada ahdi harici var veya istikrak var. Ahdi harici olursa elif lam ennel arda, o toprak. İşte o arz-ı mevut. O toprak, yani Nil'le Fırat arası diyelim. Yerisuha, oraya kim sahip olacak? İbadiyye salihun. Benim salih kullarım sahip olacak. Peki salih kullarım buyurdu. Kendilerini bize Tevrat'ta bize nazil oldu, bize bildirildi, bize vahyedildi diye salih olma sıfatını hiç düşünmeden babalarının malları gibi buralar bizim diyor. Allah bize vaat etti. Allah sana vaat etmedi oraları. Allah oraları salih kullara vaat etti. Salih kullar kimdir? O zaman Musa aleyhisselamın, Yuşa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın ümmetleri, sahabeleri, tabiinleri salih idi. Ama sonra siz tahrif ettiniz, değiştirdiniz, zalim oldunuz, fasık oldunuz, zındık oldunuz. Şu anda mazlum Müslümanları öldürüyorsun. Senin salihlikle, salahla, takvayla, hidayetle ne alakan var? Asla onların olmayacak. Onun için onlar bu ayete göre hareket etmeye çalışıyor. Oranın sahipleri kimler olacak? Şu anda tabii Ürdün, Lübnan, Suriye, orası Dürzi, öbürü Nusayri, öbürü Mutezili, öbürü Selefi, öbürü Vehhabi. Onların da eline tüm o arz-ı mevut geçmez. Salih kullarım oraya varis olacak diyor Kur'an. Ondan evvel Zebur, ondan evvel Tevrat diyor Enbiya suresinde. O zaman kim bunlar? Bunlar kim biliyor musun? Tam net tefsirini söyleyeceğim sana. Hiçbir yerde belki bulamazsın bu şekilde. Ama ben bu kadar hadis tetebbü ettim. Oranın sahipleri bütün arz-ı mev'ud kimin olacak? Hazreti Mehdi ve ordularının olacak. Çünkü tümünün tek hakimiyeti hadislerde ancak Hazreti Mehdi'ye vaat edilmiştir. Ondan evvel böyle bir bütünlük Ehl-i Sünnet devleti vaat edilmemiştir. Anladınız mı şimdi? Dahasını söyleyeyim. Hangi Ramazan'da güneş tutulması olursa, aynı Ramazan'ın içinde yarısında ay tutulması olursa, bu dünya kuruldu kurulalı astrolojide böyle bir şey olmamış. Nasıl ki kıyamete yakın güneş batıdan doğması hiç olmamış, o zaman olacak. Ramazan ayında hem güneş hem ay aynı anda tutulması harikulade bir olay olarak olduğu zaman, bir de Ramazan'da gökten bir nara geldiği zaman bütün dünyanın her yerinde aynı anda işitildiği zaman, işte o Ramazan'ın devamında hac ayında Mina'da Arap kabileleri birbiriyle savaşa girecek. Hac gününde kan gövdeyi götürdüğü zaman Mina'nın yokuşundan aşağı Harem-i Şerif'e, Kabe'ye doğru kanlar cesetleri sürükleyecek. İşte o haçtan sonra, o haçtan sonraki Muharrem ayında Aşure gününde gecesinde Hazreti Mehdi Mekke'de Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağını açacak. Çok büyük olaylara önümüzdeki seneler gebedir. Biz bunu görürüz, göremeyiz. İman etmişiz, asker yetiştireceğiz, talebe yetiştireceğiz, ehl-i sünnet alim yetiştireceğiz, ümmet yetiştireceğiz, cemaat yetiştireceğiz. Ve onlar, biz Mahmud Efendi Hazretlerimizin menbaından efendim içen insanlarız. Ondan beslenen, onun rabıtasıyla maneviyata ulaşan insanlarız. O da benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak vaat ettiğine göre, bu tarikle hadis-i şerifte buyuruyor ki Armageddon savaşında, yani Melhame-i Kübra patladığında, sahih hadislerde beyan edildiği üzere Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde vesaire sahih hadislerde Rumlar, yani Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Avusturya, Avustralya, işte hepsi Rum ırkıdır onların genetiği. Rum, İngiliz dahil buna. Rumlar 80 sancakla, yani 80 devletten asker gönderiyor. Her sancakta 12 bin askerleri var. 960 bin mine ediyor sayıları. Nereye gelecekler? Amik Ovası'na. Nerede o? Halep'le Maraş arasında. Halep'le Maraş arasında Amik Ovası. Dabık'a gelecekler. Dabık neresi? Merci Dabık? Hemen Antakya'nın orada Halep'le arasında. Bizim sınırla Halep arasında. Peki, bu hadislere inanmayan zındıklar, bütün dünyada arsa mı bitti, arazi mi bitti, güzel yerler mi bitti, ırmaklar mı bitti, denizler, göller, göletler mi bitti de bütün dünya, Amerika'sı, İngiliz'i, Rus'u, Çin'i, hepsi niçin Suriye'nin bizim sınıra geldi? Niye geldi bunlar? Ve gitme niyetleri de yok. İşte onun için Hakk'ın vaat ettiği günler yakın. Ama hadis-i şeriflere göre beklentiye gireceğiz. Kafamıza göre beklentiye girmeyeceğiz. Peki Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki şimdi İslam ilerliyor. O zaman da Müslüman az olacak. Hadis-i şerif öyledir zaten. Ne buyuruyor? Vel Arabu yevmeizin kalil. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olduğu zaman Arap nüfusu çok az olacak. Şu anda 400 milyon kadar nüfusu var. Ve cüllüm bi beytil makdis. Müslim hadisi sahih. Ekseriyeti Mescid-i Aksa'da yaşayacak Arapların. Şu anda nerede Arapların? Birkaç milyon Arap kaldı, onları da sürmeye uğraşıyor. Hazreti Mehdi imam olduğunda Arap nüfusun %90'ı fazlası Mescid-i Aksa civarında yaşayacak. Çünkü nüfus çok az olacak Arapların diyor. O zaman buradan da anlaşılıyor ki şu anda çok yakın görünmüyor. Ama ben size diyorum ki hadis-i şeriflere göre 1500'den evvel 100 başında çıkacağına göre şu andaki tarih, hesap, takvim 1500'ün başında biat almasından evvel bunu hadis-i şeriflere göre beklememiz uygun değil. Hadis-i şerifler yüzün başı demiyor. Ama İmam-ı Rabbani, müceddidler yüzün başı diyor. Ama Mehdi için özel yüzün başı demiyorsa, ama İmam-ı Rabbani, müceddidi Elfisani, Ahmed el-Faruk-ı Serendi Hazretleri ki ona tam tabiiz, hem itikatta müçtehit, o ne buyuruyor? 25 seneyi geçti, daha bu yüzyılda gelmez diyor. O da bir Mehdilik ilan eden birine reddiye yapmak üzere mektubatta bunu söylüyor. 1025'te söylüyor. 1025'te 25 yılı geçti, daha gelmez diyor. Şimdi bana diyorlar ki eskiden sen konuşma yaptın, dedin ki Hazreti Mehdi yakında çıkacak efendim dedin. Sonra lafını çevirdin. Ben lafımı çevirmedim. O zaman 25 geçmemişti. 25 geçmemişti. 1415, 1420 idi. 25 geçmediği için hepimiz ümitli beklentideydik. Ama ne zaman 25'i geçti? 1425'i geçti. Şu anda 1445. Şu anda 1445. Asır yarılandı. İmam-ı Rabbani benim imamımsa, itikatta müçtehit olduğuna göre şu anda bu yüzyılda gelmez dedim. Ama doğmaz demiyoruz. Bak doğmaz demiyoruz. 15 sene sonra doğsa, 40 senede öyle geçse 1500'ün başı. Zaten Efendi Hazretlerimizin müceddidliği 100 sene, bütün feyizler ondan geliyor, müceddidden diyor İmam-ı Rabbani. O ne zaman bitiyor? 1500'ün başında müceddidlik, çünkü her yüzün başında müceddid geliyor. Ya yeni bir müceddid gelir ya da Hazreti Mehdi gelirse zaten daha müceddid gelmez. Ama o olmadıysa 1600'ün başına gitmek durumunda kalıyoruz. İmam Rabbani bize verdiği ölçü, yüzün başı 25 ilk çeyreği geçerse o sene bekleme. Ama hadis-i şeriflerdeki alametlere göre bizim şimdi Mehdi'yi bekleyerek yan gel yat aşağı diye bir şeyimiz yok ki. Ben Mehdi'yi bekliyorum, ondan evvel vaaz etmeyeceğim, ondan evvel talebe okutmayacağım, ondan evvel emr-i arif yapmayacağım dersen Allah sana azap eder. Hazreti Mehdi öyle mi beklenir? Hazreti Mehdi bekleyenler sohbet edenlerdir, vaaz edenlerdir. Onun hakkındaki hadisleri anlatanlardır. Deccal hakkındaki hadisleri anlatanlardır. Kaç kişi kaldı anlatan? Bir şey yok. Hangi minberde, hutbede, hangi cumada bir Deccal şerri diye bir şey duydunuz? Deccal duyulmamış. Çünkü buyuruyor, kıyamet yaklaştığı zaman minberlerde hatipler Deccal'dan bahsetmeyecek. Bu da onun yaklaştığının diğer bir alametidir. Onun için tehlikeler büyük. Önümüzde böyle geçitler var. Sohbet dinlemezsen, sohbet dinliyorsun ama dinlediğin hocalar bir şey anlatmıyor bu konuları. Ya bu sefer o ilimleri alamıyorsun. Alamayınca ne olacak? Çocuğuna nasıl anlatacaksın? Deccal çıkarsa Deccal'a mı iman etsin torunun? Bunları anlatman lazım değil mi? Sahabe-i kiram bunları anlatmıyorlardı mı? Beş vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal şerrinden niye sığınıyordu o zaman? Şimdi biz geldik dibine. Son asırlardayız artık, son asırlardayız. Uyanık olacağız, şuurlu olacağız, bilinçli olacağız, ilim üzere olacağız, sohbet dinleyeceğiz, Ehl-i Sünnet'ten ayrılmayacağız. Mahmud Efendi Hazretimiz rabıtası, bizim tarikatın ihvanları için konuşuyorum, başka tarikatlarda olanlar, onlar kendi rabıtası kendine. Efendi Hazretimiz'in vasiyeti böyle, rabıta bana devam edecek. Bu işi bozmazsak, İstanbul'dan Hazreti Mehdi Melhame-i Kübra'da savaşa girdiği zaman 300 bin bahtiyar ona yardıma gidecek. Allah bizim nesillerimize nasip eylesin. Amin. Allah bizim torunlarımıza nasip eylesin. Amin. Allah Efendi Hazretimizin medreselerinden çıkanlara nasip eylesin. Allah bu yolu bozdurmaktan muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Onun için ayeti bir daha okuyalım. Arz-ı mev'ud kime nasip olacak dedim? Salih kullara. Yahudi kendini en büyük zındık, fasık, zalim, kendini salih zannediyor. Biz Allah'ın dostlarıyız diyorlar yahu. Yaşa'nın kehaneti. Yaşa kim? Şaya aleyhisselam. Şaya aleyhisselam ne buyurdu? Allah salih kullara bunu vaat etti buyurdu. Yahudi'ye vaat etti buyurmadı ki. Ama onu bizim kitapta, bizim peygamberimiz diye kendine çekiyor. Öyle bir şey yok. Biz bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz, Kur'an bizim kitabımız. Bak buyuruyor ki arz-ı mevuda vaat edilen topraklara veya bütün dünyaya salih kulların varis ve malik ve sahip olacak. Peki bizim kitabımız, biz buna şimdi sahip çıkabilir miyiz? Biz diyebilir miyiz ki Türk milletine nasip olacak? Öbürü diyebilir mi Kürt milletine nasip olacak? Öbürü diyebilir mi Arapların nasip olacak? Bu din Araplarla geldi, Kur'an Arapçadır falan hareketler çekebilir mi? Çekemeyiz. Bizim kitabımız peygamberimiz de olsa bize nasip olacak diyemeyiz. Neden? Salih kullara nasip olacak diyor. Biz Kur'an ehliyiz. Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama toplum olarak salih miyiz şu anda? Değiliz. Toplum olarak, cumhur olarak takva üzere miyiz? Salah üzere miyiz? Öyle olsaydık bu kadar çıplaklık sokaklar ne halde? Bu kadar faiz ne durum var? Bu kadar zina, bu kadar içki, kumar. Bu camiler bomboş namazlarda. Hangi salihten bahsediyorsun? Geç o işleri. Adın salih olmakla salih olunmuyor. Onun için Yahudi aldanıyor. O müjdeyi kendine sanıyor. O yüzden de malını, mülkünü, bütün silahını, bütün parasını, birikimini harcıyor. Harcasın. Harcasın, belasını bulacak. Ne buyuruyor Allah Teala? Fesenfikuna. O kafirler o malları, paraları, topları, füzeleri onlar kaç bin, yüz bin, milyon dolar. Ama Hamas oradan 2-3 dolara bir 2-3 dolara mı ne? Füze yapıyor 200 dolara 200 dolara, 300 dolara bir füze yapıyor. Neyi vuruyor? Yahudinin bilmem nesini, füzesini, şusur mudur. Yahudi onu kaça yapıyor? 90 bin dolara. Burada 100-200 dolar onun 90 bin dolarını götürüyor. Allah'ın işi ya. Onun için o kafirler feseyunfikûnâ, o harcayacaklar, harcasınlar paralarını, füzelerini, atomlarını, dolarlarını, milyarlarını, uçak gemilerini. Masraf, hepsi masraf. Sümme tekûnâ aleyhim hasraten. Sonra o yaptıkları harcamalar onlara pişmanlık sebebi olacak. Sümme yuglebûn. Sonra da mağlup olacaklar. Ayet bu ya. Vellezîne keferû, hele o kâfirler. Bir de bunun ahireti var. İnnâru katlânâ fil cennet. Onların gebermiş leşleri cehenneme zümera dümdüz gidiyor. Bizim ölülerimiz cennette şehit olmuşlar, cennete gidiyor. Ama o kâfirler bir de ahirette ne olacak? İlâ cehenneme yuhşarûn. Bir de cehenneme sevk edilecekler. Dünyaları da husran, ahiretleri de batmış. Dinleri yok, davaları yok, ideolojileri var. Var ama haksız, batıl, zalimane. Onun için iki cihanda, iki yakaları bir araya gelmez. Kıyamete kadar işkence yapacakları göndereceğim diyor. Yakındır gelecek. Allah'ın vaadi hak. Onun için ayet-i kerimeyi bir de istigrak manasıyla okuyalım. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık. Andolsun ki muhakkak, işte şimdi Kur'an'da da beyan ediyoruz. اَنَّ الْاَرْضَ bütün küre-i arz. Yani bütün dünya. İşte arz-ı mevut neresi? Nil'le Fırat arası. Onu demiyorum şimdi. Öbür manayı veriyoruz. Bütün küre-i arz. يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Benim salih kullarım oraya varis, yani babasından kalmış gibi, miras gibi konacak diyor. Salih kullarım, takva sahibi kullarım. Şimdi bu bütün küre-i arz kime vaat edilmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arap Yarımadası Müslüman oldu, Ceziretül Arap. Velakin bütün dünyaya İslam Efendimiz hayattayken yayıldı mı? Yayılmadı. Kisra ve Kayser'in Acem ve Rum imparatorluklarının batacağını vaat etti. Kayıptan haber verdi, Allah Teala ona vahyetti. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Kisra, Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu bitti mi? Bitti. Rum İmparatorluğu bitti mi? Bitti. Onların vele tünfekanne külûzû mâ fîsebillâh. Acem ve Rum İmparatorluklarının bütün hazineleri, malları, mülkleri Allah yolunda harcanacak. Bütün hazineler Medine'ye, İslam devletinin beytül malına Hazreti Ömer döneminde getirildi mi? Getirildi. Allah'ın vaadi hak, Resulullah'ın mucizeleri hak. Sallallahu aleyhi ve sellem, hadisler vahidir, buradan daha iyi anlaşılıyor zaten. Peki, Hazreti Ömer dönemi, ondan sonra işte iki halifemiz daha geldi. Sonra Hazreti Muaviye döneminde bayağı bir fetihler oldu. Kıbrıs fethedildi, her taraf fethedildi falan. Gerçi Hazreti Osman döneminde o Kıbrıs'a Hazreti Muaviye halife değilken komutan olarak, vali olarak katıldı. Hazreti Osman'ın izniyle Kıbrıs'ta fethedildi. Ondan sonra Buhara'ya kadar gittiler, oraya buraya sahabe-i kiram döneminde ta Efendimiz'in amcaoğlu Kusem İbni Abbas radıyallahu anhüma Semerkant'te mesela. Dolayısıyla yayıldı ama sonra Emevi devleti, sonra Abbasi devleti, sonra Selçuklular, sonra Osmanlılar. Bütün dünyaya İslam hakim oldu mu şu ana kadar? Olmadı. Olmadı. Peki bu ayet-i kerimede ne diyor? Arz-ı mevutten bahsediyorsun, vaat edilmiş topraklar, salih kulların varsa olacak. E sen oraya da Hazreti Mehdi varsa olacak. Neden? Çünkü ayet-i kerimenin öbür manasında bütün dünyaya varis olacak. E bütün dünyaya varis şu ana kadar olmadı. Allah'ın vaadi haktır. لِيُزُرَوَا لَدِّينِ كُلِّهِ bütün dinlere onu galip edecek. Bunun bir manası hüccetle, ilimle, delille o şu anda oldu. İslam'ın delili gibi hiçbir batıl dinlerin hiçbirinin delili yok. İslam'ın karşısında hiçbiri konuşamaz. Ne papaz çıkabilir, ne haham çıkabilir. Davaları batıl çünkü. İslam o manada galiptir. Ama bütün dünyaya hakim olma manasında o ayette şu anda yok. Olmadı. İşte o kimdir? O Hazreti Mehdi'dir ve İsa aleyhisselamdır. Çünkü sahih hadis-i şerifte ne buyuruyor? Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerifi. İnne hazeddine le yedhulu ala ma yedhulu aleyhi leylu ve nâr. Gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecek. Gecenin gündüzün girdiği yer ne demek? Bütün dünya. Dünya, gecenin gündüzün girmediği yer mi var dünyada? Her yere İslam girecek ve bütün dünya hakim olacak. O zaman yine Buhari hadisinde diğer hadis-i şerif ne buyuruyor? Ve tekunul milelu kulluha millete vahide. Bütün millet din min kalmayacak. Tek din İslam dünyaya hakim olacak. Bu ne zaman? Bu Hazreti Mehdi geldikten sonra hemen olmayacak. Hazreti Mehdi 33 sene 40 yaşında biat alacak. 33 sene cihat yapacak. Cihat yapacak, Melhame-i Kübra'lar, onları kazanacak, şudur, budur, bütün hepsi yapacak. Ondan sonra İstanbul'da da bir sene kalacak. Avrupa'da 7 sene Roma'yı tekbirlerle fethedecek, tekbirlerle, hiç silahsız. Tekbirlerle fethedecek. Avrupa'nın bütün bölgelerinde, özellikle hadis-i şeriflerde kondollarla gezilen, diyor, Venedik. Venedik, önemli olarak hadis-i şeriflerde Venedik olarak zikrediliyor. Bütün oralarda camiler, mescitler yapacak. İslam, o arada Deccal çıkacak. Deccal çıkınca tekrar bir güç azalması olacak. Çünkü Deccal 40 günde bütün dünyayı dolaşacak, milletin çoğunu yine kafir edecek. O olaylardan sonra işte Hazreti İsa aleyhisselam, Meryem oğlu İsa aleyhisselam şu anda göklerde yaşıyor. Hala ölüm tatmamıştır. 2000 yaşını geçmiştir. Meleklere iltihak etmiştir. Beyaz minareye Şam'a inecek. Bu hadisler sahihtir. Müslim'de de var, Buhari'de de var. Ehli sünnet, Müslümanım diyenin bunlara inanması farzdır. Bu hadislere inanmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir şey söylese ben duysam da buna inanmam diyen gibi zındıktır. Çünkü hadis sahih olduğu için mütevatir bir de. Evet, işte o zaman ne olacak? Son 7 sene İsa aleyhisselam ile Hazreti Mehdi birleşecek. Kudüs'te zaten muhasara altına alındığı için Hazreti Mehdi camiden çıkamıyor, Müslümanlar camiden çıkamıyor, Deccal gelmiş Lüt kapısına. Filistin'de Lüt kapısı var, Lüdü, Dalla, Lüd. O kapı duruyor orada. Deccal oraya kadar gelmiş, bütün dünyayı çiğnemiş, ezmiş, geçmiş. Mekke'ye girememiş, Medine'ye girememiş. Ama Medine'den münafıklar, Mekke'den, Medine'den münafıklar çıkmışlar. Sen madem gelemiyorsun, biz gelelim demişler. Gitmişler ona Allah diye iman etmişler haşa. Medine'de de çok münafıklar Mekke'de olacak o zaman. Onlar da çıkıp Deccal'a tabi olacak. Deccal iki yere giremez. Geri kalan bütün dünyayı ezecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Tam Lüt kapısına gelecek. Mescid-i Aksa'ya çok yanaşmış. Hazreti Mehdi ile adamları, ulema, evliya, biliyorsun 313 veli, dünyanın farklı yerlerinden hiçbiriyle anlaşmadan, telefonlaşmadan, birbirini tanımaksızın her birerlerinin adamları 313 bunlar Mekke'de buluşacaklar. Hazreti Mehdi'nin çıkacağı sene. Birbirinden de haberleri yok. Kalbi işler, manevi sevk-i ilahiyle sevk olacaklar. Sonra onlar Hazreti Mehdi ile uzun kıssaları var. Hazreti Mehdi ile efendim Medine'ye gidecek, onlar peşine gidecek. Onlar işte zorla onu çıkaracaklar. Hatta Hazreti Mehdi yine çıkmak istemeyecek. Daha tam işaret almamış. Diyecekler ya çıkacaksın, biat alacaksın. Ya da seni öldürürüz diyecekler. Yani o kadar ciddi bir mesele. Allah'ın vaadi haktır. Hazreti Mehdi kabul edecek. Tevazuundan yani geri duruyor. Sonra Hazreti Mehdi bu biat aldıktan sonra onlarla beraber Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'da imamet yapacak. Ama birkaç seneler sonra, işte 33 sene, tabii ilk çıkışında Mescid-i Aksa'da imam olmuyor. İlk çıkışından bayağı zaman sonra Mescid-i Aksa'ya gelecek imam olacak. Ama ne zaman Deccal çıkacak? Deccal şimdi bir adada, zincirlere bağlı, sahih Müslim hadis-i şerifinde bunlara inanmak şarttır, Resulullah'ın vaadi haktır, sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden çıkacak Deccal? İran'dan çıkacak, İsbahan'dan. İsbahan, İran'ın merkezlerinden. En büyük Yahudiler İsbahan Yahudileridir. Deccal, İsbahan'a gelecek. İsbahan'dan 70 bin Yahudi ile beraber çıkacak. Onun için Oradan çıktıktan sonra bütün dünyayı 40 günde ezecek, geçecek, çiğneyecek, neler neler, onun hakkındaki hadis-i şerifleri iyi okumak, dinlemek lazım. İşte tam o noktaya geldiğinde İsa aleyhisselam gökten Şam'daki beyaz minareye inecek. Oradan sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazına da Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'ya geldiğinde işte Hazreti Mehdi'ye kâmet getirilmiş, imamlığa geçmiş. Bir de baktı ki saflar açılıyor. Arkadan kim geliyor? Allahu Ekber demeden İsa aleyhisselam geliyor. Hazreti Mehdi de ordularıyla bitti, bitmiş, bitecek. Çünkü Deccal öyle bir şer ki ithalat, ihracat kesilmiş. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, bir şey çıkamıyor. Muhasara altında. Onların da gücü bitmek üzere İsa aleyhisselam nazil olacak. Oradan geri gelecek Hazreti Mehdi ki İsa aleyhisselam geçsin imamlığa. O bir kere o namazı kıldırıyor. Diyecek ki tekaddem feynâ leke ukîmet. Bu kâmeti yapan müezzin beni bilmiyordu geleceğimi. Ben camiye girmeden kâmet başladı. Onun için kâmet senin imamlığın niyetiyle getirildi. Sen kıldır, ben sana uyacağım. Sonraki namazları İsa aleyhisselam kıldıracak. Ama Hazreti Mehdi'de öyle bir makam var ki İsa aleyhisselama bile imam olacak. Onun için Resulullah ne buyuruyor? Minnellezî yusalli Yusalli ibn-i Meryem'e halfehu. Biz öyle bir ümmetiz ki Meryem'in oğlu İsa bile benim ümmetimden birinin arkasında kılacak, cemaat olacak buyuruyor. O da bizim ümmetin fazileti olmak üzere. Dolayısıyla oradan Hazreti Mehdi'ye diyecek, korkma gel, beraber gidecekler. Deccal Lüt kapısında duruyor. Dev, dev! Güç yetmez. Harikulade işler yapıyor, harikulade. Öldürüyor, diriltiyor Allah'ın izniyle tabii, istidraç. Millet ondan ona Allah diye tapıyor, haşa. Milleti ilah tanıttı kendisine. Ondan sonra İsa aleyhisselam'ı görünce tuz suda eridiği gibi başlayacak böyle erimeye falan. Diyecek ki ya ruhallah dur dur diyecek. İsa aleyhisselam'ın elinde hançeri var. Elinde hançer var. O zaman istop ediyor. Teknoloji meknoloji yok. İstop. Hançeri var. Ona doğru yaklaşacak. O da hemen Deccal namaza duracak. Kıbleye dönecek. Allahu Ekber. İsa aleyhisselam diyecek ey Allah'ın düşmanı, bugüne kadar ben Allah'ım dedim, bütün milleti kendine taptırırsın. Kime namaz kılıyorsun? Kime namaz kılıyorsun diyecek. Ondan sonra ona yine yansıyacak. Seninle benim bir işim var. Böyle kendi kendine erirsen ben sana darbe indirememiş olurum diyecek. Hançeri göğsünden bir indirecek. Deccal'ı katledecek, gebertecek. Ondan sonra Hazreti Mehdi ile beraber 7 sene beraber bütün dünyaya İslam hakim olacak. Dünyada bir kafir kalmayacak. İnşallah denmez buna. Maşallah, elhamdülillah. Niye inşallah denmez? Yani Allah bunu dilemese bildirmezdi. Ayetle, hadisle bildirilen şey kesindir. İnşallah cennet vardır denir mi? Hah, onun gibi. Buna inşallah denir. Bu kesindir ha. Aynı bu dediğim ne? Allah ve Resulü'nün buyurduğunu söyledim ben. Hiç kafadan bir kelime katma hakkım yok, helak olurum. 7 sene bütün dünyada İslam olacak. Nasıl bir dünya olacak biliyor musun? O denizler yeniden akvaryum gibi. Deve kadar, küp kadar narlar olacak. Kurt kuzuyla barışık yaşayacak. Kurtla kuzu yan yana gezecek. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zahmet, dünyada hiçbir hastalık. 40 sene ölen olmayacak. Bir ölüm yok. Hastalık yok, bir şey yok. Ya bizim hanımın bir lafı var. Amma da bozuk zamana geldik diyor ya. Ne başına yetiştik diyor asr-ı saadete. Ne Osmanlı'yı gördük. Böyle bozuk zamana geldik. Hazreti Mehdi'ye de İsa aleyhisselam'a da yetişemiyoruz. Amma bozuk zamana çattık. Haklısın diyorum ama bu zamanın ecri çok. Ümmetimin bozulduğu zaman sünnetime sımsıkı sarılana men tevesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felev ecru 100 şehit sevabı alıyor. Adam harpte ölüyor, bir şey zor oluyor. Sen ehli sünneti muhafaza müdafaa ediyorsun, iyiliği emredip kötülükten nehyediyorsun ve sabır sebat ediyorsun bu yolda. Yatağında da ölsen 100 şehit sevabı alıyorsun. bu zamanda zorluk çok ama nefsin imkanları azmış kudurmuş ama Yahudi azmış kudurmuş, gavurlar azmış kudurmuş ama işte Gazze şehitleri, ya işte Filistin şehitleri. Biz de onun için yatağımızda da ölsek, davamızda sabır sebat edersek, hakkı haykırırsak, tebliğ yaparsak, Allah için dinimize sarılırsak, Resulullah Teala aleyhi ve sellem sünnetlerini yaşarsak ve yaşatırsak 50 sıddık 100 şehit sevabı alıyoruz. Onun için biz de, Allah bizi bu zamanda gönderdiyse bize en münasip zaman buymuş. Olan da hayır var. Boş temennilerle vakit geçirmeye bir mana yok. İşte ben Tevrat'ta da yazdım, Zebur'da da yazdım, Kur'an'da da vahyediyorum ki bütün dünyaya salih kullarım varis olacak. Ayetin tefsirini anladın mı şimdi? Bütün dünyaya kim varis olacak? Hazreti Mehdi ve İsa aleyhisselam İslam'ı dünyaya hakim edecekler. Bir kafir dünyada kalmayacak. 7 sene içinde bu dünya hakimiyeti tesis edilecek. 7 sene sonra Hazreti Mehdi Mehdiliğini ilan ettikten sonra 40 senesi dolmuş olacak. Doğduğundan da 80 senesi dolmuş olacak. Ve böylece Hazreti Mehdi vefat edecek. Hazreti Mehdi'nin vefatından sonra ümmet kime kalacak? İsa aleyhisselama kalacak. İsa aleyhisselam da ondan sonra ne kadar yaşayacak? 33 sene. 7'si Hazreti Mehdi ile. Hazreti Mehdi'den sonra 33 olunca dünyaya inmesinden sonra kaç sene kalmış olacak? 40 sene. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verecek. O arada da gidecek, hac yapacak, gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesli onun selamına kabrinden cevap verecek. İsa aleyhisselam da Medine'de vefat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin içerisinde o perdelerle kaplı kabri şerifin, Hücre-i Saadet'in, Ayşe annemizin odası orada, dar bir yer. 2-3 kabri şerif var. Orada bir kişilik daha yer var. O da İsa aleyhisselam'ın kabri olarak bekliyor. Onun için Ebu Bekir ile Ömer efendilerimiz mahşere kalkarken iki peygamberin arasında kalkacaklar. Birisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, birisi Meryem oğlu İsa aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam annesine de kendisine de salatü selam olsun. İşte durum bu. Ben filmin sonunu seyrettim diyorum. Filmin sonunu seyreden heyecanlanır mı? Heyecanlanır ama çok da heyecanlanmaz. Ama filmi sonunu bilmeyen hop oturur, hop kalkar. Ne olacak ya? Bilmem ne, bir girer bir çıkar. Çok heyecanlanma lüzum yok. Sen Allah Resulü'nü dinle. Geri kalan palavra. Geri kalan palavra. Amerika'da atıyor tutuyor palavra. Hepsi bitecek. Hepsinin sonu yakında gelecek. Hepsi helak olacak. Hiçbir güçleri kalmayacak. Yahudi saklanacak, ağaç arayacak, taş arayacak. Sahih hadis. Bütün ağaçlar, taşlar, duvarlar. Ya Müslümin ne var Yahudiyen faktörü. Ey Müslüman gel arkama Yahudi gizlenmiş. Onu öldür diye bağıracak. Bir tek garkat ağacı var. O garkat ağacı Yahudilerin ağaçlarındandır diyor hadis-i şerif. Onun arkasına gizlenen Yahudi ağaç ele vermeyecek. Onun için hadise inanıyor Yahudiler. Hadislere. Niye? Çünkü bütün İsrail'e ne diktiler? Garkat ağacı diktiler. Garkat ağacı gizleyeceğini kim söyledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Onun bütün verdiği haberler çıkıyor. Onun için biz şimdiden ağaçlarımızı dikelim dediler. Yahudi inanıyor. Ben bu ağaç söylemeyecekmiş beni diyor. Muhammed Mustafa haber verdi diyor. Gerçi Tevrat'ta da o geçiyormuş. Onun için o ağaçları şu anda dikler. Ne ağaç kurtarabilir, ne sur kurtarabilir, ne atom kurtarabilir. Sizi Allah'ın azabından kimse kurtaramayacak. Kıyamete kadar başınıza belaları getirecekleri Allah musallat edecek. Allah'ın vaadi haktır, bizim şüphemiz yoktur. Yeter ki biz doğru Müslüman olalım. Bak Sharon, en büyük Siyonist gavur, en büyük Siyonist, Kur'an yalan söylüyor, yanlış söylüyor demedi. Bugün şimdi Türk'üm diyen, Müslümanım diyenlerden bile ya şu anda Kur'an'ın her buyurduğuyla iş olmaz diyen zındıklar var. Sharon ne dedi biliyor musun? Evet dedi ama dedi o Kur'an'da yazan Müslümanları bana göster de o zaman korkayım dedi. Doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Ya camileri boş olan, sokakları çırılçıplak olan, bütün nizamları, müesseseleri faizle, haramla yoğrulan, az kalsın helal ekmek kazanacak ortam bile kalmamış olan şu İslam coğrafyasında, yani bu kadar ulema, evliya dua yapsa, kabul olmuyorsa, ya o zaman bir şey var kardeşim. Bir Mahmud Efendi Hazretlerimiz neydi ya? O Kıbrıs Harbi nasıl kazanıldı? O 40 gün Erbain'de ne yaptı? O 28 Şubat'ta bizi idam edeceklerdi. 7 kişi İsmail Adan Efendisi, ben de varım orada 7. O meselede Efendisi ne yaptı? Ha, öyle bir müceddit, öyle bir kavs, öyle bir zat, vazifesini yapan bir alim olduğu zaman dualara gidiyorduk. Dualar hemen kabul oluyordu kardeşim. Şimdi ne oldu ya? Bitti mi? Kurudu mu ya? Mutlaka biz tövbe edelim. Biz nasuh üzere Allah'a yönelelim. Herkes kendi günahını biliyor. Ben benimkini biliyorum, sen seninkini biliyorsun. Kimse günahını teşhir etmesin. Yanındakine söylemeye lüzum yok. Herkes gece kalksın veya neyse teheccüde kalkam ya. Bir gusül abdesti veya namaz abdesti. İki rekat tevbe namazı. O günahlarımızdan vazgeçelim. Mutlaka namaz. Eğer 5 vakit namaz, hele ki cemaatle kılınmasa, hele hiç kılınmasa, kazaya bırakılırsa, bu toplumun ekseriyet tarafından Efendi Hazretleri'nin buyurduğu üzere, sonra başımıza bela gelirse çok acır, çok acıklı olur. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Aha Bosna'dan ders ibret verdi. Aha Irak'tan, aha Suriye'den, aha Lübnan'dan, aha Yemen'den, aha şimdi Filistin gaz. Yani azaba dayanılmaz arkadaşlar. Evimizde rahat rahat yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Yani bir abdese üşenirsek, bir namaza üşenirsek, ya Rabbi benim belamı ver diye dua etmeye, beddua etmeye lüzum yok. Bir adam abdestsiz, namazsız yaşıyorsa, yiyorsa, içiyorsa, o adam Allah'a diyor ki, ya Rabbi benim ve çocuklarımın ve memleketin belasını ver. Açık çek veriyor Allah'a. Ben belamı hak ettim diyor ya. Çünkü seni Allah 5 vakit çağırıyor, davet ediyor, seni yediriyor, içiriyor. Sana bu memlekette emen vermiş, emniyet vermiş, güvence vermiş. Bomba mı yansın kafamıza istiyorsunuz ya? Ya bu nedir bu namazsızlık, abdestsizlik? Daha da ileri gidelim yani. Ehl-i sünnet itikadı bozuldu ya. İtikatsızlık diyelim yani. Onun için bir cemaat tövbe edelim. Bir hoca cemaati dine davet edelim. Bütün medreseler, hocalar emr-i arfa çıkalım. Tevbe-i Nasuh'a Allah'a dönelim. Efendi Hazretlerimize vefalı olalım. O mübareğin rabıtasını devam ettirelim. İnşallah Müslüman kardeşlerimize yakında yardım geleceğini göreceğiz. Şunu Allah'ın izniyle söylüyorum ve kesin söylüyorum. Vallahi billahi tallahi yemin edebiliyorum. Hiç rahatsız olmadım. Gönül rahatlığıyla ki İsrail'in devleti çok uzun sürmeden çok yakında yıkılacaktır. Ve tarih vermiyorum, yakın bir tarihte dağılacaktır. Asla Nil'le Fırat arası projesi gerçekleşmeyecektir. Benim okuduğum Kur'an ve benim okuduğum sünen hadislerinde kesinlikle bunu görüyorum. Buna şüphe etmeyin. Ama acımız çok büyük, dayanılacak bir durum yok. Müslümanların durumu perişandır. Duaya devam edelim. Allah devletimize, hükümetimize feraset versin, kuvvet versin, cesaret versin, ilham versin. İslam'da ırkçılık yok, ümmetçilik var. Onun için Gazze bizim meselemiz, Filistin bizim derdimiz, onlar bizim canımız ciğerimiz. Ha benim torunum, ha oradaki Müslümanın torunu ya. Ne farkı var yavrularımızın? Ne farkı var? Onun için Rabbim bu devlete, hükümete çok büyük bir güç, kuvvet, feraset, basiret, şuur, yakini bir iman. Ama işte bu kadar yanlışlarla şu anda geldiğimiz noktada onu toparlamak çok zor. Ama Allah kadirdir. Allah ihsan eylesin, ikram eylesin. Bir kuvvet sarf ederek, bir güç göstererek bir an evvel bu ateşi bizim milletimizin, devletimizin, özellikle bu şerefi Allah Türkiye'ye nasip etsin. Filistin'i, Gazze'yi kurtarmayı bu millete nasip etsin. Bu ümmete nasip etsin. Bize de çorbada tuz nasip etsin. Hepimize makbul dualar nasip etsin. Dertlenmek nasip etsin. Gece kalkmak, uykuyu kaçırmak nasip etsin. Amin. Keyfi kaçırmak nasip etsin. Amin. Gözden yaş dökmek nasip etsin. Amin. Rabbim makbul dualar nasip etsin. Amin. Rabbim bir an önce durdursun. Amin. Yahudinin ateşini söndürsün. Allah bunu bizim dualarımızla, bu milletin gayretiyle müyesser eylesin. Amin. Ve bize bunu en yakın zamanda izhar eylesin. Amin. İcabet eserini izhar eylesin. Amin, amin diyen dilleri nar cehennemden azat eylesin. Amin. Cümlemizi şu saatte affeylesin, mağfiret eylesin. Amin, amin. Bir hürmet Taha ve Yasin. El Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 31 Ekim 2023 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yapmış olduğu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212
0: bilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak Sure-i Celileler.

0: ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar, Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları, sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar, üzerinde taşınacaklar, sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid Der.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz.

0: Türkiye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
7: 30 Eylül 1991 tarihli sohbetten. Sevban radiyallahu teala an dudakları sararmış olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sana ne oldu ya Sevban dedi. O da ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem ben Allah teala dostunun kapıcısıyım, hizmetçisiyim. Bana aşk gelince koşup sizi görebiliyorum ve hasretimi gideriyorum. Fakat öldükten sonra sizin cennete gireceğiniz malum. Ya ben cennete giremezsem veya girsem bile sizin makamınız nerede, benimki nerede? Sizden uzak kalma, görememe düşüncesinden dolayı bu hale geldim, dedi. Gördünüz mü aşkı? Gördünüz mü muhabbeti? Bu nefsani değil, ruhani aşk. Allahu Teala cevap verdi. En-Nisa suresi 69. ayeti kerime. Mealen, her kim Allah'a ve o Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine inam ve ikramda bulunmuş olduğu o peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler.

0: İşte arkadaş olarak ne de güzel olmuştur onlar. Ya Sevban, kim dedi ki sen giremeyeceksin veya kim demiş sen aşağıda kalacaksın? İtaat sevginin delilidir. Sevmese itaat etmez, söz dinlemez. Rabiatül Adeviye derdi ki, şüphesiz seven kimse sevdiğine itaat edicidir. İşte rabıta böyle olmalı, muhabbetten doğmalı, yapmacık olmamalı. Ama hakikate varamadıysa yapmacık olan rabıtayı da bırakmamalıdır. Allahu Teala kimin niçin dost olduğunu biliyor. Bizi senin için dost eyle ya Rabbi. İnsan seviyor, niçin sevdiğini bilemiyorsa bu hakiki sevgidir. Allah Teala bana çok para verdi diye Allah Teala'yı severse bu sevgi muhabbeti zati değil, muhabbeti sıfatiyedir. Allah Teala bana çok acıyor diye seviyorsa bu da muhabbeti sıfatiyedir. Niçin sevdiğini bilmiyorsan bu sevgi zatidir. İnşallah her birimiz birer sevban oluruz. Efendi Baba Kuddise Sirruhu buyurdu ki, bizi dostlarla cem et ya ilahi. Çünkü bu dostlar muhafaza edici oldu. Yani bunlarla cennete girmek ikinci bir cennettir. Mevla Teala'nın cemalini görmek hepsinden üstündür. El-Enbiya Suresi 25. ayeti kerimesinde şöyle buyurulur. Mealen, Habibim, biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki, mutlaka ona, şu bir gerçektir ki, benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece bana kulluk edin diye vahyediyorduk. Ey benim iman etmiş kullarım! Gerçekten benim küre-i arzım pek geniştir. Bu yüzden bir yerde bana ibadet imkanı bulamıyorsanız bana, sadece bana kulluk edin. Her canlı ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. Yani ey kullarım, Beyoğlu'nda ibadet edemiyorsan Fatih'e git. Orası da benim. Ben seni oraya çiviyle çakmadım. Benim arazim çok geniştir. Evinden ayrıl, yerinden, odandan, çiftliğinden, bağından ayrıl. Bunlardan sebep dininden taviz verme. Yerinden ayrılacaksın, dininden ayrılmayacaksın. Din seninle gelecek. Bizim vatanımız dinimizdir. İstanbul mühimdir yalnız. Çünkü Ebu Eyyub radiyallahu teala anh burada yatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin misafirperveri. Bilelim kadrini. Cennet gibidir İstanbul. Bu kadar evliya, padişah yatıyor. Kur'an'a teslim olmuş insanlar yatıyor. Kur'an'dan fetva almadan iş yapmayan insanlardır onlar. Bir hayat ki insanı cennetten uzak eder, ne kıymeti vardır? Bir dünya ki seni Allah Teala'dan uzak eder, ne kıymeti vardır? Ebu Cehil'in yanında ibadet edemiyorsan ayrıl, Hazreti Muhammed'in yanına git sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye gitseniz orası benimdir. Yerinden ayrıl ama dininden ayrılma. Ama biz havasına alıştık, suyuna alıştık, çok arkadaşımız var, nasıl ayrılacağız dersen cevap veriyor. Yurtlarınızdan çıkmak zorunuza gidiyorsa da zaten dünya sürekli kalınacak bir yer değildir. Çünkü Allahu Teala'dan başka her canlı, ruhun bedeninden ayrılması demek olan ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. O halde bu mühim akıbet için hazırlık yapın. Böyle buyruluyor. Ölmeden ayrıl, muhacir ol. Öldükten sonra nasıl olsa ayrılacaksın. Ancak bize sana şükretmekten başka bir şey kalmadı ya Rabbi. Bu harekatımızı ve sekenatımızı rızana uygun et. Başka bir şey istemiyoruz. Senin rızanı istemek, seni istemektir. Burada olmayan kardeşlerimizi de bu duaya ilhak eyle. Her razı olduğun şeyi razı olduğun şekilde buldur. Hanımları da, erkekleri de bu duaya dahil eyle. Amin. Elbette sabır önemlidir. Sabır üç türlüdür. Bir, belaya sabırdır ki 300 sevap derecesi vardır. İkincisi, ibadete sabırdır ki 600 sevap derecesi vardır. Üçüncüsü, nefsin isteklerinden kaçmaya sabırdır ki 900 sevap derecesi vardır. Allahu Teala cümlemizin feyzini artırsın. Onu da hak yoluna kullanmak nasip eylesin. Zayi ettirmesin. Ya Rabbi, İslam memleketlerinde bulunan düşmanları ihraç et. Müslümanların yüzünü ak et. Ana babamızı affet. Bizden razı eyle. İslam'ı ve ehli İslam'ı aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de cem eyle. Bütün dünyaya ışık tutmaya muvaffak eyle. Baba evlat arasını, kardeş kardeş arasını, kaynana gelin arasını iyi eyle. İslam'ı teyit eyle. Amin, amin, amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
3: Yesevi Yolu başlıyor.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
5: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren
4: Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor.
6: her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
6: Haydar olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık.
4: kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanden.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanden.org.
13: Selamu aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine,
14: çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidler.
16: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
17: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
16: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Cübbeli Ahmet Hoca.

0: merkezinden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Gazze'deki durum, bütün İslam alemi 2 milyar Müslümanın ne kadar güçsüz olduğunu, Allah'ın onlardan razı olmadığını, Allah'ın onlara hilafet ve imkan vermediğini, niçin? Geri gel, iman ve ameli salih olmadığı için. Çünkü iman ve ameli salih isteyenlere ne vaat etti? Yeryüzünde yönetim yetkisini, halifeliğimi Allah buyuruyor, size vereceğim. Çıksın öyle bir ümmet. Çıktı. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi. İşte Bedir ehli, değil mi? Hudeybiye ehli, Huneyn ehli. Sonra sahabe-i kiram, tabi-i nizam, ondan sonra Ümeyye oğulları, Abbas oğulları, ondan Selçuklular, oradan Osmanlılar, arada bayağı da var. Bütün bunlar, yani tam manasıyla bir sahabe gibi yapamasalar da yine de Kur'an ile hükmettiler, şeriatle hükmettiler. Helal haramı beyan ettiler ve icra ettiler. Ve bereketini gördüler. Dünyada hakim oldular. Bir 150-200 sene geriye kadar dünyada bir Fransızın, bir İngilizin, bir zaten Amerika zaten 200-300 sene evvel bulundu yani. Onun zaten bir hükmü yoktu da. Kadim milletler bakımından Frenk gavuru, İngiliz gavuru gibi, gerisi Yunan gavuru, zaten geneline Rumlar denir bunların hepsine. Bütün bunların İslam hükümetleri karşısında hükmü yoktu. Ve dünyada da Müslümanların hükmü geçiyordu. İşte 150-200 senedir iman ameli salih gevşetildi. Kafirlere benzemeye başlanıldı. İşte onların noelleri, onların kutlamaları, onların elbiseleri, onların kıyafetleri, onların yaşam tarzı içimize sokuldu ve ümmet çöktü. Gazze'ye kimse yardım edemeyecek kadar aciz kaldı. Çünkü Allah sana yardım etmese, sen evindeki çocuğuna, bebeğine yardım edemezsin. Önce Allah'ın yardımı gelecek. Şimdi şu iman ve amel sana çok zor. Bütün toplum birden olmasın. Ya kardeşim, sen evinin önünü süpür. Herkes evinin önünü süpürsün. Mahalle birden temiz olur. Bir kişi süpürgeyi alıp her tarafı süpürse beli kırılır. Herkes bir üzerine düşeni yapsın. Ya ben nereden başlayayım de ya? Bir mesuliyet hissine gir. İman ve ameli salih dedik. Bir el-i sünnet itikadı, kitap oku. Sonra şu namazlarını, kaza borçların varsa borçlarını, kul haklarını helallaşmaları, zekattan ne borcun varsa, bir yarın öleceğim, bu gece öleceğim, sabaha çıkmayacağım. Mantığıyla çalış, hareket et ya. Ne yapabilirim ya ben 20 senelik kazam var, yarın öleceğim dersin. Muhterem, nasuh tevbesiyle tevbe edersin, iki rekat tevbe namazı kılarsın, bir daha namaz kazaya bırakmayacağını Allah'a söz verirsin. Ya Rabbi hesap ettim şu kadar müsait vakitlerim hepsinde de kazalarımı kılacağım diye. Allah'a bir söz verirsin. Bu sabah ölürsen cennete gidersin ya. Tevbe kapısı açık. Allah da sana niyetine göre muamele eder. Seni sahtekar 30 sene kılmamışsın etmemişsin. Beni mi kandırıyorsun lan? Demez. Eğer sen bu gece nasuh tevbesiyle Allah'a dönersen ama sen bakalım daha ne kadar yaşarız. 40'tan sonra dönerim, 50'den sonra sakal bırakırım, 60'tan sonra hacca giderim. Kendi kendine bir planlar yaparsan, borçlarını, farzlarını, vaciplerini şu anda mesuliyetin üzerinde mesul olduğun, hesapta, mizanda, sıratta seni sıkıntıya sokacak, günahlardan tevbe kararı almazsan, farzları, vacipleri yapma kararı azim ile almazsan, o arada da ölürsen, İmanlı ölebilirsin, tabii ki Müslüman ölebilirsin. İlle günahlardan adam kafir ölecek diye bir şart yok. Ama ahirette bütün bu hesaplar önüne dökülür. Çünkü neden? Hayattayken karar vermedin, hayattayken tevbe etmedin, dönüş yapmadın. O zaman nasıl çıkacaksın bunu?

0: altından? Bir vakit kazan ama 80 sene cehennem. Nasıl çıkacaksın bu hesabın altından? İnanmıyor musun ahirete, cehenneme sen ya? İnanmayana konuşmuyoruz ya biz. İnanıyorsan yapamazsın, duramazsın. Kaza borçlar üzerinde yaşayamazsın. Bir an evvel kaza namazını kılman gerekiyor be kardeşim ya. Sen ne gafil adamsın ya. Senin kaza borcun var. Gece ölsen yarın mezardasın ya. Dün dünyada olup bugün mezarda olanlar var. Allah imanla ölenlere yardım etsin. Amin. Rahmet etsin. Amin. Ama bak, yarın biz mezarda olabiliriz. O kadar ani ölümler duyuyoruz ki, kıyamet alametlerinden zaten çoğalması, çok ani ölümler var ya, genç ölümleri, kalp, bir anda pıhtı atmalar, kalp krizleri ya. Telden tutuyoruz ya, telden bile değil ya. Tel bile yok. Mevla bir anda beynini patlatır ya, onun için. Allah'a karşı diyelim, terbiyeli olalım, Efendi Hazretleri, uslu kul olalım ya, itaatkar olalım kardeşim. Ne istedi senden? Zarar mı istedi senden? لَاَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Allah onları yeryüzünde halife yapacak. كَمَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekileri halife yaptığı gibi. Yani ne demek? Yönetimi onlara teslim etti. Adem Aleyhisselam'a yönetim verdi mi? Şis Aleyhisselam'a verdi mi? Nuh Aleyhisselam'a 950 sene ne yaptı? İmtihan etti, eziyet çektirdi. Ama 950 sene sonra yeryüzünü tufana gark etti mi? Bir kafir terk etmeden hepsini helak etti mi? Kime verdi dünyanın yönetimini? O deli dedikleri, dövdükleri, kayaları üstüne koyup öldü diye bıraktıkları Nuh Aleyhisselam dünyada 80 Müslümanla gemiden indiği zaman dünyada bir kafir yoktu. Bütün yönetimi, hilafeti Allah kime verdi o zaman? Nuh Aleyhisselam'a verdi. Ondan sonra hep Müslümanlar devam etti. Onun zürriyetinde. Sonra bir daha bozulma başladı. Böyle. Dünya böyle. Devamlı ihtilaf, devamlı şey. Onun torunu, onun oğlu, onun bilmem nesi. Bir de baktın, Adem Aleyhisselam'ın kendi sulbünden gelen, yani torunu değil, direkt oğlu Kabil. Kabil ne yaptı? İlk kafirliği, ilk cinayeti, ilk kan dökmeyi başlattı ya. İlla bir isyan çıkıyor. Ama yönetim, Adem Aleyhisselam ne yaptı? Onun çocukları falan da olmuştu. Çoluğu, çocuğu onu sürdü dağlara, gayri mamur yerlere. Çünkü neden? Yönetim Adem Aleyhisselam'daydı. Onlardan öncekilere halifelik verdiği gibi. Verdi mi? Verdi. Musa Aleyhisselam'a verdi mi? Firavundan kurtardı mı? Ümmetle beraber. Ondan sonra Yuşa Aleyhisselam'a bütün Amalika'yı, bütün efendim düşmanlarını galip etti mi? Yönetimi Yuşa Aleyhisselam'a verdi mi? Ben İsrail'in nebilerine, Süleyman Aleyhisselam'a bütün dünyanın mülkünü verdi mi? Davud Aleyhisselam'a efendim bütün dünya olmasa da bütün Mezopotamya, bütün o zaman zaten dünya dediğin o zaman Amerika yok, bir şey yok. Var da nüfus çok oralarda. Yönetimi Davud Aleyhisselam'a mülkü verdi mi? Verdi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı. 40 kişiye kadar açıktan cemaatle namaz bile kılamadı Kabe'de de. Hazreti Ömer Efendimiz'in iştirakiyle, imanıyla. Oradan başlayan süreçte, oradan Mekke'de ne ablukalar, ne sıkıntılar, kaç sene, ithal, ihraç bile yasak. Aç perişan halde ticaret yasak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, fakir sahabeler, köleler, cariyeler. Neler çektikten sonra, Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra, dünyanın hakimiyetini verdi mi, başlattı mı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nı daha vefat ederken dedi, Arap Yarımadası'nda bir müşrik kalmayacak, vasiyet ediyorum. Ve Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatından biraz sonra da Arap Yarımadası, Mekke Medine değil, Ceziretül Arap'ta bir müşrik kalmadı ya. Yani vefatından bir sene, iki sene içinde. Allah sözünde durdu mu? Durdu. Yine durur mu? Durur. Bizde iman ve amel-i salih olursa Allah nurun tamamlar. Yine dünya hakimiyetini verir. Yahudinin piramidi, miramidi çöker. Siyonizmin localarının, lobilerinin bir anda hükmü söner. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? İman ve ameli salih. Zaten ameli salih işleyen adam namazına dikkat ettiği gibi silah sanayisinde kurmaya dikkat eder. Çünkü Allah'ın emri ayet var. Zaten iman ve ameli salih ehli olursa o İHA'sında yapar, SİHA'sında yapar. Gavurun teknolojisinden daha ilerisini de yapar. Niye? Yapmalıdır Kur'an emrettiği için. Zaten ameli salih bir bütündür. Ameli salih sadece namazdan, abdestten ibaret değildir ki. Vatanını korumak en büyük ameli salih. Bunun için ne gerekiyorsa silah yapmak Allah'ın farzıdır, emridir. İman ve ameli salih olan yöneticiler ne yaptı? Hazreti Fatih gibi bir top yaptı. Efendim o zaman dünyada yok. Çünkü Hazreti Fatih namazında kılıyordu, zikrini de yapıyordu, ilmini de yapıyordu. Efendim topunu da yapıyordu. İslam bunu emretmişti çünkü. Şimdi ne var? Ne din var ne dünya var. Hepsi gitti. Gavurların kapısında kuyruğa girip yalvarmak var. Bu Allah'ın Resulüne vaadi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetini yakında yeryüzünün halifeleri yapacağına dair bu ayet vaattir diyor. İbn Kesir tefsirinde. Yani Allah Teala bu ümmeti ne yapacak? İmamlar yapacak, önderler yapacak. Dinde önder olursa dünyada da lider olacak. Valiler yapacak. Vali yöneticiler demek. Ondan sonra beldeler, şehirler salah bulacak. Kullar inkiyat edecek, boyun eğecek. Adalet hakim olacak. Bir Ömer İbni Hattab'ın adaleti ya. Radıyallahu Teala. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz onun torunu. 2 senede ya. Emevilerden geldi. Emevilerin de en hayırlısı. Tabiinin de en hayırlısı. 2 senede zengin geldi, fakir bitirdi. Ve üzerinde bir gömlekle geziyordu. Bir çıkartsa yıkayacak, yeniden giyecek. O arada çıplak kalmak durumunda. İkinci gömleği olmayacak şekilde bütün malını, mülkünü İslam'ın hakim olması, Müslümanların adil bir düzende yaşaması için. 2 sene, yüzden sonra, hicri yüzden sonra 2 sene. 102'de vefat etti. 2 senede bütün İslam memaliki devletlerin yani yönetimlerin hepsi ta Yemen'den ne bileyim sana o zamanki ulaştığı nokta Buharalara kadar yani. Hepsi nasıl oldu biliyor musun? Kurt kuzuyla dolaşıyordu ya. Bir Ömer İbni Abdülaziz bak sahabe de değil. Oluyormuş demek ya. Ya oluyor ya. Olur ya. Allah için bir adam çıksa olur ya. Çıkmıyor arkadaş ya. Bu ne kıtlıktır, ne kuraklıktır. Onun için Allah vaadini infaz etti, incaz etti. Sonra birinci müjde. Allah Teala bunu yaptı. Resulullah vefat etmeden Mekke'yi fethetti mi? Hayber'i fethetti mi? Bahreyn dediği Ahsa. Şimdiki Bahreyn değil. Hadislerde geçen Bahreyn şu anda Suudi Arabistan'da Seyyid İbrahim Ahsa'yı Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin. Hocamızın, seyyidimizin yetiştiği memleket Ahsa'lı. Ahsa çok büyük. Suudi Arabistan'da hurma ağaçlıkları vesaire bakımından çok büyük bir yerdir. Yani hele ki hurmalıklarda dünyada bir ikinci mi ne? Öyle bir belde. Orayı fethetti. Ondan sonra Arap Yarımadası'nı, Yemen'in tamamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken, daha hayattayken kaç sene İslam devleti? Medine'ye geçtikten sonra. Mekke'deyken ne sıkıntılar vardı ya? Yemek yoktu, içmek yoktu ya. 13 sene bunları çekti. Medine-i Münevvere hicret oldu. Hemen 2. senesinde Bedir oldu zaten. 70 gavurun nalları koptu. Başladı fetihler. Başladı fetihler. Yani hesaba katarsak 8 sene yani Mekke fethi. 8-9 diyelim. Senede şu Allah'ın vaadi haktır. Hecer mecusileri cizye bağlandı. Şam'ın kenarları köşeleri. Şam'ın hep tam şey değil. Merkez değil. Şam'ın kenar köşeleri, etraftaki vilayetler, Efendimiz'in sağlığında sallallahu teala aleyhi ve sellem cizye bağlandı. Rumların kralı Herakl, Rumların kralı, şimdiki Amerika'nın gücü. Rumların kralı ne yaptı Resulullah Efendimiz'e? Hediye gönderdi. Niye hediye gönderdi? İyi geçinelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın verdiği hilafet ve gücü anlatıyor bu. O gücü vermese Rum kralı seni takar mı ya? Senin elçini kabul eder mi ya? Sonra Mısır'ın, İskenderiye'nin sahibi, yöneticisi. Buna Mukavkıs deniyor. Mukavkıs ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye gönderdi işte. Merkep gönderdi. Şimdi. Hep ısınma turları başladı. Çünkü geliyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor İslam devleti her yere hakim olacak bunu anladı. Hepsi yanaştı. Uman melikleri, Necaşi, o zaten iman etti radıyallahu anh. Habeşistan kralı. Ondan sonra efendim, bütün bunlar Habeşistan ne demek yani o zaman? Bütün bunlar yani Mekke Medine'nin etrafından başladığın zaman nereye kadar açıldı mesele görüyor musun? Nereye kadar kilometre, yüz ölçümü nereye gitti yani? Şu anda böyle bir devlet yok. Yani şu anda şu demin anlattığımız sınırlarda bir devlet yok. Orada şu anda 10, 20, 30 devlet parçası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına sahabe-i kiram bir avuç orduyla ya. Ama Allah sana vaat ettiği haktır. Yeter ki sen iman ve amel-i salih. Sonra Resulullah vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim geldi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala. Halifesi. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken dedi ki Arap Yarımadası'nda bir müşrik bile bırakmayacaksınız. Vasiyetimdir. Tam ölmesine yakın. Üç tane vasiyeti var. Birisi Arap Yarımadası'nda bir müşrik bırakmayacaksınız. Ve o vasiyet üzerine Hazreti Sıddık radıyallahu teala ordular, zaten o bir de mürtetlerle uğraştı iki sene. Onlar sayma gitsin. Sonra İslam ordularını Halid ibn-i Velid'le beraber radıyallahu anh Faris beldelerini gönderdi. Faris ne? Şimdiki İran. İş İran'a geldi, uzandı. Fars beldelerini. Oradan bir kısımlarını fethettiler. Çokları karşı gelen, harp etmek isteyen Acem mecusilerini katlettiler. Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh ile beraber bir ordu daha gönderdi. Ondan sonra sahabeden birçok emirler tayin etti. Onları Şam tarafına gönderdi. Sonra Amr ibn As radıyallahu anh ile beraber Mısır beldelerine gönderdi. Amr ibn As Mısır fatihidir. Allah Teala efendim Hazreti Sıddık Efendimizin günlerinde Busra, Basra değil, Basra Irak'tadır. Busra Şam'dadır. Busra'yı fethettirdi. Şam'ı fethettirdi. Onun karşısında Havran beldeleri, onu takip eden beldeleri. Hep bunlar Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zamanında. İki sene içinde. Bir de iki senede şeylerle uğraştı. Müseylemelerle, bilmem nelerle, dinden dönenlerle, sahte peygamberlerle. Bütün karıştırdılar Arap kabilelerini. Bir de onlara ordular gönderdi. İki sene içinde, iki sene küsuru var. Sonra ona Allah yüksek makam verdi. Radıyallahu anh vefat etti. Allah İslam'a ve ehline lütfetti. Niye? Çünkü Hazreti Sıddık'a Allah ilham etti ki yerine halife olarak Ömer'i bırak. O ilham hak idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten işareti vecile. Ama Hazreti Sıddık tabi orada irade gösterdi. Öyle bir vazife yaptı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, peygamberlerden sonra felekler, melekler Hazreti Ömer gibi bir siyasi yönetici, adaletli yönetici görmemiş ya. Peygamberlerden sonra. Tamam mı? Adalet. Ondan sonra bütün Şam'ın tamamını fethetti. Mısır'ın tamamını sonuna kadar fethetti. Faris ikliminin yani Acem İmparatorluğu'nun İran taraflarının ekseriyetini fethetti. Kisra'yı kırdı geçirdi. Resulullah ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Feleke Kisra. Feleke Kisra. Kisra bitti. Yani Acem İmparatorluğu bitti. O zamanki Rusya gibi. Ki o zamanki Rusya değil. Şimdi Rusya'nın da eski dönemindeki Rusya gibi. Şimdi Rusya kaça bölündü? Bütün Türk Cumhuriyetleriyle özgürlüğüne kavuştu. Eski Rusya var ya, o demir yumruk, Sovyet Rusya. O güçteydi Kisra. Kisra'yı helak etti. Onu rezil rüsva etti. Memleketin en sonuna kadar geri geri kaçırttı onu. Ondan sonra Kayseri efendim kısıtladı. O bu tarafa sığındı. İstanbul, Bizans buraya kaldı. Çünkü neden? O zaman Şam da Bizans'ın elindeydi. Bütün Anadolu Bizans'ın elindeydi. İşte Adana, Madana, her yer Bizans'ın toprağıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bütün Şam beldeleri, Şam beldeleri deyince ta Adana'ya kadar, Mersinlere kadar zeytin olan yerlerin hepsi hadislere göre Bilad-ı Şam olarak geçiyor Şam beldeleri. Anladın mı? Buralara kadar geriletti Bizans İmparatorluğunu. Konstantiniyye'ye sıkıştı diyor. Yani Konstantiniyye'de bu sur içine kadar ne yaptı? Sıkıştı. Ta Ebu Eyyub el-Ensari nasıl geldi buraya kadar? Rum İmparatorluğu'nun içinden İslam ordusu geçip de surun dibine kadar Ebu Şeybet el-Hudri sahabeler nasıl geldi buraya? İşte Hazreti Ömer döneminde ne yaptı Rum İmparatorluğu'nu, koca Rum İmparatorluğu bu surların içine sıkışmak durumunda kaldı. Çünkü sahabe bile kalktı, surun dibine kadar geldi, anlasana. Hah, fetihlere bak, zaferlere bak, bereketlere bak. Bütün malları Allah yolunda infak et. Bütün mallar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Heleke Kisra felâ Kisra ba'dehu. Heleke Kaysaru felâ Kaysara ba'dehu. وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُمَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bak, gaybtan haber verir mi, vermez mi? Allah bildirir mi, bildirmez mi? Ya bildirdim diyor Kur'an'da işte. İşte hadis. Kisra bitti, ondan sonra Kisralık kurulamayacak. Kaysar bitti, ondan sonra Rum İmparatorluğu, Bizans kurulamayacak. Onun için onların bütün hazineleri Allah yolunda infak edilecek. Harplerde kazanıldı, bütün hazineler, hele ki Kisra'nın bütün hazineleri Medine-i Münevvere'ye getirildi. Mescid-i Nebevi'nin önünde serildi dünya cihana. Ya bütün malları Allah yolunda infak edilecek. Ne buyurduysa çıktı. Çünkü Resulullah bunu vaat etmişti. Bu vaadi nereden öğrenmişti? Rabbinden. Hadisler de vahidir onun için. Hadisler de vahiy olduğu için. Ve bu ayete göre yeryüzünde onları halife tayin edecek buyurdu. Yaptı mı? Onlar iki şartı yerine getirdi mi sahabe? Getirdi. Allah da üç vaadi tahkik etti mi? Yeryüzünde onları halife tayin edecek. Ve böylece Allah'ın vaadi haktır diye biz de iman, amel, salih'e döneriz. Allah döndürsün bizi Fazl-ı Kerim. Bütün ümmetimizi döndürsün Allah Fazl-ı Kerim ile. Ve böylece Rabbimiz Tebareke ve Teala Habibine vaat ettiği, sahabesine tahkik ettiği, incaz ettiği vaad-i ilahilerinden bir nebze de bize ihsan eyleyerek yeniden İslam özgürlüğü nasip eylesin. Efendi Hazretimizin duasıyla dua edelim. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allah'ın bir hakkı seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bize İslami nizam nasip eyle. Kur'ani düzen nasip eyle. Şer'i şerifi hakim eyle. Ya Rabbi İslam ehlini aziz eyle. Ya Rabbi şirki ve ehlini hakir eyle. Amin. Ya Rabbi bid'at ehlini zelil eyle. Amin. Ya Rabbi bu yolda istikametle müşerref eyle. Amin. Sohbetlerin tesirlerini halk eyle. Amin. Bu kardeşlerin her birerlerinin de çevrelerinde musluh olmalarını, hadi olmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yavrularımızı hayırla ıslah eyle. Amin. Ailelerimizi, eşlerimizi yar eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Ya Rabbi İslam huzuruyla evlerimizi, yuvalarımızı pür nur eyle. Ölülerimizin kabirlerini pür nur eyle. Ya Rabbi bizlere bu yolda çok gayretler ihsan eyle. Bütün insanları uyarmamızı nasip eyle. Yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşmamızı nasip eyle. Onları kafirlere benzemekten kurtarmakta bize güç, kuvvet ihsan eyle. Sohbetlerimize tesirler bahşeyle. Cümlemize hidayetler ihsan eyle. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 02 12'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
7: Adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, vefat eden kıymetli abilerimiz var, büyüklerimiz var. Onların ruhuna okuyarak başlayalım. Ahmet Remzi Önder Hoca Efendi 90 küsur yaşlarındaydı. Karagümrük Merkez Camii imamı, eskiden Niksar müftülüğü de yapmış. Efendi Hazretlerimizin arkadaşlarından. Yani yaşı tabii Hicri'de 95 falan ediyor. Efendi Hazretlerimizin sevdiği kimselerden biz de tanışırdık. Kendisiyle Karagümrük zamanında sohbetler ettiğimiz zaman da Hoca Efendimiz vefat etti. Allah Teala kabrin nur eylesin, derecesini âli eylesin. Efendi Hazretlerimize, dostlarına, Hafız Efendilere, alimlere ilhak eylesin. Nurlu bir insandı, mübarek bir insandı. Allah Teala ahirette yolculuğunu müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Yani bunlar tabii kıymetli insanlar, hafızlar, alimler, 90 yaşını geçmişler, geçmişleri gelecekler, günahları affolunmuş, müjdelerini almışlar. Allah şefaatlerine de nail eylesin. Amin. Yine Hafız Halit Baran kardeşimiz, bu da Hafız-ı Kelam. Bizim sohbetlerimize gelen giden Alaaddin abimiz var. Selahattin Efendi yakın arkadaşı, devamlı gelir gider. Veli Efendi hocamızın da sevdiği kişilerden. Onun da kayınbiraderiydi. Onu da çok ağır hastalıklar çekti. Kanserden çok ağrılar, sancılar çekti. O da vefat etti dün. Allah'ın ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Çektiği ağrıları, sancıları. Men mâte merîzan, mâte şehîden, hasta ölen şehit ölmüştür. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olarak şehitler zümresine kaydeylesin.
1: Amin.
0: Her birerlerin Hafız Namık Kemal Murat, bu da mübarek benim eski cemaatim buradan. Eski şeyde ben şimdiki vaatlerin yerinde senelerce namaz kıldırdım. 5 vakit namazda bulunuyordum. Özellikle sabah namazlarını hatimle kılıyorduk falan. O zamanlar hep bizim yanımızdaydı. Onun da yaşı vardı. Benden yaşlıdır yani. Fırıncı olarak da geçerdi. Hafız Namık Efendi, Allah Teala ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Bu mübarek ilim meclislerine devam ederdi, sohbetlere devam ederdi. Cemaat ehliydi. Rabbim taksiratlarını affeylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Bu yolda alimlerle, hoca efendilerle hasbihal etmeleri, haşır neşir olmaları müjdesine, el mer'u ma min habbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak hadis-i şerifinin dünyada, ahirette, kabir aleminde, berzahte, dünyada madem bunu yaptı, berzahte, kabir aleminde de dostlarıyla, hafızlarla, alimlerle, ahirette de dostlarıyla haşru cem eylesin. Her birerlerinin ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanike ve celle celalike ve amme nevalike ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, mervahine vasıl eyle, ruhaniyetlerine haberdar eyle ve bizlerden kendilerini hoşnut ve razı eyle. Amin. Şimdi şey de söyleyeceğiz. 18.30'da diyor değil mi? Kabul saatinde. 18.30'da yarın dua kabul saatinde Kehf suresini okuyoruz. Yani Kehf suresi acayip bir şey. Hakkında çok hadis-i şerifler var. Cuma gününde okunması hakkında, cuma gecesinde de var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde cuma gecesi ayrı okunuyor, cuma günü ayrı okunuyor. Esasına bakarsan hadis-i şeriflerin gece ayrı okunuyor, gündüz ayrı okunuyor. Ama biz hani sadece gündüz canlı yayında okumak suretiyle sizlere bu hayrı ulaştırıyoruz. Canlı yayın olmak hasebiyle, kabul saatine denk gelmesi hasebiyle bir haftalık, üç günde ziyadesiyle beraber buyuruyor. 10 gün oluyor. Büyük bir koruma, muhafaza. Ondan sonra hastalıklardan, tümörlerden özellikle koruma ve tepesinden tırnağına nur olur buyuruyor. Bütün marazlar, illetleri, içerisindeki zulümat, karanlıklar, şek, şüphe, nur olunca, tepeden tırnağına nur olunca artık vesvese, şek, şüphe, bunalım, onlar kalmaz. Çünkü nur geldiği zaman en-nuru izâ dehale fil kalbi inşaraha diyor hadis-i şerif. Kalbe nur girdiği zaman kalp münşerih olur. Münşerih ne demek? Açılır, genişler, vüs'at kazanır. İnşirah neye bağlı? Nurun girmesine bağlı. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu alâ nurin min rabbihi diyor Kur'an. Zümer suresinde olacak. Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a şerh ederse, İslam'ı kabullenmeye ve yaşamak için genişletirse, mutmain yaparsa ve razı yaparsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir buyuruyor. Onun için فَوَيْلُ لِلْقَاسِدِ قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden uzak oldukları için Kur'an okumazlar, dinlemezler, ilim meclisine katılmazlar, cemaatle namaza gitmezler, kalpleri katılaşmış. Vay onların haline buyuruyor. Çünkü zikirden uzak kalmış. Onun için sizler zaten cemaatlerle namazlara devam ettiğinize hüsnü zannediyorum ekseriyetiniz bakımından ve böylece Kehf suresinde okumakla dinlemekle her cuma gününde ne oluyor? Men kara suretel kehfi utiye nuran min kademihi min rasi ila kademi. Kehf suresini okuyan, dinleyenle okuyan müşterek. Şimdi çoğunuz kendiniz okusanız hata yapacaksınız. Harfleri çıkartmayı tam bilmeyen var. Hani hadi birkaç sureyi namazda kılacak kadar diyelim, talim, tecvid düzelttin. Ama şimdi Kehf suresi 10 sayfa kadar ve küsuratı da var. Bir sure-i celledir. Bunu şimdi oku desek, yani içinizden herhangi birinize bilmiyorum, hafız olmayan, belki bazı hafızlar bile yanlış okuyor da, dolayısıyla oku bakalım desek, bir dinlesek, bir sayfada kaç yanlış çıkar. Yani ben buna eminim yani. Ben buna eminim. Çünkü Efendi Hazretleri'nin zamanında bile 40 sene evvel, 50 sene evvel İhsan Efendi hocamız bu ihvan-ı kiram, yaşlı başlı adamlar, sarıklı cübbeli görsen hepsi evliya konumunda. Hakikaten de veli de olabilirler yani manen ama işte zahiri ilimleri olmadığı için bunları bir halaka kuralım. Hoca efendiler sabah namazında Hatip-i Şerif'e geliyor. İşte Mustafa Efendi, Hasan Efendi vesaire şey, herkes 10 kişi 10 kişi. Öbürü Mustafa Efendi Kılıç var mı? Talim Tecvid hocası zaten. İşte onlar Hoca Efendi'ler, İhsan Efendi bir halakaya oturdu. Yani Efendi Hazretleri de oturdu bir halakaya diye hatırlıyorum. O zaman ben de oradaydım yani. Maalesef birkaç kişi dışında İnne atayna ve kulü Allah'tan bile Fatiha'dan bile geçemediler. Ben bunu yaşadım yani. Onun için ben sizin çoğunuzun Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okurken talim tecvid üzere okuyabildiğinizi düşünmüyorum. Ve bu düşüncemde de maalesef haklıyım. Ha bu böyle olmalı mıydı? Olmamalıydı. Çünkü insan Kur'an'a önem vermeliydi. Mutlaka çalışsa bile akşam yatsı araları gidip bir işte ne bileyim imam müezzin diyoruz da imam da yanlış okuyor. Yani öyle imamların arkasında namaza rastladım, namazı iade ettik. Mustafa Kılıç Hoca Efendimiz, benim de hafızlık hocam, talim tecvid hocam, rahmetullahi aleyh, kabrı nur olsun, hocamız birçok şeyde, hatta İsmaila Camisi'nde bile kıldığı bazı namazları, misafirler geldiği zaman kıldırdıkları namazları iade ederdi. Siz en meşhur hafız diye adam meşhur diye hafız diyorsunuz, Mustafa Kılıç Hoca Efendi şurada şu hata yaptı derdi, namazı iade ederdi arka odada. Dolayısıyla bu işler ciddi işlerdir. وَلَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ اَنْزَلَى. Yani bu İmam Cezeri'nin olacak. Efendi Hazretleri çok uğurdu bunu. Efendim, هَكَزَا işte مِنْهُ اِلَيْنَا وَصَلَى diye hatırlıyorum. Tecvidle okumak farzdır, vaciptir, lazımdır. Kur'an'ı tecvidle okuyan günahkardır. Çünkü Allah'tan bize böyle indirildi, bize Resulullah'tan böyle ulaştı. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Onun için en azından namaz kıldığınız surelerin talim tecvid üzere doğru okunup okunmadığını en azından bi inna e'adayna bi kul huvallahu ehadî, en azından şu iki sureye ağzı düzgün femi muhsin sahibi birinden, yani senin bununla namaz olur denecek bir onay almanız lazım. Onun için normal imam müezzin de diyemiyorum. Çünkü şu anda camilerde bazı imam müezzinler var. Hakikaten okuduklarıyla namaz olmayacak kadar yanlış harfler okuyorlar. Ben buna denk geliyorum. Bundan dolayı şimdi Kehf suresini siz okuyun, şu suresi şu okuyun derken kendin okuyabilmen eftal olandır. Ama yanlış yunuş okuyup da günaha gireceğine dinlemek, ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sihir için bu hafta toplanacağız herhalde. Evet. Yazmadınız, onu da ilanda da yok. He? Bu hafta değil mi? Bu cumartesi değil. Tamam, ondan sonra toplanacağız. Tamam, Bakara suresi okunacak. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani. Bakara suresini bir adam okusa talim tecvid bilmeden ne olacak yani? Büyüyü bozmak bir yana dursun, kendi hepten cinlenir yani. Yanlış okuduğu için şeytanlar musallat olur. Yani dolayısıyla dinlemek, dinlemenin önemi yani. Dinlemenin önemi. Çünkü ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Es-sâmi vel kâri'u şerikân fil ecri. Dinleyenle okuyan sevapta ortaktır. İmam Fatiha okuyor, sesli okuduğu zaman, sesli okuduğu zaman Hanefi mezhebinde özellikle. Biz okuyor muyuz? He? Ama ne buyuruyor? La salate illa bi fatihatil kitab. Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor. Ama imam Fatiha okudu şimdi, ben okumadım akşamda. Siz okudunuz mu Fatiha? Farz namazda okudunuz mu? Niye? Hanefisiniz de onun için. E tamam da koca Hanefi mezhebi, İmam-ı Azam yanlış mı buyurdu şimdi? Haşa! Haşa! E o zaman ne Fatiha'sız namaz olmaz. Ama öbür hadisi oku. Femen iktedâ bi imâmin fekirâtul imâm leukirâ. İmama uyarsa imamın okuduğu onun içinde okuma sayılır. Şimdi bak, Fatiha'sız namaz olmaz ama imama uyduğun zaman Fatiha'yı okumuyorsun. Niye okumuyorsun? İmamın okumaz, sen okumaz. Dinliyorsun ya. E şimdi nasıl oldu? Kehf suresini ha okudun ha dinledin. Dinleyenle okuyanın farkı yok. Müjdelerin hepsine dahil olur. Ama kendi bilseydi okusaydı da o da ayrı bir müjdeydi. Velakin yanlış okuyacağına dinlemek bu sefer okumaktan eftal oluyor. Çünkü neden? Kendi okumasında sıkıntı var. Ha bundan dolayı şimdi bir inna atayna bi kulüvallah bi inna enzelnâ falan yaparsın da koca Kehf suresini nasıl yani talim tecvidi kendin kaidelerini bilmedikten sonra birinin ağzından düzeltmeye kalkarsan öyle çok zor düzeltirsin o kadar uzun sureyi. Bundan dolayıdır ki biz sizi buluşmaya, cem olmaya, uzaklarda da olsak bedenler bakımından canlı yayınlar vasıtasıyla aynı anda dinlemeye teşvik ediyoruz. Çünkü Kehf suresindeki tepesinden, başından ayağına kadar nur olur. Şimdi nur olunca ne olur? Tependen tırnağına olunca kalp de içinde mi? İçinde. Peki nur kalbe girdiği zaman kalp ne olur diyor Hadis-i Şerif? Genişler. Bunalımları geçer. İbadete karşı hevesi artar ve sıkıntılarından kurtulur diyor. Yani bu Kehf suresi sadece hastalık için değil ki. Muhafaza, koruma, deccal çıksa bir şey yapamaz diyor. Düşün ki deccal dünyayı kavuracak. Ama Kehf suresi Cuma günü okumuşsa, dinlemişse O hafta Deccal çıksa, Deccal ona zarar veremez diyor. Deccal zarar veremediğine başka hangi şeytan zarar verebilir? Deccal bu ya. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler Deccal'dan sığındı, ümmetini sığındırdı. Ondan daha büyük fitne yoktur buyuruyor sahih hadis-i şerifte. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki Kehf suresini Allah bize her hafta okumayı, dinlemeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ölene kadar nasip eylesin.
1: Amin.
0: Vefat edeceğimiz haftada nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ta ki şeytan gelip imanımızı son nefeste çalamasın ve bizi bu yoldan ayıramasın. Böylece dualar ediyoruz. Yarınki saat hep akşam ezanına 45 dakika kalarak inecek o. Mecburen o akşam ezanına bağlı. Çünkü akşam ezanıyla cuma çıkıyor. Bizim bu sohbet gibi değil. Yani istediğimiz saati ayarlayamayız onu. O çünkü akşam ezanından evvel bitmesi lazım. Bundan dolayı şu anda 18.30 kurtarıyor. Önümüzdeki haftaki sohbette yani dışarıdan dinleyenler için 20'ye alacağız. Artık ezanlar geri geldi akşam. Sohbeti 20'ye alacağız. Şimdi 20.15'ten 20'ye alacağız. Yani akşam 8'de sohbet başlayacak. Yani uzaktan dinleyenler için. Tabii tekrar her zaman dinleyebilir. Ama biz tabii burada akşam namazında gelebilenler gelip akşam namazında cemaatle kılsak eftal olur tabii. Yani zaten cemaatle kılıyoruz da kalabalık cemaatle kılsak cuma gecesi çünkü çok daha eftal olur. Allah cuma gecesi cemaattan bizi mahrum etmesin. İlim meclislerinden, zikir meclislerinden uzak bırakmasın.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ondan sonra tabii bir iki hafta, üç hafta sonra ezan daha da inecek. 7.30'a alalım mı, almayalım mı ya karar verelim. Yani sohbeti 7.30'a kadar indirebiliriz. Ama oradan geri gidilmez. Çünkü hiç kimse gelemez. Ama 8'de kalsın mı? Ne dersiniz buna? 20'de 8'de kalsın mı? He? 8'de kalsın değil mi? Tamam, 8'de kaldı. İnşallah böyle 8'den devam eder. Hatta yatsı bile evvele gelirse, yatsıyı bile kılıp da sohbet bile 8'de başlayabiliyordu bir zaman. Öyle dönemde gelecek inşallah. Önümüzdeki aylarda sohbeti 20'ye sabit ediyoruz. Bu saatten sonra önümüzdeki hafta itibariyle. Ama şey değişmiyor. Şifa-ı Şerif'le mektubat değişmiyor. O 21-15 onlar devam edecek inşallah. Buradaki sohbeti 20 olarak sabitliyoruz. İnşallah Rahman. Kardeşlerim. Şimdi sizi de 20'ye sabitlersem 1,5 saat sohbet yapıp işte inşallah 21.30'da sohbeti bitirip yatsıyı da kılıp da 10'da sizin de çıkmanızı düşünüyorum, planlıyorum. Allah sözümde durmayı nasip etsin. Çünkü uzaktan gelemiyorlar. Gelenler dönüge zorluk çekmesinler. Sohbeti çok uzun yapmamaya çalışacağım. İnşallah Rahman. Yani bu aralar biraz daha dikkat ediyorum. Şimdi büyük günahlar şeyini Rabbül Evvel ayı ne uğurladık. Rabbül Ahir'e girdik. Rabbül Ahir Cemaziyel Evvel Cemaziyel Ahir ne geldi? Recebu Şehrullahil Haram. 3 ay kaldı 3 aylara. 3 aydan bile düştü bir iki gün. Recep ayına Allah bizi hayırla, Şaban ayına Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
1: Amin.
0: Amin. Rabiül Evvel'e de önümüzdeki sene tekrar Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem met etmek, anmak, mevlidler okumak, okutmak için bir dahaki seneye de kavuşmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Bu arada büyük günahlar 3 ayda bu dersleri tabii Recep Şerifler girince biraz günlerin, gecelerin ibadetleri falan da mecburen giriyor. İnsanları teşvik akımından insan geçen sene söylediğini kimin aklında kalır? Dün söylediğini adam unutuyor. Yani insanları oruca namaza teşvik ediyoruz. Ama bu 3 ay güzel bir seri dersler yaparak büyük günahlardan bayağı bir maddeler okuyacağım.
1: İnşallahü
0: Rahman. Şimdi Sıla-i Rahim'i bayağı anlattım. Üzerinde çok durdum. Önemli miydi? Önemliydi. Hakkında müstakil ciltlerce kitap yazılmış bir konuydu. Biz yine tabii hakkını verdik mi veremedik diyelim ama epey bir ayet hadis okudum. Şu anda bir iki eserden daha size ilimler vereceğim bu hususta. ve bu konuyu kapatacağım. Haftaya bakacağım, sırasına göre yeni konulara gireceğim. İnşallahü Rahman. Şimdi İmam Birgivi Hazretleri Muhammed adı herhalde. Muhammed herhalde adını şey mi? Birgivi diye meşhur biliyorsunuz. Onun eserlerinde en mühim Tarikatül Muhammediye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitabı vardır. O kitapta çok ilimler konuşmuş. Yani ben bu büyük günahları bitirirsem yani Allah da bana ömür verirse Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okumak istiyorum. Çünkü Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım. Takvayı bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir anlatıyor. İşte bu sabah onları inceledim. Yani zaten evvelden biliyorum da şerhler geldi, yeni şerhler geldi. İbn-i Allah'ın şerhi basılmış. Sabah o geldi. Dolayısıyla mesela güzel ahlakı toplamış diyelim 78 maddede. Kötü ahlakı toplamış 60 maddede. Dilin afetleri bilmem kaç madde. Gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afetleri, kalbin afetleri. O kalbin afetleri var ya, haset, ucub, kibir, uf, riya. Kalbin afeti ne demek? Kalbin musibeti, belası yani. Münkeratül kulub. Kalpte olmaması gereken şeyler. Ama hepsi de bizde mevcut yani. Bunların madde mübarek. Nasıl yazmış? Güzel de şeyler var. Hadimi Hazretleri duydunuz herhalde. Büyük Hadimi Evliyaullah'ın reislerinden Konya Hadim'de kabrini ziyaret etmek nasip oldu. O mübarek zat ona güzel şerh yapmış. İbn-i Allan çok büyük Mekkeli alim. 400 sene evvel yaşamış. İbn-i Allan ona şerh yapmış. İmam Nablusi'yi zaten tanıyorsunuz. Abdülgani Nablusi Hazretleri şerh yapmış. Daha çok alimler yapmış. Bize ulaşan bu şerhlerle ders götürmek lazım. Evvela kitaba, Kur'an'a, sünnete sarılmak, ehl-i sünnet itikadından başlamış. Çünkü neden? Kalbin en mühim meselesi nedir? Evvela bid'atlardan, şirkten ve büyük şirkten kurtulması. Sonra küçük şirk, riya, riyadan kurtulması, ihlas kazanması. Kitabın tümünü topladığın zaman haramlardan sakınmaya giriyor. Yani takva nedir diyorsan bu kitabı bitirmen lazım, okuman lazım. Sonra işte ayağın afetleri, yürümek, nerelere yürümek, ne niyette yürümek. Allah Allah. Sonra bedenin, bütün bedenin afetleri. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yani yarısı güneşte, yarısı gölgede oturmak bile bedenin afetlerinden. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada, öyle yerde tam şeytan oturur, sen de oraya oturdun mu çarpılırsın. Yarısı gölgede, yarısı güneşte olmayacak. Ya tam güneşte, ya tam gölgede, ama güneşte oturmak zaten kasıtlı uzun oturmak nehyedilmiş. Yani güneşlenmek için oturmak nehyedilmiş. Ama zaten giderken gelirken güneş yüzüne vurdu, eline vurdu. Onlar ayrı bir şey. Anladın mı? Bu itibarla o eserden de Sıla-i Rahim'le ilgili bir bahis gördüm sabah bakarken. Dedim bari hitamı misk olsun. Tarikat-ı Muhammediye'den onun şerhi Berika-i Mahmudiye Hadim Hazretleri'nin, sonra İbn-i Allah'ın Hazretleri'ni, bunları okuyacağım şimdi kısaca. Bugün de bu dersi yapıyorum. Ve haftaya yeni bir ders ile inşallah buluşmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Şimdi buyuruyor ki Tarikat-ı Muhammed'in metni var burada. Metnini okuyorum şimdi. İ'lem şunu bil ki diyor İmam Birgivi Hazretleri. Muhammed değil mi adı? Muhammed Birgivi Hazretleri. Ona da çok kere gideceğim, yoldan döndüm, araba şey oldu, uçak şey oldu. Elhamdülillah gittim geçenlerde biliyorsunuz. Elhamdülillah çok feyizli bir kabri şerifti, çok etkilendim. Mübarek veliyullah. Ama Efendi babamız da buyurdu, Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepeden tırnağa ihlastır evladım. Ama yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz, gram zerre ihlas kazanamazsınız. İlla ihlası kazanmanız için amel etmeniz lazım. Yani şeriat, tarikat, hakikate ulaşmanız lazım. Onun için, ama tabii ilim olmadan da amel olması mümkün değil. Konuyu bilmiyorsun ki ne yapacaksın yani. Önce yine iş ilme dönüyor, sonra o bildiğinle amele dönüyor, sonra o yaptığını da Allah için yaparak gösterişten vesaire, ıvazdan, garazdan, maksatlardan arındırmak. O da ihlası temin ediyor. Mevla bunları bize ölmeden becettirsin. Ama işin başı yine nereye dayanıyor? Bu ilim meclislerine, bu sohbetlere dayanıyor. Çünkü ilimsiz bunların hiçbirine yol bulmak mümkün değil. Bilmediğim şeyi nasıl yapacak? Onun için amel ve ihlas ilimsiz olmaz yani. Şeriatın üç tane cüz'ü var. Rüknü var. Efendi Hazretlerimiz, Efendi babamızdan nakleden öyle buyurdu. Yani bu şeriat sofrası neyin üzerine kurulmuş? Üç saç ayağı üzerine. Mesela sofra koyuyorlardı. Eskiden Efendi Hazretlerinin sofrası da öyleydi. Böyle üç saç ayağı var. Ki sofra dengelenip, dengeyi bozup da biri elini değilse bilmem ne çorbalar dökülmesin. Altta üçlü olunca o onu dengeliyor, üçlü. İşte o üç nedir? Birincisi ilimdir. Kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek hasıl olur. İkincisi ameldir. Bu bildiğini yapmakla müyesser olur. Üçüncü ihlastır. İhlas da seyri sülük, tasavvuf yoluyla, rabıta murakabe ve zikir yoluyla bir mürşid-i kamilin riyasetinde, sefaretinde hasıl olur. Dolayısıyla bu üçünden biri eksik olunca şeriat sofrası düzgün durmaz. Bir tarafa yamulur, dökülür. Onun için ama ihlas tarafı işte Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım derdi. Ama derdi illa amel etmeden tarikat derslerini, vazifelerini, zikirlerini yapmadan, haramlardan sakınmadan takva riayet etmezsen o kitabı yapraklarıyla şifa niyetine yesen yutsan bir şey hasıl olmaz derdi. Ama iş nereye dönüyor? Birincisi ilim. Şimdi başlayacağız. Vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah şu büyük günahlarda bir toparlarız birkaç seneye inşallah. Birkaç sene sürer tabii. Artık o uzunlar bitti. Yani ana babaya isyan, içki, kumar. Kumarı yaptık mı? Zina. Efendim bunlar çok büyük günahlar. İnsan öldürmek. Bunları yaptık. Sihri de yaptık sanki. Sihir. Bunları yaptık. Bunlar önemliydi. Bundan sonrakilerde belki daha az konuşulabilir. Ve dolayısıyla madde madde bu konular işlenir. Ondan sonra Tarikat-ı Muhammediye'den takvanın esasını ve haramlardan sakınmanın yollarını okuruz inşallah. O da bizi amele, ihlasa teşvik eder inşallah. Niyetim böyle. Allah niyetime göre bana muamele eylesin. Sizler de niyet edin. Bu derslere devam edeceğiz ölene kadar. Allah sizi Celle Celaluhu elden ayaktan düşürmesin.
1: Amin.
0: Kimselere muhtaç etmesin.
1: Amin.
0: Rabbim sizi gördüğünüzden geri etmesin.
1: Amin.
0: Maddi manevi imkanlarınızı ziyade eylesin, noksan etmesin.
1: Amin.
0: Allah bu yolda her cuma geceleri derslerde, meclislerde cem olmaya bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bana dua ettiğim zaman aminler cılız çıkıyor. Siz de ettiğim zaman aminler acayip patlıyor yani. Ne hikmettir bu? İşte insan herkes kendi de oradan bir nasibi olunca teşvik oluyor. Bu teşvik iyi bir şeydir ha. İyi bir şeydir. Çünkü ben size dua etmesem olur mu ya? Ben size dua etmesem işim rast gider mi ya? Sabah sizin için İmam-ı Nevevi'nin hizbini okudum sizin niyetinize. Vallahi okudum, billahi okudum ya. Hem canıma, malıma, ehlime, çocuklarıma ve ashabi arkadaşlarım deyince kimi niyet ettim? Buraya sohbete gelen bu sizi niyet ettim. Ne belalardan kurtarıyor, ne belalardan kurtarıyor. Sizi niyet ederek okuyorum. Onun için inşallah bu fedakarlık ister. Yani işten çıkıyorsun, geliyorsun, yarın iş günü. Yani fedakarlık ister. Eve gidip çay içeyim, çorba içeyim. Her akşam gidiyorsun mübarek. Cuma gecesi de biraz ibadete ayır. Efendim. Ondan sonra şuradan bir sandviç yersin, bir şey yersin. Bilmem ne miden tutar ya. Ne olacak? Yani mühim olan cemaati kaçırmayalım. Cemaatle namazı, cuma gecesi ihya edelim. İlim meclisinde oturalım. Bin rekattan eftal bir ilim meclisi ya. Nasıl bin rekat kılacağız? Gece yetmez. Onun için bu dönüşü işte geç kaldım, metro bulamadım, bilmem ne şey. Yani nefis devamlı vesvese, yüvesvesi, yusuf elettirir adama. Mesele ne? Ya insan biraz Bu yarın ahirette karşına çıkacak. İlim ehli olduğuna, ilim meclisinde bulunduğuna dair bu meclisler, bu mübarek cuma geceleri, cuma günleri ve şahidin ve meşhut diye Kur'an şahitlik yapacak ya. E sen kimse evde televizyondan izlersin, radyodan dinlersen ilim alırsın. İlim alırsın ama buraya gelmenin sevabını alamazsın. Çünkü neden? Burada adım atıyorsun yani. Burada zikir meclisinde bulunma hakkındaki bütün rivayetlerde efendim Allah için bir araya gelmek var yani. Şimdi sen evde çay içerken ben burada ağzım kurumuşken nasıl birleşeceğiz yani? Ha ilim alır mısın? Alırsın. Ama bu meclisin ehli olmak Allah için adım atmaya bağlıdır. Maalesef bu fedakarlıklar günümüzde çok azalmıştır. Azalmıştır. Azaldıkça da azalıyor. Ama Allah size zarar zeval vermesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Şimdi el-mevâibul fethiyye alettarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye metindir. Arada şerhlerden de okuyacağım. O şerhin adı da İbn-i Allan Hazretleri'nin el-mevâibul fethiyye. Yeni çıktı. Bilmiyorum artık geldi mi şeylere, kitapçılara, mollalara çok lazım. Buyuruyor ki İmam Birgibi Hazretleri metin olarak enne kat arrahim akraba ile ilişkiyi kesmek yani sıla-i rahimi kesmek haramın. Tabi zaten büyük günahlardan bahsediyoruz. O da diyor ki büyük bir haramdır diyor. Dolayısıyla ve vaslaha demek ki rahimi eklemek annenden dolayı, annenin rahminden dolayı yakınların olan teyzen, dayın değil mi? Babaannenin rahiminden dolayı yakının olan işte efendim amcaların, halaların yani hep rahimden gidiyor. Veyahut işte efendim senin annenin rahiminden yine dolayı olan erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin hep rahim vesilesiyle akrabalık oluşuyor. Bu yüzden bunu eklemek vacibün vaciptir. Yani vaciptir. Vacip farz manasında da kullanılıyor zaten. Bir şey haramsa, bir şeyi sıla-i rahimi kesmek haramsa, sıla-i rahim yapmak da ne olur? Haramın tersi en azından vaciptir. Vacip de burada farz anlamındadır. Mesela vitri vacip.

Ve etruke terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabi burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ihaneti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya bağışta. Evil kavli, yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir, o da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin, senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun, durumun olmayabilir mesela. O zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min-i salim mazlum edin la hakimil yerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime, mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye. Bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle. Senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallahu hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini gören kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler. Şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı. Gitti o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler İbn Abbas, Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah

Ben sallallahu teala sev işittim. Men sa'ali haceti ehi fi fehu hayrul yevmin i'tikafi fi mescidi hâli haşrasinin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok eftal ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabi diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasili vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya şeyimi kullanmayayım kredimi kullandırmayayım çünkü neden yarın benim bir işim düşer şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir neden senin yarın işin düşecek mi düşmeyecek mi bir defa meçhuldür böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan kredimi kendime saklayayım diyorsan bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor mu? Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor. Evet. Şimdi ve kalluhu. Ya ben sıla-i rahim yapmak istiyorum. Ama bir şekilde nasıl kurtarırım? Çünkü sıla-i rahmi terk edersen kaç ders başına gelecek lanetleri, belaları, bereketsizlikleri, hayırsızlıkları kaç ders okudum ben sohbetlerdeyse. Kimi de burada ders yaptık, kimi yaz günlerinde gittiğimiz yerlerden canlı yayın yaptık. Bunları anlattım, kaç hadis okudum. Şimdi ben bu belalardan kurtulmak istiyorum. Ve sıla-i rahmi yapmanın bereketlerine nail olmak istiyorum. O zaman ne yapalım? Bunu en azından bana bir yol söyle. İmam Birgim Hazretleri diyor ki bunun en azı et teslimu bir defa gördüğün zaman bir selam vermek. Şimdi başladı. Selama sen başlayacaksın ama. Çünkü selamı veren mi daha fazla sevap alır, alan mı daha fazla sevap alır? He? Mesela bir soru soruyorlar. Ne diyorlar? Hangi sünnet hangi farzdan daha sevaptır? Kimsenin aklı ermiyor. Ulan sünnet farzdan daha sevap olur mu? Olur işte.
Çünkü neden? Selam vermek sünnet, selam almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. İşte burada da böyle bir değişik hal var. Yani diyelim işte 100 derece ise başlatana 90 mesela. Şimdi hadis-i şerifte var da belki rakamları yanlış söylemeyeyim. Lilbadi diye başlıyordu. Başlayana. Sonra eğer yanındaysa veya şimdi görüntülü aranıyor veya telefonla aranıyor. O zamanlar bu imkanlar yoktu. Hemen selamı evvela sen vereceksin. Selamünaleyküm. Ve rahmetullah amcacığım ve berekatuhu dayıcığım. Hem selam. Selam lan. Bunu en azından sev. Çünkü selamı da kesersen ne oluyor? Küstürmeye dönüyor. Küstürmeye döndüğün zaman zaten 3 günden fazla Müslümana küstürmek en büyük haram. E bir de akrabanla olursa o zaman hepten çuvalladın. Peki görüşmemedin. Yani telefon veya sesli veya görüntülü veya bir mecliste bulunmak veya evine gidip ziyaret ederken falan bu durumlar olmadı. O zaman ne yapacaksın? Ev irsalüsselam. Selam göndereceksin diyor. Eski durumlarda tabii şimdiki gibi telefon imkanı olmadığı için. Kiminle mi aynı insan? Bir insanla beraber diyelim ki halan köyde. Giden birine ne diyeceksin? Halama çok selam söyle, ellerinden öperim, duasını beklerim. Bir şey ihtiyacı var mı falan böyle bir selam göndermek. Bu da bu hususta ikinci bir basamak. Evil mektup yahut mektup yazacaksın. Tabii şu anda mesaj yazıyorlar falan. Dolayısıyla ama imkanlar ne kadar genişlese de o zamanın imkanlarıyla aynı kıyaslama yapılabilir. O zamanki mektupsa şimdiki telefonla araması var, mesaj atması var. Ama telefonla aramak mümkünken mesaj atmak da büyüklerimiz için özellikle ayıp bir şeydir. Ayıp bir şeydir. Ayıp denen de bir şey var. Onun için hem şu anda telefon imkanı var. Ama mektup göndererek de veyahut hapiste adam bizim başımıza geldi yani. Kaç sene yani telefon imkanında yok ki. Ya bu zamanda bile niceleri sesli selam da veremez. İşte ziyaretçi gelirse online selam gönderir falan ama yine mektup mesela hapishanelerde en çok çalışan iş nedir? Mektuptur. Dolayısıyla yani İslamiyet'in hükümlerine hiçbir zamanı geçmez. Her zaman ona göre bir hüküm vardır. Mektup göndermek de burada uzaktakin için sıla-i rahim sayılır. Şimdi bunun bir süresi var mıdır? Mesela bunları konuşmamıştık. Yani haftada bir, ayda bir, günde bir, yılda bir, bayramdan bayrama gibi bir şey var mıdır? İmam Birgibi Hazretleri diyor ki وَلَا تَوْقِيْتَ. Burada bir vakit söz konusu değildir. Yani İslamiyet vakit olarak cumayı geçirdiğin zaman anneni babanı aramadın bir cuma geçti haram. Böyle bir şey İslamiyet bir vakit koymamış. Bu da önemli bir husustur. Muayyen vakit yani ne gibi? Her gün gibi, haftada bir cuma günü gibi veya ayda bir gibi bir tevkit vakitlendirme yoktur. Bel bilakis medaru alel imkan. Alel urf vel ade. Örf ve adete göre. Yani örf ve adete göre ne demek? Şimdi bizim milletimizin de bir örf ve adeti var. Yani bir insan anasını babasını hadi bir hafta çok işi çıktı, şu oldu, bu oldu, arayamadı, soramadı. Bir ay geçti, anasını babasını arayamadı, soramadı. Bizim örfümüzde bu biraz anne baba için ayıp kaçar yani. Öyle mi? Evet. Ama şimdi hala teyze, amca dayı buna benzemez. Bir ana baba başkadır yani. Dolayısıyla onları da diyelim 3 ay, 4 ay geçti. Veyahut da 2 bayramda aramadı. Veyahut hastalandı, ameliyat oldu, aramadı. Geçmiş olsun aramadı. Bu durumlarda da mesela iki bayram geçti, insan halasının teyzesini vesairesi aramadıysa bizim örfümüze göre de ne karşılanır? Çok ayıp yani nasıl bir iştir insan halasının teyzesini bir sene geçmiş, iki bayram geçmiş, aramamış yani. İşte o zaman bu sıla-i rahimi terk etti sayılır. Ama diyelim ki amca dayı gibi, hala gibi
yakınlarımızı bayramlarda bile arasak mesela, çok arasan daha sevap. Ama bayramlardan bile arasak, örfümüze göre halasını, anasını, halasını, teyzesini arıyor denir mi? Denir. Bir de mesela hastalık oldu, zaten ararsın. Bir durum oldu, geçmiş olsun dersin. Yakını öldü, onun bir yakını öldü, taziye için aranır. Baş sağlığı, başınız sağ olsun, Allah izniniz azim etsin. Gidilebilirse gidilir, gidilemezse yine bir taziye yapılır falan. Örf bunlardır, değil mi? Örf bunlardır. Ama anne baba da bunu diyemiyorum. Çünkü sen anne babasını bayramdan bayrama aramak da biraz cefadır yani. Vefasızlık olur yani. Örfe göre bakılacak olursa. Ben böyle anlıyorum. Siz bilmiyorum başka bir şey. Anlıyorsanız konuşun. Burada diyor, bazı alimler diyor, İbn-i Allan Hazretleri, bu zamandaki bazı alimler demişler işte 3 senede bir ararsa sıla-i rahimi kesmiş sayılmaz. Sıla-i rahim yapmış sayılır. O kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor yani. Ne desin artık? Çüş mü desin? Yuh mu desin yani? Benim gibi ağzı bozuk değil ki yani. Ben şimdi bazı kere yuh olsun diyorum yani. Şimdi İbn-i Allan da ne demiş yani? Bazı bu zamanki çoluk çocuk diyor yani. Onlara da çoluk çocuk diyor. Alim de demiyor da İbn-i Zaman doğru mana verelim. Bu zamanın çoluk çocuğu. Ya çoluk çocuk da çoluk çocuğun böyle bir hüküm vermeye zaten hakkı yok ki. Demek ki bazı alim geçinen çoluk çocuklar var yani. 3 sene ile bu iş takdir edilmiştir. 3'ü geçirirsen, ya arkadaş, 3 sene ananı babanı aramasan, 3 sene içinde arasan kurtarır mı ya? Kurtarmaz. Amcana, teyzene, halana kurtarır mı 3 sene ya? Kurtarmaz abi ya. Ayıp denen bir şey var ya. Değil mi? Ben onun için ne dedim? Yani bir bayramıdır, seyranıdır, hasta ziyaretidir, hastalığıdır, cenaze olur, taziyesidir. Bunları zaten toparladığın zaman vesilelerle bu örfe göre arıyor, soruyor, denir. Ama o kadar uzatılmaz yani. Burada İslamiyet kaydı şöyle koyuyor. Diyor ki bel medaru alel imkan ve ademil harac minel canibeyn. Bunu da herhalde İmam Nablusi Hazretleri bunu anlatıyor. Yani diyor İslamiyet şuna bakar. Mümkün olduğu kadar, gücünün yettiği kadar, bir de iki tarafı da zora sokmadan, yani İslamiyet biliyorsunuz ve ma ceale aleykum fiddini min haracın diyor Kur'an. Allah İslam dininde size çok büyük zorluklar çıkartmadı. Yani şu İslam'ın farzlarını, vaciplerine baksan 7 yaşta çocuğun yapacağı kadar kolay ya. Size zorluk çıkartmadı. Onun için bakarsın. Sıkışmadan, sıkılmadan, bunalıma girmeden, sıkıntıya düşmeden gücünün yettiği nispette arayıp sorarsın. Bu da ne olur? Seni sıla-i rahimi terk etme günahından, haramından, vebalinden kurtar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunu da beyan ediyor. Peki bu şimdi, bunu ben geçen derslerde işte Şam'da söyledim ya, bir Şam'a işte Zirahimin mahrem, mahrem rahim sahibi diye bir şey yaptı. Şimdi burada tabi İmam Birgivi Hazretleri vesaire bazı ulema diyor ki وَيَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. Her rahimi mahrem sahibinin ne sıla-i rahim yapmak farzdır, vaciptir. Mesela burada anne baba zaten başta geliyor, ondan sonra hemen hatta hala, teyze, dayı, amca geliyor. Onun altında hemen kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz geliyor. Bunlar. Fakat buna biraz temas etmiştim. Ama burada güzel bir açılım yapmış. Diyor ki وَاَخْتُلِفَ ف۪ي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنُوا. Rahimi mahrem olmayan akrabaya sıla-i rahim yapmak vacip midir, değil midir? İhtilaf var diyor. Bunun örneği nedir? Amca kızı, hala kızı, teyze kızı, dayı kızı veya oğlu gibi kuzenler. Kuzen mi deniyor onlara? Bu durumda ne olur? Bunu bir daha konu yaptık. Hani bunlara sıla-i rahim yapmak vacip değil. Çıkıyor buradan. Neye göre çıkıyor? Ve yedüllü ala ademi vücubihi, yani kuzen gibi yakınlara
işte aynı bu hükümler müvaciyesinde arayıp sormak vesaire vesaire bunun vacip olmadığına ne delalet eder? Cevazün nikah. Onlarla evlenmenin caiz olması delalet eder. Çünkü neden? Zirahimin mahrem ne demek? Birini erkek, öbürünü kadın kabul etsen nikahı caiz olmazsa bu mahrem oluyor. Anladın mı? Sen erkeksin, öbürü teyzen. Evlenebilir misin? Yok, mahremin. Bu nasıl ayrım yapmak? Ne oldu? Farz. Ananı zaten konuşma lüzum yok. Diyelim ki kızdan bahsedelim. Orada amcası var. Burada da bir kız çocuğu, bir kız var. Bir kadın var. Orada biri erkek, biri dişi. Bunlar evlenebilir mi? Amcasıyla, dayısıyla evlenemez. O zaman ne oldu? Bunun buna sıla-i rahim yapması farz. Daha netleşti değil mi şimdi? Çünkü neden? Teyze kızınla evlenebilir misin? Evlenirsin. Dayı kızıyla evlenirsin. Hala kızıyla evlenirsin. Amca kızıyla evlenirsin. O zaman evlenebildiğine göre demek ki yakın bir mahremin akraban değil. O zaman da farzlıktan, vaciplikten çıkıyor diyor. Yani Hanefi mezhebinde. İmam bir gibi Hanefi'dir zaten. Mevzu bu, bunu söylüyor. Ondan sonra yani birini erkek kabul etsen, öbürünü dişi kabul etsen, birbirine haramsalar, evlenemiyorsalar orada sıla-i rahim vacip. Evlenebiliyorsalar yakın akraba, yani yakın derken işte amcanın kızı yakın sayılır ama evlenebiliyor musun ondan? Evlenebildiğine göre oradan kaideyi sana diyor balık tutmayı öğretiyorum diyor. Balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum sana diyor. Kaide veriyorum sana diyor. Anladınız mı? Şemam inşallah anladınız. Bu da önemli bir veri. Ancak tabii Berika-i Mahmudiye'de bu da Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Bunu kim yapmış? İmam-ı Hadimi Hazretleri. Çok büyük. Onun da adı Muhammed diye biliyorum. Muhammed el-Hadimi. Hadim Konya'nın kazasıdır. Bu mübarek zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tayyi mekan ile Hadim'den geceleri Ravza-i Mutahara'da biliyorsunuz ders kitap elinde bir anda Ravza-i Mutahara'ya gidip ders okuyup dönen sabah namazına. Teheccüde ders okuyor Ravza'da Resulullah Efendimiz'le görüşüyor. Değil mi? Bunu kaç kere şahit oldu kim? Beşir Ağa. Beşir Ağa Harem Ağası. Harem Ağası derken Ravza-i Mutahara'nın bekçisi. Ama çok büyük alimler tabii. O zaten Ravza-i Mutahara'nın o zamanki bekçileri en büyük alim orada bekçilik hizmeti yapıyor. Mesela Utbi. Utbi ne? İmam-ı Şafii'nin şeyhi Ravza-i Mutahara'nın süpürge hizmetçisi. Kurban olalım hepimiz Ravza-i Mutahara'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah sahibine selam eylesin. Amin. Bu itibarla Beşir Ağa nerede yatıyor? Ebu Ayyub el Ensari Hazretlerinden mezarlık tarafına değil de çarşı tarafına çıkarken hemen sağda en büyük mezar. Yani Ebu Ayyub el Ensari'den sonra orada ne kadar ağalar, paşalar, sadrazamlar, şunlar bunlar var. Ama hepsinden büyük mezarı rahat yeri kime vermişler? Beşir Ağa'ya vermişler. Çünkü neden? Çok ihlaslıydı. Ravza-i Mutahara'ya çok hizmet etti. İşte o Ravza-i Mutahara'yı beklerken gece teheccüd zamanında bakıyor ki biri geliyor, Ravza-i Mutahara'nın kapısı açılıyor. İçeride kalıyor bir saat, iki saat. Çıkıyor. Ondan sonra da camide, cemaatte, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de yok. Her gece geliyor, ders ne yapıyorsa kitabı koltuğunda giriyor, çıkıyor. Bu nasıl iş dedi ya? Medineli olsa tanırdık dedi. Uzaktan gelse kalması lazım. Hemen dönemez. Bu şimdi her gece nereden geliyor, nereden gidiyor? Camide de hiç görünmüyor. Bir gün çıkarken kollayacağım dedi. Kolladı, bir yakaladı. Allah aşkına sen kimsin dedi. İns misin, cin misin dedi. O da mecbur oldu dedi ya benim bu sırrımı kimseye söyleme dedi. Ben dedi Konya'da Muhammed Hadimi'yim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le geliyorum, dersimi okuyorum. Ondan sonra Buhari Şerif'te vesaire işte hadislerden olacak herhalde. Dersleri yapıyorum, gidiyorum dedi. Ama dedi bunu kimseye söyleme dedi. Onun için sonra bunu tabii padişahlar duydu bu şeyi.
Beşra'da, İstanbul'a da geldikten sonra falan Hadim Hazretlerine çok çok tazim ettiler ama o şeyi kabul etmedi. İstanbul'a yerleşmesini istediler. Buralarda ona çok büyük medreseler, tekkeler teklif ettiler. Yok dedi, ben köyümde okutuyorum, bayağı da talebem var dedi. Ondan sonra orada hizmetini devam ettirdi. Allah şefaatine nail eylesin. Onun çok risaleleri var. Çok istifade ediyoruz onun ilimlerinden. Çok. Hem de Nakşibendi tarikatından, İbni Allan da Nakşibendi tarikatından, Hikmet-i İlahi. Hadim Hazretleri de Nakşibendi tarikatından. Ama onlar Mevlana Halid'den evvel oldukları için. Yani Halid'i kolundan değiller. Ama ikisinde de benim bildiğim, yani Hadim'i kesin biliyorum. İmam Rabbani'ye, o silsile İmam Rabbani'ye gidiyor da İbni Allan belki daha yukarı gidebilir. Şimdi burada Hadim Hazretleri diyor ki, şimdi amca kızına, dayı kızına, yani uzak akrabaya, kuzenlere sıla-i rahim yapmak vacip değildir deyince müstehap da değildir anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın diyor. Yani buradan birisi çıkıp da aman amca oğlunu, teyze kızını hiç aramayalım, ölürse ölsün. Yani biz sana vacip değil deyince caiz değil demedik yani. Yardım etmek yedi kat yabancıya bile müstehap. Bir işini görmek. Anladın mı? Ama tabii ki teyzenin kızıyla halvet yapamazsın. Senin mahremin olmadığı için efendim yabancı bir kadın muamelesi yapacaksın. Tesettüre riayet, halvet olmamak bakımından. O ayrı bir şey. Halanın kızıyla halan bir mi? Halanla tek başına bir odada oturursun. Ama halanın kızıyla tek başına odada oturamazsın mesela. Değil mi? Halan çarşafsız da senin yanında durabilir. Ama halanın kızı açık vaziyette veyahut da normal dışarıda gezdiği haliyle senin yanında durmamalı. Tabii şimdi çünkü dışarıda gezdiklerini bayağı açık saçık geziyorlar. Allah muhafaza tabii. Onun için burada nef'ül vücub kastediliyor diyor. Yani ne demek nef'ül vücub? Vacip değil dedik ama fe'inne istihbâbü sılâtil ebâidi minel akribâ, akrabanın uzak akrabaya da sıla-i rahim yapmanın müstehap olduğu bir menzilet mücme aleyh. Zaten bu da ittifaklıdır. Çünkü başlarken, yardımlara başlarken, zekat dağıtmaya başlarken, en yakından en uzağa doğru gidilirken, şimdi amcanın kızı, halanın oğlu dardayken, zekata muhtaç ve sıkıntıdayken yedi kat yabancı mı tercih edilmeli? Uzak da olsa akraba mı tercih edilmeli? Yine akraba tercih edilmeli. Çünkü yakından uzağa doğru gidiyor. Ama öbür adam senin hiçbir şeyin olmuyor yabancı yani. Ama burada senin akrabanda muhtaç varken onu kollamak önce gelir. Bu da önemli bir husustur diyor. Onun için ne buyuruyor? Burada müstehaplık vardır. Bunun müstehap oluşunu efendim gözden kaçırmayalım ve onlara yapılacak. Yani burada şöyle de bir şey var. Şafii mezhebi herhalde bu görüştedir. Hanefi de dediğim bu ama Şafii'de fark var. Mesela İmam-ı Nablusi, o da Hanefi'dir. Nakşibendi'dir. İmam Rabbani'yi de şey yapar, savunur. İmam-ı Nablusi. Onun da kitabında da El-Hadikatü Nediye Tarikat-ı Muhammediye şerhi bu da. Yani İmam Birgivi'nin şerhlerini yapmışlar hepsi. İmam Birgivi'nin ne kadar önemli ki kitabı. Bu kadar alim şerh yapmış. Yapmak lüzumu hissetmiş. Çünkü bütün din içinde, Tarikat-ı Muhammediye kitabı okudu, bütün din içinde hepsini toplamış. Nasıl maddelemiş, nasıl maddelemiş, nasıl fikir üretmiş. Ya yani hayran kalmış bütün ulema kitaba. Aliülkari, koca Aliülkari methediyor. İmam Münavi methediyor. Bütün ulema diyorlar bu nasıl bir kitap. Yani onun için önem veriyorum ona da. Şimdi İmam Nablusi de diyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde bu, dedi ki diyor İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinin en büyük fakih ve müçtehitlerinden mezhep içinde. Hu amun bir Şafii'de de kesin değil. Ama diyor bir kavil var bizim mezhepte de diyor. Hu amun fi kulli rahim min zevil erham fil miras yestevil mahrem ve gayru. Burada mahrem ve diğerleri de eşit olur. Akrabadan yakınıyla uzağa da fark etmez. Tabii en yakın olandan başlar ama diğer akraba da sıla-i rahim yapılmaya
elverişlidir. Hatta onlara da sıraya rahim yapmak vacip olduğunu bir görüşte böyle var diyor. Bizim mezhebimizde müstehaptır. Müstehap zaten yabancıya da arayıp sorsam müstehaptır ama bu tabii daha kuvvetli müstehaptır. Akrabalık bağı var. Onun için. Hatta şimdi Nablusi diyor ki bu görüş daha doğru olsa gerektir diyor. Çünkü mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki seteftehune Mısra. Yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mısır fethedilmedi. Şimdiki Mısır, Kahire, o bölgeler. Ama adı yine Mısır'dı. Zaten Kur'an'da da Yusuf aleyhisselam zamanında da adı Mısır'dı. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Üdhulü Mısra inşallah aminin. Mısır şehir demektir. Ama normal İstanbul'a da Mısır denir. Ama o zaman herhangi bir şehir olur. Mesela dediler ki bize bakla, soğan, Beni İsrail çölde 40 sene bıldırcın kudret helvasından bezdiler. Her gün cennetten geliyor. Bıldırcın yese, kudret helvası yese her gün aynı yemek bezdi. Ne dediler? Soğan yok mu ya? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Dedi Kur'an'da meşhur. O zaman ne dedi Musa Aleyhisselam'a Mevla ne vahyetti? Onlara söyle ki İbitu Misran. Şehirlerden birine inin. Misran bak tenvilli. Şehirlerden birine inin. Fe inne lekum ma seltum. İstediğiniz şeyler soğan, sarımsak, mercimek şehirlerde ekenler, biçenler çarşıya getirir alırsınız. Orası herhangi bir şehir. Ama Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam babasına babası annesi geldiler ya son toplandıkları şeyde. O zaman udhulu Misra. Bak orada tenvin yok. Çünkü neden? O bölgenin özel ismi Mısır. Herhangi bir şehir değil. Mısır'a girin. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin güvendesiniz. Artık size açlık, susuzluk bir tehlike yok. Uçaktan indim. Mısır'a çok gittim Kahire'ye. Kabir ziyaretlerine. En az 3 hatırlıyorum. Belki 4 var. Bölge bölge de gittiğim var. Sina bölgesine bir kere gittim. O zaman Kahire tarafına gelmedim. O bölgedeki ziyaretleri yaptım. Uçaktan inince Mısır Havaalanı'na öyle karşıma ilk oya geldi. Hemen uçaklardan inenlerin işte güvenlik kontrol noktasına giderken ki merdivenden ineceği merdivenin karşısına bu ayeti yazmışlar. Kafaları çalışmış. Udhulu Misra inşallah aminin. Güven içinde inşallah Mısır'a girin. Çok hoşuma gitti ayeti görünce. Lan dedim çok yerine oturmuş dedim ya. Onun için Allah o mübarek orada yatan velileri, İmam Şafii orada vesaire, İmam Süddi, bütün alimlerimiz orada, bizim kitap kaynaklarımızın çoğu orada. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ziyaretlerini müyesser eylesin. Orada öyle buyuruyor. Seteftehune Mısra. Yani şehri fethedeceksiniz değil. Bu şu andaki şeyin İslam'daki zamandaki ismi de Mısır. Anlıyor musun? Mısır'ı fethedeceksiniz buyurdu. Fessevsu bi ehliha hayra. Oranın halkına iyi davranın. Onlarla iyi geçinin. Onların işlerini görün. Onlara iyilik yapın. Mısırlılara diyor. Hadis-i şerif sahih. Niye? Fe'inne lehum zimmeten ve rahima. Çünkü benimle onların arasında zimmet var, güvence var ve rahim var. Ne demek rahim var? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Mariye validemiz. Mariye validemiz nereliydi? Kıptıydı. Mariyetül Kıptıye. Kıptı ırkından olduğu için Mariye validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan çocuğu doğdu. İbrahim aleyhisselam 2 yaşında vefat etti biliyorsunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim eşim yani milki yeminle tabii nikahla değil de milki yemin cariyelik yoluyla eşim Mariye Mısırlıdır. Onlarla onun için benim akrabalığım var. Onlardan çocuğum olmuş. Onlarla iyi davranın, onlara hayır yapın. Şimdi diyor ki alimler, yani bir yerden evlendiğin zaman o evlendiğin hanımının ahalisine, akrabasına bile böyle buyuruluyorsa, hepten halanın kızı, amcanın oğlu
çok daha yakındır. Anladın mı? Onlar da bu yol buradan çıkıyorlar. Dolayısıyla insan gücü nispetinde hayırlarını eksik etmemelidir. Şimdi bir şey daha var. Hürmet var, hak var. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi oradan. Bir daha gelelim. Esas unuttuk. İşin büyüğünü unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük annelerinden Hacer validemiz nereli? Kıpti. İbrahim aleyhisselama cariye hediye ettiler. Hacer validemizi Mısır kralı, o Firavun o zamanki kral hainlik etti. Sonra batacağını anladı. Ondan sonra durun dedi. Beni batırma dedi falan. Kurtulmak için İbrahim aleyhisselamın bedduasından ah etmesin bana da helak olurum diye korktu. En sonunda ne yaptı? Cariye hediye etti. O cariye de kim idi? Sare validemiz dışarıda duruyordu zaten kendi hanımı. Oradan da Hacer validemizi aldı. Peki Hacer validemizden kim doğdu? İsmail aleyhisselam. Kabe'nin içinde yatıyor. Onun altında yatıyor Hacer anamız. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de nereli? Hacer validemiz büyük anne, büyük annesi. O da Kıptılardan Mısırlı. Onlarla akrabalığımız var. Onlara hayır yapın, iyilik gözetin diyor. Bundan da anlaşılıyor ki bir insan annesinin geldiği köy, diyelim benim annem nereli? Samsun Çarşambalı. Araplı köyü. Şimdiki adı işte değişiyor ki de bir ne oldu bilmiyorum. Şimdi benim annem. Şimdi o köylülerle bile ne oldu? Çünkü benim annem oralı. Şimdi babam Göreleli, annem Samsun Çarşambalı. Misal. Bir insan annesinin köyüne, köylüsüne de bir işi düşerse, onlar bir şey ister, bir şey olur, elinden geldiği kadar yardım etse, o tabii 7 kat yabancıdan daha makbule geçer. Çünkü niçin? Annenden akrabalıkları var. Öyle midir? Öyledir. İslam böyledir. Bunlar mühim şeyler. Ondan sonra ulema buyurmuşlar. Burada yine bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de çok sahiptir. İnne eberrel birri en yasiler racülü ehle vüddi ebihi. Bak mahremiyet yok. Akrabalık da yok. Ama buyuruyor ki inne eberrel birri yapılacak iyiliklerin en makbule geçen en faziletli iyilik bir adam babasının dostlarını bak babasını demiyor. Babasını sevenleri, babasının sevdiklerini, babasının dostlarını arayıp sorması kadar büyük bir iyilik İslam'da yoktur diyor. Ne oldu şimdi? Baba dostu diye bir laf var. Değil mi? Baba dostu diye bir laf var. Şimdi benim de oluyor. Babamın dolu dostları var tabii. Yaş itibariyle çoğu da vefat etmiş falan ama bir kısmı daha çok hastadır. Yaşlıdırlar hele. Babamın dostu gençlerden az var. Ama mesela ananın dostu demiyor. Çünkü neden? Ananın dostu olsa kadınlar olur. Bak şimdi orada kadınlarla senin ilişkini tercih etmediği için ne buyuruyor? Erkeğe söylendiği zaman bu. Kadına söylendiği zaman ananın dostları. Ona da babanın dostu uymaz. Çünkü ne olursa olsun erkektir. Öyle mi? Ha? Lafı doğru anla. Şimdi babamın sevdiği, babamı seven bir adam bana işi düşse ben ona yabancı muamelesi yapmam. Hakikaten de yapmam. Niye yapmam? Çünkü babamın dostuydu. Şimdi bir işi düştü. Bir işini göreyim. Ben zaten 7 kat yabancının elimden gelse işini görmeye uğraşırım ama baba dostu olursa, çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? En büyük iyilik babanın dostlarını vasfetmek. Bak sıla tabirini kullanıyor. Dikkat et. Onlara iyilik etmek demiyor. En yasıl ediyor. Yani sıla-i rahim gibi. Halbuki babanın dostları babanın akrabası değil. Bir şeysi değil. Dostu. Köylüsü bile değil icabında. Dolu dostları oluyor. Bunlara mahremlik var mı? Yok. Mahremlik olmadığı halde onları bile sıla-i rahim, rahim denmez ona. Sıla yapmak denir. Akraba da sıla-i rahim denir. Akraba olmayan da yine sıla denir. Sadece sıla. Çünkü rahim yok arada. Anladınız. Bu delil de neyi kuvvetlendiriyor? Yani uzak akrabayı ne bileyim arayıp sormak etmek vacip diyenlerin de delilini kuvvetlendiriyor. Ama biz de şunu diyoruz, vacip değilse de
mahrem olmayanlar vacip değilse de müstehaplıkları çok daha yabancılara göre, diğerlerine göre çok daha evleviyetle, akrabiyetle tekitli müstehaptır. Bunu demek zorundayız çünkü bir fark var yani. Zaten amcanın oğlunun başına bir şey gelse, halanın kızının başına bir şey gelse o noktada en nihayet senin mahremin olan amcan halan üzülüyor. Dolayısıyla onun bir işini görüp ona bir yardımcı olmak en çok kimi sevindiriyor? Amcanı, halanı, teyzeni, dayını sevindiriyor. O zaten mahremin sıra-i rahim yapman lazım. Onun çocuklarıyla ilgili yaptığın iyilikte en nihayet mahremin olan, en yakın akraban olan yakınlarını da memnun ediyor. Dua alıyorsun. Onun bir oğlunun, kızının bir sıkıntısını giderdiğin zaman teyzen, halan sana dua etmeyecek mi? Allah senden razı olsun dese yetmez mi? Sıla-i rahimin. Ya o noktadan da çünkü onlara iyilik dolayısıyla mahrem olan akrabana iyilik oluyor. Çünkü kızı oğlu, o da onun ciğerparesi. Bunları da arz ediyorum. Bundan dolayı Gazi İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif sahibi, İmam-ı Nablusi naklediyor. Buyurdu ki ve ecma'u, bütün alimler ittifak etti. İcma demek görüş birliğine vardılar. Ale ennel ebevel ümme akedü hurmeten filbir. İyilik yapılmakta en ileri, sıla-i rahim, iyilik, ihsan, ikram, en kuvvetli kimdir? Anne babadır. Anne babadan öne kimse geçemez. Min mensibam. Diğerlerinden. Sonra orayandan sonra dedeler. Dede ve neneler. Çünkü anne babadan sonra ne gelir? Anneni babanı doğuran var. Bu seni doğurdu diye en kuvvetli oldu. Ondan sonra ne gelir? Onları doğuran gelir. Dede ve neneler. Şu anda zaten dede ve nene hesaptan çıktı. Hiç arayan soran kalmadı. Dede ve neneyi arayan soran kalmadı. Allah muhafaza. Ne büyük sıla-i rahimsizlik, ne belalar bu yüzden geliyor, ne bereketsizlikler. Ondan sonra dedeler, neneler geliyor. Ondan sonra en kuvvetli, bak anne baba, sonra dede nene, sonra kardeş. İnsanın kendi erkek kardeşi ve kız kardeşi. Çünkü aynı rahimde yetiştin. Aynı ananın rahiminde yetiştin. Daha ondan daha yakın rahim mi var? Aynı ana. Bunu beyan ediyor. Sonra buyuruyor ednake ednake, yani sana en yakın, en yakın yani kardeşten de sonra en yakın, oradan amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, ondan sonra onların çocukları, böyle bu sıralama gidiyor. Onun için iyilik yapacağın zaman Hanefi uleması ve ashabımız buyurdular, iyilikte en öne kimi alacaksın? Önce anne. Çünkü anneye ne buyurdu? 3 kere, babaya 1 kere. Mene hakkun nasibi sohbeti. Ya Resulallah, iyilik yapmama, yakınlık yapmama en çok kim hak ediyor? Galiba ümmük, annem. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ebuke, baban geldi. Anan hakkı üç derler, bu hadisten çıkıyor. Yani öyle koca karı lafı değil. Onun için bu işlerde en evvel annene ikram yapılmalı. Sonra babaya, sonra kendi çocuklarına. Kendi çocukların çünkü senin eline bakıyor. Kendi çocukların senin eline bakıyor. Burada da ayrı bir durum var. Çünkü deden, nenen senin eline bakmayabilir. Çünkü senin çocuklarına senden başka bakan yok. Ama dedenin, nenenin dolu çocukları var. Amcaların var, halaların var. Onlara bakanlar olabilir. Ama senin çocuğuna senden başka bakan olmaz. Onun için sümmel evlat geliyor. Önce anne geliyor. İkram yapılırken işlerini görmek. Sonra baba geliyor. Sonra evlat geliyor. Sonra ecdat geliyor. Dedeler. Sümmel ceddat, sonra neneler geliyor. Sümmel ihvat, sonra erkek kardeşler. Vel ihvat, kız kardeşler geliyor. Sümmel sahirul marim, sonra diğer mahremler. Min zevil erham. Kel aman vel ammat. Amcalar, halalar geliyor. Vel ehval vel halat. Teyzeler, dayılar geliyor. Ve bikademil. Ve bikademil ekrabu vel ekrabu. En yakın öne geliyor yani. En yakından sonra ona daha yakın, ona daha yakın. Min edna, yani bu sırayı gözetmek lazım. Onlara daha yakın olanlar geliyor. Sonra efendim mahrem olmayan akrabalar geliyor. Mahrem olmayan akrabalar, keblam amcaoğlu ve bintilam amca kızı ve evlad-ı ehval ve halat,
dayıların, teyzelerin çocukları geliyor. Sonra sümme bil musahare, dünürlük. Dünürlük meselesi var bir de. Evleniyorsun. Allah Teala bir sudan yarattığı insanı ondan sonra büyütüyor, erkek yapıyor, kadın yapıyor, evlendiriyor. Evlendirdikten sonra o bir sudan ne soylar, ne nesepler, ne sıhriyetler, ne dünürlükler, ne irtibatlar, ne akrabalıklar çıkıyor. Bir sudan, bir ananın babanın suyundan oluşan bir yaratılan bir çocuğun ne kadar daldan, budaktan dallana dallana akrabalıklar ilerliyor. İşte burada da musaharet geliyor. Anladım sen. Tabii eşinin annesi babası, bu da önemli. Çünkü eşin anne babası perişan olursa, senin de imkanın varken onlara bir yardımcı olmazsan, kaynanana kayınpederine, eşine de bu iş vurur mu? Vurur. Eşin bundan sıkıntı duyar mı? Duyar. O sıkıntı sonra sana da yansır mı? Yansır. Hem ne yansır? Hem ne yansır? Senin anandan beter yansır. Anladın mı? Sonra yangın çıkar. Evde, ocakta, yatakta yangın çıkar. Onun için kafanı çalıştır. Ama sırayı gözet. Karının anasını kendi anana takdim etme. Hanımını dinleyeceğim diye ananı babanı üzme. O zaman da helak olursun. Karı da kurtaramaz seni. Ona da dikkat et. Bu kulluk kadar zor bir iş yok. Allah'ın kulluğu kadar ubudiyet mükellefiyetleri, kulluk aleminin farzları, vacipleri, sünnet, müstehapleri, edepleri, haramları, mekruhları, müfsitleri, bunlar yani insan olmak kadar zor bir şey yok. Hayvan olmak ne güzelmiş. Olamıyorsun ki artık. Hayvana ne soracaklar? Bir şey sormayacaklar. Ancak işte başka hayvana zulmettiyse hayvanını kendi arzda, o kadar. Amcanın kızının efendim aç kaldı ya, emek vermedin demeyecekler. Onun için ne diyorum? Beyaz Bestami miydi? Kaddesallahu sallamu aleyhi. Süfyan Sevri de olabilir. O büyüklerden biri yani. Onu diyor. Ben diyor peygamberlere imrenmiyorum. Meleklere imrenmiyorum. Evliyaya imrenmiyorum. Ona imrenmiyorum, buna imrenmiyorum. Ya mübarek adam, sen hepsinden daha mı büyüksün de kimseye imrenmiyorsun? Niye? Çünkü onlar da yaratılmış mahluklardır diyor. Her birinin de ahirette ona göre, kendi mesuliyetlerine göre hesabı kitabı var diyor. Ya kime imreniyorum? Ben hiç yaratılmamış olanlara imreniyorum diyor. Keşke ben de yaratılmasaydım diyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu mahşerde ümmetimin hali ne olacak? O kadar derde girdi ki keşke ben yaratılmasaydım dedi yani. Ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed'a, beni de yaratmasaydı dedi ya. Seni yaratmasa alemleri yaratmayacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık öyle buyurdu yani. Keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydım da hiç olmazsa hesabım olmaz. Leyteni kütü kepşen fezebehuni ve kün Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, buna benzer çok rivayet. Koç olsaydım kesselerdi, yeselerdi, bari bir Müslümana kalori olurdum, kuvvet olurdum dedi ya. Şimdi benim halim ne olacak dedi yani. Onun için biz bu kadar rahat nasıl yaşıyoruz? Peygamberler korktular, ötleri koptu. Peygamberler, 8000 peygamber zuhuratta görüldü. 8000 peygamber dediler ki biz imansız ölmekten korkuyoruz. Dediler siz Allah'ın peygamberisiniz, masumsunuz. İmansız ölme tehlikeniz yok. Ama Belam İbni Bağura dediler, İsmi Azam'ı biliyordu, en büyük veliydi. Bak imansız öldü ama peygamberde o yok. Ama biz yine korkuyu elden bırakamayız dediler. Onun için ya son nefesimiz meçhul, imanla ölebileceğim şey. Ama şimdi zulüm yaparsan, haksızlık yaparsan, büyük günahlar işlersen, haramlara takılıp bulaşırsan, sıla-i rahmi kesersen, ah alırsan, beddua alırsan, yani tabii ki imansız ölme riski çok artıyor. Hüsnü Hatime kitabını zaten hazırladım ettim de işte altından çıkamıyorum. Hangi kitaba çalışacağım ben de şaşırdım. Vakitlerim yetmiyor ama o kitapta bunların çoğunu yazdım, bu dediklerim. Onun için biz mükellef ve mesul tutulmuş insanlarız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezemeyiz. Kafamıza buyruk iş yapamayız. Canım şunu istiyor, canım buna yardım etmek istiyor. Buna yardım etmeyeceğim, bu şeyle, bu beyle.
Halasıyla kavgalı var, dayısından konuşmayan var. Anasıyla dargın var ya. Babasıyla düşman olan var ya. Ya senin bu lüksün yok. Bu seni doğurmuş. Bu lüksün yok. Kafir de olsa sen ona üf diyemezsin. Anan baban iyi geçeceksin. Dolayısıyla ama şimdi bakıyorum Müslümanlar özellikle İslam'ı bildiklerini ve yaşadıklarını düşünen birçok Müslümanda bile bu İslam ahlakını göremiyorum. En yakın akrabalarıyla selamı kelamı kesmişler. Şaşırıyorum ya, ne yapıyorsun ya? Teyzesine görüşmeye ne diyor? Nasihat ediyorum. Bizim akrabada da var. Ya bu senin teyzen. Bu senin halan. O bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Ya senin böyle bir hakkın lüksün yok. O senin halan. Görüşmek mecburiyetindesin. Mahremin. Sen erkek olsaydın onunla evlenemezdin yani. Ne demek? En yakın mahremin ya. İşte ondan sonra başım beladan kurtulmuyor. Öbürü geliyor, kocamla aram iyi değil. Belki geliyor paramız battı. Öbürü geliyor bilmem neremde hastalık çıktı. E ne olacaktı? Ne olacaktı? Sıla-i rahim-i terketin ulaikellezine lanehum Allah fe sammum ve ma absarum. Allah akrabayı arayıp sormayanlar lanet etti. Kulaklarını savretti, gözlerini kör etti. Ayetinin lanetine çarpıldın. Hele bir de zenginleştin, milletle irtibatı da kestinse buldun belayı. Ondan sonra yatım var, katım var, uçağım var. Ertesi gün sıfır battın. Ama sen böyle yaparsan kötü günde seni de kimse kabul çalmaz. Yani muhteremler, bu iş önemli diye ben size Allah için doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yine söylüyor, dünürlük de önemli, kayınpeder kayınvalide önemli. Ona göre sonra komşu geliyor. Komşu hakkı zaten. Allah Allah. Ma zâle Cibril yusîni bil cari hatta zanentü ennehu seyverisuhu. Cebrail aleyhisselam geldi gitti komşu hakları. Geldi gitti komşu hakları. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşuları vardı vesaire. Onlara bile kurbanda bir et gönderiyordu, bir şey yapıyordu. Komşu. Komşu haklarını bana tavsiye et. Hatta zannettim ki bir de gelecek diyecek ki birisi öldüğü zaman komşusun mirastan payı var. Ya o kadar bu komşuyu öne geçirdi ki diyor. E Cebrail aleyhisselam kafasına mı geliyor buyruk yani, haşa. Ya Mevla gönderiyor. Ya zannettim ki diyor, tabii öyle olmadı. İslam'da komşunun mirastan payı yok. Ama zannettim ki diyor bu gidişle herhalde gelecek bir vahiy komşu mirastan da payı var buyurulacak yani. O kadar derece vasiyet oldu diyor. Tavsiye oldu buyuruluyor. O sonra yakın komşu, uzak komşu. He? 40 eve kadar komşu. Vel cari zil kurba, vel cari cünübi. Bak. Yakınlık sahibi komşu. Hem komşu hem akrabaysa çift dikiş. Mahremse üç dikiş. Vel cari cünübi uzak komşu. Hani akraba olmayan komşu. Ama komşu. Vassahibi bince yanındaki arkadaşın. Umre arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, ders arkadaşın vesaire vesaire arkadaş. Beraber yol yürümüşsün. Bunca hukuk var, bunca hukuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir baston yapışı asa için bir ormana girdiklerinde kestiler. İşte efendim asalar getirdiler. Yamuk olanı kendi aldı. Düzgün olan asayı arkadaşına verdi. Sahabeye verdi. Niye dedi, bu benim arkadaşım. Bu bunu daha çok hak ediyor dedi yani. Düzgün olanı ona verdi mesela. Arkadaş hakkı bu şey dedi, akraba değil arkadaş. Allah için beraber olmuşuz. Sohbet hukukumuz var. Şimdi burada geliyoruz gidiyoruz. Aynı safta namaz kılıyoruz vesaire. Birbirini tanıyoruz tanımıyoruz. Tabii tanısak daha iyi olur. Onun için tabii akrabalık ayrı bir şey. Mesela senin Ankara'da akraban olsa, burada da akraba olmayan bir komşun olsa, yapacağın bir iyilikte uzaktaki akrabayı mı tercih edeceksin, yakındaki komşuyu mu? Uzakta da olsa akrabayı. Zekatında, fitrende vesaire muhtaçsa. Akraba, uzakta da olsa akraba tercih ediliyor. Buna göre efendim meseleler İslamiyet'te mülahaza
ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffif ankum. Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kulukal insan zayıfa, insan zayıf yaratılmış diye Allah bunu yarattığı kulunu seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu iyi niyetini görürse intekunu salihine, salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız fennehu kâne lillevvâbine gafura. Tabi eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabii sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun, ananı üflüyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah hakkıyla yönelen demektir. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin fe innehu kâne Allah oldu lil evvabine, ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onlara Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış kusur küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal gelse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında giyse sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayalım, sormayalım. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir fukara. Ondan sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey edeceksin, kasa açacaksın? He? Bankada kasaya altını koyuyorsun. Mezara da bir kasa yaptır bari. Gitmiyor da. Ne yapacaksın parayı? Ondan sonra akrabam beni aramasın, öbürü benimle görüşmesin. Telefonunu engelleyeyim, kimse bir şey istemesin. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Zıkkım yiyeceksin o zaman. Ateş yiyeceksin. Neden? Zekatını vermezsen, fitresini vermezsen, kurbanını dağıtmazsan nasıl olacak? Bereketin kaçacak. Ne buyuruyor İmam Dahhak Hazretleri? Yemhullah ma şahü isfit. Rahat suresinin 39. ayeti çok okuruz. Özellikle Berat gecesinin duasında geçiyor. Allah levh-i mahfuzdan dilediğini siler. Kaderlerden, kazalardan. Dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor. İşte İmam Dahhak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. İnnel racüle leyasa yuraymû. Bir adam akrabasını arar, sorar, ziyaret eder, iyi niyetle davranır. Ve katmak diye fi umri selaset ya. Revu mahfuzda yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Fezilullah fi umri selatin sene. Allah Teala buyuruyor akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablusi Hazretleri bu sahih rivayet. Ve inne racüle lehek davramı. Bir adam da anasını aramaz, babasını sor, halasını teyzeyi, akraba, yakın, uzak bir. Herkese ilişkiyi keser, öde. Köşeyi döndüm, kimseyi boş ver. Vakat bekle, ömrü selasım sen. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Levh-i Mahfuz'da. Ama feyhuddullahu ilâ selâsî. Allah-u Teala bir gün, 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsin der. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatü rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Ondan sonra İbnül Kemal'in Hadisül Erbain 40 hadisi var. Meşhur Şeyhül İslam İbn Kemal Paşa 40 hadis toplamış. Mesela o hadislerden birinde ne buyuruyor? Es-sadakatu ve-sıletu. Fakirlere yardım, sadaka vermek. Bir de akrabayı arayıp sorup sıla-i rahim yapmak.
tamurani diyar ve tezidani filamar. Evleri, ocakları mamur ederler, ömürleri ziyade ederler. Sadaka yok, sulayrayım yok, evin ocağın harap olur.

naklediyor. Eceli muallak var. Eceli muallak nedir? Allah-u Teala meleklere göstermiş, levh-i mahfuza yazmıştır. Yoksa Allah'ın ilminde senin sadaka verip vermeyeceğin bilindiği için Allah'ın ilmi değişmiyor. Çünkü biliyor vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ama melek biliyor mu vereceğim mi vermeyeceğim mi? Bilmiyor. Levh-i mahfuz kendisi ne bilecek? Mevla oraya muallak yazdı. Anladın mı? Bunun 3 günü kaldı, bunun 30 senesi kaldı. Yazı böyle. Melek bunu görür. Melek Allah'ın ilmine vakıf değil. Bildirmediği sürece kimse bilemez. Ama ne zaman ki sen sadakasıyla öğrenmiyorsun, zaten Allah'ın ilminde o vardı yapacağın. Ama onu onlar bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? O yazıyı sildiriyor. 3 günü 30 seneye çıkarıyor. Mevzu budur. Burada ne vardır? Bereket vardır. Rızıkta bereket vardır. Ardından güzel anılmak nimeti vardır. Sanki hayattaymışın gibi şimdi İmam-ı Rabbani hayatı devam ediyor. Şah-ı Nakşibend devam ediyor. Hayatından daha fazla anılıyor şu an. Dünyanın her yerinde bu kadar ulema, evliya, Mahmud Efendi Hazretleri hayatından çok daha fazla kürsüde sohbet yaptığından çok daha fazla anılıyor şu anda. Çünkü neden? Onlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar. Allah da senâ-i cemil bıraktı onlara. Güzel yad ediliyorlar. İşte bu bereket budur. Tamam mı? Öbürü 500 sene yaşamış, adını anan yok yani. 5 para etmez herif. Bir şeye yaramamış kimseye. Faydası olmamış yani. Zengin olsa ne fayda? Burada az ömürde Allah ona çok amel sevabı verir. O manada var. Ama bu ilmi kelamın derin meselelerindendir. Hatta bazı yansısına göre müteşabihata da giriyor. Fakat bizim burada anlayacağımız nedir? Sahih olan hadis şudur. La yezidul umra illel birru. Ömrü artıran bir şey varsa Tirmizi hadisi sahih. Bir tek odur. Nedir o? İyilik yapmak. Anana, babana, akrabana, sonra fakirlere. İyilik yapmaktan başka. Ömrü bir şey artıramaz. Ama demek ki bu artırıyor. Bir de ne vardır? Ve la yaruddul kaza illet dua. Kazayı da kaderi de duadan başka bir şey geri çeviremez. Zikir dua, zikir dua. Bela iniyor, yolda kapar havada. O bela ne yapamaz? Sana gelemez. Şimdi onun için bazı kıssalar da vardı. Onları da okuyacaktım ama vakit kalmadı. Onu da çok önemli. Bunu da bir haftaya nasipse okusam iyi olacak. Yani şu bakımdan kadere rıza, kadere rıza, kazaya rıza, bu belalar bana niye geliyor? Ben sıla-i rahim yapıyorum. Sen diyorsun ki bela kalkacak. Ben sıla-i rahim yapıyorum. Anama babama iyi bakıyorum. Fakir fukara sadaka çıkarıyorum. Benim yine başımda bela var. O zaman başka bir hikmet var. Ya dereceni yükseltme var. Ya geriden gelen başka bir hatalarına temizlik var. Yani Mevla yine sana iyilik yapıyor. Ahirete hesabı bırakmamak için. Burada da ince bir kadere rıza hakkında bir iki kıssa var. İmam-ı Suyuti naklediyor. Teşhilül Erkan kitabında. Onları da haftaya bir söylersem hepimizin bir acabası olan, yani imanda şüphe manasında değil de, yani ne bileyim en bozuk adamın tıkırı yerinde ben bu kadar iyilik yapıyorum, bana niye böyle oluyor gibi düşünenlere de bir faydalı ilim, hikmetli bilgi sağlayacak inşallah. Onları da okuruz. Bu kaldı hocam. Öbürleri yapıldı. İnşallahü Rahman. Efendim, ver cenazeler varsa söyleyelim. Ahmet Allan, evet. İbni Allan'ın adı da Ahmet Allan'mış. Amca, bunun amcası mı o? Tamam. Yani onlar da şeyden geliyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi Tacuddin Zekeriya Hazretleri. 1 milyon müridi var. Çok Mekke Medine'ye bütün tarikatı o götürdü. Onun müritlerinden İbn-i Allan Hazretleri amcası. O da Allan oluyor zaten. Bunlar ailesi Allan ailesi olarak geçiyor. Tabii bunlar kimine de İbn-i Allan oluyor. Evet, Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefatlardan Bel Hanım, Gülnur, Yadigar, Elmas, Şükriye, Şengül, Gülizar, Fidaye, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Emine, Hatice, Kadriye, meyyitelere rahmet eyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Razı gel ya Rabbi. Azap etme ya Rabbi. Erkeklerden Mehmet, Muharrem, Kemal, Kamil, Asım, Adnan, Süleyman, Cahit, Uğur, Abdullah, Bilal, Abdülbaki, Durmuş, Mustafa, Hasan, isimleri bize ulaştı. Halleri sana malum, yerleri sana malum. Azabı olan varsa defo rafı eyle ya Rabbi.
lütfu kerem eyle ya Rabbi. Zerre kadar

imanı olanları bağışla, mağfiret eyle ya Rabbi. Ervah için buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevalik ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervanı haberdar eyle ya Rab. Bizlere de arkamızdan böyle okunmak hediyeler gönderilenlerden eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Gazze'ye yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Yemen'deki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle, Suudi Arabistan'daki ya Rabbi bu bombaları defura füzale eyle, Haremeyn-i Muhteremeyn'i muhafaza eyle, bu İran Şiasının, Husilerin, Şiaların, bunlar birbirine destek oluyorlar, bütün İslam alemini ateşe verecekler, bunların şerrinden Ehl-i Sünnet'i emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Kamplarda esir olanları aileleriyle cem eyle ya Rab. Hapishanelerdekilerini halas eyle ya Rab. Açlarını doyur ya Rabbi. Çıplaklarını giyindir ya Rabbi. Hastalarına acil şifa ver ya Rabbi. Dertlilerin hemlerini gamlerini tefric eyle ya Rabbi. Bütün mahzun gönülleri tefrih eyle ya Rabbi. Ferahlara gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Türkiye İslam alemine lider eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların darına yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yöneticilerimizin fazl-ı kereminle ya Rabbi hayırlı kararlar almalarını nasip eyle. Yanlış kararlara imza atmaktan muhafaza eyle. Yanlarında iyi danışmanları yakın eyle. Kötü danışmanları uzak eyle. Nefislerin şerrinden onları da bizler de muhafaza eyle. Onlara da bizler de rüştümüzü, istikametimizi ilham eyle ya Rabbi. Amin amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin amin amin bi niyetil kabul. El Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir, ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Ve lakin kaset kulub, kalpleri katılaştı. Katılaştı ne demek? Mesela bunun sebepleri var. Haram yersen kalbin katılaşır. Rüşvet parasıyla yemek yersen kalbin katılaşır. Razı olmayan bir adamın yemeğini yersen kalbin katılaşır. Ondan sonra gasp yaparsan kalbin katılaşır. Gıybet yaparsan kalbin katılaşır. Haram yaparsan, namereme bakarsan kalbin katılaşır. Sabah akşam çıplak karılar bilmem neleri seyreden, hani zina hiç, eşcinselli zina hiç söylemiyorum. O zaten ne katılaşması. Gömlek gibi iman çekiliyor, alınıyor senden. Ondan sonra efendim dönersen Allah döner. Tamam, tevbe kapısı açık ama onu konuşmuyorum. Haramlar ve günahlarla ne oluyor? Kalpler katılaşıyor. Ne buyuruyor? Kella bel râne alâ kulûbihim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun dört yerde sekte var. Birisi de burasıdır. Bu Tahfif'in suresinde. Berrane diye geçilmiyor. Bel duruluyor. Râne alâ kulûbihim. Onların kalplerini kapattı diyor. Ne? Ma o şeyler ki kâni oldular. Ne duruluyor? Yeksibün. Kazanıyorlar, kesmediyorlar. Kendi yaptıkları, kazandıkları günahlar kalplerini kapattı diyor. İşte kalpleri katılaştı. Yani kalplerini efendim gaflet perdesi, kılıfı bürüdü. Kalp Allah'ı zikredemiyor artık. Düşünemiyor Allah'tan bir şey. Ölümü, ahiret düşünemiyor. Cenazenin ortasında olsa bile düşünemez. O hemen mecburen geldik şimdi buraya. Akrabadan biri falan. Hemen bir an evvel apar topar hoca da kısa kesse de ben gitsem, zıkımlansam, bilmem ne yapsam, hangi günaha gitsem. Burada adam ölmüş, gömülüyor. Onu bile düşünemiyor. Ona zaman mecburen geldik buraya şimdi bir an evvel işimize gitsek. İşi ne eğlence. Kazandıkları günahlar kalplerini mühürledi diyor. Buna tefsirinde hadis-i şerif var. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ eznebel abdu zemben, bir kul bir günah işlediği zaman herhangi bir günah. Nükitet fî kalbihi nüktetün sevda. Hemen kalbine siyah bir nokta vurulur. Yani hakikaten siyah bir nokta kalbe. Hani ultrasonda çıkmayabilir veyahut işte kalp doktoruna gittin, anjiyo oldun, şey soktu oraya, iç kamerayla görüyor damarların durumunu falan, kalbi de görüyor. Hiç benim kalbimde siyah bir nokta yok deme. Onu ehli görüyor. Melekler görüyor. Keşfi açık olanlar görüyor. Sipsiyah bir nokta beliriyor. Eğer tevbe ederse, pişman olsa, istiğfar ederse siliniyor. Eğer tevbe etmez, istiğfar etmez, devam eder, bir günah daha, bir siyah nokta. Bir günah daha, bir siyah nokta. Tevbe yok, istiğfar yok. E şimdi arabanın camının üstüne yağmur, kar yağıyor. E silgeci çalıştırsın, gider. Biraz daha dolmaya başladı, bir silgeç gider. Bir daha böyle devam eder. Ama ne zaman ki sen efendim üzerine yağdıkça silgeci çalıştırmazsan üstüne bir daha, üstüne bir daha, üstüne bir daha kapanır mı? Kapanır. Ekran kapanır, cam kapanır. Yolda gidemezsin. Tevbe yok, istiğfar yoksa o siyah noktalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ne yapıyor? Kalbin tamamını bürüyor, kılıflıyor ve kaplıyor. Bu hem ayet hem hadis-i şerif. Onun için onların kalpleri katılaşıyor. Çünkü zikirsiz çok konuşursan. Velev ki, ne diyeyim sana, gıybet etmedik, dedikodu yapmadık, iftira yapmadık, attan bahsettik, itten bahsettik, maçtan bahsettik, bilmem ne. Yani hani zahiren şu haramdır denilecek birinin çekiştirilmesi, iftirası, böyle bir durum da yok. Laka luka yani. Ben... Şimdi hala yani fuzuli şeyler, işte şuraya gitmiştim, şunu yemiştim, şunu içmiştim. Ha anlatsana falan, o da anlatıyor bunlar, ha ha ha falan. Bir saat geçti abi. Zikir var mı arada? Yok. Estağfurullah var mı? Yok, hiçbir şey yok. Fetaksü ve kulûbukum. Eğer Allah'ın zikri olmadan çok konuşursanız, kalpleriniz katılaşır buyuruyor. O zaman ve inne evvedel kalbü minellâhil kalbül kâsî. Bu kadar kalpler içinde Allah'tan en uzak kalp kimin kalbidir sorarsan, Ne kadar zikirsiz, ne kadar gaflette katılaşmış, o kadar Allah'tan uzaktır buyuruyor. Onun için bak kalpleri katılaştı. Ve zeyyenelehum şeytanu ma kânû ya'melûn. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Burası da bir acayip bir şey. Şeytana da fırsat vermiş. Şeytan da sana, sen namaz kılıyorsun, sen ibadet yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Veyahut iyilik yapıyorsun, namaz kılmıyorsun ama fakire bakıyorsun. Efendim oruç tutmuyorsun ama efendim yetime yardım ettin. Böyle şeytan. Bir de yaptığın günahlar münahlar da ya onda bir şey olmaz, onda bir şey. Allah gafurdur, rahimdir falan. Millet neler yapıyor, zina yapıyor, kızı kesiyor, doğuruyor. Ondan sonra efendim çöp konteynerine atıyor bilmem ne. Sen ne yaptın ki? Bir şey yapmadın ki. Bir kadın geçiyordu, baktın ya bir şey olmaz. Şeytan böyle vesveseler veriyor. Yaptığın şeyleri sana süslü gösteriyor, günahlarını küçük gösteriyor, sevaplarını büyük gösteriyor. İki rekat namaz kılıyorsun, Allah Allah sen diyor ne mübarek adamsın. Millet diyor sabah namazı kılmıyor, sen işrak takıldın diyor, evliya oldun sen diyor ya falan. Şeytan süslüyor abi. Kalpler katılaşıyor. Şeytan da tezinatta devam ediyor. Adam da kendini bir hayırlı kul zannediyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِي Bu kadar vaazlar, nasihatler, ayetler, hadisleri ne zaman ki unuttular diyor Mevla. Bak şimdi. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْ Şimdi adam zikri unuttu. Gaflete düştü, haramlara düştü, emirleri terk etti. Ne yapması lazım Allah-u Teala? Bela vermesi lazım. Sevdiğine bela verir, o tövbe etsin diye. Ama bu sefer Allah-u Teala bazılarını sevmediklerini de ne yapıyor? Bütün diyor nimetlerin kapılarını ardına kadar açtık diyor. Adam içki içiyor, nimeti artıyor. Adam zina yapıyor, zenginliğini katlıyor. Adam efendim cinayet işliyor. Ondan sonra yakalanacak bilmem ne içeri atılacak yere bir de bakıyorsun adam baş göz ediliyor. Oo çok itibar kazanıyor. Böyle de oluyor yani. Ne olacak o zaman? İşte Mevla böyle yapar. Bizi sevdiği için hastalık veriyorsa, bela veriyorsa, fakirlik veriyorsa, horluk veriyorsa, hakirlik veriyorsa demek seviyor. Ama eğer bizim günahımız artıyor, şükrümüz azalıyor, nimetimiz de artıyorsa, Allah Teala her kapıdan imkanlar bize açıyorsa, sıkıntı başlıyor. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Kendilerine verilen nimetlerle seviniyorlar, bayram ediyorlar, şımarıyorlar, bir de bir şey olmaz falan filan. اَخَذْنَاً بَغْتَةً Hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. فَيْذَاهُمْ Bir de onlar مُبْلِسُونَ İflas etmişler, sıfırı tüketmişler, dünyayı da bitirmişler, ahiretten de Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmişler. İşte helak oldun gittin. Sonun bu mu olsun? Yani doğduk, yaşıyoruz. Sonumuz bu mu olsun? Yani bu kadar hayat nimeti, ömür nimeti, ebedi cenneti kazanacak imkanlar, Mevla'nın cemalini görecek rızalı imkanlar aniden yakalanıp apar topar cehenneme zümera mı olsun? Olmasını istiyorsak aklımızı başımıza devşireceğiz. Benim nimetim artıyorsa şükrüm artıyor mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsam niye veriyor bana Mevla bunu? Demek ki faturayı kabartıyor. Faturayı kabartıyor. Birazdan lokantadan çıkarken başına gelecek var gibi dünyadan çıkarken sen göreceksin onu ödemeyi. Ödeyemezsen de göreceksin. Nasıl ödeyeceksin son nefeste? 80 sene yaşamışsın, ödememişsin. Allah'ın haklarını, kulların haklarını. Son nefeste nasıl ödeyeceksin? Rabbena ahirna ila celin karib. Az bir zamana kadar ya Rabbi bizi tehir et. İşte her cuma akşamı sünnettir diye Cuma suresi, Münafıkun suresi okunuyor. Vakitler şey olsa işte sonları hani tabii tam sünnet yerini bulmuş olmuyor. Tümünü okumak esas sünnet de. Ama orada ne diyor? فَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık verdik, onlardan harcayın. Fakir var, fukara var, muhtaç var, ilaç alamayan var, vasvas bağıran var. Müslümanların derdine dertlenin, imkanlarınızdan seferberlik edin. مِنْ قَبْلَنْ يَتَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizin birinize ölüm gelmeden evvel, ne zaman gelecek belli değil. O zaman hemen demek. Ölüm gelmeden evvel, ne demek? Hemen demek. Çünkü ne zaman gelecek bilmiyorsun. Feyekule sonra demesin ki Rabbi ey benim Rabbim levla akharteni ila celin karib. Az bir süre daha bana tanır mısın? Bir zamana kadar beni tehir eder misin? Geciktirir misin? Böyle bir şeyin ne manası var? Bu kadar saatler geçiyor be kardeşim senin fuzuli işlerle. Ne yapacaksın sana versem? Vereyim sana bir saat mesela. Vermez de. Versem sana bir saat. Yarım saat. Ne yapacaksın? Feassaddeka. Çok sadaka vereceğim. Bak. İşte pişman olduğu konuların başında ne geliyor? İlk olarak aklı başına gelince ne diyor? Paralar kaldı. Düşmanlar yiyecek. Mirasa gidiyor. Beni de kurtarmayacak. Ben şimdi sadaka versem beni kurtarır. Ama sadaka da vermedim. Şimdi çoluk çocuk da bana hadi sen işine baba güle güle derler. Sen git. Biz parayı yemesini biliriz. Hazır parayı çok güzel yenir. Ne olacak? Onlar parda pavyonda parayı yiyecek. Seni kabirde hop hop hoplatacaklar. Tabii. Hurşit Efendi'nin tabiriyle seni de mezarında rahat mı bırakacaklar? Hop hop hoplatacaklar. Polisler yakaladı onu. Rahmetullahi aleyh. Ya. Cezası işte vaaz etmiş falan. O zaman da işte mahkeme hapis vermiş ona. Efendi Hazretleri diyor ki ben hapse gireyim. Efendi Hazretleri dedi ben sana hapse gir diyemem. Bana da dedi öyle. Kaldım 7 ay evde bekliyorum. Polisler de gelmedi. Sonra geldiler. Hadi gidiyoruz. Tamam ben de sizi bekliyordum dedim yani 7 aydır. Efendi izin vermediği için önden gelemedim dedim yani. Dedi ki yani teslim ol diyemem şimdi falan. Şimdi gidecek. Silivri'de bir cezaevi bulmuş. Efendi Hazretleri Silivri'de bir cezaevi buldum. Hani kendin teslim olursan yatarını yapıyorsun. Ya dedi, tam deniz kenarında müdür de dedi ki hoca efendi sana her gün balık yaparım. Yani denizin kenarından falan. Ya dedi yemek içmek de var falan. Hoş efendi. Orası küçük mahpushanedir dedi. Yani küçük hakikaten. O da çok iri yarı bir adam ya işte ona mecaz yaptı, kina yaptı, şaka yaptı. Sana büyük mahpushane lazım. Yani gir... Gitme dedi falan. Zaten birkaç ay içinde vefat edecekmiş meğer. Halbuki sapasağlam. Sapasağlam ama işte Efendimiz demiyor ona vefat edeceksin tabii de. Teslim olmadı. Sonra evden aldılar onu. Ondan sonra. Polisler de ne yapsın? Onlar da vazifesini yapıyor. Bir de girdi. Kapı çaldılar, açtılar. Bu da yukarıki kata oradan aradan çıkmış. Mübarek adam. Koca vücut nasıl çıktı daracık yerden. Ondan sonra hacı anne dediler. Efendim nerede kocan? Dedi yok. Hakikaten yok. Yalan konuşmadı da. Dediler lastiği burada. Dedi ki kaç tane lastiği var onun dedi. Sen hangi lastiğinden bahsediyorsun? Ondan sonra efendim dediler dur şuradan mı gibi. Küçücük ev kuş kadar. Onun evinde geçti ömrümüz. Efendiyi de çağırırdı. Herkesi çağırdı. Yemekler yemek. Şu kadar ev, şu kadar, şu kadar evden. Herkese yemek, iftarlık, itikaflar. 30 kişi, 40 kişi her gece. İftar, sahur. Bütün o Recep hocalar, Ömer hocalar hep onun sofrasında yetiştiler. Böyle adamlardı yani. Ondan sonra orada da bir cam varmış, onu da görmemiş. Üst kata bakan oradan bakmış, buradan mı çıktı diye cama bir koydu kafayı. Ondan sonra kanlar içinde, ulan dedi bu hoca tekin değil herhalde dedi. Öbür arkadaşlarına, yahu dediler biz vazife yapacağız. Arkadaş olur mu? Biz devlet memuruyuz, alacaksın alacaksın. Tamam sen dedi tedaviye git. Ondan sonra neyse nasıl buldular ettiler. Aldılar arabaya, efendim, hadi gidiyoruz, tabii şeye, merkeze getirecek, o da vazifesini yapıyor. Merkeze gidecek, merkeze işlemi yapılacak, işlemden sonra yatarı varsa gönderecek, ne yapsın? Ondan sonra, abi bunun suçu yok yani, suçu vaaz etmek, birisi şikayet etmiş. Ondan sonra, foterini bıçakla kesmiş adamın, bilmem ne bir şey, Hurşit Efendi böyle şeyler yapardı yani. Ondan sonra, neyse, tabii ki... Şey ama yakayı keserdi böyle. Adamın da kravatı var. Yakayı buradan cart diye bir çıkarır. Kravat ortada kalır. Yaka gitti, kravat işi bitti. Ondan sonra öyle şey var. Nereden geldik buraya? Ondan sonra arabaya koydular. Bu da şimdi durdurdu, okuyor okuyor. Bize de camide haber geldi. Hurşit Efendi'yi yoldan almışlar, götürmüşler. Bir üzülüyoruz, dua ediyoruz. Ondan sonra, lan ikindiden sonra bir de baktı akşam namazına geldi. Lan bu nereden geldi, nereden gitti? Ne oldu Hurşit Efendi toplandık başına? Dedi ya dedi arabada giderken dedi. Dedim onlara ki dedi. Polis kardeşler. Siz dedi sinik beni nereye getiriyorsunuz? Dediler merkeze emniyete. Peki onlar beni nereye gönderecek? Onlar dediler seni KOTES'e gönderecek. Peki dedi. Siz dedi evlerinizde karılarınızla beraber bu gece dedi rahat yataklarda yatabilecek misiniz? Dedi ne demek istiyorsun hoca? Dedi ki, hop hop hoplayacaksınız dedi böyle, birden bir hop hop dedi. O arada da lastik bir patladı, güm dedi. Dediler ki, bu adam tekin değil, evine girdiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Hoca dediler hakkını helal et, bize de sakın ahetme, gönül koyma, caminin kapısına getirdi bıraktılar. Bir de baktık akşam namazında gelmiş. Tamam mı? Onun için öyle öyle yok. Yani o hop hop hoplayacaksınız lafını bir daha dediğim zaman manayı anlayın diye konuşuyorum. Ben neden bahsediyorum? Bu ne konuşuyor demeyin yani. Ama onun yaşanmışlığı var. Anladın mı? Öyle bir şey yok. Ondan sonra kabre girdiğin zaman hele kabristan sessiz, çıt yok. Öyle çıt yok mut yok yok. Hop hop hoplatıyorlar adamı da insanlara duyurmuyorlar. Atlar kaçıyor, hayvanlar kaçıyor, kediler, köpekler kaçıyor. İnsanlar da gelmiş, mezarın başında herif içki içiyor. Yani sızmış, sarhoşlar mezarlıklara giderler. Kafa yerini bulamaz, bilemez, gider orada sızar. Onun için eğer nimetler geliyorsa ve kalpler katılaşmışsa, insan günahını itiraf etmiyorsa, ya Rab ben ettim, sen etme demiyorsa, yalvarmayı bilmiyorsa, hiç tevbeyle Allah'a dönüş yoksa, bu bizim bu rahatlığımız hayra alamet değil. Mutlaka bunun faturasını ödetecekler. Hesabı yüklüyorlar, yüklüyorlar. Başımıza gelecek var.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
1: Ecir
0: sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Benlik ve Kibir Hastalığı konulu sohbeti başlıyor.
8: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezzâtişşeyâtîn ve eûzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. El-mâlu vel-benûne zînetül hayâtid-dünyâ. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم محترم dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Hazretleri hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle Rabbimiz kavuştursun. İnşallah kabul olmuşuzdur diyelim. Çünkü kimsenin kabul olduğuna dair garantisi yok. Hele bizim ne olacağımız, durumumuzun ne olduğu hiç belli değil. Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden başka kabulümüzü temin edecek hiçbir güvencemiz yok. Çünkü salih amellerimizin engel olmasına neden olacak, salih amellerimizin reddolmasına sebep olacak, kabulüne engel olma sebebi olacak birçok günahlarımız var. Bu itibarla şöyle ibadet yaptım, böyle zikir yaptım, Kur'an okudum, hem de oruçluyum dediği gibi adamın kendimizi bir şey yaptık sanmayalım. Allah'ımızın bize verdiği bu sayısız sonsuz nimetlere karşı hiçbir şey yapmış değiliz. Ve hiç ona karşı kulluk vazifelerimizi ifaya muvaffak değiliz. Onun için korkuyla ümit arasında levzine havful mümini ve recaehu le'atedela, müminin korkusuyla ümidi teraziye konacak olsa denk gelirler. Hadis-i şerifinin sırrınca dengeli bir tavır takınmalıyız. Hasan-ı Basri Hazretleri Şaban-ı Şerif'in 15. günü, işte Berat gecesinin günü, evinden çıktığında yüzü öyle olurdu ki diyorlar, vefat ettikten sonra mezara gömülen, defnedildikten sonra kabrinden çıkartılan bir kişinin yüzünü düşün. Onun yüzü nasıl olursa Hasan-ı Basri Hazretleri'nin mübarek yüzü de öyle olurdu. Sorarlardı Efendi Hazretleri, haliniz, durumunuz nedir, nicedir, niye böylesiniz? Derdi ki, vallahi denizin ortasında gemisi parçalanın musibeti benden büyük olamaz. Okyanusun ortasında gemisi parçalananın durumu nedir? Köpek balıklarına mı yem olacak, balinalar mı yiyecek, efendim donacak mı, boğulacak mı? Öyle şimdi bile okyanusun ortasında gemi parçalansa, burası E5 değil ki, gelen geçen olsun, devamlı seni halini hatırını soran olsun, seni kaldırıp bir hastaneye götüren olsun. Okyanusun ortası, şimdi bile okyanusun ortasında gemisi parçalanan adam, teknoloji bu kadar ilerlediği halde, yani ona yetişilmesi, ulaşılması çok zaman alır. Uçakla, helikopterle, neyse, hadi gemiyle yetişemedin, uçaktan efendim geleceksin, yine çok mesafeler alır. O zaman zarfında adam çok zor durumda kalır. Derlerdi ki, Efendi Hazretleri, böyle söylemenin sebebi nedir? Senin gibi mübarek insan 130 tane sahabe-i kiram görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli annemiz, Efendimizin eşi Ümmü Seleme validemiz olacak, ondan süt içmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt evladı faziletine erişmiş böyle büyük insan, diyor ki, neşelenecek, sevinecek halim, durumum yok diyor. Neden diyorlar? Çünkü günahlarımdan eminim diyor, sevaplarımdan ise şüpheliyim diyor. Yani Allah'ıma karşı ne günahlar ettim, ne isyanlar ettim, bunları biliyorum. Bunlardan bir şüphem yok. Ama ben Berat gecesini ibadetle sabaha kadar uykusuz geçirdim. Peki kabul olundum mu, olunmadım mı? Bilmiyorum ki diyor. Amellerim benim tarafımdan kabul mü edilecek, yoksa bana geri mi iade edilecek? Bilsek ki makbul kimdir, tebrik edecek. Bilsek ki merdüt kimdir, reddedilen, geri çevrilen, taziye etsek. Başın sağ olsun desek. Allah musibetini telafi etsin desek. Bilemiyoruz ki. Garanti kabul oldum zanneden niceleri reddolunacak. Korku içerisinde üzülenlerden niceleri kabul görecek. Onun için hem korkuyla ümit arasında dengeyi sağlayalım. Ya Rabbi, bizim dualarımız, bizim amellerimiz senin kabulüne layık olacak seviyede değiller. Onun için amellerimizden ümidimiz yoktur. Ama rahmetinden ümidimiz çoktur. Sen fazl-ı kereminle kabul etmeye layıksın. Onun için bir Arabi, vâzünûbâ, vay başıma gelen, ey gidi günahlarım, ne olacak benim halim derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitince, ne oldu sana sordu. Ya Resulallah, çok günahlarım var, hiç affolacağımdan da ümidim yok. Onun için ben ah çekmeyeyim de kim ah çeksin dediğinde, Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurlar? İki rekat namaz kıl bakalım. Kıldı. Şimdi benim söylediğimi tekrar et bakalım. Allahümme mağfiretuke evsa'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli. Ey Allah! Senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Şimdi Allah'ın affı mı geniş, senin günahların mı geniş?
10: Tabii ki Allah'ın affı daha geniş. Ya Rabbi ve rahmetuke erca indi min ameli. Benim bu kadar amellerim var. Sabaha kadar uyumadık. Kimimiz 100 rekat kıldı, kimimiz 50 rekat, kimimiz ne sureler okudu, kimimiz ne zikirler yaptı, kimimiz ne dersler yaptı. Hakikaten baksan bayağı önemli ibadetler. Ama ne halde acaba niyetler, samimiyetler, sadakatler, teslimiyetler, ehl-i sünnete göre akideler, inançlar, onlar hepsi kabul veya redde etkili olacak sebepler. Bilemiyoruz. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Allah tarafından onlara diyor hiç hesaba katmadıkları şeyler belirdi. Yarın ahirette neler olacak? Karşımıza neler çıkacak? Bilemiyoruz. İyilik yaptım sananlar günah kefesinde bulabilirler. Kötülük yaptık sananlar, bir de baktın tevbe-i nasuh üzere tevbe ederler, pişmanırlar, günahları sevaplara döndürülerek onları sevap kefesinde görebilirler. Amilu amalen zannuha hasenat fevecedduha fi kefetis seyyiat. Bir takım ameller yaptılar, onları da iyi güzel sevaplar sandılar. Ama sonra onları günahlar kefesinde buldular. İmam Gazali Hazretleri'nin çok önemli bir tefsiridir bu ayet-i kerimeye. Beklemedikleri şeyler onlara belirdi. Yani evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Niyetin bozuk olabilir. Rızkın haram olabilir. Giydiğin haram olabilir. Onun için adam yolculuğa çıkar. Kafası dağınık vaziyette, saçı sakalı toz dumana karışmış vaziyette. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarır, yakarır, dua yapar. Ama وَمَطْعَمُوا حَرَامٍ وَمَشْرَبُوا حَرَامٍ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٍ فَنَّا اِسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olursa, böyle adamın duası nereden kabul olsun? Yine de Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri derdi, اَنَّا بَعِدْ için yani uzak ihtimalle yine de bir ümit var derdi ona bile. Arapçadaki edatların manasından çıkarırdı onu. Çok uzak bunun kabul olması. Çok uzak ama yine ümitsiz olmak yok. Tevbe kapısı açık. Fakat kimseye hava atmak yok. Ben yaptım sen yapmadın yok. Ben 100 rekat kıldım sen 50 kılmışsın yok. Ben oruç tuttum sen niye tutmadın yok böyle bir şey. Bunlar amelleri reddettirir. Devamlı söylüyoruz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri teheccüd vaktinde mescide giderken yanında bir müridiyle. Müridi ne dedi? Görüyor musun şu gafilleri? Kimsenin evinde ışık yanmıyor. Hepsi yatıyor, uyuyor. Teheccüde kalkmamışlar. Ne buyurdu Hazreti Cüneyd? Kuddise sirruh. Keşke sen de yatsaydın da bu lafı konuşmasaydın. Çünkü kendini beğendin, kendini onlardan üstün gördün, günahların en büyüğünü işledin. Onun için hadis-i şerifte levlem tüznibu, siz günah işlemeseniz, lezehebbellahu bikum, Allah sizi yeryüzünden siler süpürür götürür, hiç günahsız olsanız. Neden? Zaten hiç günahsız mahluk, melekler var idi. Mevla sizi tekrar niye halk etti? Günah edip de aff isteyesiniz. Gafurur rahim. Gaffar, Rahman, isimler, sıfatlar çalışsın diye. Mevla affedecek. وَلَجَاءَ بِكَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ Öyle bir topluluk getirirdi ki sizin yerinize, onlar günah işlerlerdi, af isterlerdi, o da onları mağfiret ederdi, bağışlardı. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Onun için لَوْلَمْ تُذْنِبُوا buyurdu hadis-i şerifte. Hiç günah işlemeseniz lehiftu aleykum eşedde minezzem günahtan daha beterinden korkarım sizin hakkınızda başınıza geleceğinden. Günahtan daha beter ne olabilir? Ela vel ucub kendinizi beğenmeniz var ya o günahın misli yok. İşte iblisi iblis yapan nedir? Kendini beğenmek. Ene hayrun ben daha hayırlıyım demek. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Kıyas yaptı, felsefe yaptı. Ahmaklık etti. ben daha hayırlıyım deyince Mevla da ona sen en aşağısın buyurdu. İlleti iblisene gayrun bedest ve in maraz der nefser mehluk hest. İblisin hastalığı, ben daha hayırlıyım hastalığı, ben daha ibadetliyim, ben daha faziletliyim, ben daha Allah katında değerliyim. Bu bir illet. Kendinde kemalat var sanmak. Ben üstünüm zannetmek. Bu hastalığın tedavisi lazım. Aksi takdirde insanı helak eder. Ya ne kadar ibadet yapsa da ocağı batar. Her yaratığın içinde bu ben hayırlıyım illeti mevcuttur diyor. Horoz nasıl kabarıyor? Tavus kuşu nasıl kabarıyor? At nasıl böyle kişniyor, geriliyor? Hayvanlarda bile ben üstünüm, ben hayırlıyım havası var. İnsanın da tabiatinde vardır. Bunun tezkiyesi, bu nefsin tezkiyesi kötü huylarından arındırılması, kalbin tasfiyesi, aklanması, paklanması için manevi yola girip seyri sülük yaparak ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde buyurulan usule riayet ederek bir mürşidi kamil elinden tutup Allah dostlarının sohbetlerinde hem maddi sohbet dinlemek hem manevi sohbet, rabıta üzere onlarla ruhani birliktelik sağlamak suretiyle bu tedaviler yapılıyor. Bunlar kalp hastalıkları. Onun için İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu mektubatında bunun üzerine çok duruyor. Ve ne buyuruyor? Sizin birinizin bir tarafında hastalığı olsa, dişi ağrısa, başı ağrısa, karnı ağrısa, geçmese, sancısı artarak onun uykusunu kaçırsa, onu rahatsız etse, mutlaka çaresine bakar. Doktor arar, eczane arar, gece bulamadı nöbetçi arar. Acil servisler 24 saat çalışan yere gider. Sabaha bekleyin bile demez. Çünkü illete tahammül edilemez. Peki, bu vücudunuza isabet eden musibetler, illetler, hastalıklar ne kadar olsa da çok zor gelse de mutlaka geçicidir. Bir zaman sonra o ağrı diner bir şekilde, bir sebeple efendim geçebilir. Ama yine de insan onu ihmale getirmez ve hemen çaresine bakar. Başına çare arar. O zaman hal böyleyken kalbinizde bir hastalık var. Fî kulûbî merad. Kur'an-ı Kerim'de tabir edildi. Bir tür hastalıktır bu. Damar tıkanması, kalp yetmezliği yine benzemez. Doktorlar tahlil yapsa, efendim, efor çekse, anjiyo yapsa o hastalığı göremez. O görünen tarafla ilgili kısım değildir. Bir hastalık değildir. Ya nedir? Manevidir. Nedir o? Ben hayırlıyım. Ben üstünüm. Ben dün gece 100 rekat kıldım, o 50 kılmış. Ondan üstünüm. Ben yasin okudum, o okumamış. Ben üstünüm. Ben sabah namazına cemaate gittim, bak o gelmedi cemaate. Ben üstünüm. Ben oruç tuttum, o tutmadı. Ben üstünüm. İllet yahu, hastalık yahu. Yok böyle bir şey yahu. Fazilet ancak Allah Teala'nın tahsisidir. İnnel fazle biyedillah. Fazl-ı kerem Allah-u Teala'nın kudret elindedir. Yü'ti men yeşâ. Allah onu dilediğine verir. Dilediği kimdir? Tabii ki iman edip salih amel işleyenlerden herhangi biridir. Ama senin amelin salih midir? Kabule elverişli midir? Şartları uygun mudur? Yerine gelmiş midir? Sende bu kadar şüphe varken Hasan-ı Basri gibi bir insan günahlarımdan eminim, sevaplarımdan ise şüpheliyim derken sen nasıl günahlarının affedildiğinden eminsin de sevaplarının da kabul edildiğinden efendim güvencedesin de hiç reddolunmuş muyum acaba diye bir efendim, endişe taşımıyorsun? Hiç bu imanla bağdaşır mı? Bu olacak iş midir? Onun için zaten önümüz sonumuz belli değil. Ne hal üzere öleceğiz belli değil. Şu anda yaşadığımız hal inşallah ne hal üzere öleceğimizin göstergesidir. İman ile, Kur'an ile, zikirle, sohbetle yaşadığımıza göre inşallah bu yolda öleceğimize bir işarettir, bir işarettir. Bunu müjde kabul edebiliriz ama kimse buna da güvenerek ben imanla öleceğim diye bir teminat almış mıdır? Dikkat etmek lazımdır. Onun için Ebu Bekir Sıddık bile radıyallahu anh buyuruyor. Bir ayağımı cennete soksam öbür ayağım dışarıdayken yine de güvenmem. Ya derlerse çek o ayağını dışarı. Ya iki ayağımı cennete sokarsam da kapıyı kapatırsam işte o zaman ve mâ min âbim muhrecîn. Ahirete cennete giren daha çıkmayacak. O zaman emin olabilirim ki daha cennetten çıkarılmayacağım. İşte o zaman rahat edebilirim. Ondan evvel rahatlık yok. Allah dostlarından birine nasılsın efendi hazretleri dediler. Ne cevap verdi? Kantarda belli olur. Ne demek? Ben şimdi nasılım desem sana neye yarar? Mizanda, terazide tartılacağız. Hayrımız, şerrimiz, sevabımız, günahımız teraziye konacak. Kaç paralık adam olduğumuz orada meydana çıkacak. Sıratı geçmeden kimsenin bir şeyi geçtim, kazandım, başardım, kurtuldum demeye salahiyeti yoktur. فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Kim cehennemden ırak edilir, uzak edilir de cennete girdirilirse işte kurtulan ancak odur. Sadece o kurtulmuştur. Cenneti kaçıran, cehenneme yuvarlanan, dünyadaki başarıları, dünyadaki kurtuluşları, karları, kazançları ne getirir? Sonu ateş olduktan sonra. Onun için biz innel ibretu lil katime, itibar sonadır. Allah'ın ruh akıbetlerimizi hayır eyleye diye dua ediyoruz. Ama bunun reklamını yapmamalıyız. Yaptık diye başkalarından kendimizi üstün saymamalıyız. Ya olur ki adam Allah Teala'nın rızasına ermiş bir insandır. İki rekat kılar yatar veya bir fıkıh meselesi nafile olarak bahsediyoruz. Farzlar zaten borç. Onlarda gösteriş tehlikesi yok. Bir ilmi mesele müzakere eder, bir fıkıh meselesi öğrenir ve yatar. Ne olur? Nevmun ala ilm hayrun min ibadetin ala cehl. Bilgisizce yapılan sabaha kadar ibadettense Allah Teala o kişinin ilim üzere uyumasından razı olur. Ona daha çok hayır verebilir. Onun için kimlerden kazanır, kimlerden kaybeder biz bunu bilemeyiz. Bilemediğimiz için devamlı korku ile ümit arasında dengeli olmalıyız. Bak Evliyaullah'tan birisi çöplükte bir bez parçası kendi söküğüne yama yapmak için gözüne kestirmiş. Çöplüğe atılan şeyi almak helaldir. Çünkü sahibi benim ihtiyacım yok buna demiş, atmış. Herkese helal olmuş. Orada da bir köpek ne yapıyor? Kemik yalıyor. Köpek o zatı görünce yanına yanaşıyor. Ona hır hır ediyor. O mübarek de hışt, hoşt demiyor. Kendini köpekten bile üstün görmüyor. Onun için kendini bir köpekten, bir yılandan, bir fareden daha üstün görene Allah'ı bilmek haramdır diyor Allah dostları. Sen insansan, ehseni takvim üzere yaratılmış eşrefi mahluk isen, sana o kılığı, kisveti veren, o aklı fikri veren, o fazileti veren ancak Allah'tır. Onun için Ebu Yezid el-Bestami Sultanül Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahı Kudüs'ü sırru. Bir gün müritleriyle yolda giderken önüne bir köpek çıkıyor. Öyle köpek duruyor, o mübarekte duruyor ve böylece karşılaşıyorlar. Müritler de şaşıp kalıyor. O da kenardan geçmiyor, köpek de efendim yoldan çekilmiyor. Karşılıklı bir zaman duruşuyorlar. Sonunda sultan diyor ki, bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Ne bilelim efendi hazretleri diyorlar. Diyor ki, bana dedi ki ey Ebu Yezid, Allah'ı bilen velilerin padişahı makamına gelmiş. Veli, sakın kendini benden üstün görme. Neden? Seni o makama yerleştiren Allah, beni de bu şekle sokan aynı Allah. Böyle bir seçim yapılmadı. Ben bu kılığı seçmedim. Sen de o makamı seçmedin. Sana onu tahsis etti. Beni de bu hale soktu. Öyleyse ne farkımız var? İşte mesele bu. Ne diyor? Köpek hırlayınca o veli yama almaya gidecek. O da onun kemiğine dalacak sanıyor. Ne yapsın o mübarek senin kemiğine ama köpek işte. Zannediyor ki kemiğimi elimden alacak. Hırlamaya başlıyor ki onu kaçırtacak. O zat da ona hoşt hoşt yapmıyor. Ya ne diyor? Ne hırlıyorsun be diyor. Sıratı geçmeden önce ne benim senden üstün olduğum belli, ne senin benden üstün olduğum belli. Sözü görüyor musun? Neden? Sıratı geçersem ben cennete gideceğim. Sen de toprak olacaksın. O zaman belli olur ki cennete giren toprak olandan hayırlıdır. Ama ben sırattan aşağı cehenneme tökezlenirsem senin benden üstün olduğun belli olacak. Neden? O zaman ben cehenneme düşeceğim, sen yok olacaksın. Toprak olmak yok olmak demek. Tabii ki toprak olan yok olan ateşte sürekli yanandan daha hayırlıdır. Niçin kafirler yarın ahirette diyecek? Ve kulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir diyor, keşke ben de toprak olaydım. Ne demek? Hayvanların, yılanların, çıyanların, farelerin, domuzların bile toprak olduğunu gören kafir, dinsiz, imansız, kitapsız, yemiş içmiş Allah kitap bilmemiş, Rabbini tanımamış, iman etmemiş, o hayvanların toprak olduğunu görünce keşke ben de toprak olaydım diyor. Bu ne demektir? Keşke dünyada hayvan olaydım. Sorumsuz, mesuliyetsiz bir varlık olaydım da şimdi onlar gibi toprak olurdum diyor. Dünyada kim bilir ne makam mevki sahibiydi, ne kadar zengindi, ne keyifler etti ama sonunda cehenneme gideceğine yüzleşince, gideceği gerçeğiyle karşılaşınca hayvan olmaya özendi. Onun için o büyük zatın dediği gibi ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Çünkü sonumuz ancak Allah indinde belli, bizce belli değil. Bu durumdayken kime ne diyebiliriz? Kime üstünlük taslayabiliriz? Hangi amelimize güvenebiliriz? Ya Rabbi, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Senin acıman da benim nezdimde amellerimden daha ümitlidir. Yani ben sabaha kadar 100 rekat takılsam, 1000 ihlas da okusam, hatim de yapsam, şu kadar cüz okusam, sabah namazda cemaat edeceksem, işrak kuşluk evvabin, teheccüd yapmadığım hayrı bırakmasam, bir de oruçluyum dedi. Peki ama yine de Allah'ın dinde kabul edildi mi edilmedi mi? Bu belli değil. Allah Teala'nın bizden istediği boyun kırmaktır, acizliğini bilmektir, zillet göstermektir, Allah'a fakirlik arz etmektir, ihtiyaç göstermektir. Ya zenginin kapısına benim de şuyum var, benim de buyum var diye gidilmez. Gidilinirse rezil olunur. Padişaha su götürenin haline dönersin. Padişah ırmağın üstüne köşkleri, sarayları kurdurmuş. Köylü de padişaha gelirken bir küp su getiriyor. Dereyi görünce küpü kırdı, rezil oldu. Padişahın huzuruna çıkacak, zenginin misafiri olacak insan, benim şuyum var, benim buyum var diye girmez. Ya şuyum yok, buyum yok diye girerse o zaman istifade eder. Zenginin kapısından karlı döner. Beyazıd-ı Bestami Kudüs-i Ruhşan Hazretleri, Ebu Yezid, o ne büyük velidir. İbadet, ibadet, ibadet, kendimi yordum, yordum, yordum. Rabbime bu yoldan kavuşacağım sandım. Devamlı oruç, gece sabaha kadar uyku yok, ibadet. Bizim gibi öyle senede bir gece mi? Ömürlerini o yollarda geçirdiler. 70 kere, 75 kere belki de hacca gitmiş mübarek. Devamlı ibadet yolunda, hac yolunda, zikir yolunda, devamlı oruç. Bir de nida geldi bana. Ya Bayezid, hazainu memnûetun bil ibade. Feyn erettel vusûle ileyh, fealeyke bizzülli vel iftikar. Çok ibadet yapıyorsun, Rabbine kavuşacağım sanıyorsun ama şunu bil ki Allah'ın hazineleri ibadetle doludur. Göklerde, yerlerde melekten bir karış boş yer yok. Gökler, yerlerin her karışı üzerinde bir melek tarafından ibadetle işgal ediliyor. Kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede. Sen ben değil, dünya yaratılmadan evvel, bizden evvel yaratılanlar var. İnsan neslinden evvel yaratılan melekler var. Hala rükuda tesbihe devam ediyor. Daha bir ihtiyaç arız olmamış, rükudan bile belini doğrultmamış. Allah'ın böyle orduları var. وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Onun hazineleri ibadetle doludur. Ona kavuşmak istiyorsan, ibadet yoluyla kavuşurum zannetme. Acziyetini göstererek, ben fakirim Allah'ım diyerek, ben muhtacım Allah'ım diyerek, senin affın benim günahlarımdan daha geniş, senin rahmetin benim katımda, amelimden daha ümitlidir diyerek, ancak öyle kurtulabilirsin dediler. O zaman meseleyi anladım diyor. İşte onun için günahlarından şikayet edene, ahva edene Resulullah ne buyurdu? İki rekat kıl, peşinden şu dua oku. Okudu. Bir daha tekrar et, tekrar etti. Bir daha tekrar et. Üç kere tekrar edince ne buyurdu? Kum fekad gafarallahu lek. Kalk bakalım dedi. Ben Allah'ın elçisi olarak sana söz veriyorum ve senin durumunu görüyorum. Allah seni affetti. Ne kadar günahın vardıysa, hangi günahın vardıysa Allah seni bağışladı. Ben söz veriyorum sana. Neden? Ya Rabbi namazın hürmetine beni affet, işte orucun hürmetine bana şunu ver falan denmez. Hangi amelimizi Allah ile aramızda aracı koyacağımız, yüzümüzü hak edecek, vesile edeceğimiz hangi amelimiz var? Bak ne dedirtti ona? Ya Rabbi senin affın, bağışlaman benim günahlarımdan daha geniş. Senin rahmetin, acıman var ya, benim amellerimden bence daha ümitli. Ben dün gece sabaha kadar kıldığıma ümit bağlamıyorum. Ben bugün oruç tuttumsa orucuma ümit bağlamıyorum. Ben şu kadar Kur'an okudum, şu kadar hizmet yaptım, şu kadar Allah dedim, şu kadar zikrettim. Günde 5000 kere la ilahe illallah diyorum. Ben bunlara ümit bağlamıyorum. Senin rahmetin, senin acıman bence daha ümitlidir. İşte denilecek söz bu. Kapıya müracaatın usulü bu. Rabbimiz indinde kabul görmenin efendim yolu bu. Aman evlere kapılarından girmeye gayret edelim. Bacalarından dolanmayalım. İşi zora sokmayalım. Benim şuyum var, benim buyum var diye padişahlar padişah olan o zengin Rabbimize

0: huşu sahibi, tevazulu, zelil, fakir, Allah'a karşı zillet ve iftikarını ve ihtiyacını arz eden salih bir mümin siması görsünler. Rabbimiz Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle hepimizin amellerimizi rahmetiyle kabul eylesin. Hayırlı dualarımızın tesirini halk eylesin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri günahtan daha beter olan kendini beğenme, ben daha hayırlıyım havasına girme günahından bizi muhafaza eylesin. Kalplerimiz Rabbimizin elinde. Rabbim tertemiz eylesin, tezki eylesin, arındırsın, tasfiye eylesin. Rabbim seyri sülük manevi yola girip mürşidi kamil eteğinden tutup elinden tutup efendim dostlarının rabıtasıyla meşgul ederek maddeten ve manen onların beraberliğinden, refakatinden ve maiyetinden mahrum etmeyerek Rabbim Tebareke ve Teala bizleri bütün nefsani afetlerden, nefsin kötü huylarından, düşüncelerinden, fikirlerinden, görüşlerinden halas eylesin, kurtarsın da Rabbim Tebareke ve Teala dostlarının ilhamlarına, dostlarının makamlarına, dostlarının ona karşı yalvarışlarına, yakarışlarına bizleri de muvaffak eylesin. Amin diyoruz.
1: Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu benlik ve kibir hastalığı konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl o meclis bakanları olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Afrika'da yaşam zor.

0: Unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, siz buyurun," dedi. Selman, vallahi sen yemezsen ben de yemem dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman da ona uyu dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine uyu dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya işte şimdi kalk dedi ve ikisi de kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver dedi. Ebu Derda Efendimiz'e gelip olanları aktardı. Efendimiz de ona, Selman doğru söylemiş buyurdu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Yesevi Yolu başlıyor.
2: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı hem içme suyu Müslüman, hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için

0: dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor.
0: Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte halihazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle, her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar

0: bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
3: 19 Ekim 1992 tarihli İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Bir insan kendi başına Müslüman olabilseydi, Allahu Teala'yı bulabilseydi, cennete kavuşabilseydi, cehennemden kurtulabilseydi, 224 bin peygamber gönderilmezdi. Kitaplar da indirilmezdi. Bir insan Müslüman olmak, Allahu Teala'yı bilmek, rızayı şerifine kavuşmak, cennete kavuşmak, cehennemden kurtulmak istiyorsa bu sebeplere sarılması lazımdır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleri, eğer peygamberler olmasaydı biz Allahu Teala'yı bilemezdik diyor. Peygamberler varken bilemiyoruz da, nerede kaldı onlar yokken bilmek? Peygamberler ahirete gittikten sonra, onların varisleri olmadan Allahu Teala'yı bilmek mümkün değildir. Risale-i Kutsiye sahibi Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddise Sirruhu, "Efendi babam tembih etti bize, ona Büyük Şeyh Efendi deyin" diye. Büyük Şeyh Efendi baba Kuddise Sirruhu, "Risale'yi birkaç sebeple yazdım. Kendi başıma yazmadım. Bana emir verildi. Manevi heyet geldi. Birkaç sebepten dolayı yazdım. Hususi olarak, özel olarak rabıta sebep oldu" buyuruyor. Rabıta, tarikatta kazanılacak feyizlere, zuhuratlara ve bütün hallere en büyük temeldir. Yani bu rabıta temeli üzere kuruluyor. Bu sebeple çok müritler, salikler gördüm ki köşede bucakta kalmış, terk olunmuş, yani bu yolu, feyizi kaybetti. Neden? Rabıtasızlıktan, mürşidini görmediğinden, ona yaklaşmadığından, ona derdini arz etmediğinden tarikatı terk etti, tarikatta onu terk etti. Bu yolun tehlikeleri onu düşürdü, örtülmüş oldu. Rabıta ışığı gelmeden, rabıta vasıtası olmadan, Mevla Teala'nın feyzi, nuru gelmeden, acemi olduğu için perdeden nasıl çıkacağını, ışığa nasıl yürüyeceğini bilemez. Bunlar manevi şeylerdir ama yük gibi ağırlık verir. O vesveseler, ümitsizlikler örtüyor insanı. Kalpteki yük perde oldu. Bu yoldan uzak etti onu. Bu tehlikelerden ve vesveselerden geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Nakşibend Hazretleri diyor ki, Kuddise sirruhu, bizim tarikatımız sohbettir. İnsan sohbetle yaşar, sohbetle tetikte durur, sohbetle mesafeler açılır. Salik bu kitabı okuyunca perdeler gider. Niçin perdeler gider? Aziz evladım, bunun her kelimesi Mevla'dan ilham edildi. İlham, Mevla'dan kalbe gelen ilimdir. Allah Teala'dan gelen ilim insanı uyandırmaz mı? Uyandırır. Hadis-i Kudsi'de şöyle buyurulur: "Benim veli kullarım kubbelerimin altındadır. Onları benden gayrısı bilmez." El-Hucurat Suresi 1. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Mealen: "Ey iman etmiş olan kimseler! Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını çiğneyerek onların önüne geçmeyin ve Allah'tan hakkıyla sakının." Çok dikkatli dinlemek lazım. Nasıl anlatılıyorsa öyle yapmak lazım. Başka kurtuluş yok. Efendi babam Kuddise sirruhu, "Sizin derdiniz ve devanız da Kur'an'dadır" derdi. Kur'an bir doktor gibi derdini söylüyor. İlacını da veriyor. Eğer hastalık bulunmazsa ilacı da bulunmaz. Kansere verem ilacı versen olmaz. Her hastalığın kendine göre ilacı vardır. Ey iman edenler! Allahu Teala bize hitap ediyor. Hitap Arapça bir kelime, yani bize söz söylüyor. Ey iman etmiş kullar diyerek. İman ne muazzam bir şey. Onsuz hiçbir kapı açılmaz. Allah Teala imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Ali İmran suresinin 91. ayetinde de şöyle buyrulur. Mealen, gerçekten o kimseler ki kafir olmuşlar ve kendileri kafirler olarak ölmüşlerdir. Artık onların hiçbirinden yer dolusu altın kesinlikle kabul edilmeyecektir. Velev ki onu fidye olarak verecek olsun. İşte onlar var ya, çok acı verici büyük bir azap onlar için.

dünyada bedava. Allah Teala dünyada akıl verdi, sebeplerini halketti, imkanlarını verdi. Umrunda değil. O dedikodu yapacak, televizyon seyredecek, haftalık toplantılar yapacak. İmanı anladınız değil mi? İmansız cennete girmek mümkün değil. Ebu Hureyre'den radiyallahu teala an rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde İbrahim aleyhisselam kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir simsiyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim aleyhisselam babasına ben sana dünyadayken bana asi olma demedim mi der. Babası da ona işte bugün ben sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ey Rabbim sen bana insanların yeniden diriltilecekleri gün beni zelil ve rüsvâ etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi senin rahmetinden çok uzak olan babamın durumundan daha arlandırıcı ve utandırıcı hangi rüsvâlık olabilir der. Allahu Teala da ya İbrahim ben cenneti kâfirlere haram kıldım buyurur. Bundan sonra Allahu Teala tarafından ya İbrahim şu iki ayağının altındaki nedir denilir. İbrahim aleyhisselam bakar ve ayakları arasında kana bulanmış bir sırtlan görür ki İbrahim aleyhisselamın babası bu çirkin surete çevrilmiştir. Sonra bu çirkin manzara üzerine onun ayaklarından yakalanır ve ateşe, cehenneme atılır. Elime su dök demiyorum. Allah Teala peygamberliği bana verdi. Allah Teala tarafından verdiğim haberleri kabul et. Peygamberler bize bağımı kaz, tarlamı ek demiyorlar. Bizim kârımız için Allah Teala'dan aldıkları haberleri ulaştırıyorlar. Baban olsun, deden olsun, nenen olsun onu dinlemeye mecbur. Onun için dünyada peygamberimizi tanıyalım sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kainatı yaratan, güneşi senelerdir hararetiyle devam ettiren, güneş hararetiyle sebzeleri, meyveleri yetiştiren, o ayı, yıldızları, güneşi birbirine çatmadan deveran ettiren, ayın büyümesi, küçülmesi, yıldızların aynı, ışıkları sönmeden durmaları bu manzarayı gözümüzün önüne serdi. İşte bunları yaratandır Allah Celle Celaluhu. Onun için önüne geçilir mi? Gözün yoktu, göz verdi. Kulağın yoktu, kulak verdi. Beynin yoktu, beyin verdi. Aklın yoktu, akıl verdi. Elin, ayağın yoktu, el ayak verdi. Gözünü verdi, görmesini de o gönderiyor. Nice gözler var ama göremez. Kulağını o yarattı. İşitmesini de gönderiyor. Lisanını o yarattı. Konuşmasını da o temin ediyor. Elini, ayağını o yarattı. Hareket etmesini de o temin ediyor. Nice eli ayağı olanlar var, sallanmıyor. Seninki sallanıyorsa bana muhtaçsın. Şunu da sorayım. Yediğiniz yemeklerden bir buğday tanesini Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Yok. Yağmur yağıyor, otlar bitiyor, keçiler yiyor, kıl oluyor, koyunlar yiyor, yün oluyor. Yine yağmur sebebiyle pamuklar bitiyor, onlardan bize elbise oluyor. Hepsini Allah Teala yapıyor. Bütün nimetler Allah'a

0: Allahu Teala'nındır. Öyle iğne tepesi kadar Allahu Teala'dan başkasına itaat olur mu? Aklınıza bir sorun. Bir de en zayıf Müslümana iki bu dünya kadar cennette yer verecek. Yükseklerine daha fazla. Hoca efendi, bu olur mu? Evet olur. Yine de cennet dolmayacak. Allah cenneti doldurmak için yeni yeni insan yaratacak. Cehennem de dolmayacak. Ya Erhamer Rahimin, yardım eyle bize. Tut elimizden, bizi bize bırakma. Sevgili Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini Kur'an'da cem eyle. İstikamet üzere razı olduğun şekilde İslam'a, Kur'an'a hizmet nasip eyle. Bu cemaatin aldıkları bütün ilimleri dünyaya yaymayı nasip eyle. Amin, amin, amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır dediler. Bazıları bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de sen onlardansın dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz dedi. Efendimiz Ukkaşe senden evvel davrandı karşılığını verdi.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini
2: Ecir
1: sunar.
2: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemi'ul-alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezat şeyatin ve euzubike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Fekale rabbukum du'uni estecib lekum. İnnellezine yestekbirune an ibadeti seyedekhulune cehenneme dâhirin. Sadakallahu'l-azim. Allahümme fe'alâ bil-Kur'an-l-azim mübarek lana fîh velhamdülillâhi rabbil âlemîn. أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kıymetli kardeşlerimiz vefat eden kıymetli abilerimiz var büyüklerimiz var onların ruhunu okuyarak başlayalım Ahmet Remzi Önder Hoca Efendi 90 küsur yaşlarındaydı Karagümrük Merkez Camii İmamı, eskiden Niksar Müftülüğü de yapmış, Efendi Hazretlerimizin arkadaşlarından, yani yaşı tabi Hicri'de 95 falan ediyor. Efendi Hazretlerimizin sevdiği kimselerden biz de tanışırdık kendisiyle. Karagümrük zamanında sohbetler ettiğimiz zaman da Hoca Efendimiz vefat etti. Allah Teala kabrin nur eylesin, derecesini âli eylesin. Efendi Hazretlerimize, dostlarına, hafız efendilere, alimlere ilhak eylesin. Amin. Nurlu bir insandı, mübarek bir insandı. Allah Teala ahirette yolculuğunu müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Yani bunlar tabii kıymetli insanlar, hafızlar, alimler, 90 yaşını geçmişler, geçmişleri gelecekler, günahları affolunmuş, müjdelerini almışlar. Allah şefaatlerine de nail eylesin. Amin. Yine Hafız Halit Baran kardeşimiz, bu da Hafız-ı Kelam. Bizim sohbetlerimize gelen giden Alaaddin abimiz var. Selahattin Efendi yakın arkadaşı, devamlı gelir gider. Veli Efendi hocamızın da sevdiği kişilerden. Onun da kayınbiraderiydi. Onu da çok ağır hastalıklar çekti. Kanserden çok ağrılar, sancılar çekti. O da vefat etti dün. Allah'ın ruhunu şad eylesin, kabri nur eylesin. Çektiği ağrıları, sancıları. Mâte merîzan, mâte şehiden, hasta ölen şehit ölmüştür. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olarak şehitler zümresine kaydeylesin. Her bir ellerin hafız, Namık Kemal, Murat, bu da mübarek benim eski cemaatim buradan. Eski şeyde ben şimdiki vaatlerin yerinde senelerce namaz kıldırdım. Beş vakit namazda bulunuyordum. Özellikle sabah namazlarını hatimle kılıyorduk falan. O zamanlar hep bizim yanımızdaydı. Onun da yaşı vardı. Benden yaşlıdır yani. Fırıncı olarak da geçerdi. Hafız Namık Efendi Allah Teala ruhunu şad eylesin, kabrin nur eylesin. Bu mübarek ilim meclisine devam ederdi, sohbetlere devam ederdi. Cemaat ehliydi. Rabbim taksiratlarını affeylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Bu yolda alimlerle, hoca efendilerle hasbihal etmeleri, haşır neşir olmaları müjdesine el meru mâmin abbe kişi sevdiğiyle beraber olacak hadis-i şerifinin dünyada ahirette kabir aleminde berzakta dünyada madem bunu yaptı berzakta kabir aleminde de dostlarıyla hafızlarla alimlerle ahirette de dostlarıyla haşru cem eylesin. Her bir ellerinin ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanike ve celle celaluke amme nevalike ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, mervahane vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ve bizlerden kendilerini hoşnut ve razı eyle. Amin. Şimdi şey de söyleyeceğiz, 18.30'da diyor değil mi? Kabul saatte. 18.30'da yarın dua kabul saatte Kehf suresini okuyoruz. Yani Kehf suresi acayip bir şey. Hakkında çok hadis-i şerifler var. Cuma gününde okunması hakkında, cuma gecesinde de var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde cuma gecesi ayrı okunuyor, cuma günü ayrı okunuyor. Esasına bakarsan hadis-i şeriflerin gece ayrı okunuyor, gündüz ayrı okunuyor. Ama biz hani sadece gündüz canlı yayında okumak suretiyle sizlere bu hayrı ulaştırıyoruz. Canlı yayın olmak hasebiyle, kabul saatine denk gelmesi hasebiyle bir haftalık, üç günde ziyadesiyle beraber buyuruyor. 10 gün oluyor. Büyük bir koruma, muhafaza. Ondan sonra hastalıklardan, tümörlerden özellikle koruma ve tepesinden tırnağına nur olur buyuruyor. Bütün marazları, illetleri içerisindeki zulümat, karanlıklar, şek, şüphe, nur olunca tepeden tırnağına nur olunca artık vesvese, şek, şüphe, bunalım onlar kalmaz. Çünkü nur geldiği zaman en nuru izâ dehele fil kalbi inşaraha diyor hadis-i şerif. Kalbe nur girdiği zaman kalp münşerih olur. Münşerih ne demek? Açılır, genişler, vüs'at kazanır. İnşirah neye bağlı? Nurun girmesine bağlı. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu alâ nurin min rabbihi diyor Kur'an. Zümer suresinde olacak. Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a şerh ederse, İslam'ı kabullenmeye ve yaşamak için genişletirse, getirse, mutmain yaparsa ve razı yaparsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir buyuruyor. Onun için فَوَيْلُ لِلْقَاسِدْ قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden uzak oldukları için Kur'an okumazlar, dinlemezler, ilim meclisine katılmazlar, cemaate namaza gitmezler, kalpleri katılaşmış. Vay onların haline buyuruyor. Çünkü zikirden uzak kalmış. Onun için sizler zaten cemaatlerle namazlara devam ettiğinize hüsnü zannediyorum ekseriyetiniz bakımından ve böylece Kehf suresinde okumakla dinlemekle her cuma gününde ne oluyor? Menkara suretel kehfi utiye nuran min kademihi min rasi ila kademi. Kehf suresini okuyan, dinleyenle okuyan müşterek. Şimdi çoğunuz kendiniz okusanız hata yapacaksınız. Harfleri çıkartmayı tam bilmeyen var. Hani hadi birkaç sureyi namazda kılacak kadar diyelim talim, tecvid düzelttin. Ama şimdi Kehf suresi 10 sayfa kadar ve küsuratı da var. Bir sure-i celledir. Bunu şimdi oku desek yani içinizden herhangi birinize bilmiyorum hafız olmayan belki bazı hafızlar bile yanlış okuyor da dolayısıyla oku bakalım desek bir dinlesek bir sayfada kaç yanlış çıkar. Yani ben buna eminim yani. Ben buna eminim. Çünkü Efendi Hazretleri'nin zamanında bile 40 sene evvel, 50 sene evvel İhsan Efendi hocamız bu ihvan-ı kiram, yaşlı başlı adamlar, sarıklı cübbeli görsen hepsi evliya konumunda hakikaten de veli de olabilirler yani manen ama işte zahiri ilimleri olmadığı için bunları bir halaka kuralım. Hoca efendiler sabah namazında Hatip-i Şerif'e geliyor. İşte Mustafa Efendi, Hasan Efendi vesaire şey, herkes 10 kişi 10 kişi öbürü Mustafa Efendi Kılıç var mı? Talim Tecvid hocası zaten. İşte onlar Hoca Efendi'ler İhsan Efendi bir halakaya oturdu. Yani Efendi Hazretleri de oturdu bir halakaya diye hatırlıyorum. O zaman ben de oradaydım yani. Maalesef birkaç kişi dışında İnne Atayna ve Kulü Allah'tan bile Fatiha'dan bile geçemediler. Ben bunu yaşadım yani. Onun için ben sizin çoğunuzun Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okurken talim tecvid üzere okuyabildiğinizi düşünmüyorum. Ve bu düşüncemde de maalesef haklıyım. Ha bu böyle olmalı mıydı? Olmamalıydı. Çünkü insan Kur'an'a önem vermeliydi. Mutlaka çalışsa bile akşam yatsı araları gidip bir işte ne bileyim imam müezzin diyoruz da imam da yanlış okuyor. Yani öğle imamların arkasında namaza rastladım, namazı iade ettik. Mustafa Kılıç Hoca Efendimiz, benim de hafızlık hocam, talim tecrüt hocam, rahmetullahi aleyh, kabrını nur olsun, hocamız birçok şeyde, hatta İsmaila Camisi'nde bile kıldığı bazı namazları, misafirler geldiği zaman kıldırdıkları namazları iade ederdi. Siz en meşhur hafız diye adam, meşhur diye hafız diyorsunuz, Mustafa Kılıç Hoca Efendi şurada şu hatayı yaptı derdi, namazı iade ederdi arka odada. Dolayısıyla bu işler ciddi işlerdir. وَلَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِالْإِلَٰهُ اَنْزَلَى. Yani bu İmam Cezeri'nin olacak. Efendi Hazretleri çok uğurdu bunu. Efendim, وَهَكَزَا اِشْتَ مِنْهُ اِلَيْنَا وَصَلَى diye hatırlıyorum. Tecvidle okumak farzdır, vaciptir, lazımdır. Kur'an'ı tecvidle okuyan günahkardır. Çünkü Allah'tan bize böyle indirildi, bize Resulullah'tan böyle ulaştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için en azından namaz kıldığınız surelerin talim tecvid üzere doğru okunup okunmadığını en azından bi inna a'dayna bi kul huvallahu ehadi, en azından şu iki sureye ağzı düzgün, femi muhsin sahibi birinden, yani senin bununla namaz olur denecek bir onay almanız lazım. Onun için normal imam müezzin de diyemiyorum. Çünkü şu anda camilerde bazı imam müezzinler var. Hakikaten okuduklarıyla namaz olmayacak kadar yanlış harfler okuyorlar. Ben buna denk geliyorum. Bundan dolayı şimdi Kehf suresini siz okuyun, şu suresi şu okuyun derken kendin okuyabilmen eftal olandır. Ama yanlış yanlış okuyup da günaha gireceğine dinlemek, ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sihir için bu hafta toplanacağız herhalde. Yazmadınız, onda ilanda da yok. He? Bu hafta değil mi? Bu cumartesi değil. Tamam, ondan sonra toplanacağız. Tamam, Bakara suresi okunacak. Şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani. Bakara suresini bir adam okusa talim tecvid bilmeden ne olacak yani? Büyüğü bozmak bir yana dursun, kendi hepten çinlenir yani. Yanlış okuduğu için şeytanlar musallat olur. Yani dolayısıyla dinlemek, dinlemenin önemi yani. Dinlemenin önemi. Çünkü ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Es-sami'u vel-kari'u şerikan fil ecri. Dinleyenle okuyan sevapta ortaktır. İmam Fatiha okuyor sesli okuduğu zaman, sesli okuduğu zaman Hanefi mezhebinde özellikle. Biz okuyor muyuz? He? Ama ne buyuruyor? La salate illa fatihatil kitab. Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor. Ama İmam Fatiha okudu şimdi. Ben okumadım akşamda. Siz okudunuz mu Fatiha? Farz namazda okudunuz mu? Niye? Hanefisiniz de onun için. Tamam da koca Hanefi mezhebi, İmam-ı Azam yanlış mı buyurdu şimdi? Haşa! Haşa! O zaman ne Fatiha'sız namaz olmaz. Ama öbür hadisi oku. Femen iktedâ bi imamin fekıratul imam leukıra. İmama uyarsa imamın okuduğu onun içinde okuma sayılır. Şimdi bak, Fatiha'sız namaz olmaz. Ama imama uyduğun zaman Fatiha'yı okumuyorsun. Niye okumuyorsun? İmamın okumaz, sen okumaz. Dinliyorsun ya. Şimdi nasıl oldu? Kehf suresini ha okudun ha dinledin. Dinleyenle okuyanın farkı yok. Müjdelerin hepsine dahil olur. Ama kendi bilseydi okusaydı da o da ayrı bir müjdeydi. Ve lakin yanlış okuyacağına dinlemek bu sefer okumaktan eftal oluyor. Çünkü neden? Kendi okumasında sıkıntı var. Ha bundan dolayı şimdi bir inna atayna bi kulü Allah bi inna zelnâi falan yaparsın da koca Kehf suresini nasıl yani talim tecvidi kendin kaidelerini bilmedikten sonra birinin ağzından düzeltmeye kalkarsan öyle çok zor düzeltirsin o kadar uzun sureyi. Bundan dolayıdır ki biz sizi buluşmaya, cem olmaya uzaklarda da olsak bedenler bakımından canlı yayınlar vasıtasıyla aynı anda dinlemeye teşvik ediyoruz. Çünkü Kehf suresindeki tepesinden başından ayağına kadar nur olur. Şimdi nur olunca ne olur? Tependen tırnağına olunca kalp de içinde mi? İçinde. Peki nur kalbe girdiği zaman kalp ne olur diyor Hadis-i Şerif? Genişler. Bunalımları geçer. İbadete karşı hevesi artar ve sıkıntılarından kurtulur diyor. Yani bu Kehf suresi sadece hastalık için değil ki. Muhafaza, koruma, Deccal çıksa bir şey yapamaz diyor. Düşün ki Deccal dünyayı kavuracak. Ama Kehf suresi Cuma günü okumuşsa, dinlemişse, o hafta Deccal çıksa, Deccal ona zarar veremez diyor. Deccal zarar veremediğine başka hangi şeytan zarar verebilir? Deccal bu ya. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler Deccal'dan sığındı, ümmetini sığındırdı. Ondan daha büyük fitne yoktur buyuruyor Sahih Hadis-i Şerif'te. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Kehf suresini Allah bize her hafta okumayı, dinlemeyi nasip eylesin.
5: Amin.
4: Ölene kadar nasip eylesin.
5: Amin.
4: Vefat edeceğimiz haftada nasip eylesin.
5: Amin.
4: Ta ki şeytan gelip imanımızı son nefeste çalamasın ve bizi bu yoldan ayıramasın. Böylece dualar ediyoruz. Yarınki saat hep akşam ezanına 45 dakika kalarak inecek o. Mecburen o akşam ezanına bağlı. Çünkü akşam ezanıyla cuma çıkıyor. Bizim bu sohbet gibi değil. Yani istediğimiz saati ayarlayamayız onu. O çünkü akşam ezanından evvel bitmesi lazım. Bundan dolayı şu anda 18.30 kurtarıyor. Önümüzdeki haftaki sohbette yani dışarıdan dinleyenler için 20'ye alacağız. Artık ezanlar geri geldi akşam. Sohbeti 20'ye alacağız. Şimdi 20.15'ten 20'ye alacağız. Yani akşam 8'de sohbet başlayacak. Yani uzaktan dinleyenler için. Tabii tekrar her zaman dinleyebilir. Ama biz tabii burada akşam namazında gelebilenler gelip akşam namazında cemaatle kılsak eftal olur tabii. Yani zaten cemaatle kılıyoruz da kalabalık cemaatle kılsak cuma gecesi çünkü çok daha eftal olur. Allah cuma gecesi cemaattan bizi mahrum etmesin. İlim meclislerinden, zikir meclislerinden uzak bırakmasın. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ondan sonra tabii bir iki hafta, üç hafta sonra ezan daha da inecek. 7.30'a alalım mı, almayalım mı ya karar verelim. Yani sohbeti 7.30'a kadar indirebiliriz. Ama oradan geri gidilmez. Çünkü hiç kimse gelemez. Ama 8'de kalsın mı? Ne dersiniz buna? 20'de 8'de kalsın mı? He? 8'de kalsın değil mi? Tamam, 8'de kaldı. İnşallah böyle 8'den devam eder. Hatta yatsı bile evvele gelirse yatsıyı bile kılıp da sohbet bile 8'de başlayabiliyordu bir zaman. Öyle dönemde gelecek inşallah. Önümüzdeki aylarda sohbeti 20'ye sabit ediyoruz. Bu saatten sonra önümüzdeki hafta itibariyle. Ama şey değişmiyor. Şifa Şerif'le mektubat değişmiyor. O 21-15 onlar devam edecek inşallah. Buradaki sohbeti 20 olarak sabitliyoruz. İnşallah Rahman. Kardeşlerim. Şimdi sizi de 20'ye sabitlersem 1,5 saat sohbet yapıp işte inşallah 21.30'da sohbeti bitirip yatsıyı da kılıp da 10'da sizin de çıkmanızı düşünüyorum, planlıyorum. Allah sözümde durmayı nasip etsin. Çünkü uzaktan gelemiyorlar. Gelenler dönüp zorluk çekmesinler. Sohbeti çok uzun yapmamaya çalışacağım. İnşallah Rahman. Yani bu aralar biraz daha dikkat ediyorum. Şimdi büyük günahlar şeyini Rabbül Evvel ayı ne uğurladık. Rabbül Ahir'e girdik. Rabbül Ahir Cemaziyel Evvel Cemaziyel Ahir ne geldi? Recebu Şehrullahil Haram. 3 ay kaldı 3 aylara. 3 aydan bile düştü bir iki gün. Recep ayına Allah bizi hayırla, Şaban ayına Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
5: Amin.
4: Rabiül Evvel'e de önümüzdeki sene tekrar Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem met etmek, anmak, mevlitler okumak, okutmak için bir dahaki seneye de kavuşmayı nasip eylesin.
5: Amin.
4: Amin, amin, amin. Bu arada büyük günahlar 3 ayda bu dersleri tabii Recep Şerifler girince biraz günlerin, gecelerin ibadetleri falan da mecburen giriyor. İnsanları teşvik akımından insan geçen sene söylediğini kimin aklında kalır? Dün söylediğini adam unutuyor. Yani insanları oruca namaza teşvik ediyoruz. Ama bu 3 ay güzel bir seri dersler yaparak büyük günahlardan bayağı bir maddeler okuyacağım.
5: İnşallah
4: Rahman. Şimdi Sıla-i Rahim'i bayağı anlattım. Üzerinde çok durdum. Önemli miydi? Önemliydi. Hakkında müstakil ciltlerce kitap yazılmış bir konuydu. Biz yine tabii hakkını verdik mi veremedik diyelim ama epey bir ayet hadis okudum. Şu anda bir iki eserden daha size ilimler vereceğim bu hususta ve bu konuyu kapatacağım. Haftaya bakacağım, sırasına göre yeni konulara gireceğim. İnşallahü Rahman. Şimdi İmam Birgivi Hazretleri Muhammed adı herhalde. Muhammed herhalde adını şey Birgivi diye meşhur biliyorsunuz. Onun eserlerinde en mühim Tarikatül Muhammediye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitabı vardır. O kitapta çok ilimler konuşmuş. Yani ben bu büyük günahları bitirirsem yani Allah da bana ömür verirse Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okumak istiyorum. Çünkü Ali Adel Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım. Takvayı bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir anlatıyor. İşte bu sabah onları inceledim. Yani zaten evvelden biliyorum da şerhler geldi. Yeni şerhler geldi. İbn-i Allah'ın şerhi basılmış. Sabah o geldi. Dolayısıyla mesela güzel ahlakı toplamış diyelim 78 maddede. Kötü ahlakı toplamış 60 maddede. Dilin afetleri bilmem kaç madde. Gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afetleri, kalbin afetleri. O kalbin afetleri var ya. Haset, ucub, kibir, riya. Kalbin afeti ne demek? Kalbin musibeti, belası yani. Münkeratul kulub. Kalpte olmaması gereken şeyler ama hepsi de bizde mevcut yani. Bunların madde mübarek. Nasıl yazmış? Güzel de şeyler var. Hadimi Hazretleri duydunuz herhalde. Büyük Hadimi Evliyaullah'ın reislerinden Konya Hadim'de kabrini ziyaret etmek nasip oldu. O mübarek zat ona güzel şeyler yapıyor. İbn-i Allan çok büyük Mekkeli alim. 400 sene evvel yaşamış. İbn-i Allan ona şerh yapmış. İmam Nablusi'yi zaten tanıyorsunuz. Abdülgani Nablusi Hazretleri şerh yapmış. Daha çok alimler yapmış. Bize ulaşan bu şerhlerle ders götürmek lazım. Evvela kitaba, sünni, Kur'an'a, sünnete sarılmak, ehl-i sünnet itikadından başlamış. Çünkü neden? Kalbin en mühim meselesi nedir? Evvela bid'atlardan, şirkten ve büyük şirkten kurtulması. Sonra küçük şirk, riya, riyadan kurtulması, ihlas kazanması. Kitabın tümünü topladığın zaman haramlardan sakınmaya giriyor. Yani takva nedir diyorsan bu kitabı bitirmen lazım. Okuman lazım. Sonra işte ayağın afetleri, yürümek, nerelere yürümek, ne niyette yürümek. Allah Allah. Sonra bedenin, bütün bedenin afetleri. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yani yarısı güneşte, yarısı gölgede oturmak bile bedenin afetlerinden. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, orada öyle yerde tam şeytan oturur, sen de oraya oturdun mu çarpılırsın. Yarısı gölgede, yarısı güneşte olmayacak. Ya tam güneşte, ya tam gölgede, ama güneşte oturmak zaten kasıtlı uzun oturmak nehyedilmiş. Yani güneşlenmek için oturmak nehyedilmiş. Ama zaten giderken, gelirken güneş yüzüne vurdu, eline vurdu, onlar ayrı bir şey. Anladın mı? Bu itibarla o eserden de Sıla-i Rahim'le ilgili bir bahis gördüm sabah bakarken. Dedim bari hitamı misk olsun Tarikat-ı Muhammediye'den. Onun şerhi Berikay Mahmudiye Hadim Hazretleri'nin, sonra İbn-i Allah'ın Hazretleri'ni, bunları okuyacağım şimdi kısaca. Bugün de bu dersi yapıyorum. Ve haftaya yeni bir ders ile inşallah buluşmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Şimdi buyuruyor ki Tarikat-ı Muhammediye metni var burada. Metnini okuyorum şimdi. İ'lem şunu bil ki diyor İmam Birgivi Hazretleri. Muhammed değil mi adı? Muhammed Birgivi Hazretleri. Ona da çok kere gideceğim, yoldan döndüğüm araba şey oldu, uçak şey oldu. Elhamdülillah gittim geçenlerde biliyorsunuz. Elhamdülillah çok feyizli bir kabri şerifti. Çok etkilendim. Mübarek veliyullah. Ama efendi babamız da buyurdu, Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepeden tırnağa ihlastır evladım. Ama yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz gram zerre ihlas kazanamazsınız. İlla ihlası kazanmanız için amel etmeniz lazım. Yani şeriat, tarikat, hakikate ulaşmanız lazım. Onun için ama tabii ilim olmadan da amel olması mümkün değil. Konuyu bilmiyorsun ki ne yapacaksın yani. Önce yine iş ilme dönüyor, sonra o bildiğinle amele dönüyor. Sonra o yaptığını da Allah için yaparak gösterişten vesair, ıvazdan, garazdan, maksatlardan arındırmak. O da ihlası temin ediyor. Mevla bunları bize ölmeden becettirsin. Ama işin başı yine nereye dayanıyor? Bu ilim meclislerine, bu sohbetlere dayanıyor. Çünkü ilimsiz bunların hiçbirine yol bulmak mümkün değil. Bilmediği bir şeyi nasıl yapacak? Onun için amel ve ihlas ilimsiz olmaz yani. Şeriatın 3 tane cüzü var. Rüknü var. Efendi Hazretlerimiz, Efendi babamızdan naklen öyle buyurdu. Yani bu şeriat sofrası neyin üzerine kurulmuş? 3 saç ayağı üzerine. Mesela sofra koyuyorlardı eskiden. Efendi Hazretlerinin sofrası da öyleydi. Böyle 3 saç ayağı var. Ki sofra dengelenip dengeyi bozup da biri elini değilsin bilmem ne çorbalar dökülmesin. Altta üçlü olunca o onu dengeliyor üçlü. İşte o 3 nedir? Birincisi ilimdir. Kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek hasıl olur. İkincisi ameldir. Bu bildiğini yapmakla müyesser olur. Üçüncü ihlastır. İhlas da seyri sülük, tasavvuf yoluyla, rabıta, murakabe ve zikir yoluyla bir mürşid-i kamilin riyasetinde, sefaretinde hasıl olur. Dolayısıyla bu üçünden biri eksik olunca şeriat sofrası düzgün durmaz. Bir tarafa yamulur, dökülür. Onun için ama ihlas tarafı işte Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım derdi. Ama derdi illa amel etmeden tarikat derslerini, vazifelerini, zikirlerini yapmadan, haramlardan sakınmadan takva riayet etmezsen o kitabı yapraklarıyla şifa niyetine yesen yutsan bir şey hasıl olmaz derdi. Ama iş nereye dönüyor? Birincisi ilim. Şimdi başlayacağız. Vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah şu büyük günahları da bir toparlarız birkaç seneye inşallah. Birkaç sene sürer tabii. Artık o uzunlar bitti. Yani ana babaya isyan, içki, kumar. Kumarı yaptık mı? Zina. Efendim bunlar çok büyük günahlar. Adı insan öldürmek. Bunları yaptık. Sihri de yaptık sanki. Sihir. Bunları yaptık. Bunlar önemliydi. Bundan sonrakilerde belki daha az konuşulabilir. Ve dolayısıyla madde madde bu konular işlenir. Ondan sonra Tarikat-ı Muhammediye'den takvanın esasını ve haramlardan sakınmanın yollarını okuruz inşallah. O da bizi amele, ihlasa teşvik eder inşallah. Niyetim böyle. Allah niyetime göre bana muamele eylesin. Sizler de niyet edin. Bu derslere devam edeceğiz ölene kadar. Allah sizi Celle Celaluhu elden ayaktan düşürmesin. Amin. Kimselere muhtaç etmesin. Amin. Rabbim sizi gördüğünüzden geri etmesin. Amin. Maddi manevi imkanlarınızı ziyade eylesin. Noksan etmesin. Amin. Allah bu yolda her cuma geceleri derslerde, meclislerde cem olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Bana dua ettiğim zaman aminler cılız çıkıyor. Siz de ettiğim zaman aminler acayip patlıyor yani. Ne hikmettir bu? İşte insan, herkes kendi de oradan bir nasibi olunca teşvik oluyor. Bu teşvik iyi bir şeydir ha. İyi bir şeydir. Çünkü ben size dua etmesem olur mu ya? Ben size dua etmesem işim rast gelir mi ya? Sabah sizin için Hizbi İmam-ı Nebevi'nin Hizbi'ni okudum sizin niyetinize. Vallahi okudum, billahi okudum ya. Hem canıma, malıma, ehlime, çocuklarıma ve ashabi, arkadaşlarım deyince kimi niyet ettim? Buraya sohbete gelen bu sizi niyet ettim. Ne belalardan kurtarıyor, ne belalardan kurtarıyor. Sizi niyet ederek okuyorum. Onun için inşallah bu fedakarlık ister. Yani işten çıkıyorsun, geliyorsun, yarın iş günü. Yani fedakarlık ister. Eve gidip çay içeyim, çorba içeyim, her akşam gidiyorsun mübarek. Cuma gecesi de biraz ibadete ayır. Efendim, ondan sonra şu an bir sandviç yersin, bir şey yersin, bilmem ne miden tutar ya. Ne olacak? Yani mühim olan cemaati kaçırmayalım. Cemaatle namazı, cuma gecesi ihya edelim, ilim meclisinde oturalım. Bin rekattan eftal bir ilim meclisi ya. Nasıl bin rekat kılacağız? Gece yetmez. Onun için bu dönüşü işte geç kaldım, metro bulamadım, bilmem ne şey. Yani nefis devamlı vesvese, vesvese, usrelettirir adama. Mesele ne? Ya insan biraz bu yarın ahirette karşına çıkacak ilim ehli olduğuna, ilim meclisinde bulunduğuna dair bu meclisler, bu mübarek cuma geceleri, cuma günleri ve şahidin ve meşhut diyor Kur'an, şahitlik yapacak ya. E sen gelince evde televizyondan izlersin, radyodan dinlersen ilim alırsın. İlim alırsın ama buraya gelmenin sevabını alamazsın. Çünkü neden? Burada adım atıyorsun ya. Burada zikir meclisinde bulunma hakkındaki bütün rivayetlerde efendim Allah için bir araya gelmek var yani. Şimdi sen evde çay içerken, ben burada ağzım kurumuşken nasıl birleşeceğiz yani? Ha ilim alır mısın? Alırsın. Ama bu meclisin ehli olmak Allah için adım atmaya bağlıdır. Maalesef bu fedakarlıklar günümüzde çok azalmıştır. Azalmıştır. Azaldıkça da azalıyor. Ama Allah size zarar zeval vermesin.
5: Amin.
4: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sellem. Şimdi el mevâibül fethiyye alet tarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye metindir. Arada şerhlerden de okuyacağım. O şerhin adı da İbn-i Allan Hazretleri'nin el mevâibül fethiyye. Yeni çıktı. Bilmiyorum artık geldi mi şeylere, kitapçılara. Mollalara çok lazım. Buyuruyor ki İmam Birgi Hazretleri metin olarak enne kat'ar rahim, akraba ile ilişkiyi kesmek yani sıla-i rahimi kesmek haramın. Tabi zaten büyük günahlardan bahsediyoruz. O da diyor ki büyük bir haramdır diyor. Dolayısıyla ve vaslaha, demek ki rahimi eklemek annenden dolayı, annenin rahminden dolayı yakınların olan teyzen, dayın, değil mi? Babaannenin rahiminden dolayı yakının olan işte efendim amcaların, halaların, yani hep rahimden gidiyor. Veyahut işte efendim senin annenin rahimden yine dolayı olan erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, hep rahim vesilesiyle akrabalık oluşuyor. Bu yüzden bunu eklemek vacibün, vaciptir. Yani vaciptir. Vacip farz manasında da kullanılıyor zaten. Bir şey haramsa, bir şeyi sıla-i rahimi kesmek haramsa, sıla-i rahim yapmak da ne olur? Haramın tersi en azından vaciptir. Vacip de burada farz anlamındadır. Mesela vitri vacip diyorsun ama kılmadığın zaman, kaçırdığın zaman kazası lazım. Zaten vacibin manası amel bakımından farzdır. Ve manâhu, peki sıla-i rahimin manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şerhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha, o sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabi burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ihaneti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya bağışta. Evil kavli, yahut sözlü yardım edecek. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir. O da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Seni de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakimil yerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye. Bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallah hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini gören kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler, şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı, yani itikafı bozdu demeyelim, belki niyet etmiştir önceden hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı, gitti o adamın işini gördü, geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men se'a li haceti ehi fi fe'u hayrul yevmin itikafi fi mescidi hâli haşrasinin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok efsane ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabii diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasılı vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim, kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şey yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunu bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan kredimi kendime saklayayım diyorsan bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor. Evet. Şimdi ve kalluhu. Ya ben sıla-i rahim yapmak istiyorum ama bir şekilde nasıl kurtarırım? Çünkü sıla-i rahimi terk edersen kaç ders başına gelecek lanetleri, belaları, bereketsizlikleri, hayırsızlıkları kaç ders okudum ben sohbetlerdeyse. Kimi de burada ders yaptık, kimi yaz günlerinde gittiğimiz yerlerden canlı yayın yaptık. Bunları anlattım, kaç hadis okudum. Şimdi ben bu belalardan kurtulmak istiyorum. Ve sıla-i rahim yapmanın bereketlerine nail olmak istiyorum. O zaman ne yapalım? Bunu en azından bana bir yol söyle. İmam Birgim Hazretleri diyor ki bunun en azı et teslimu bir defa gördüğün zaman bir selam vermek. Şimdi başladı. Selama sen başlayacaksın ama. Çünkü selamı veren mi daha fazla sevap alır, alan mı daha fazla sevap alır? He? Mesela bir soru soruyorlar. Ne diyorlar? Hangi sünnet hangi farzdan daha sevaptır? Kimsenin aklı ermiyor. Ulan sünnet farzdan daha sevap olur mu? Olur işte. Çünkü neden? Selam vermek sünnet, selam almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. İşte burada da böyle bir değişik hal var. Yani diyelim işte 100 derece ise başlatana 90 mesela. Şimdi hadis-i şerifte var da belki rakamları yanlış söylemeyeyim. Lilbadi diye başlıyordu. Başlayana. Sonra eğer yanındaysa veya şimdi görüntülü aranıyor veya telefonla aranıyor. O zamanlar bu imkanlar yoktu. Hemen selamı evvela sen vereceksin. Selamun aleyküm. Ve rahmetullah amcacığım. Ve berekatü dayıcığım. Hem selam. Selam lan. Bunu en azından sen. Çünkü selamı da kesersen ne oluyor? Küstürmeye dönüyor. Küstürmeye döndüğün zaman zaten 3 günden fazla Müslümana küstürmek en büyük haram. Bir de akrabanla olursa o zaman hepten çuvalladın. Peki görüşmemedin. Yani telefon veya sesli veya görüntülü veya bir mecliste bulunmak veya evine gidip ziyaret ederken falan bu durumlar olmadı. O zaman ne yapacaksın? Ev irsalü selam. Selam göndereceksin diyor. Eski durumlarda tabii şimdiki gibi telefon imkanı da olmadığı için. Kiminle mi aynı insan? Bir insanla beraber diyelim ki halan köyde. Giden birine ne diyeceksin? Halama çok selam söyle, elinden öperim, duasını beklerim. Bir şey ihtiyacı var mı falan böyle bir selam göndermek. Bu da bu hususta ikinci bir basamak. Evil mektup. Yahut mektup yazacaksın. Tabii şu anda mesaj yazıyorlar falan. Dolayısıyla ama imkanlar ne kadar genişlese de o zamanın imkanlarıyla aynı kıyaslama yapılabilir. O zamanki mektupsa şimdiki telefonla araması var, mesaj atması var. Ama telefonla aramak mümkünken mesaj atmak da büyüklerimiz için özellikle ayıp bir şeydir. Ayıp bir şeydir. Ayıp denen de bir şey var. Onun için hem şu anda telefon imkanı var. Ama mektup göndererek de veyahut hapiste adam bizim başımıza geldi yani. Kaç sene. Yani telefon imkanın da yok ki. Ya bu zamanda bile niceleri sesli selam da veremez. İşte ziyaretçi gelirse online selam gönderir falan ama yine mektup mesela hapishanelerde en çok çalışan iş nedir? Mektuptur. Dolayısıyla yani İslamiyet'in hükümlerine hiçbir zamanı geçmez. Her zaman ona göre bir hüküm vardır. Mektup göndermek de burada uzaktakin için sıla-i rahim sayılır. Şimdi bunun bir süresi var mıdır? Mesela bunları konuşmamıştık. Yani haftada bir, ayda bir, günde bir, yılda bir, bayramdan bayrama gibi bir şey var mıdır? İmam Birgi Hazretleri diyor ki وَلَا تَوْقِيْتَ. Burada bir vakit söz konusu değildir. Yani İslamiyet vakit olarak cumayı geçirdiğin zaman anneni babanı aramadığın bir cuma geçti haram. Böyle bir şey İslamiyet bir vakit koymamış. Bu da önemli bir husustur. Muayyen vakit yani ne gibi? Her gün gibi, haftada bir cuma günü gibi veya ayda bir gibi bir tevkit vakitlendirme yoktur. Bel bilakis medaru alel imkan. Alel urf vel ade. Örf ve adete göre. Yani örf ve adete göre ne demek? Şimdi bizim milletimizin de bir örf ve adeti var. Yani bir insan anasını babasını hadi bir hafta çok işi çıktı, şu oldu, bu oldu, arayamadı, soramadı. Bir ay geçti, anasını babasını arayamadı, soramadı. Bizim örfümüzde bu biraz anne baba için ayıp kaçar yani. Öyle mi?
6: Evet.
4: Ama şimdi hala teyze, bu, amca dayı buna benzemez. Bir ana baba başkadır yani. Dolayısıyla onları da diyelim 3 ay, 4 ay geçti. Veyahut da 2 bayramda aramadı. Veyahut hastalandı, ameliyat oldu, aramadı. Geçmiş olsun aramadı. Bu durumlarda da mesela 2 bayram geçti, insan halasının teyzesini vesairesi aramadıysa bizim örfümüze göre de ne karşılanır? Çok ayıp bu yani nasıl bir iştir insan halası teyzesini bir sene geçmiş, 2 bayram geçmiş aramamış yani. İşte o zaman bu sıla-i rahimi terk etti sayılır. Ama diyelim ki amca dayı gibi hala gibi yakınlarımızı bayramlarda bile arasak mesela çok arasan daha sevap ama bayramlarda bile arasak örfümüze göre halasını anasını halasını teyzesini arıyor denir mi? Denir. Bir de mesela hastalık oldu zaten ararsın. Bir durum oldu geçmiş olsun dersin. Yakını öldü onun bir yakını öldü taziye için aranır. Baş sağlığı, başınız sağ olsun, Allah izniniz azim etsin. Gidilebilirse gidilir, gidilemezse yine bir taziye yapılır falan. Örf bunlardır değil mi? Örf bunlardır. Ama anne baba da bunu diyemiyorum. Çünkü sen anne babasını bayramdan bayrama aramak da biraz cefadır yani. Vefasızlık olur yani. Örfe göre bakılacak olursa. Ben böyle anlıyorum, siz bilmiyorum başka bir şey. Anlıyorsanız konuşun. Burada diyor, bazı alimler diyor, İbn-i Allan Hazretleri, bu zamandaki bazı alimler demişler işte 3 senede bir arasa sıla-i rahimi kesmiş sayılmaz. Sıla-i rahim yapmış sayılır. O kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor yani. Ne desin artık? Çüş mü desin? Yuh mu desin yani? Benim gibi ağzı bozuk değil ki yani. Ben şimdi bazı kere yuh olsun diyorum yani. Şimdi İbn-i Allan da ne demiş yani? Bazı bu zamanki çoluk çocuk diyor yani. Onlara da çoluk çocuk alim de demiyor da İbn-i Zaman doğru mana verir. Bu zamanın çoluk çocuğu ya çoluk çocuk da çoluk çocuğun böyle bir hüküm vermeye zaten hakkı yok ki. Demek ki bazı alim geçinen çoluk çocuklar var yani. 3 sene ile bu iş takdir edilmiştir. 3'ü geçirirsen ya arkadaş 3 sene ananı babanı aramasan 3 sene içinde arasan kurtarır mı ya?
6: Deligül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.

0: sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80. 0549 691 80 80. Burası Lale Gül FM. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
5: Kurtarmaz. Amcana, teyzene, halana kurtarır mı 3 sene ya? Kurtarmaz abi ya. Ayıp denen bir şey var ya. Değil mi? Ben onun için ne dedim? Yani bir bayramıdır, seyranıdır, hasta ziyareti, hastalığıdır, cenaze olur, taziyesidir. Bunları zaten toparladığın zaman vesilelerle bu örfe göre arıyor, soruyor, denir. Ama o kadar uzatılmaz yani. Burada İslamiyet kaideyi şöyle koyuyor. Diyor ki, bel medaru alel imkan mademil harac minel canibeyn. Bunu da herhalde İmam Nablusi Hazretleri bunu anlatıyor. Yani diyor İslamiyet şuna bakar. Mümkün olduğu kadar, gücünün yettiği kadar, bir de iki tarafı da zora sokmadan. Yani İslamiyet biliyorsunuz ve ma ceale aleykum fiddini min haracın diyor Kur'an. Allah İslam dininde size çok büyük zorluklar çıkartmaz. Yani şu İslam'ın farzlarını, vaciplerine baksan 7 yaşta çocuğun yapacağı kadar kolay ya. Size zorluk çıkartmaz. Onun için bakarsın. Sıkışmadan, sıkılmadan, bunalıma girmeden, sıkıntıya düşmeden gücünün yettiği nispette arayıp sorarsın. Bu da ne olur? Seni sıla-i rahimi terk etme günahından, haramından, vebalinden kurtar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunu da beyan ediyor. Peki bu şimdi, bunu ben geçen derslerde işte Şam'a söyledim ya, bir Şam'a işte Zirahim'in mahrem, mahrem rahim sahibi diye bir şey yaptı. Şimdi burada tabii İmam Birgivi Hazretleri vesaire bazı ulema diyor ki وَيَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. Her rahimi mahrem sahibinin ne sıla-i rahim yapmak farzdır, vaciptir. Mesela burada anne baba zaten başta geliyor, ondan sonra hemen hatta hala, teyze, dayı, amca geliyor. Onun altında hemen kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz geliyor. Bunlar. Fakat buna biraz temas etmiştim. Ama burada güzel bir açılım yapmış. Diyor ki وَاَخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنُوا. Rahimi mahrem olmayan akrabaya sıla-i rahim yapmak vacip midir, değil midir? İhtilaf var diyor. Bunun örneği nedir? Amca kızı, hala kızı, teyze kızı, dayı kızı veya oğlu gibi kuzenler. Kuzen mi deniyor onlara? Bu durumda ne olur? Bunu bir daha konu yaptık. Hani bunlara sıla-i rahim yapmak vacip değil çıkıyor buradan. Neye göre çıkıyor? Ve yedüllü alâ ademi vücubihi, yani kuzen gibi yakınlara,

0: işte aynı bu hükümler müvaciyesinde arayıp sormak vesaire vesaire, bunun vacip olmadığına ne delalet eder? Cevazün nikah, onlarla evlenmenin caiz olması delalet eder. Çünkü neden? Zirahimin mahrem ne demek? Birini erkek, öbürünü kadın kabul etsen nikahı caiz olmazsa bu mahrem oluyor. Anladın mı? Sen erkeksin, öbürü teyzen. Evlenebilir misin? Yok, mahremin. Bu nasıl ayrım yapmak? Ne oldu? Farz. Ananı zaten konuşma lüzum yok. Diyelim ki kızdan bahsedelim. Orada amcası var. Burada da bir kız çocuğu, bir kız var. Bir kadın var. Orada biri erkek, biri dişi. Bunlar evlenebilir mi? Amcasıyla, dayısıyla evlenemez. O zaman ne oldu? Bunun buna sıla-i rahim yapması farz. Daha netleşti değil mi şimdi? Çünkü neden? Teyze kızından evlenebilir misin? Evlenirsin. Dayı kızıyla evlenirsin. Hala kızıyla evlenirsin. Amca kızıyla evlenirsin. O zaman evlenebildiğine göre demek ki yakın bir mahremin akraban değil. O zaman da farzlıktan, vaciplikten çıkıyor diyor. Yani Hanefi mezhebinde. İmam bir gibi Hanefi'dir zaten. Mevzu bu, bunu söylüyor. Ondan sonra yani birini erkek kabul etsen, öbürünü dişi kabul etsen, birbirine haramsalar, evlenemiyorsalar orada sıla-i rahim vacip. Evlenebiliyorsalar yakın akraba, yani yakın derken işte amcanın kızı yakın sayılır ama evlenebiliyor musun ondan? Evlenebildiğine göre oradan kaideyi sana diyor, balık tutmayı öğretiyorum diyor. Balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum sana diyor. Kaide veriyorum sana diyor. Anladınız mı? Şemam inşallah anladınız. Bu da önemli bir veri. Ancak tabii Berika-i Mahmudiye'de, bu da Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Bunu kim yapmış? İmam Hadimi Hazretleri. Çok büyük. Onun da adı Muhammed diye biliyorum. Muhammed el-Hadimi. Hadim Konya'nın kazasıdır. Bu mübarek zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tayin mekan ile Hadim'den geceleri Ravza-i Mutahara'da biliyorsunuz ders kitap elinde bir anda Ravza-i Mutahara'ya gidip ders okuyup dönen sabah namazına. Teheccüde ders okuyor Ravza'da Resulullah Efendimiz'le görüşüyor. Değil mi? Bunu kaç kere şahit oldu kim? Beşir Ağa. Beşir Ağa Harem Ağası. Harem Ağası derken Ravza-i Mutahara'nın bekçisi. Ama çok büyük alimler tabii. O zaten Ravza-i Mutahara'nın o zamanki bekçileri, en büyük alim orada bekçilik hizmeti yapıyor. Mesela Utbi. Utbi'nin İmam-ı Şafii'nin şeyhi, Ravza-i Mutahara'nın süpürgeye hizmetçisi. Kurban olalım hepimiz Ravza-i Mutahara'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sahibine salat selam eylesin.
1: Amin.
0: Bu itibarla Beşir Ağa nerede yatıyor? Ebu Ayyub el Ensari Hazretlerinden mezarlık tarafına değil de çarşı tarafına çıkarken hemen sağda en büyük mezar. Yani Ebu Ayyub el Ensari'den sonra orada ne kadar ağalar, paşalar, sadrazamlar, şunlar bunlar var. Ama hepsinden büyük mezarı, rahat yeri kime vermişler? Beşir Ağa'ya vermişler. Çünkü neden? Çok ihlaslıydı. Ravza-i Mutahara'ya çok hizmet etti. İşte o Ravza-i Mutahara'yı beklerken gece teheccüd zamanında bakıyor ki biri geliyor, Ravza-i Mutahara'nın kapısı açılıyor. İçeride kalıyor bir saat, iki saat, çıkıyor. Ondan sonra da camide, cemaatte, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de yok. Her gece geliyor, ders ne yapıyorsa kitabı koltuğunda giriyor, çıkıyor. Bu nasıl iş dedi ya? Medineli olsa tanırdık dedi. Uzaktan gelse kalması lazım. Hemen dönemez. Bu şimdi her gece nereden geliyor, nereden gidiyor? Camide de hiç görünmüyor. Bir gün çıkarken kollayacağım dedi. Kolladı, bir yakaladı. Allah aşkına sen kimsin dedi. İs misin, cin misin dedi. O da mecbur oldu dedi. Ya benim bu sırrımı kimseye söyleme dedi. Ben dedi Konya'da Muhammed Hadimi'yim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le geliyorum, dersimi okuyorum. Ondan sonra Buhari Şerif'te vesaire işte hadislerden olacak herhalde. Dersleri yapıyorum, gidiyorum dedi. Ama dedi bunu kimseye söyleme dedi. Onun için sonra bunu tabii padişahlar duydu bu şeyi. Beşra'da, İstanbul'a da geldikten sonra falan Hadim Hazretlerine çok çok tazim ettiler ama o şeyi kabul etmedi. İstanbul'a yerleşmesini istediler. Buralarda ona çok büyük medreseler, tekkeler teklif ettiler. Yok dedi, ben köyümde okutuyorum, bayağı da talebem var dedi. Ondan sonra orada hizmetini devam ettirdi. Allah şefaatine nail eylesin. Onun çok risaleleri var. Çok istifade ediyoruz onun ilimlerinden. Çok. Hem de Nakşibendi tarikatından, İbn-i Allan da Nakşibendi tarikatından, Hikmet-i İlahi. Hadim Hazretleri de Nakşibendi tarikatından. Ama onlar Mevlana Halid'den evvel oldukları için. Yani Halid'i kolundan değiller. Ama ikisinde de benim bildiğim, yani Hadim'i kesin biliyorum. İmam Rabbani'ye, o silsile İmam Rabbani'ye gidiyor da İbn-i Allan belki daha yukarı gidebilir. Şimdi burada Hadim Hazretleri diyor ki, şimdi amca kızına, dayı kızına, yani uzak akrabaya, kuzenlere sıla-i rahim yapmak vacip değildir deyince müstehap da değildir anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın diyor. Yani buradan birisi çıkıp da aman amca oğlunu, teyze kızını hiç aramayalım, ölürse ölsün. Yani biz sana vacip değil deyince caiz değil demedik yani. Yardım etmek 7 kat yabancıya bile müstehap. Bir işini görmek. Anladın mı? Ama tabii ki teyzenin kızıyla halvet yapamazsın. Senin mahremin olmadığı için efendim yabancı bir kadın muamelesi yapacaksın. Tesettüre riayet, halvet olmamak bakımından. O ayrı bir şey. Halanın kızıyla halan bir mi? Halanla tek başına bir odada oturursun. Ama halanın kızıyla tek başına orada oturamazsın mesela. Değil mi? Halan çarşafsız da senin yanında durabilir. Ama halanın kızı açık vaziyette veyahut da normal dışarıda gezdiği haliyle senin yanında durmamalı. Tabii şimdi çünkü dışarıda gezdiklerini bayağı açık saçık geziyorlar. Allah muhafaza tabii. Onun için burada nefyül vücub kastediliyor diyor. Yani ne demek nefyül vücub? Vacip değil dedik ama fe inne istihbabu salatil ebaid minel akriba, akrabanın uzak akrabaya da sıla-i rahim yapmanın müstehap olduğu bir menzilet mücme aleyh. Zaten bu da ittifaklıdır. Çünkü başlarken yardımlara başlarken, zekat dağıtmaya başlarken, en yakından en uzağa doğru gidilirken, şimdi amcanın kızı, halanın oğlu dardayken, zekata muhtaç ve sıkıntıdayken 7 kat yabancı mı tercih edilmeli? Uzak da olsa akraba mı tercih edilmeli? Yine akraba tercih edilmeli. Çünkü yakından uzağa doğru gidiyor ama öbür adam senin hiçbir şeyin olmuyor yabancı yani. Ama burada senin akrabanda muhtaç varken onu kollamak önce gelir. Bu da önemli bir husustur diyor. Onun için ne buyuruyor? Burada müstehaplık vardır. Bunun müstehap oluşunu efendim gözden kaçırmayalım ve onlara yapılacak. Yani burada şöyle de bir şey var. Şafii mezhebi herhalde bu görüştedir. Hanefi de dediğim bu ama Şafii'de fark var. Mesela İmam-ı Nablusi, o da Hanefi'dir. Nakşibendi'dir. İmam Rabbani'yi de şey yapar, savunur. İmam-ı Nablusi. Onun da kitabında da El-Hadikatü Nediye Tarikat-ı Muhammediye şerhi bu da. Yani İmam Birgivi'nin şerhlerini yapmışlar hepsi. İmam Birgivi'nin ne kadar önemli ki kitabı. Bu kadar alim şerh yapmış. Yapmak lüzumu hissetmiş. Çünkü bütün din içinde, Tarikat-ı Muhammediye kitabı olduğu bütün din içinde hepsini toplamış. Nasıl maddelemiş, nasıl maddelemiş, nasıl fikir üretmiş. Ya. Yani hayran kalmış bütün ulema kitaba. Aliül Kari, koca Aliül Kari methediyor. İmam Münavi methediyor. Bütün ulema diyorlar bu nasıl bir kitap. Yani onun için önem veriyorum ona da. Şimdi İmam Nablusi de diyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde bu, dedi ki diyor, İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinin en büyük fakih ve müçtehitlerinden mezhep içinde. Hu amun, bir Şafii'de de kesin değil. Ama diyor bir kavil var bizim mezhepte de diyor. Hu amun fi kulli rahim min zevil erham fil miras yestevil mahrem ve gayru. Burada mahrem ve diğerleri de eşit olur. Akrabadan yakınıyla uzağa da fark etmez. Tabii en yakın olandan başlar ama diğer akraba da sıla-i rahim yapılmaya elverişlidir. Hatta onlara da sıraya rahim yapmak vacip olduğunu bir görüşte böyle var diyor. Bizim mezhebimizde müstehaptır. Müstehap zaten yabancıya da arayıp sorsan müstehaptır ama bu tabii daha kuvvetli müstehaptır. Akrabalık bağı var. Onun için. Hatta şimdi Nablusi diyor ki bu görüş daha doğru olsa gerektir diyor. Çünkü mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Setefcehune Mısra, yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mısır fethedilmedi. Şimdiki Mısır, Kahire, o bölgeler. Ama adı yine Mısır'dı. Zaten Kur'an'da da Yusuf aleyhisselam zamanında da adı Mısır'dı. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Udhulu Mısra inşallah aminin. Mısır şehir demektir. Ama normal İstanbul'a da Mısır denir. Ama o zaman herhangi bir şehir olur. Mesela dediler ki bize bakla, soğan, Beni İsrail çölde 40 sene bıldırcın kudret helvasından bezdiler. Her gün cennetten geliyor. Bıldırcın yese, kudret helvası yese her gün aynı yemek bezdi. Ne dediler? Soğan yok mu ya? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Dedi Kur'an'da meşhur. O zaman ne dedi Musa Aleyhisselam'a Mevla ne vahyetti? Onlara söyle ki İbitu Misran. Şehirlerden birine inin. Misran bak tenvilli. Şehirlerden birine inin. Feinne lekum ma seltum. İstediğiniz şey soğan, sarımsak, mercimek şehirlerde ekenler, biçenler çarşıya getirir alırsınız. Orası herhangi bir şehir. Ama Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam babasına babası annesi geldiler ya son toplandıkları şeyde. O zaman udhulu Misra. Bak orada tenvin yok. Çünkü neden? O bölgenin özel ismi Mısır. Herhangi bir şehir değil. Mısır'a girin. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin güvendesiniz. Artık size açlık, susuzluk bir tehlike yok. Uçaktan indim. Mısır'a çok gittim Kahire'ye. Kabir ziyaretlerine. En az 3 hatırlıyorum. Belki 4 var. Bölge bölge de gittiğim var. Sina bölgesine bir kere gittim. O zaman Kahire tarafına gelmedim. O bölgedeki ziyaretleri yaptım. Uçaktan inince Mısır havaalanına öyle karşıma ilk oya geldi. Hemen uçaklardan inenlerin işte güvenlik kontrol noktasına giderken ki merdivenden ineceği merdivenin karşısına bu ayeti yazmışlar. Kafaları çalışmış. Udhulu Misra inşallah aminin. Güven içinde inşallah Mısır'a girin. Çok hoşuma gitti ayeti görünce. Ben dedim çok yerine oturmuş dedim ya. Onun için Allah o mübarek orada yatan velileri, İmam Şafii orada vesaire, İmam Süt, bütün alimlerimiz orada, bizim kitap kaynaklarımızın çoğu orada. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ziyaretlerini müyesser eylesin. Orada öyle buyuruyor. Setefteuna Mısra. Yani şehri fethedeceksiniz değil. Bu şu andaki şeyin İslam'daki zamandaki ismi de Mısır. Anlıyor musun? Mısır'ı fethedeceksiniz buyurdu. Fessevsu bi'ehle hayra. Oranın halkına iyi davranın, onlarla iyi geçinin, onların işlerini görün, onlara iyilik yapın Mısırlılara diyor. Hadis-i şerif sahih. Niye? Feinne lehum zimmeten ve rahima. Çünkü benimle onların arasında zimmet var, güvence var ve rahim var. Ne demek rahim var? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Mariye validemiz. Mariye validemiz nereliydi? Kıptıydı. Mariyetül Kıptıyye. Kıptı ırkından olduğu için Mariye validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan çocuğu doğdu. İbrahim aleyhisselam 2 yaşında vefat etti biliyorsunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim eşim yani milki yeminle tabii nikahla değil de milki yemin cariyelik yoluyla eşim Mariye Mısırlıdır. Onlarla onun için benim akrabalığım var. Hani onlardan çocuğum olmuş. Onlarla iyi davranın, onlara hayır yapın. Şimdi diyor ki alimler yani bir yerden evlendiğin zaman o evlendiğin hanımının ahalisine, akrabasına bile böyle buyruluyorsa hepten halanın kızı, amcanın oğlu çok daha yakındır. Anladın mı? Onlar da bu yol buradan çıkıyorlar. Dolayısıyla insan gücü nispetinde hayırlarını eksik etmemelidir. Şimdi bir şey daha var. Hürmet var, hak var. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi oradan. Bir daha gelelim. Esas unuttuk. İşin büyüğünü unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük annelerinden Hacer validemiz nereli? Kıpti. İbrahim aleyhisselama cariye hediye ettiler Hacer validemizi. Mısır kralı, o firavun o zamanki kral hainlik etti. Sonra batacağını anladı. Ondan sonra durun dedi. Beni batırma dedi falan. Kurtulmak için İbrahim aleyhisselamın bedduasından ah etmesin bana da helak olurum diye korktu. En sonunda ne yaptı? Cariye hediye etti. O cariye de kim idi? Sare validemiz dışarıda duruyordu zaten kendi hanımı. Oradan da Hacer validemizi aldı. Peki Hacer validemizden kim doğdu? İsmail aleyhisselam. Kabe'nin içinde yatıyor. Onun altında yatıyor Hacer anamız. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de nereli? Hacer validemiz büyük anne, büyük annesi. O da Kıptılardan Mısırlı. Onlarla akrabalığımız var. Onlara hayır yapın, iyilik gözetin diyor. Bundan da anlaşılıyor ki bir insan annesinin geldiği köy, diyelim benim annem nereli? Samsun Çarşambalı. Araplı köyü. Şimdiki adı işte değişiyor ki de bir ne oldu bilmiyorum. Şimdi benim annem. Şimdi o köylülerle bile ne oldu? Çünkü benim annem oralı. Şimdi babam Göreleli, annem Samsun Çarşambalı. Misal. Bir insan annesinin köyüne, köylüsüne de bir işi düşerse, onlar bir şey ister, bir şey olur, elinden geldiği kadar yardım etse, o tabii 7 kat yabancıdan daha makbule geçer. Çünkü niçin? Annenden akrabalıkları var. Öyle midir? Öyledir. İslam böyledir. Bunlar mühim şeyler. Ondan sonra ulema buyurmuşlar. Burada yine bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de çok sahiptir. İnne eberrel birri en yasiler racülü ehle vüddi ebihi. Bak mahremiyet yok. Akrabalık da yok. Ama buyuruyor ki İnne eberrel birri yapılacak iyiliklerin en makbule geçen en faziletli iyilik bir adam babasının dostlarını bak babasını demiyor. Babasını sevenleri, babasının sevdiklerini, babasının dostlarını arayıp sorması kadar büyük bir iyilik İslam'da yoktur diyor. Ne oldu şimdi? Baba dostu diye bir laf var. Değil mi? Baba dostu diye bir laf var. Şimdi benim de oluyor. Babamın dolu dostları var tabii. Yaş itibariyle çoğu da vefat etmiş falan ama bir kısmı daha çok hastadır. Yaşlıdırlar. Babamın dostu gençlerden az var. Ama mesela ananın dostu demiyor. Çünkü neden? Ananın dostu olsa kadınlar olur. Bak şimdi orada kadınlarla senin ilişkini tercih etmediği için ne buyuruyor? Erkeğe söylendiği zaman bu. Kadına söylendiği zaman ananın dostları. Ona da babanın dostu uymaz. Çünkü ne olursa olsun erkektir. Öyle mi? Ha? Lafı doğru anla. Şimdi babamın sevdiği, babamı seven bir adam bana işi düşse ben ona yabancı muamelesi yapmam. Hakikaten de yapmam. Niye yapmam? Çünkü babamın dostuydu. Şimdi bir işi düştü. Bir işini göreyim. Ben zaten 7 kat yabancının elimden gelse işini görmeye uğraşırım ama baba dostu olursa, çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? En büyük iyilik babanın dostlarını vasfetmek. Bak sıla tabirini kullanıyor. Dikkat et. Onlara iyilik etmek demiyor. En yasıl ediyor. Yani sıla-i rahim gibi. Halbuki babanın dostları, babanın akrabası değil. Bir şeysi değil. Dostu. Köylüsü bile değil icabında. Dolu dostları oluyor. Bunlara mahremlik var mı? Yok. Mahremlik olmadığı halde onları bile sıla-i rahim... Rahim denmez ona. Sıla yapmak denir. Akraba da sıla-i rahim denir. Akraba olmayan da yine sıla denir. Sadece sıla. Çünkü rahim yok arada. Anladınız. Bu delil de neyi kuvvetlendiriyor? Yani uzak akrabayı ne bileyim arayıp sormak etmek vacip diyenlerin de delilini kuvvetlendiriyor. Ama biz de şunu diyoruz. Vacip değilse de mahrem olmayanlar vacip değilse de müstehaplıkları çok daha yabancılara göre, diğerlerine göre çok daha evleviyetle, akrabiyetle tekitli müstehaptır. Bunu demek zorundayız çünkü bir fark var yani. Zaten amcanın oğlunun başına bir şey gelse, halanın kızının başına bir şey gelse o noktada en nihayet senin mahremin olan amcan halan üzülüyor. Dolayısıyla onun bir işini görüp ona bir yardımcı olmak en çok kimi sevindiriyor? Amcanı, halanı, teyzeni, dayını sevindiriyor. O zaten mahremin sıra-i rahim yapman lazım. Onun çocuklarıyla ilgili yaptığın iyilikte en nihayet mahremin olan, en yakın akraban olan yakınlarını da memnun ediyor. Dua alıyorsun. Onun bir oğlunun, kızının bir sıkıntısını giderdiğin zaman teyzen, halan sana dua etmeyecek mi? Allah senden razı olsun dese yetmez mi? Sıla-i rahimin. Ya o noktadan da çünkü onlara iyilik, dolayısıyla mahrem olan akrabana iyilik oluyor. Çünkü kızı oğlu, o da onun ciğerparesi. Bunları da arz ediyorum. Bundan dolayı Gazi İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif sahibi, İmam-ı Nablusi naklediyor. Buyurdu ki ve ecma'u, bütün alimler ittifak etti. İcma demek görüş birliğine vardılar. Ale enne lebe vel ümme akedü hurmeten filmir. İyilik yapılmakta en ileri, sıla-i rahim, iyilik, ihsan, ikram, en kuvvetli kimdir? Anne babadır. Anne babadan öne kimse geçemez. Min mensibam. Diğerlerinden. Sonra orayandan sonra dedeler. Dede ve neneler. Çünkü anne babadan sonra ne gelir? Anneni babanı doğuran var. Bu seni doğurdu diye en kuvvetli oldu. Ondan sonra ne gelir? Onları doğuran gelir. Dede ve neneler. Şu anda zaten dede ve nene hesaptan çıktı. Hiç arayan soran kalmadı. Dede ve neneyi arayan soran kalmadı. Allah muhafaza. Ne büyük sıla-i rahimsizlik, ne belalar bu yüzden geliyor, ne bereketsizlikler. Ondan sonra dedeler, neneler geliyor. Ondan sonra en kuvvetli, bak anne baba, sonra dede nene, sonra kardeş. İnsanın kendi erkek kardeşi ve kız kardeşi. Çünkü aynı rahimde yetiştin. Aynı ananın rahiminde yetiştin. Daha ondan daha yakın rahim mi var? Aynı ana. Bunu beyan ediyor. Sonra buyuruyor ednake ednake, yani sana en yakın, en yakın yani kardeşten de sonra en yakın, oradan amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, ondan sonra onların çocukları, böyle bu sıralama gidiyor. Onun için iyilik yapacağın zaman Hanefi uleması ve ashabımız buyurdular, iyilikte en öne kimi alacaksın? Önce anne. Şu anneye ne buyurdu? Üç kere, babaya bir kere. Mene hakkun nasibi sohbeti, ya Resulallah, iyilik yapmama, yakınlık yapmama en çok kim hak ediyor? Gali ümmük, annem. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ebuke, baban geldi. Ananın hakkı üç derler, bu hadisten çıkıyor. Yani öyle koca karı lafı değil. Onun için bu işlerde en evvel annene ikram yapılmalı. Sonra babaya, sonra kendi çocuklarına. Kendi çocukların çünkü senin eline bakıyor. Kendi çocukların senin eline bakıyor. Burada da ayrı bir durum var. Çünkü deden, nenen senin eline bakmayabilir. Çünkü senin çocuklarına senden başka bakan yok. Ama dedenin, nenenin dolu çocukları var. Amcaların var, halaların var. Onlara bakanlar olabilir. Ama senin çocuğuna senden başka bakan olmaz. Onun için sümmel evlat geliyor. Önce anne geliyor. İkram yapılırken işlerini görmek. Sonra baba geliyor. Sonra evlat geliyor. Sonra ecdat geliyor. Dedeler. Sümmel ceddat, sonra neneler geliyor. Sümmel ihvat, sonra erkek kardeşler. Vele kıvat, kız kardeşler geliyor. Sümmel sahirul marim, sonra diğer mahremler. Min zevil erham. Kel aman vel ammat. Amcalar, halalar geliyor. Vele ihval vel halat. Teyzeler, dayılar geliyor. Ve bükademil. Ve yukaddemul ekrabu vel ekrabu. En yakın öne geliyor yani. En yakından sonra ona daha yakın, ona daha yakın. Min edna, yani bu sırayı gözetmek lazım. Onlara daha yakın olanlar geliyor. Sonra efendim mahrem olmayan akrabalar geliyor. Mahrem olmayan akrabalar, kebli am amcaoğlu, ve bintil am amca kızı, ve evlad-ül ehval vel halat, dayıların, teyzelerin çocukları geliyor. Sonra sümme bil musahare, dünürlük. Dünürlük meselesi var bir de. Evleniyorsun. Allah Teala bir sudan yarattığı insanı ondan sonra büyütüyor, erkek yapıyor, kadın yapıyor, evlendiriyor. Evlendirdikten sonra o su, bir sudan ne soylar, ne nesepler, ne sıhriyetler, ne dünürlükler, ne irtibatlar, ne akrabalıklar çıkıyor. Bir sudan, bir ananın babanın suyundan oluşan bir yaratılan bir çocuğun ne kadar daldan budaktan dallana dallana akrabalıklar ilerliyor. İşte burada da musaharet geliyor. Anladın mı sen? Tabii eşinin annesi babası, bu da önemli. Çünkü eşin anne babası perişan olursa, senin de imkanın varken onlara bir yardımcı olmazsan, kaynanana kayınpederine, eşine de bu iş vurur mu? Vurur. Eşin bundan sıkıntı duyar mı? Duyar. O sıkıntı sonra sana da yansır mı? Yansır. Hem ne yansır? Hem ne yansır? Senin anandan beter yansır. Anladın mı? Sonra yangın çıkar. Evde, ocakta, yatakta yangın çıkar. Onun için kafanı çalıştır. Ama sırayı gözet. Karının anasını kendi anana takdim etme. Hanımını dinleyeceğim diye ananı babanı üzme. O zaman da helak olursun. Karı da kurtaramaz seni. Ona da dikkat et. Bu kulluk kadar zor bir iş yok. Allah'ın kulluğu kadar ubudiyet mükellefiyetleri, kulluk aleminin farzları, vacipleri, sünnet, müstahapleri, edepleri, haramları, mekruhları, müfsitleri, bunlar yani insan olmak kadar zor bir şey yok. Hayvan olmak ne güzelmiş. Olamıyorsun ki artık. Hayvana ne soracaklar? Bir şey sormayacaklar. Ancak işte başka hayvana zulmettiyse hayvanlı kendi arasında o kadar. Amcanın kızının efendim aç kaldı ya, emek vermedin demeyecekler. Onun için ne diyorum? Beyaz Bestami miydi? Kaddesallahu aleyhi ve aleyhi. Süfyan Sevri de olabilir. O büyüklerden biri yani. Onu diyor. Ben diyor peygamberlere imrenmiyorum. Meleklere imrenmiyorum. Evliyaya imrenmiyorum. Ona imrenmiyorum, buna imrenmiyorum. Ya mübarek adam, sen hepsinden daha mı büyüksün de kimseye imrenmiyorsun? Niye? Çünkü onlar da yaratılmış mahluklardır diyor. Her birinin de ahirette ona göre, kendi mesuliyetlerine göre hesabı kitabı var diyor. Ya kime imreniyorum? Ben hiç yaratılmamış olanlara imreniyorum diyor. Keşke ben de yaratılmasaydım diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu mahşerde ümmetimin hali ne olacak? O kadar derde girdi ki keşke ben yaratılmasaydım dedi yani. Ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed'e, beni de yaratmasaydı dedi ya. Seni yaratmasa alemleri yaratmayacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık öyle buyurdu yani. Keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydım da hiç olmazsa hesabım olmaz. Leyteni kütü kepşen fezebehuni ve kün Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, buna benzer çok rivayet. Koç olsaydım kesselerdi, yeselerdi, bari bir Müslümana kalori olurdum, kuvvet olurdum dedi ya. Şimdi benim halim ne olacak dedi yani. Onun için biz bu kadar rahat nasıl yaşıyoruz? Peygamberler korktular, ötleri koptu. Peygamberler, 8 bin peygamber zuhuratta görüldü. 8 bin peygamber dediler ki biz imansız ölmekten korkuyoruz. Dediler siz Allah'ın peygamberisiniz, masumsunuz. İmansız ölme tehlikeniz yok. Ama Belam İbni Bağura dediler, İsmi Azam'ı biliyordu, en büyük veliydi. Bak iman söyledi ama peygamberde o yok. Ama biz yine korkuyu elden bırakamayız dediler. Onun için ya son nefesimiz meçhul, imanla ölebileceğim şey. Ama şimdi zulüm yaparsan, haksızlık yaparsan, büyük günahlar işlersen, haramlara takılıp bulaşırsan, sıla-i rahmi kesersen, ah alırsan, beddua alırsan, yani tabii ki imansız ölme riski çok artıyor. Hüsnü Hatime kitabını zaten hazırladım ettim de işte altından çıkamıyorum. Hangi kitaba çalışacağım ben de şaşırdım. Vakitlerim yetmiyor ama o kitapta bunların çoğunu yazdım bu dediklerim. Onun için biz mükellef ve mesul tutulmuş insanlarız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezemeyiz. Kafamıza buyruk iş yapamayız. Canım şunu istiyor, canım buna yardım etmek istiyor. Buna yardım etmeyeceğim. Bu şeyle, bu beyle. halasıyla kavgalı var, dayısından konuşmayan var, anasıyla dargın var ya, babasıyla düşman olan var ya. Ya senin bu lüksün yok. Bu seni doğurmuş. Bu lüksün yok. Kafir de olsa sen ona üf diyemezsin. Anan baban iyi geçineceksin. Dolayısıyla ama şimdi bakıyorum Müslümanlar özellikle İslam'ı bildiklerini ve yaşadıklarını düşünen birçok Müslüman da bile bu İslam ahlakını göremiyor. En yakın akrabalarıyla selamı kelamı kesmişler. Şaşırıyorum ya, ne yapıyorsun ya? Teyzesinin görüşmeye ne diyor? Nasihat ediyorum. Bizim akrabada da var. Ya bu senin teyzen. Bu senin halan. O bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Ya senin böyle bir hakkın lüksün yok. O senin halan. Görüşmek mecburiyetindesin. Mahremin. Sen erkek olsaydın onunla evlenemezdin yani. Ne demek? En yakın mahremin ya. İşte ondan sonra başın beladan kurtulmuyor. Öbürü geliyor, kocamla aram iyi değil. Belki geliyor paramız battı. Öbürü geliyor bilmem neremde hastalık çıktı. E ne olacaktı? Ne olacaktı? Sıla-i rahimi terk ettin. Ulaikellezine lanehumullah fe sammehum ve ama absarhum. Allah akrabayı arayıp sormayanlar lanet etti. Kulaklarını savretti, gözlerini kör etti. Ayetinin lanetine çarpıldın. Hele bir de zenginleştin, milletle irtibatı da kestinse buldun belayı. Ondan sonra yatım var, katım var, uçağım var. Ertesi gün sıfır battın. Ama sen böyle yaparsan kötü günde seni de kimse kabul çalmaz. Yani muhteremler, bu iş önemli diye ben size Allah için doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yine söylüyor, dünürlük de önemli. Kayınpeder, kayınvalide önemli. Ona göre sonra komşu geliyor. Komşu hakkı zaten. Allah Allah. Mâ zâle Cibrîlu yûsînî bil cârî. Hatta zanentü ennehu seyverisû. Cebrail aleyhisselam geldi gitti komşu hakları. Geldi gitti komşu hakları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşuları vardı vesaire. Onlara bile kurbanda bir et gönderiyordu, bir şey yapıyordu. Komşu. Komşu haklarını bana tavsiye et. Hatta zannettim ki bir de gelecek diyecek ki birisi öldüğü zaman komşusun mirastan payı var. Ya o kadar bu komşuyu öne geçirdi ki diyor. Ya Cebrail aleyhisselam kafasına mı geliyor buyruk yani, haşa. Ya Mevla gönderiyor. Ya zannettim ki diyor, tabii öyle olmadı. İslam'da komşunun mirastan payı yok. Ama zannettim ki diyor bu gidişle herhalde gelecek bir vahiy komşu mirastan da payı var buyurulacak yani. O kadar derece vasiyet oldu diyor. Tavsiye oldu buyuruluyor. Ondan sonra yakın komşu, uzak komşu. 40 eve kadar komşu. Vel cari zil kurba, vel cari cünübi. Bak. Yakınlık sahibi komşu. Hem komşu hem akrabaysa çift dikiş. Mahremse üç dikiş. Vel cari cünübi uzak komşu. Hani akraba olmayan komşu. Ama komşu. Ve sahibi bince yanındaki arkadaşın. Umre arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, ders arkadaşın vesaire vesaire arkadaş. Beraber yol yürümüşsün. Bunca hukuk var, bunca hukuk var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir baston yapışı asa için bir ormana girdiklerinde kestiler. İşte efendim asalar getirdiler. Yamuk olanı kendi aldı. Düzgün olan asayı arkadaşına verdi. Sahabeye verdi. Ne dedi, bu benim arkadaşım. Bu bunu daha çok hak ediyor dedi yani. Düzgün olanı ona verdi mesela. Arkadaş hakkı bu şey dedi, akraba değil arkadaş. Allah için beraber olmuşuz. Sohbet hukukumuz var. Şimdi burada geliyoruz gidiyoruz. Aynı safta namaz kılıyoruz vesaire. Birbirini tanıyoruz tanımıyoruz. Tabii tanısak daha iyi olur. Onun için tabii akrabalık ayrı bir şey. Mesela senin Ankara'da akraban olsa, burada da akraba olmayan bir komşun olsa, yapacağın bir iyilikte uzaktaki akrabayı mı tercih edeceksin, yakındaki komşuyu mu? Uzakta da olsa akrabayı. Zekatında, fitrende vesaire muhtaçsa. Akraba uzakta da olsa akraba tercih ediliyor. Buna göre efendim meseleler İslamiyet'te mülahaza ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffif ankum. Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kevekulgal insan zayıfa. İnsan zayıf yaratılmış diye Allah bunu yarattığı kulunu seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu iyi niyetini görürse in tekunu salihine. Salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız فَاِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا. Tabi eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabi sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun ananı üf diyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah'a hakkıyla yönelen demektir. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin fe innehu kâne Allah oldu lil evvabine. Ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onları Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış kusur küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal geçse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında geçse sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayam sormayam. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir fukara. O sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey edeceksin, kasa açacaksın? He? Bankada kasaya altını koyuyorsun. Mezara da bir kasa yaptır bari. Gitmiyor da. Ne yapacaksın parayı? Ondan sonra akrabam beni aramasın, öbürü benimle görüşmesin, telefonunu engelleyeyim, kimse bir şey istemesin. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Zıkkım yiyeceksin o zaman, ateş yiyeceksin. Neden? Zekatını vermezsen, fitresini vermezsen, kurbanını dağıtmazsan nasıl olacak? Bereketin kaçacak. Ne buyuruyor İmam Dahak Hazretleri? Yemhullah maşa usbit. Rahat suresinin 39'da hati çok okuruz. Özellikle Berat gecesinin duasında geçiyor. Allah levh-i mahfuzdan dilediğini siler. Kaderlerden, kazalardan dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor. İşte İmam Dahak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. İnnel racule leyasıl yuraymev. Bir adam akrabasını arar, sorar, ziyaret eder, iyi niyetle davranır. Ve katmek ve fi umri selaset ve ya. Revu mahfuzda yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Feyzilullah fi umri selatin sene. Allah Teala buyuruyor, akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablus Hazretleri bu sahih rivayet. Ve inne racüle lehek davramı. Bir adam da anasını aramaz, babasını sordu, halasını, teyzeni, akraba, yakın, uzak. Herkesin ilişkiyi keser, öde. Köşeyi döndüm, kimseyi boşver. Ve katmek ömrünü selasım sen. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Levh-i Mahfuz'da. Ama feyhuddullahu ila selati. Allah-u Teala bir gün 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsin der. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatül rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Ondan sonra İbnül Kemal'in Hadisül Erbayn 40 hadisi var. Meşhur Şeyhül İslam İbni Kemal Paşa 40 hadis toplamış. Mesela o hadislerden birinde ne buyurur? Es-sadakatu ve-s-sıletu, fakirlere yardım, sadaka vermek Bir de akrabayı arayıp sorup sıraya rahim yapmak. Tamurani diyar ve tezidani fil amar. Evleri, ocakları mamur ederler, ömürleri ziyade ederler. Sadaka yok, sıla-i rahim yok. Evin, ocağın harap olur, viran olur. Herkes hasta olur. Hastanelerden çıkamazsın. Ömrün bereketsiz olur. Kısa olur. Yapma, Allah'ı dinle. Resulünü dinle Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ama buradaki müşkilat ecel ileri geri yapmayacağına göre Kur'an'da da feyza cacelüm la estehrune saatem la estehrune buyurulduğuna göre bu nasıl artıyor, eksiliyor? Bunu kaç kere cevaplandırdım. Ama yine burada İmam Nablusi Şerhul Meşarik'ten naklediyor. Eceli muallak var. Eceli muallak nedir? Allah-u Teala meleklere göstermiş, Lev-i Mahfuz'a yazmıştır. Yoksa Allah'ın ilminde senin sadaka verip vermeyeceğin bilindiği için Allah'ın ilmi değişmiyor. Çünkü biliyor vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ama melek biliyor mu vereceğim mi vermeyeceğim mi? Bilmiyor. Lev-i Mahfuz kendisi ne bilecek? Mevla oraya muallak yazdı. Anladın mı? Bunun 3 günü kaldı, bunun 30 senesi kaldı. Yazı böyle. Melek bunu görür. Melek Allah'ın ilmine vakıf değil. Bildirmediği sürece kimse bilemez. Ama ne zaman ki sen sadakasıyla öğrenmiyorsun, zaten Allah'ın ilminde o vardı yapacağın. Ama onu onlar bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? O yazıyı sildiriyor. 3 günü 30 gün seneye çıkarıyor. Mevzu budur. Burada ne vardır? Bereket vardır. Rızıkta bereket vardır. Ardından güzel anılmak nimeti vardır. Sanki hayattaymışın gibi. Şimdi İmam-ı Rabbani hayatı devam ediyor. Şah-ı Nakşibend devam ediyor. Hayatından daha fazla anılıyor şu an. Dünyanın her yerinde bu kadar ulema, evliya, Mahmud Efendi Hazretleri hayatından çok daha fazla, kürsüde sohbet yaptığından çok daha fazla anılıyor şu anda. Çünkü neden? Onlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar. Allah da Sena-i Cemil bıraktı onlara. Güzel yad ediliyorlar. İşte bu bereket budur. Tamam mı? Öbürü 500 sene yaşamış, adını anan yok yani. 5 para etmez herif. Bir şeye yaramamış kimseye. Faydası olmamış yani. Zengin olsa ne fayda? Burada az ömürde Allah ona çok amel sevabı verir. O manada var. Ama bu ilmi kelamın derin meselelerindendir. Hatta bazı yansısına göre müteşabihata da giriyor. Fakat bizim burada anlayacağımız nedir? Sahih olan hadis şudur. La yezidul umra illel birru. Ömrü artıran bir şey varsa Tirmizi hadisi sahih. Bir tek odur. Nedir o? İyilik yapmak. Anana, babana, akrabana, sonra fakirlere. İyilik yapmaktan başka. Ömrü bir şey artıramaz. Ama demek ki bu artırıyor. Bir de ne vardır? Ve la yaruddul kaza illet duha. Kazayı da kaderi de duadan başka bir şey geri çeviremez. Zikir dua, zikir dua. Bela iniyor, yolda kaparalada. O bela ne yapamaz? Sana gelemez. Şimdi onun için bazı kıssalar da vardı. Onları da okuyacaktım ama vakit kalmadı. Onu da çok önemli. Bunu da bir haftaya nasipse okusam iyi olacak. Yani şu bakımdan kadere rıza, kadere rıza, kazaya rıza, bu belalar bana niye geliyor? Ben sıla-i rahim yapıyorum. Sen diyorsun ki bela kalkacak. Ben sıla-i rahim yapıyorum. Anama babama iyi bakıyorum. Fakir fukara sadaka çıkarıyorum. Benim yine başımda bela var. O zaman başka bir hikmet var. Ya dereceni yükseltme var. Ya geriden gelen başka bir hatalarına temizlik var. Yani Mevla yine sana iyilik yapıyor. Ahirete hesabı bırakmamak için. Burada da ince bir kadere rıza hakkında bir iki kıssa var. İmam-ı Suyuti naklediyor. Teşhilül Erkan kitabında. Onları da haftaya bir söylersem hepimizin bir acabası olan, yani imanda şüphe manasında değil de, yani ne bileyim en bozuk adamın tıkırı yerinde ben bu kadar iyilik yapıyorum, bana niye böyle oluyor gibi düşünenlere de bir faydalı ilim, hikmetli bilgi sağlayacak inşallah. Onları da okuruz. Bu kaldı hocam. Öbürleri yapıldı. İnşallahü Rahman. Efendim, ver cenazeler varsa söyleyelim. Ahmet Allan, evet. İbni Allan'ın adı da Ahmet Allan'mış. Amca, bunun amcası mı o? Tamam. Yani onlar da şeyden geliyor. İmam İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi Tacuddin Zekeriya Hazretleri. 1 milyon müridi var. Çok Mekke Medine'ye bütün tarikatı o götürdü. Onun müritlerinden İbn-i Allan Hazretleri amcası. O da o da Allan oluyor zaten. Bunlar ailesi Allan ailesi olarak geçiyor. Tabii bunlar kimine de İbn-i Allan oluyor. Evet, Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefatlardan Bel Hanım, Gülnur, Yadigar, Elmas, Şükriye, Şengül, Gülizar, Fidaye, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Emine, Hatice, Kadriye, meyitelere rahmet eyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Razı gel ya Rabbi. Azap etme ya Rabbi. Erkeklerden Mehmet, Muharrem, Kemal, Kamil, Asım, Adnan, Süleyman, Cahit, Uğur, Abdullah, Bilal, Abdülbaki, Durmuş, Mustafa, Hasan, isimleri bize ulaştı. Halleri sana malum, yerleri sana malum. Azabı olan varsa defuraf eyle ya Rabbi. Lütfü kerem eyle ya Rabbi. Zerre kadar imanı olanları bağışla, mağfiret eyle ya Rabbi. Erva için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevalik ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervanı haberdar eyle ya Rab. Bizlere de arkamızdan böyle okunmak hediyeler gönderilenlerden eyle ya Rab. Ya rabbel alemin, Gazze'ye yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Yemen'deki ehli sünnete yardım eyle, Suudi Arabistan'daki ya Rabbi bu bombaları defurafı izale eyle, Haremeyn-i Muhteremeyn'i muhafaza eyle. Bu İran Şiasının, Husilerin, Şiaların, bunlar birbirine destek oluyorlar. Bütün İslam alemini ateşe verecekler. Bunların şerrinden ehli sünneti emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Kamplarda esir olanları aileleriyle cem eyle ya Rab. Hapishanelerdekilerini halas eyle ya Rab. Açlarını doyur ya Rabbi. Çıplaklarını giyindir ya Rabbi. Hastalarına acil şifa ver ya Rabbi. Dertlilerin hemlerini gamlerini tefric eyle ya Rabbi. Bütün mahzun gönülleri tefrih eyle ya Rabbi. Ferahlara gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Türkiye İslam alemine lider eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların darına yetişmeleri nasip eyle ya Rabbi. Yöneticilerimizin sazlı kereminle ya Rabbi. Hayırlı kararlar almaları nasip eyle. Yanlış kararlara imza atmaktan muhafaza eyle. Yanlarında iyi danışmanları yakın eyle. Kötü danışmanları uzak eyle. Nefislerin şerrinden onları da bizler de muhafaza eyle. Onlara da bizler de rüştümüzü, istikametimizi ilham eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه آمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi insanlarımız öldüler. Allah kabirlerini nur eylesin. Seyyatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Ama bizim meselemiz ne olmalıydı şimdi? Çok üzülüyoruz tabii. İnsanların içi parçalanıyor. Efendim çok acayip bir olay yani. Mistik görülmemiş bir hadise. Ne hal üzere öldüler? Bunu merak edenler çok yok. Yani insanlar niye öldüler? Niçin öldüler? Kafası şöyle olsaydı, ayağı buraya gelseydi, efendim işte neyse bu gece burada olmasaydı, o denk geldi, şu şöyle falan konuşuyorlar. Hiç duymuyorum. Ya acaba benim bir yakınım öldü falan, imanını kurtarabildi mi? Müslüman ölebildi mi? Yatsı yıkılmış mıydı? Böyle bir endişe özelde var. Kıymetli insanlar var, çok salih insanlar. Özelde görüyorum. Ama haberlerde falan hiç böyle bir konu yok. Halbuki Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı kaybetti. Oğulları aldı götürdü, kuyuya attı, meseleleri biliyorsun. Sonra kaç sene geçti? 40 sene geçti. 40 sene geçti. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerine ak düştü. Yani işte katarak şimdi diyorlar. Ve yabbat aynâhu minel hüzni feve kazîn. Üzüntüden gözleri bembeyaz oldu, yani görmez oldu. Allah'ın Nebi Zişan'ı, büyük peygamber. Bütün peygamberlerin babası. İsrailoğullarından gelen belki on binlerce, yüz binlerce peygamberin hepsinin babası Yakup Aleyhisselam. Tamam. Onun da babası İshak Aleyhisselam. Hepsinin de babası İbrahim Aleyhisselam. Aleyhissalatu vesselam. Bir kere Allah şimdi gaybı bildirir peygamberlere ama istemediğini bildirmez. Bir istediği kadar. Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Peygamberler melekleri görür. Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Dedi ki selamun aleyküm aleyküm selam. Ya Azrail dedi. Ben çok dertliyim, çocuğumu kaybettim. Fakat öldü mü ölmedi mi bir haber de alamadım. Dünyanın neresinde haber de alamadım dedi. Sen onun canını aldın mı dedi. Alsaydın sen alacaktın. Sen alsaydın haberin olurdu. Azrail Aleyhisselam dedi ki ben senin oğlunun canını almadım dedi. Tamam. Yakup Aleyhisselam şifreyi çözdü. Yani Yusuf Aleyhisselam hayatta olduğunu o zaman anladı. Ondan sonra zaten وَعَلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından biliyorum diye imalarda bulunuyorduk çocuklarına. Yusuf'u bekliyorum, Yusuf'u özlüyorum. Ya dediler تَاللّٰهِ تَفْتَهُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِك۪ينَ yemin olsun ki sırralı Yusuf, Yusuf, Yusuf zaten kıskançlarından attılar kuyuya. E şimdi kurtulduk ondan dediler. E babası daha çok düştü ona. Hasret oldu. E bu sefer dediler bak gözlerin gitti baba. Gözlerin gitti hala anlamıyorsun. Hala Yusuf Yusuf canın çıkacak. Şimdi de canından mı olmak istiyorsun? Helak olanlardan olacak. Helak derken ölmek yani. Yoksa niye helak olsun Allah'ın peygamberi? Azap bakımından haşa. Yani ölmek. Heleke öldü manasına da geliyor. Ölenlerden olacaksın. Canın acı ya. Yusuf mu kaldı? 40 sene oldu. Dediler. Yakup Aleyhisselam ne dedi? İnnemâ eşkû vesî ve husnî ilallah. Benim derdim var, sıkıntım var, üzüntüm var. Size ben bir şey söylemiyorum. Ben Allah'a şikayetlerimi arz ediyorum, dualarımı iletiyorum. Bir de sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. İşte o da nedir? Azrail Aleyhisselam'la görüşünce sordu. O da ben canını almadım deyince tamam dedi. Yusuf dünyada. Derken Bünyamin Aleyhisselam meselesi oldu. İşte onları epey Yusuf Aleyhisselam kıssası bayağı meşhur. Hepiniz dinlemişsinizdir. Özetle Yusuf Aleyhisselam kardeşleriyle işte yüzleşince, Bünyamin'den sonra yüzleşince onlara ne verdi? Gömleğini verdi. Dedi ki alın bu benim gömleğimi, götürün, babamın yüzünün üzerine bırakın. Yüzüne değdiği zaman gözü geri gelecek, görecektin. Allah bana da bir gömlek göndersin de kurban olduğum artık. Şu sol gözüm geri dönsün. Gönderir Allah. Bir mübarek gömlek gelir. Bir hırka-i şerif gelir, bir şey gelir. İnşallah. Dua derseniz olur. Ben de ümidi kesmiyorum. Ondan sonra ona Beşir diyor, müjdeci. İzebu bi kamisi hâdâ. Benim bu gömleğimi alın götürün. Felku alâ ve cebi. Babamın yüzünün üzerine bırakın. Ye'ti basîrâ. Gözü geri gelecek. Görür haline dönecek. Şimdi

kafayı yemiş sıyırmış demeyeceğinizi bilsem kesin konuşurum ama şimdi de bir lafı aradan geçiriyorum dedi yani. Galu de yanındakiler de dediler. Tallahi inneke lefî dalâlikel kadîm. Ya Allah'a yemin olsun ki sen eski şaşkınlığında devam ediyorsun. 40 senedir Yusuf şimdi de hepten halüsinasyon görmeye başladın. Şimdi de kokusunu da duymaya başladım diyorsun. Nerede kokusu? Kendi yok ki kokusu olsun. Ama felemmâ el beşir, işte kafile geldi, ne kadar gün, haftalarca yolculuk yaptılar. Yakup Aleyhisselam'ın yanına geldi, müjde getiren, gömleği getiren, efendim, el-kâhu alâ vecihî, Yakup Aleyhisselam'ın hemen gözünün üstüne, yüzünün üstüne şeyi bıraktı, gömleğini, oğlunun tertedde basîrâ. Hemen gözü açıldı. Ayet bu, Kur'an. Hırka-i Şerif'te fazilet var mıymış? Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle babasının gözü açılıyor da Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğiyle, saçıyla, şar-ı şerifiyle, sakalı şerifiyle, hırka-i şerifiyle neler olmaz be? Bu Vehhabiler kadar ahmak bir millet, tuntuna bir millet yoktu. Görmüyor musun bu ayeti? Gömleği koyuyor gözüne, gözü açılıyor. Teberrük vardır, bereket vardır, kutsal emanetler vardır, mukaddes eserler vardır. Bunlara tazim etmek icap eder. Ondan sonra şimdi Yakup Aleyhisselam o müjdeyi getirene ne sordu? Dedi ki sen dedi Yusuf'u gördün değil mi? Dedi gördüm. Çünkü gömleği aldın ondan sen getirdin. Yusuf yaşıyor tamam. Ben zaten dedi biliyordum yaşıyor. Ama sen onu gördün tamam. Şimdi sana bir şey soracağım. Biz olsak ne soruruz? İşte nasıl oldu? Şişman mı? Zayıf mı? 40 senedir yavrumu göremiyorum. Erimiş mi? Bitmiş mi? Efendim yakışıklı mı? Güzel mi? Morali düzgün mü? Maddi durumu ne? Değil mi? Bizim çocuk 40 senedir yok. Durumu ne? Ne yiyor? Ne içiyor? Fakir mi? Darlaczede mi? Zengin mi? Patron mu? Bizi bunlar ilgilendirir değil mi? Hepimiz, hacısı hocası dahil. Efendi Hazretleri hariç. Çünkü ben Efendi Hazretleri'nde dinden başka bir şey görmedim. Hızır Efendi'yi şehit ettiler. Bütün emniyet müdürleri, valiler geldiler hepsi. Başın sağ olsun. Efendi Hazretleri ne diyor? İslam sağ olsun. İslam sağ olsun. İslam, İslam, İslam. Değil mi? Biz olsak hemen katili bulun, kanı yerde kalmasın damadımın falan. Tamam haklısın, haklısın da ilk söz bunlar değil. İlk söz İslam. Kim öldü, kim kaldı değil. İlk söz Allah, ilk söz din. Müslümanın ilk işi iman. Ha biz de nerede? Gafil adamlarız biz. Şimdi Yakup Aleyhisselam ne buyuruyor? Diyor ki müjdeciye, sana tek bir şey soruyorum. Başka bir şey sor. O da nedir? Yusuf'u bıraktığında alâ ey dinin terakte Yusuf'e, Yusuf'un yanından ayrılırken hangi din üzere bıraktın? Dini neydi? Çünkü ben çocuğumu 10 yaşında, 11 yaşında aldı gittiler. Benim yanımda Müslümandı. Zikirliydi, ibadetliydi. Ama 10 yaşından ayrılıp, 12 yaşında ayrılıp 40 sene görüşemediğin zaman gittiği yerlerde de din yok, iman yok. Efendim, firavunlar yurdu musun? Şimdi ne halde acaba? Ne bakımdan? Din bakımından ne halde? Dedi. O zaman ondan evvel de diyorlardı ki sen Allah'ın peygamberisin, Nebi Zişansın, bir oğlun kayboldu diye bu kadar ağlamaktan gözüne ak düşecek kadar yani yakıştıramıyorlardı bir peygambere.

0: sabretmesi lazım. Rıza göstermesi lazım. Ama rıza gösteriyor. Rıza göstermez olur mu? Hiç Allah'a karşı en ufak bir rızasızlık buyurmadı ki. Ama niye bu kadar ağladı da gözü kör oldu? Bu da torunlar, işte oğulları, ümmeti var. Peygamber olması hasebiyle ümmeti var. Hepsi buna mana veremiyor. Bir kere sordular. Ne buyurmuştu? Dedi ki, evladım, benim derdim, Yusuf çok güzeldi, dünyanın en güzel insanıydı, çok yakışıklıydı yavrum. İşte göremiyorum, koklayamıyorum, öpemedim, sevemedim değil. Benim derdim ya imandan çıktıysa, ya onu kafir ettiyse birileri, öyle şimdi kimin eline düştü çocuk zamanında, o aile bakacak, ona göre terbiye verir, ona göre efendim itikadını bozar. Çocukken anne babadan çıkanlar iyi bir anne babaya giderse daha iyi olur. Kötü bir ana babalık yaparlarsa ona gavur ederler. Onun için ben kafir olursa ahirette ebediyen görüşemeyeceğiz. O cehenneme gidecek, ben cennete gideceğim, ebedi ahireti helak olacak. Ben bundan ağlıyorum evladım, ben onun kokusundan ağlamıyorum dedi ya. Mesele, herkes çoluğunu, çocuğunu, sevdiklerinin dinini, imanını koruması. Yoksa ekmek verdin, yemek verdin, elbise verdin, araba aldın, cep telefonu aldın, kaçlık verdin. Bunlar geçici şeyler, bunlar olmasa da olur. Sen ekmek vermişsin, öbür ekmek verir, eceli gelmediyse bir ekmek bulacak, yiyecek yani. Ama din iman giderse ne olacak? Onun için müjdeciye bunu sordu. Müjdeci de dedi ki ala dinil İslam. İslam dini üzereydi. İslam itikadı üzereydi ve salih amellerle ibadetteydi. Deyince Yakup Aleyhisselam dedi el an temmetin ni'metu ala Yakub, ala Ali Yakub. Yakub'un kendisine de, Yakub'un ailesi, aile de çok önemli bir aile, peygamber bütün aileler yani çocuklarından hep peygamberler geldi onun. Onun için bu Yakub ailesine Allah'ın nimeti şimdi tamamlandı. Neden? Yusuf'un imanının haberini almadan ben hiçbir nimeti nimet saymam dedi. Şimdi kardeş, ölenleri geri getiremeyiz. Bundan sonra tedbirlerimizi alalım, bundan önce niye almadık, almalıydık. Ama mesele ne? Ölenler Allah'ın rızası üzere mi öldüler? İmanlı mı öldüler? Ehl-i sünnet itikadına mı öldüler? Ehl-i sünnet dışı Şia itikadında mı ölen oldu? Vehhabi itikadında mı? Öyle de var. Her türlü insan var. Müslümanım diyor ama her Müslüman bir değil. Allah bize ehl-i sünnet itikadını nasip etti. Bizi bunda daim eylesin. Ölene kadar kaim eylesin. Otururken, yatarken, kalkarken her yerde İslam ile bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, batıdaki son şehrimiz, Avrupa'dan önceki son şehrimiz Edirne'den hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Sultan Fatih'in oğlu Beyazıd-ı Veli döneminin Şeyhülislamı olan Molla Abdülkerim Efendi, Devlet Aliye'nin 6. Şeyhülislamı sayılan Molla Abdülkerim Efendi'yi anlatmak için Edirne'deyiz. Kendisinin kabri Sultan Fatih'in hanımı Dulkadir oğlu kızı Sittişah Sultan'ın yaptırmış olduğu caminin hemen karşılarında, bugün maalesef yerinde yerler esen, mevcut olmayan mektebin avlusundaymış. İnşallah o zatı orada anlatacağız. Edirne'ye gelmişken bizim tarihimiz açısından çok mühim olup maalesef bir o kadar mühim olduğu halde maalesef bilinmeyen Şükrü Paşa'dan bahsederek programımızın açılışını yapmak istedim. Mustafa Şükrü Paşa Erzurumludur. Kendisinin lakabı Edirne Müdafi'dir. Balkan Harbi'nde burayı 155 gün savunmuş büyük bir kahramanımızdır. Ama bilinmez maalesef, tarihimizde bizim böyle bir eksikliğimiz vardır. Batı'da mesela Fransa'da böyle küçük küçük büstler yaparlar. Efendim müzelere, birçok yerlere, önemli tarihlerin önemli kişileri böyle büstlere altına kısa hayat hikayesiyle yazarlar. Çocuklar bunları okusun, öğrensin, geçmişini ibret alsın diye böyle bir adetleri vardır. Bizim tarihimizde birçok kahramanımız vardır ama maalesef böyle bir adetimiz yoktur. Bu eksikliğimizi gidermek adına bunu zikretmek istiyorum. Mustafa Şükrü Paşa, kıymetli izleyenlerimiz, Edirne Müdafi lakabına haiz bir zattır. Bilinmez demiştim. Şöyle ki, Yahya Kemal bir eser hakkında şöyle bir cümle kullanır. Der ki, Türk edebiyatındaki en meşhur eserdir, işte onun içinde bilinmez. Bahsettiği eser Tarihçe-i Vak'ayı Zahra'dır. Zahra bugün Bulgaristan sınırları içerisinde. Evvelce 450-500 sene bizim toprağımız olmuş bir yerdir. Oradaki Zahra müftüsünün efendim Balkan facialarında oradan göç ederek Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığı zaman o göç esnasında yolda çektikleri o düşman askerinin saldırıları, hanımı, çoluğu, çocuğu, annesi, babası yolda neler çektiğini acı acı anlatır. Onun için Yahya Kemal der ki, edebiyatımızda en mühim eserlerden biridir. Maalesef ki bilinmez. Acı bir şekilde böyle bir serzenişte bulunur. Aynı onun gibi kıymetli izleyenlerimiz, Şükrü Paşa da öyle bir zattır. Maalesef ki belki çok meşhur olduğu için bilinmez. Anıtı bugün askeriye içinde kalmıştır. Onun için biz efendim Bulgaristan sınırlarına bakan Muradiye Camii avlusunda açılış çekimimizi yapıyoruz. Muradiye Camii de Sultan Fatih'in babası 2. Murat'ın Edirne sırtlarını yaptırmış olduğu camidir. Şükrü Paşa'dan kısaca bahsetmek gerekirse kıymetli izleyenlerimiz, efendim 40 yaşına gelmeden Tuğ Generallik rütbesine yükselmeyi başarmış bu kahraman askerimiz. Dünya savaş tarihine geçmiş bir zattır. 98'de burada anıtı yapılmıştır. Maalesef vefat ettiğinde İstanbul'a gömülüyor. Daha sonra vasiyeti gereği buraya naklediliyor. Kısaca bahsetmek gerekirse demiş idim. Mustafa Şükrü Paşa Edirne Bulgarlar ve Sırpların 1900 efendim onlardan sonra 12'ler 13'lerde bu tarafa saldırısı olduğu zaman 1912'lerde İttihat Terakki hükümet tarafından Edirne'yi savunması için buraya gönderilir. 50 bin kadar elinde askeri vardır. Edirne içerisinde 100 bin kişilik bir halk vardır. Efendim bu halkı savunacak, Edirne'nin düşmemesi için çalışacaktır. Ama maalesef ki o zamanki hükümet tarafından kendisine yeterli iaşe sağlanamamış. Bulgar askerleri, Sırp askerleri iaşesi tam manasıyla temin edilmiş. Gayet güçlü bir orduyla burada efendim Edirne kuşatmasına girmişler. İstanbul hükümeti kendisine 30 gün savun, oldu olmadı, olmadı gel demesine rağmen bu kahraman asker tam 155 gün Edirne'yi savunmuş. Yiyecek hiçbir şeyi kalmamış. Evvelce zaten bir şeysi yoktu ama mevcut atları keserek, efendim kurbağaları dahi yiyerek halkı ayakta tutmayı başarmış. En son süpürge tohumunda kalan o küçük taneciklerden ekmek yapma durumuna gelmişler. Artık o da kalmayınca elindeki halkın açlıktan kırılmaması için mecburen efendim Bulgar komutanına esir olmak durumunda kalmıştır. Ivanov'a kılıcını teslim etmiştir. Ertesi gün Bulgar kralı Ferdinand Bulgar komutanı tarafından kılıcı esir alındığını duyunca Şükrü Paşa'nın askerliğinde bir şerefi vardır diyerek takdir etmiş bu kahraman askeri ve kılıcını kendisine iade ettirmiş. Sofya'da 5-6 ay özel şoförlü bir esaret hayatı yaşamış. Orada da kendi merakı olan matematik ve top dökme hakkında küçük risaleler yazmış, karalamalar yapmıştır. Yine boş durmamıştır. Bu komutanımız 6 ay sonra İstanbul'a dönerken büyük bir kahraman olacağı için belki efendim halk sizi linç etmek istiyor, Edirne'yi düşürdünüz demiş. Maalesef perdeleri kapalı bir trende Haydarpaşa Garı'na getirilmiş. Haydarpaşa Garı'ndan Şişli'deki evine götürülmüş. Şişli'deki evinde, zaten burada sefaret içerisinde geçen hayatının da vermiş olduğu müzmin hastalıklardan dolayı efendim Bursa Kaplıcalarına gitmiş şifası için. Orada zatürreye yakalanıp vefat etmiştir. 1916 yılında Merkez Efendi mezarına gömülmüştür. 98'de buraya, Edirne'ye nakledilmiştir. Çünkü hepimizin ibret alacağı çok mühim bir sözü vardır kıymetli izleyenlerimiz. Şükrü Paşa demiştir ki askerlerine, eğer ki düşman hattımızı geçtikten sonra şehit olursam sakın bana şehit demeyin. Cesedimi şuraya bırakın. Kuşlar, kurtlar etimi çekerek yesin. Bu adama şehit demeyin. Ama düşman hattımızı yaramadan şehit olursam işte o zaman bana şehit deyin ve beni şuraya gömün. Benden sonra gelecek nesiller elbette takdir edip üzerime abide dikeceklerdir demiştir. Bu kendisinin bu vasiyeti de 98 yılında efendim hatırlanıp kabri buraya nakledilmiş ve üzerine efendim abidesi dikilmiştir. Edirne müdafiyi Şükrü Paşa'mızın. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'ye gelmişken Edirne'nin kadim eserlerinden bahsetmeden olmayacağı için evvelce Selimiye'den bahsetmiş idik. Bu çekimimizde Molla Abdülkerim Efendi'yi anlatmaya çalışacağımız bu programımızda da Edirne Eski Cami'den bahsetmek istedik. Edirne Eski Cami, kıymetli izleyenler, Yıldırım Beyazıt oğulları efendim Süleyman Çelebi tarafından inşasına başlanmış. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin, Devleti Aliye'nin Bani İshani'si yani ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet tarafından 1413-1414 tarihlerinde yaklaşık 10 yıl süren bir inşa sürecinden sonra nihayete erdirilmiştir. Efendim babası döneminde Bursa'da yapılan Bursa Ulu Camii gibi bir camidir. 9 kubbesi vardır. 4 tane fil ayağı dediğimiz payandaya oturtulmuş 9 kubbe üzerine yapılmış bir ulu camidir. İçeride inşallah hatlarından birkaç kıymetli nottan bahsetmek istiyorum. Cami zamanında medresi, muvakkit hanesi, efendim sebili de mevcuduymuş. Lakin bunlar günümüze ulaşmamış. Caminin şu bana göre sol tarafında kalan bedesteni günümüze ulaşmıştır. Bedesten kıymetli izleyenler, ecdadımız döneminde askerlerce korunan, çünkü içerisinde mücevher, silah ve kıymetli kumaş gibi şeylerin satıldığı bir efendim çarşıdır. Daha önce bahsetmiştik. Ecdadımız bir eser yaptığı zaman onun vakfiyesini de kurar. Oraya akarlar sağlarlar idi. Buraya da bedesten kurulmuş. Buradan elde edilen gelirlerle bu camideki efendim görevlileri, maaşları, iaşesi bu şekilde temin edilmiştir. Günümüzde sadece bu eski camiden geriye sadece külliyesinden geriye sadece bedesten kalmıştır. Cami hakkında söyleyebileceğimiz notlardan biri de 1700'lü yıllarda yaşanan deprem ve yangında çok hasar görmüş olup Sultan 1. Mahmut tarafından yeniden efendim ihya edilmiş ve Sultan Abdülaziz şehit padişah Abdülaziz tarafından da yeniden ihya edilmiştir. Cami yaptıran Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, devletin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'in caminin ibadetin açılış tarihine düşürülmüş bir kitabesi mevcuttur caminin girişinde. Buyurun beraber okumaya çalışalım. Kâle Nebiyyü Aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, men benâ lillâhi mesciden benallâhu lehu beyten fil cenne. Kim Allah için yeryüzünde namaz kılınacak bir mescit inşa ederse Allah-u Teala onun için cennette bir köşk inşa eder. Sonra cami yaptırandan bahseder kıymetli izleyenlerimiz. En üst satırın ortalarındayım. Emera bi imareti hazel cami'iş şerif. Bu kıymetli caminin yapılmasını emretti. Kim? Sultan. Öyle sultan ki el-müeyyet, efendim teyit edilmiş Allah tarafından. El-mücahit, gaza meydanlarında mücahit olan. İkinci satıra indim kıymetli izleyenler. El-murabidul liva, sancakların bekçisi, devletin rayesini, sancağını göndere çekmiş, izzetini aziz etmiş, yüceltmiş. Mansur, Allah tarafından yardım olunmuş. Devam ediyorum, ikinci satırın az ilerisindeyim. Kahirul a'da, düşmanları kahreden. Ondan sonra Nâşirul adli vel ihsan, adaleti ve ihsanı riayasına, tebaasına, iyilikleri yayan sultan. Kime? Ala ehli dünya, dünyadaki efendim reayasına, tebasına, halkına hep iyilik eden diye övüyor. Ondan sonra kimmiş o? Sultan İbn-i Sultan, Sultan oğlu Sultan, gıyası dünya ve din, satır 3'e geçtim, dine ve dünyaya yardım eden, bu hususlarda insanlara yardımcı olan kimdir o? Mehmet İbni Bayezid Han, Yıldırım Beyezid Han oğlu Çelebi Mehmet'tir. Satır 3'teyim kıymetli izleyenler. Halladallahu sultanehu, Allah-u Teala onun saltanatını baki kılsın. Amin. Devletimizi baki kılsın demektir bu. Sonra halladallahu sultanehu ve vazihun alel alemine burhanehu, alemlere delilini açıklayan, yani sultan olduğunu alemlere gösteren diye kendisini övüyor. Ondan sonra ne zaman yapılmış bu cami, ibadete açılmış? Fi muntasifi şevval, şevval ayının ortalarında, senete sitte aşar ve semanimiye, hicri 816 tarihinde efendim cami ibadete açılmış. Bu da miladi 1413-1414 yıllarına denk gelmektedir. Kıymetli izleyenlerimiz, nasıl ki Bursa Ulu Cami 18. ve 19. asırlarda Devlet-i Aliye'nin padişahları, o yüce padişahlar tarafından hattatlar gönderilerek içerisi efendim bir hat sergisi haline dönüştürüldü ise, aynı şekilde tabi ondan daha eksik olmakla beraber Edirne Eski Cami'de zamanın hattatlarından seçkin zevata içeriye hat eserleri duvarlara nakşedilerek efendim bunlar bu şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Girişte bahsettiğim gibi cami 4 tane payandaya taşıttırılmış ve üzerine 9 tane kubbe mevcuttur. Hatırlayacak olursanız ilk çekimimizde Molla Fenari Hazretleri'ni anlatırken Bursa Ulu Cami'de Hattat Şefik Bey'in yazmış olduğu uzun bir zikir okumuştuk. Divani hat ile yazılmış. Onun efendim aynısını buraya da yazmışlar. Orada mana verememiştik vaktimiz olmadığı için. Kısaca burada manasından bahsetmek isterim. Orada bir söz verdiğimizden dolayı. Efendim bu yazı, efendim şu gördüğünüz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yazısının altında şu efendim şerit halinde gördüğünüz yazı, bunlar divani usulle yazılmıştır. Bu divani usul Osmanlı ecdadımızın efendim icat ettiği diyebiliriz bir hat çeşididir ki arada hiç boşluk bırakılmadan bu şekilde yazılır. Bu resmi belgeler genelde bununla yazılmakta iyiydi çünkü başkası tarafından araya böyle bir kelime eklenmeye müsait değildir. Bir şey eklense direkt sırıtır, direkt belli olur. Bakınız arada hep böyle ardı sıra yazılır ki sizin de takdir edeceğiniz gibi araya kimse bir kelime koyduğu zaman koyamaz, koyduğu zaman direkt sırıtacaktır. Resmi belgeleri bu hatla yazmakta idiler. Bu da bir not olarak size aktarmak istediğim bir bilgiydi. Efendim bu mesele, şu okuyacağım zikrin kıssası hakkında şöyle bir şey kitaplarımızda rivayet edilir. Melekler merak ederler ala rivayete göre. Allah-u Teala nasıl, niçin İbrahim Aleyhisselam'a halilim, dostum acaba buyurdu? Nasıl bu kadar yüce bir zat oldu diye merak edince Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a gönderirler. Efendim onlar insan suretinde gelirler. Onları görünce bir irkilir. Ve İbrahim Aleyhisselam bu zikri okudu, rivayet edilir. Tahassantü bizil mülki vel melekut, mülkün ve melekutun, kudretin sahibi olan Allah'a sığındım. Ve a'tasamtü bizil izzeti vel azameti vel kibriyai vel ceberut, kibriyanın, ceberutun, ululuğun, kudretin sahibi olan, izzetin sahibi olan Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarıldım. Ve tevekkeltu alel hayyillezi la yenamu ve la yemut, hiç uyumayan ve ölmeyecek olan Allah-u Teala'ya tevekkül ettim. Efendim demiş İbrahim Aleyhisselam onları görünce irkildiği zaman. Bu zikir çok hoşuna gittiği için Cebel Aleyhisselam'ın devamında Subbuhun Kuddüsün Rabbuna Rabbul Melaiketi ve Ruh, Rabbimiz olan ve ruhun, yani benim demek istiyor ruh, Cebrail Aleyhisselam ismidir. Ruhun, yani Cebrail Aleyhisselam'ın Rabbini noksan sıfatlardan tenzih efendim eder. Onu uzaklıklardan, eksikliklerden, noksanlıklardan efendim tenzih eder, uzaklaştırırım deyince efendim Subbuhun Kuddüsün Subbuhun kuddüsün Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh. Bizim Rabbimiz meleklerin Rabbi ve hususen ruhun, ruh isimli Cebrail'in Rabbini efendim noksan sıfatlardan tenzih ederim deyince Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam bu çok hoşuna gitmiş. Efendim bu kelimeyi bana öğretirsen, tam ezberleyemedim hani, bir daha söylersen malımın yarısı senin olsun deyince melekler İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bu kadar büyük bir zat olduğunu zaten anlamışlar. Cebrail Aleyhisselam bir daha zikri tekrar edince efendim İbrahim Aleyhisselam bir kere daha söyle malımın hepsi senin olsun demiş ve melekler İbrahim Aleyhisselam'ın bu makama, yani Allah'ın dostluğu makamına nasıl eriştiğini çok güzel takdir etmişler. Devamında Mikail Aleyhisselam'ın tamamladığı rivayet edilen Allahu Rabbi la şerike leh, Allah benim Rabbimdir, onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle güzel bir zikirdir efendim. Kitaplarımızda rivayet edildiğine göre böyle bir kıssası da vardır bu zikir. Cami-i Şerif'in içerisinde dört halifenin Rızvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazaratının isimleri olmakla beraber Rabbimizin isimleriyle kendisine nidalar da vardır. Ayrıca aşere-i mübeşşere, cennet de müjdelenmiş 10 sahabenin isimlerini de görmekteyiz. Siz mesela şu anda Sa'id ve Sa'd radıyallahu anhuma hazretlerinin, daha sonra Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma'nın isimlerini de görmektesiniz. Burada ilginç bir hat da vardır. Ondan da size bahsetmek istiyorum. Bursa Ulu Cami'deki hatlardan bir tanesinin aynısı buraya yazılmıştır ve aynı Hattat tarafından yazılmıştır. Hattat Cezayirli Hasan'dır. Yazılmış hat Tura şeklindedir. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Şefaat edersem onlara edeceğim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir müjdesi vardır. Bakınız şu hat aynısı Ulu Cami'de de mevcuttur. Hattatı da aynı kişidir. Bu hattın hemen alt köşesinde çok kıymetli bir eser mevcuttur kıymetli izleyenler. Sultan Fatih'in babası 2. Murat Han buradayken Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni Edirne'ye davet eder. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri rivayetlere göre 6 ay kadar bu camide efendim insanlara vaaz eder. İşte o dönemde olduğu rivayet edilen bir tarihi hakikat vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fetih müjdesi mevcut olduğu ve herkes bu fete nail olmak istediği dönemde 2. Murat Han, Sultan Fatih'in babası, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin efendi bu fetih kime nasip ola ki diye sorduğunda yanında bulunan küçük şehzade Sultan Fatih ve kendi talebesi Köse Akşemseddin'i görünce, sultanım siz biz belki göremeyiz ama ihtimaldir ki, yani keşfetti aslında da, bu şehzadeniz de, sizin şehzadeniz de bizim Köse'ye nasip olur demiş ve ondan dolayı zaten daha genç yaşındayken 2. Murat Han Sultan Fatih'e tahtı teslim etmiştir ki bu bişaret, bu müjdeye erken yaşında nail olsun, bu fetih yolu açılsın diye. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, kıymetli izleyenlerimiz, 6 ay kadar vaaz ettiği kürsüsü, bakın şu arkamda gördüğünüz kürsüdür. Burada normal başka vaaz kürsüsü var ama onun hatırasına saygı olarak hala Edirne eski camide Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne ait kürsü muhafaza edilmekte. Bakınız üstünde zaten makamı Hacı Bayram Veli, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin makamı yazmaktadır. Kıymetli izleyenlerimiz, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin burada 6 ay kadar kaldığından bahsetmiş idik. Kendisi burada sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar bekleyip işrak namazını da kılmıştır. Ondan sonra mı olmuştur bilinmez ama bu caminin kubbesinde, mihrap önündeki kubbenin etrafında bu konu hakkında hadis-i şerif yazmaktadır. Bakınız efendim, bu hadis Tirmizi'de geçmektedir. Men sallel fecra fi cemaatin, her kim cemaatle beraber sabah namazını kılar ise efendim sonra sümme ka'de, sonra oturur, yezkurullah, Allah'ı zikreder. Ne zamana kadar? Hatta tetlu'aş şemsü, güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreder. Sümme sallâ rek'ateyn, sonra iki rekat daha kılar ise, işte buna işrak namazı diyoruz. Ne olur? Kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin, bu onun için bir hac, nafile bir hac ve bir umre sevabı verir. Sahabe-i kiram şaşırınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında bunu pekiştirmek mahiyetinde tehkiden taammetin, taammetin, taammetin, hem de yanlış anlamadınız, tam bir hac, bir umre sevabı verilir diye Tirmizi'de rivayet edilen hadis-i şerif, bu caminin mihrap önü kubbesinin Efendim ortası, mihrabenin kubbesinin ortasında İhlas Suresi vardır. Tıpkı Selimiye'nin kubbesinin ortasında olduğu gibi. Mihrabenin kubbesinin etrafında da kıymetli izleyenlerimiz bu hadis-i şerif pek alışılagelen bir hal olmadığı halde 4 defa ard arda yazılmıştır. Hacı Bayram Veli Hazretleri burada bu ibadeti, bu nafile ibadeti devam ettirmiştir. Burada bir şeyinize, bir kususa dikkat çekmek isterim kıymetli izleyenler. Bugün bu adet bu camide hala vakti müsait olanlarca sabah namazından sonra devam ettirile gelmektedir. Bunu bizim gördüğümüz yer Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin efendim 50 seneden fazla vazife deruhte ettiği İsmail Ağa Camii Şerifidir ki bu Camii Şerif'te sabah namazından sonra herkes Allah-u Teala'yı zikreder. Sonra işrak vakti olduğunda müezzin işrak vakti diye kısa bir uyarır ve herkes kalkar. İki rekat işrak namazını kılar. İşte bu büyüklerin yolu budur ki Hacı Bayram Veli İstanbul fethini efendim kerametiyle ispat etmiş, Sultan Fatih'i müjdelemiş bir zattır. Demek ki kıymetli izleyenler büyük olmak için nevafil ibadeti terk etmemek gerekir. Çok garip bir şekilde İsmail Ağa Camii'nde işlenen bu ibadet, yani orada böyle cami halinde, cemaat halinde işlenen bu ibadet, Hacı Bayram-ı Veli'den kalan bir güzel efendim şekilde bu camide de aynı şekilde devam ettirilmektedir. Hadis-i şerifte kubbe içinde 4 defa ardınca ard arda yazmaktadır kıymetli izleyenlerimiz. Ziyaretgah olan bir makamdır. Hemen mihrabın sağ tarafındaki duvarda, şurada detaylı resmini göreceğiniz bir taş ki Kabe'nin Rukn-ı Yemani köşesinden bu cami yapılırken düştüğü, oradan bir parçacık düştü ve buraya getirilip monte edildiği rivayet edilmektedir. Kabe'nin Hacer'i tavaf ederken Hacer-i Esved'den önceki efendim son köşe Yemen tarafına bakan Rukn-ı Yemani köşesidir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep oradan geçerken onu istilam eder, selamlar idi. O taştan bir parça kıymetli izleyenlerimiz mihrabın sağındaki bu duvarda şurada görülen bir parçası mevcuttur ki hala Edirne Eski Camii'ye gelenler bu taşı burada selamlamakta ve istilam etmektedirler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Devlet-i Aliye'nin 6. Şeyhülislam'ı sayılan Molla Abdülkerim Hazretlerinden bahsetmek için Edirne'de olduğumuzu ifade etmiş idik. Lakin kendisinin kabri bugünümüze ulaşmamıştır, mevcut değildir. Edirne'de Siddi Şah Sultan Camii ki şu an önünde bulunmaktayım. Bu caminin yakınlarında bir mektep yaptırmış. O zat o mektebin haziresine, avlusuna gömülmüş. Lakin bugün mektepten ya da avludan herhangi bir şey günümüze ulaşmamıştır. Gerçi caminin sol tarafında bir mektep bulunmaktadır. Hemen karşısındaki boş arsada da bir yıkıntılar bulunmaktadır. Artık orada mıydı o zatın mektebi, burada mıydı bilinmemektedir ama bu cadde üzerinde, bu sokak üzerinde, bu camiye yakın bir yerde metfun olduğu kayıtlarımızda mevcuttur. Siddi Şah Sultan Camii, Sultan Fatih Hazretlerinin eşi Dulkadir oğlu beyliğinin kızı olan efendim Siddi Şah Sultan'ın yaptırmış olduğu cami-i şeriftir. Ki bir not olarak eklemek gerekiyor, önemli bir nottur. Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri Risale-i Kutsiyesinde Edirne'de hususa kemteri İsmet ki Sultan Camii'ndedir ikamet. Bu Allah'ın noksan kulu tevazu yaparak söylemektedir. Efendim Edirne'de Sultan Camii'nde ikamet etmektedir diye burada vazife yaptığını Kutsiye, Risale-i Kutsiye isimli eserinde anlatmış ve efendim Risale-i Kutsiye'ye de yazımını da o hani anlattığı birçoğunuzun bileceği üzere manevi bir heyet geldiler bana bir risale yaz dediler diye sebebi teklifi risale babında anlattığı o kıssa, o manevi emirle Risale-i Kutsiye'nin yazılması, kıssası, başlanması, yazılması bu Edirne mevkiinde belki bu camide görev yaptığına göre buralara yakın bir yerde oturmaktaysa burada efendim vaki olmuş güzel bir olaydır bizim için de. Molla Abdülkerim Efendi Mecdi'nin Şakaik mütercimi ve ona ilavelerle efendim kitabını tamamlayan Mecdi'nin ifadesine göre Balkanlardaki bir savaş esnasında bu Molla Abdülkerim Sultan Fatih dönemi vezirlerinden ki bugün Eminönü Mahmut Paşa'ya külliyesinden sebep Mahmut Paşa ismi verilen Mahmut Paşa ve Molla Ayas'la beraber üçü esir alınmış ve Osmanlı coğrafyasını, Osmanlı Devleti'ne kazandırılmışlardır. Hatta Molla Ayas biraz daha kiloluymuş. Atın efendim eğerinden aşağı asılmış böyle bir parçaya daha bunlar genç çocukken efendim konulmuş. Molla Ayas bu tarafta Sultan Fatih döneminde vezir olacak Mahmut Paşa ile bahsettiğimiz Şeyhülislam Molla Abdülkerim ikisi bir kefeye. Tek başına Molla Ayas bir kefeye konmuş. İlerleyen dönemlerde Molla Ayas hep bunun latifesini yaparmış. Nasıl ki Devlet-i Aliye'ye gelirken ikinize ağırlıkça denk isem, bugün de ilim olarak ikinize dengim diyerek onlara latifede bulunurmuş efendim. Az önce bahsettiğimiz Sittişah Sultan Camii'nin banisi, yaptıranı Sultan Fatih'in eşi Sittişah Hatun, caminin mihrap önündeki hazinede gördüğünüz kabride metfundur. Allah-u Teala kendisinden razı olsun, kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sultan II. Murat devir ricalinden Mehmet Ağa tarafından Balkanlar'da bir savaş esnasında esir alınarak Osmanlı'ya getirildiğinden bahsettiğimiz Molla Abdülkerim Efendi daha sonra azat edilip Sultan Fatih'e hediye edilir. Ve sarayda eğitim alır, Türkçe, Arapça, Farsça ve İslam eğitimi alarak ilim yolunda ilerler. Zamanın kıymetli üstadlarından ilk Şeyhülislam Molla Fenari'nin oğlu Mehmet Şah Fenari'den ders alır. Alaaddin Tusi'den, onun talebesi Sinan-ı Acemi'den okur ve İstanbul'da kiliseden tahvil edilmiş, döndürülmüş bir medresede vazife deruhte eder. Sonra Sultan Fatih, Fatih Camii'ni yaptırıp etrafına Sahn-ı Seman medreselerini inşa ettirdikten sonra da orada da görev alır. Ardından ilim basamaklarında yükselen bu zat Molla Abdülkerim Efendi İstanbul Kadısı olur. Ardından Hocazade'nin yerine Kazasker olur. En sonunda kıymetli izleyenleriniz 1488 yılında Şeyhülislam olup vefatına kadar 1495 yılına kadar bir hakkın görevini ifa eder, vazifesini yerine getirir. Lakin burada hepimiz için ibretli olan bir durum tespiti söz konusudur ki esir olarak, savaş esiri olarak alınmış bir çocuk, bakınız ki nasıl azimle, kararlılıkla yürümüş ve Devlet-i Aliye'nin Şeyhülislamlığı makamına oturmuştur. Molla Abdülkerim Efendi kaynaklarımızın ifadesine göre çok cömert, eli bol, ihsanı geniş, insanlara karşı merhametli olan bir zat idi. Mecidi ve Şakaik müellifi Taşköprüzade'nin kendisinin yüce ahlakı ve efendim üstün vasıfları hakkında zikretmiş oldukları bir kıssayı burada size nakletmek isterim ki mesele şöyledir. Molla Abdülkerim döneminde Sultan Fatih vezirlerinden Mahmut Paşa var ve Mahmut Paşa bu Molla Abdülkerim Hazretlerini çok seviyor. Ve bu bazıları tarafından kıskanılıyor. Molla Vildan ile efendim Vezir-i Azam Mahmut Paşa bir gün görüşürlerken Mahmut Paşa Molla Vildan'a efendim ben sizi çok seviyorum, Allah için çok seviyorum deyince tam fırsatı bulunca Molla Vildan da efendim siz beni değil Molla Abdülkerim'i daha çok seviyorsunuz demiş. Böyle bir sitemde bulunmuş. Hani o kadar çok seviyorsunuz cennete gitmenize mi vesile olacak sanki diye bir sitayişle bahsetmiş, bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra Molla Abdülkerim Efendi'nin bu kendisiyle yaşadığı bir kıssayı anlatmak istemiş ve Mahmut Paşa şöyle anlatmaya başlamış. Demiş ki efendim ben Sultan Fatih'in kapıcı başısı iken, daha bu işlerle alakam yokken, kapıcı başısı iken bir günaha müptela olmuş idim. Ve Molla Abdülkerim bir gün evimi teşrif etti, oturduk. Daha sonra kalkarken efendim sana bir nasihatim var. Dünya ve ahiret hakkında sana bir şey söyleyeceğim demiş. Ben de buyurun efendim dedikten sonra bana şu an Sultan Fatih'in kapıcı başısın ama yarın gözüken o ki diye bir keramet göstermiş. İleride Mahmut Paşa olarak Sultan Fatih'in veziri olursun. Bir müptela olduğun bir günah var. Bugün bu devlet, bu devletin kapısı, bu devletin divanı yücedir, paktır, temizdir. Böyle günahkarların burada yeri yoktur deyip o günahtan tövbe etmesini isteyince Mahmut Paşa kaynakların ifadesine göre çok soğuk bir kış günü olduğu halde bu bana anlattığı şeyin heyecanından böyle boncuk boncuk terledim ve günahıma tövbe ettim. Sonra yolum açıldı işte vezir oldum diye nakletmektedir. Kaynaklar Molla Abdülkerim Efendi'nin şair olan bir oğlundan bahsetmektedirler. Lakabı Hayali Evvel'dir. Asıl adı Abdülvehhab olup 15. yüzyılın sonlarında Edirne'de doğduğu tahmin edilmektedir ki babasının yanına kendisi de defnedilmiş ama babasının kabri belli olmadığı gibi kendi kabri de bugün mevcut değildir. Molla Abdülkerim Efendi'nin ilmi eserleri. 1. Haşiye Alet Telbih. Sadr-ı Şeria'nın fıkıh usulüne dair kaleme aldığı Tenkihul Usul adlı eserinin yine kendisine ait bir şerhi olan Et-Tevzih fi Halli Gavamizi Tenkih isimli eseri üzerine Taftazani rahmetullahi aleyhin yazdığı Et-Telbih fi Keşfi Hakaiqit Tenkih adlı şaheserinin baş taraflarına yazdığı bir haşiyedir. Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi 2717 numarada kayıtlı olan nüsha 69 verak olup başında müellif hattından istinsah yani kopya edildiği bakarak yazıldığı kaydı vardır. Kaynaklarda ismi geçen ikinci eseri Haşiye Ala Metali'il Envar'dır. Kadı Beyzavi'nin kelam ilmine dair kaleme aldığı Tavali'ul Envar adlı eserinin Şemsiddin Mahmud İbni Abdurrahman el-İsfahani'ye ait ve en meşhur şerhi olan Metali'ul Enzar ala Tavali'il Envar adlı eserine bir haşiyesidir ki günümüze bundan bir nüsha ulaşmamıştır. 3. Haşiye ala Haşiyetil Cürcani al-Keşşaf Zemahşeri'nin Keşşaf isimli tefsiri üzerine Seyyid Şerif Cürcani'nin yazdığı haşiyeye bir haşiyedir. Kaynaklarda isminin zikredilmesine rağmen bu eser hakkında da günümüze bir nuska ulaştığını tespit edemedik. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın hitamını, bidayetini yaptığımız, başlangıcını gerçekleştirdiğimiz yine Muradiye Camii'nde, 2. Murat'ın yaptırmış olduğu Muradiye Camii'ndeyiz. Bu caminin haziresinde kıymetli zatlar vardır. Bunlardan bir tanesi de şair Neşati'dir. Efendim Neşati Dede adıyla maruf. Bu zat Mevlevi şeyhlerindendir. Burada çünkü vaktiyle 2. Murat bu camiyi yaptırdığında burada bir Mevlevi dervişleri için bir tekke de yaptırmış ama zaman içinde bu maalesef kaybolmuş, günümüze gelmemiştir. İşte bu tekkede 4 sene şeyhlik yapan Neşati Dede'nin Muradiye Camisi'nin haziresindeki kabrinin önündeyiz. Kabir şerifi karşımda gördüğünüzdür. Niye buradayız? Çok hikmetli sözleri vardır divanında. Oradan hepimize ibret olacak bir sözüyle kapatmak isterim. Onun için buradayız ama kabir taşında o taraftan gözükmüyor. Şurada söyleyeceğim. Ammeci Zade Rüştü'nün düşmüş olduğu çok güzel bir tarih beyti vardır. Fevtini guş edecek Rüştü dedi tarihin. Bezmi gülzarı naim ola Neşati'ye makam. Rüştü vefatını duyduğu zaman Neşati Dede'ye şöyle bir tarih düşmüştür ki Bezmi gülzarı naim ola Neşati'ye makam. Naim cennetlerinin, cennet gül bahçelerinin meclisi Üstad Neşati'ye efendim makam olsun diye dua etmiş. Hicri 1085'te tarih düşmüştür. Miladi hesapta 1674'e tekabül etmektedir bu Neşati denen efendim Mevlevi şeyhinin vefatı. Diyeceksiniz ki hangi meşhur beytinden bahsedeceksin? Kıymetli izleyenlerimiz Nihat Sami Banarlı anlatır. Yahya Kemal Beyatlı bir tren yolculuğunda, 4 saati geçen bir tren yolculuğunda yanındaki bir Fransız bizim edebiyatımızı, şiirimizi eleştirmiş. Sizin şiirleriniz efendim pek kaliteli değil demiş. Ve Yahya Kemal bu eşsiz edebiyatımızın son temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı ona sadece bir beyt okumuş ve bu beyt üzerine 4 saatten fazla bu beyti şerh etmiş o Fransız'a ve Fransız en sonunda hiç başka şiiriniz olmasa tek bu sizin edebiyatınızın hangi konumda olduğunu, ne kadar zirve olduğunu göstermeye yeter demiştir. Efendim Neşati merhumun Nihanız redifli çok güzel bir 7 beyitli bir gazeli vardır. Bahsettiğim beyt son beytidir ama önce geriden bir beyt daha okumak isterim. Bakın Muradiye Camii'nin avlusunda Semti Hamuşan'a, Suskunlar Diyarı'na göçmüş. Belki bir Fatiha okuyanı bile olmayan bu zat şöyle çok güzel bir ifade bulunur. Söyleyeceğim beytten, gerideki beytten bir tane bahsediyorum kıymetli izleyenlerimiz. Der ki, olsak nola bi namu nişan şöhre-i alem, biz dil gibi bir turfe-i muammada nihanız. Ey Neşati, dünyada meşhur olmasan, alem seni tanımasa ne ola ki? Biz dil gibi o çok garip olan bir dünya var ya, biz orada gizliyiz. biz sevenlerimizin gönlünde gizliyiz. Biz tarihe bu şekilde geçtik demiştir. Şimdi son beytini, hepimize ibret olacak son beytiyle kapatmak isterim kıymetli izleyenlerimiz. Kıymetli izleyenlerimiz, hepimiz dünyaya nefsimizi adam etmeye gelmişizdir. Ama maalesef çoğumuz da bunu adam edemeden bu diyardan göçüp gitmekteyizdir. Allah-u Teala'nın düşmanıdır bu nefis. Devamlı onunla, bizi ona karşı, devamlı karşı getirmeye çalışır. Dünyaya niye gelmişizdir? Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz hitabıyla mükellefizdir. Bu ne demek ölmeden önce ölünüz? Yani ölmeden önce ölü gibi olunuz. Rabbinizin emirleri karşısında, dünyalık meşgaleler karşısında ölü gibi olun. Bunları gönlünüzde yer ettirmeyindir. Ama maalesef biz hayatımızda kim ne dedi, kim ne yaptı, bunlarla meşgul ola ola ola asıl hedeften şaşmaktayızdır. Bakınız Yahya Kemal'in o Fransız edebiyatçı okuduğu ve Neşati'nin Nihanız redifli gazelinin son beytinde bu makama erişen, o bahsettiğim nefsini adam etme makamına erişen Neşati merhum şöyle demektedir. Ettik o kadar ref'i teayyün ki Neşati, ayineyi pürtabı mücellada nihanız. Ey Neşati, şu taayyunlarını o kadar yükseltmeyi başardın ki tasavvuf aleminde o kadar çok şükür hamdolsun ilerlemeyi başardın ki parlak cilalı aynanın önüne geçsek bile kayıpız. Cilalı aynanın önünde bile gözükmüyoruz. Benliğimiz aramızda yok. Dünyada benlik adına ne varsa ayaklar altına aldık deyip hepimize ibretli, çok ibretli bir söz söylemiştir Üstad Neşati. Kendisinin ruhaniyetine de, bu programda bahsetmiş olduğumuz diğer zatların ruhaniyetine de fatihalar gönderirken bir dahaki programda buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Vakti Kur'an. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed'in canını kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır. Meryem suresini dinliyorsunuz.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanması